0: gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öte yandan kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte kimdir kul? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Zümer 17'ye göre. Eğer olay buysa, o zaman kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah Teala onun duasını kabul ediyor ve duasının kabulüyle de o ruhu Allah kendisine ulaştırıyor. İki nevi insan var. Bir, Allah'ın dualarına icabet etmediği insanlar. İki, Allah'ın dualarına icabet ettiği insanlar. Allah ile olan ilişkiler 28.1 muhteva içerisinde İslam merdiveniyle göre şekillenir. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah da onların davetine icabet etmiyor. Yani biz, dua Allah'ı davet etmektir. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, Allah da onların davetine, duasına icabet etmiyor. Allah'ın davetine, Allah'ın zatına davet. Birinci daveti bana ulaşmayı dileyeceksiniz şeklinde bir davet. Eğer insanlar bu davete icabet etmiyorlarsa, özellikle karşı çıkıyorlarsa, o zaman Allah Teala da onların manevi istikametteki dualarına icabet etmiyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي قَرِيبٍ اُجُبُ دَعْوَةِ تَعِذَا دَعَنِي فَلْيَسْتِجُبُوا لِي وَالْيُومُنُوا بِي لَعَلَمْ يَرْشِدُونَ Bana dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Öyleyse duamızın kabulünü istiyorsak Allah'ın davetine icabet etmemiz lazım. Bu Bakara 186'ya göre. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي Onlar da bizim davetimize icabet etsinler. وَالْيُومِنُوا بِي iman etsinler. لَعَلْمْ يَرْشِدُونَ Umurluk ile şahada ulaşırlar. Mumin suresinin 50. ayet-i kerimesine baktığımız zaman 49-50'de Mumin suresinin 49-50. ayet-i kerimesi cehennemdeki Kalellezine finnari hazaneti cehenneme ad'u rabbakum cehennemin bekçileri cehennemlikler talepte bulunuyorlar. Rabbine dua et. Bizim üzerimize azabı hafifletsin. Cehennem bekçileri de Resulleriniz size beyinlerle gelmediler mi? Dikkat ederseniz talep meleğe yapılıyor. Cehennem bekçileri melekler ve onlar da diyorlar ki size Resulleriniz size beyinlerle gelmediler mi? Bekçiler evet geldiler diyorlar. Öyleyse siz dua edin, yalvarın, kafirlerin duası sadece delalettir. Resuller Allah'a davet ediyorlar. O daveti kabul eden, davete icabet edenlerin duasına da Allah icabet ediyor. Ama insan Resuller. İşte o sebeple melekler diyorlar ki size Resuller gelmedi mi? Resuller Allah'ın davetiyle gelmişlerse, o daveti eğer insanlar kabul ederlerse, o zaman Allah onların duasına icabet ediyor. Mümin olmanın 7 kalp şartına baktığımız zaman, 7 vasıf şartıyla birlikte, net olarak bu muhtevayı görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin yedi kalp şartı. Evvela Allah-u Teala kalpteki hikmeti alıyor, ifati koyuyor, kalbi kendisine çeviriyor ve nurunu onunla açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ederse mutlaka Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Ama kalbe iman yazılmadığı için rahmet barınmıyor, pardon fazıllar giremiyor. Sadece rahmet içeri giriyor. Onunla huşu sahibi oluyor kişi ve huşu sahibi olan kişi Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece mürşidini Allah'tan talep etmesi halinde Allah ona mürşid gösteriyor. Ve mürşide tabi olan kişi bu yedi kalp şartlarına sahibi oluyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocam. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok severim inşallah kalbimden. Size bir sorum olacaktı hocam inşallah. Kalbin İslam'a ısındırılması ne demektir inşallah? Allah razı olsun hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Kalbin İslam'a ısındırılması ne demektir? Kalpleri İslam'a ısındırılanlar henüz mümin olmamış, Allah'a ulaşmayı dilememiş kişilerdir. O insanları tasavvufa ısındırmak konusunda önde gelen tasavvufu anlatmaktır. Boş konuşma hiçbir zaman tasvip edilen bir şey değildir ama tasavvufun dışında da boş konuşmadan insanlara birbirine yaklaştırıcı konuşmalar yapmak mümkündür ve lazımdır da. Bu konuşmalar hiçbir zaman başkalarını çekiştirmek, dedikodu etmek, başkalarını iftira etmek şeklinde olmamalı. Konuşmalar tasavvufun dışında bile olsa tasavvufa yaklaştırıcı özellikler taşımalıdır. Tasavvufa ters düşen, düşmeyen ve insanları Allah'a yaklaştıran özellikler. Örneğin seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Bu nevinden kabil konuşmalar yaptığımız zaman gerekeni biz yapmış oluyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala nefsimizin kalbini tek başımıza temizleyemeyeceğimizi mutlaka Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmamızı emrediyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşid her şeydir. Mürşid ne demektir? Bir komutan demektir. Nasıl bir askeriyede bir komutan var, ordu komutanı var. O zaman niye askerin komutanı olsun? Yoksa bizi mesela Allah'la aramıza giremez. Sadece şeytanla aramıza giriyor.
4: Yani mürşid Allah'ın dostlarıdır.
5: Benim için mürşid hiçbir şeyi ifade etmiyor. Mürşit olayına da karşıyım. Öğreticiye gerek yok. Herkes kendi inancına göre yapabilir. Beni biri yönlendirmesin. Ben kendim mantığımla araştırarak görmeliyim orayı.
2: Bir mürşidiniz olsaydı sizce nasıl davranırdınız? Nasıl biri olurdu?
6: Aynı olurdum. Değişen bir şey olmaz zaten. Bana şöyle kazandırır. Allah'ın verdiği bütün nimetlerden yararlanırım zaten. Bütün Müslümanlar o şekilde yararlanıyor. Biz Allah rızası için yapıyoruz her şeyi.
2: Mürşit nasıl bulunur?
6: Ben Allah'a sığınırım. Allah'a dua ederim. Allah'ın yanında olurum. En azından o bana doğru yolu gösterir.
2: Allah'tan mı istersin?
6: Allah'tan isterim.
0: Bir misafirimiz mürşit olayına karşıyım. Öğreticiye gerek yok. Herkes kendi inancına göre yapabilir. Beni bir yönlendirmesin. İnsanlar kendi iş dünyalarındaki inançla her zaman doğruya, iyiye, güzele ulaşabilirler mi? Hayır. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Cehennemler cehennemde Mümin 49:50'ye göre Allah Teala'ya dua et üzerimizde azap hafiflesin dendiği zaman hayattayken size Resuller gelmedi mi? Çünkü duanın kabulü Resul'ledir. Resul Allah'a davet ediyor. O daveti kabul etmeyenin duasına da Allah icabet etmiyor. Ama Resul'ün davetini kabul etmesi halinde Allah da onun duasına icabet ediyor ve bu şekilde olay neticeleniyor, hedefe ulaşılıyor. Başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil, cehalet içinde. Herkes şeytanın kulu. Herkes negatif şartların içerisinde. Ama her devirde kötülüğü üreten şeytan var. Ama her devirde iyi üreten de devrin imamı var. Aklın iki müşaviri var. Birisi nefs, birisi ruh. İkisi de akla ulaşıyor ama ne şerri talep eden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı talep eden, dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın takdirleri de devreye girince nefs aklı çoğu zaman kandırabiliyor. Şeytanın insanlara kabul ettirdiği yalanlarının gerçek olup olmadığını araştıran insan, aklını kullanan insandır. Araştıran insan nereden araştıracak? Tabii ki şu anda kainatta en sağlam kitap Kur'an-ı Kerim. Kim Kur'an'ı Allah'ın öğretinden öğreniyorsa, Allah'ın öğretinden başlayarak aşağıya inen tüm kademelerde şeytan insanları kandıramamaktadır. Hadis ilim ibadetin imamıdır. İlimsi sofu şeytanın maskarasıdır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Olay buysa o zaman mutlaka mürşide gerek var. Yani çok güzel bir kardeşimiz şey söyledi. Mürşid bizimle Allah arasında değil, mürşid bizimle şeytan arasına gidiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Efendimiz nimetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz. Muhterem hocamız, müsaadeniz olursa sizlere bir sorumuz olacaktı. Allah'ın her istediğimizi kabul etmesi, kalbimizin temiz olmasının bir göstergesi midir? Allah sizlerden razı olsun. Efendimiz nimetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın her isteğimizi kabul etmesi, kalbimizin temiz olmasının bir göstergesi midir? Şimdi istediğiniz şey var. Eğer dünyalık istiyorsan zaten Allah Teala اَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَنْ فِلَحْكُ مِحْرَكٍ Kimizden dünyayı talep ederse veririz diyor. Ama dünyayı talep edenin kalbinin temiz olması gibi bir şart yok. Şura 20'ye baktığımız zaman bazı insanlar benim kalbim temiz ne istesem oluyor diyorlar. Allah'ın mükafatlarına dikkat edin. Ne isterseniz vermeye hazırdır ama siz ne kadarına layıksınız. O kadarlısınız. Allah-u Teala diyor ki insanlar vardır. Ya Rabbim bana para ver derler. Mal ver derler, mülk ver derler. Onlara o istedikleri şeyleri verir ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Ama Yunus Emre ne diyor? O ne derse ben yaparım. Ben ne dersem o dost tutar. İşte en üst noktadaki kişinin halidir. Manevi istikametteki taleplerin Allah tarafından verilmesi kişinin liyakatine bağlı. Ama maddi talepleri Allah Teala veriyor fakat onun ahirete nasibi yok. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzara var. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için Azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bilimsel araştırmacılar son 15-60 yılda beyin emari çekerek beynin detaylı incelemelerini yapmışlar. Ve insanların yalnız mutluluk verdiği takdirde mutlu oldukları kanaatine varmışlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Çünkü hepimizin sahibi Allah. Ancak başkalarına mutluluk verdiğimiz takdirde bizi mutlu kılıyor. Mutlu et ve mutlu ol kanunu bu şekilde işliyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Vallahu yed'u ma'a cemaati. Yani siz Allah'ın yardımı cemaattedir. Cemaat birden fazla kişinin yer aldığı bir muhtevayı oluşturuyor. İşte Allah'ın eliye rahmet ve desteği cemaatle birliktedir. Kim cemaatten ayrılırsa ateşe gider. O sebeple başkalarına yaptığımız her yardım, o kişi bunu bilse de bilmese de, karşılığını verse de vermese de önemli değil. Önemli olan o niyetle kişinin karşı tarafı mutlu etmesi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ameller niyete tabidir. İnnemel amalü bin niyeti. İşte sizin niyetiniz gerçekten onu mutlu etmekse, Allah'ın yardımı da cemaatteyse o zaman o karşılık vermese bile sizi mutlu edecek olan Allah'tır. Hal böyleyse o zaman araştırmacıların da yaptığı incelemelerde bu sonuca ulaşmaları gayet doğaldır. Allah Teala en şerefli varlık olan insan için vaz ettiği hedef mutluluktur. Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Ama mutluluk bedava bir olay değil. Bedel gerektiriyor. İnsanla Allah arasında ilişkide de en zirve noktada bizi mutluluğa götüren Allah isminin tekrarı zikir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ama zikir de eşittir sevgidir. Öyle olunca zikir mutluluğun anahtarı bizimle Allah arasındaki ilişkilere. Ama Allah Teala'nın buradan bize verdiği destek, yardım Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. O zaman Allah'ın bize verdiğini biz başkalarıyla paylaştığımız zaman kesinlikle karşı tarafı mutlu etmek istediğimiz zaman çok daha üst seviyede mutlu oluruz. Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde İnten sonunlaha yensurekum huysa bidaklamakum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Belki kişi diyecek ki nerede ben Allah'a yardım edeceğim, nasıl olacak? Allah Teala kendinizin dışındaki tüm insanlara yaptığınız yardımı kendisine kabul ediyor. Örneğin Kart-ı Hasen olayı söz konusu Allah için başkalarına verdiğiniz zaman almamak üzere zekatı biri, sadakayı böyle düşünün. Olay buysa o zaman her halükarda bizlerin Allah'ın emrettiği biçimde insanlara yardım etmesi, onları mutlu etmesi ve en üst seviyedeki mutluluğu yaşamamız söz konusu. Manisa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, zikirlerim bayağı düştü. Zikirlerimi nasıl yükseltebilirim? Sevgili kardeşlerim, her zaman diyorum, üç şeyi hayatınızda en öne geçireceksiniz. Birisi, muhterem efendimizin sohbetleri. İkincisi de zikriniz. Sohbetlerde Allah-u Teala'nın Efendimiz'e öğretisi ve Allah-u Teala'nın biz insanlar için vaaz ettiği hedefler söz konusu. Hedef emirler. 7 tane hedef emir var. Bunlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu talebi kimin kalbinde görürse Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Mürşid vasıtasıyla da kendisine ulaştırıyor. Ama bu Allah'ın garantisinde gerçekleşen bir olgudur. Allah-u Teala kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi, Rad 27 ve Şura 13 bu hakikati bize söylüyor. Öyle olunca da Allah-u Teala o kişiye zikir sevdiriyor. Ve Allah'ın sevdirdiği zikirle, 3 saatlik zikirle o kişi ruhunu Allah'a teslim alıyor. Ama bundan sonraki hedef o kişinin fizik ucunu Allah-u Teala'ya teslim etmesi. Fizik ucu teslimini yapabilmesi için öyle 3 saat, 4 saat, 5 saat zikir değil. 3 saatlik zikrini tam 6 kat arttırması lazım. İşte o zaman Allah'a tevekkül edecek. Allah'a tevekkül edip etmediği onun zikir artışından belli. 3 saatlik zikri arttıramıyorum ama fizik vücut teslimi yapmak istiyorum diyen kişi dilden söyleyebilir ama o dilin söylediğini kalbine indirmemiştir. Öyle olunca da bu mümkün değil. O zaman sevgili kardeşlerim, zikrin bayağı düş. Bir kere her şeyden evvel fıska düşmemeniz için 3 saatlik zikrin altına düşmemeniz lazım. Ama fizik vücut teslimini yapabilmeniz için de tedrici basamaklar içerisinde zikrinizi 6 kat arttırmanız lazım. 9 saatlik zikir sizi bekaya, 13 saatlik zikir sizi süte, 18 saat zikir sizi muhsinler makamına, fizik vücut teslimine ulaştırıyor. Ona göre değerlendirin ve zikrinizi arttırın inşallah. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Efendimiz'den sahabenin daimi zikre ulaştığını öğrendik. Fakat aralarında farklılıklar olduğunu görüyoruz. Mesela Hazreti Ebubekir'in Sıddık olarak anılması Ömer değil. Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın hayası, Hazreti Ali'nin gücü ve cesareti. Anne, bu farkın sebebi nedir? Açıklar mısınız? Allah-u Teala'nın onlara verdiği güzelliği ifade ediyor. Her insanın Allah için yaptığı noktalarda farklılıklar vardır. Allah-u Teala o kişi o noktada en üst seviyeye çıkartıyor. Dolayısıyla ister Hazreti Ebubekir, ister Hazreti Ömer, ister Hazreti Osman, ister Hazreti Ali, hepsi daimi zikrin sahibi. Ama daimi zikirle iş bitmiyor. O kişinin kalbinin 19 kademede müzeyyen olmasını ifade ediyor. Nasıl 19 tane hasret ruhda varsa 19 fazilette de farklar vardır. ve hasretlerin ve afetlerin dağılım slaytınızı gösterecek olursak, o zaman göreceğiz ki başından beri diyelim ki Hazreti Übekir cömertlik, Hazreti Übekir evet Hazreti Übekir'in cömertliği hasret itibariyle 9 değil belki 12, 13, 15. Cimrilik ise 4. Öyle olunca o öteden beri yani nefsindeki cimrilik afeti 4 iken toplam 20 ediyor. 4 iken 10 cömertlik afeti 16. Tekrar baştan alırsak en şeyi bu şekil üzerinde evet mesela Hazreti Ömer'i söyleyelim. Hazreti Ömer ruhunda 14 ama nefsinde zulüm 6. Öyle olunca da daimi zikre ulaştığı zaman en çok hayatında adaletli bir insan olarak tanınmıştır. Ve daimi zikre ulaştığı zaman da Allah-u Teala onu bu noktada en zirve noktaya ulaştırmıştır. Yine Hazreti Osman'ın hayası yani kısacası kalbin 19 kademede müzeyyen olmasında Allah-u Teala bu konularda onları öne geçirmiş ve birbirine farklı kılmıştır ki Allah herkese farklı yetenekler vererek toplumda o noktada insanlara hizmet yapmasını sağlıyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam birinci sual insanlara Allah'ın evliyaları, Yunuslar, Mevlana'lar gibi Allah'ın evliyası olmayı dilediğini anlattığımızda çile ve imtihan yaşamaktan korktuklarını görüyoruz. Ancak her birey bir şekilde imtihan geçiriyor. Bu bağlamda evliyalığın bu sürecinde çok daha huzurlu ve çok daha mutlu bir şekilde yönetiyorlar diyebilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın evliyası olmak bir dilektir. Bu dileği dilemeden evvelki olay imtihandır. İşte Bakara suresinin 155, 156 ve 157. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَنَوْلَنَّكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسِنْ اَمْوَالِ وَاَنْفِسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشِرُمْ مِنَ سَابِرِينَ Sizi mutlaka korkuyla açlıktan, mal ve candan eksiltme imtihan eder, sabredenleri müjdele. Yani bu Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki bir durumu ifade ediyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابُ مُسِبَتِمْ Onlara bir musibet isabet ettiği zaman ki bunlar her birisi aslında birer musibet. قَالُوا اُنَّلِلَا اَوْلَيْ رَاجُونَ İşte bu musibetleri doğru değerlendirerek başlarına geleni sabrederek, doğru değerlendirerek Allah-u Teala'nın hakikatini anlamışlar, daveti kabul etmişler. قَانُونَ اللّٰهِ وَنَيْلَ رَعْجُونَ Yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından bu musibetlerden ders alarak emin olmuşlar. Yedi ayette musibete baktığımız zaman musibetlerin bizlerin ders alması için Allah-u Teala etrafını üzerimize vücuda getirdiğini görüyoruz. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Ders almak manem. Örneğin Kasas 47 eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebi onlara bir musibet isabet ederse Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk. Yani burada aldıkları derslerle bu sonuca ulaşmışlar. Resul göndersen, Resul'ün birinci görevi ayetleri tilavet etmek, ayetlere, senin ayetlerine tabi olur. Ayetlere tabi olanlar kimlerdir? Ayetlere tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse ders almışlar, ister Rum 36, ister diğer ayetler, musibetlerin imtihan olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ulan musibet gelmez, hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul öncesinde azmış, kıyamet ketmenlikleri yazmış ve akabinde ona da karşılığı veriliyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Hak kiramen katyon vasıtasıyla ona amel defterini yazmış. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Bir önceki adımı o kişi azmış, nefsine uymuş, kiramen katyonekle yazmış. Onun kefareti babında musibeti devreye koyuyor Allah Teala onun lehine. Bu sebeple zahitler için musibet, musibetsizlikten iyidir. Allah Teala kişi musibette düşer ediyorsa onu imtihan ediyor. Daha üst seviyedeki hedefe ulaştırmak üzere. İşte Allah'ın evliyasına ve diğerlerine gelen bu imtihanlar onlar çile olarak görmüşler. Halbuki değil. Ders alıp Allah'ın zikrine odaklanmak ve üst seviyede zikirle en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak evliyanın hedefi. Nitekim ruhun Allah'ın zatına ulaşması noktasında Allah'ın garantisinde Allah Teala 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka ona zikri sevdiriyor ve kendisine ulaştırıyor. Ama ondan sonra fizik vücut teslimi gerçekten dik yokuş, hedefine ulaşabilmesi zikir artışına bağlı. Allah razı olsun. İkinci suali bir sohbetinizde ihlasın 7 kademesinden birinin muhatabı ortadan kaldırmak olduğunu buyurmuştunuz. Bu bağlamda muhatabın ortadan kaldırılması ne anlama geliyor? Bu bir süreç nasıl gerçekleşiyor? Sevgili kardeşlerim, karşınızdaki insanlar muhatabınız değil. Olayla oluşan muhatabınız Allah-u Teala'dır. O olayla size vermek istediği ders nedir? Ona odaklanmanız lazım. Siz eğer hani Efendimiz buyuruyor ya her zaman geldi kişi size bir tokat atmıştır. Ama siz de karşılık verebilirsiniz. Bu kısastır. Ama siz affedebilirsiniz. Affedildiğiniz takdirde Efendimizin buyurduğu ikinci odadaki Kur'an okumakta olan kişinin sesine tokat attığın zaman o kısas tatbik etmiyor. O affediyor ve yukarıya bak gülümsüyor. Beni imtihan ediyorsun diyor. O zaman muhatabın ortadan kalınması noktasında böyle bir tokat yiyen kişi o kişiyi mi görür tokat atanın? Hayır. Ona o izni veren, onu imtihan eden Allah-u Teala'yı görüyor ve muhatabım Allah'tır. Ben seni görmüyorum. Kaldı ki senle bu yanlış fiil işleyen sen, o senin Allah arasında. Ama ben imtihan oluyorum senin vasıtanla ve bunu bu imtihanla kazanmak istiyorum. Ben affediyorum. İşte her olay bu şekildedir. Allah'ın izniyle. O zaman bu bir süreç midir? Evet. Bir süreçtir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatı muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam bir sualim olacaktı inşallah. Günümüzde gençlerin anne babasına saygısı kalmamış. Kur'an-ı Kerim'e göre anne babamıza nasıl davranmalıyız açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatı.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak günümüzde gençlerin çoğunun anne babasına saygısı kalmamış. Kur'an-ı Kerim'e göre anne babanıza nasıl davranmayı? Sevgili kardeşlerim, 10 emirden bir tanesi şu. En'am 151'de ona hiçbir şey ortak koşmayın. Şirkten kurtulmak bir dilektir. Ama hemen peşinde anne babanıza ihsanla davranın. İhsanla davranmak karşılıksız vermektir. Allah Teala tabiyeti hangi şartlar altında kabul buyuruyor? İhsanla tabiyet. Başlangıç noktasında biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah Teala bize 12 tane ihsanda bulunuyor. bedel ödemiş miyiz bunlara? Hayır. Karşılıksız Allah Teala veriyor 12 tane ihsan. İşte tıpkı bunun gibi anne babaya ihsanla davranmak. Onlar yaparsa onun bedeli olarak değil de dünyaya geliş sebebimiz anne babalara ihsanla davranmak Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde yer almış durumda. Örneğin İsra suresinin 20 anne babaya ihsanla davranmak görüyorsun 83'te. İsra olduğuna Allah'tan başkasına kul olmayın. 10 emirin birincisi anne babaya, yakınlara, miskinlere ihsan da bulunun. Gönülden yardım etmek. Karşılık beklememek. Nisa 36'da Allah'a kul olun. Allah'a ulaşmayı dilemek, ona hiçbir ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Anam 151 söyledik. İsra 23 vesaire. Şimdi görüyorsunuz ki Kur'an'ın bütününde ulaşmayı diledikten sonra amel bazında, aile ortamında bulunan bizlerin anne babaya ihsanla davranmasını Allah-u Teala emrediyor. Ve ihsanın gönülden yapılan bir hayır olduğunu, karşılık işte annem babam şunu yaptı ben de bunu yapayım diye değil, Rabbim ondan başkasına kul olmamanızı, anne babaya ihsanla davranmanızı kaza etti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onların ikisine öf bile deme. Ve onların ikisini azarlama. Onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. İşte bu ihsanla davranış bu şekilde. Şimdi Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Ya eyvellezine amenu kuv enfusekum ve ehlikum nara. Bir olay varsa tek taraflı değil. Çocukların anne babaya saygısının olmaması anne babanın o çocukları için ne ektiklerine bakalım. Çocuklar ahiretin tarlası. Ne ekersen onu biçersin. O anne baba çocuklarını Allah'a göre yetiştirmemişse, Allah'a yöneltmemişse, Allah'a ulaşmayı dilememişse o çocuk 0-7 yaş arasında anne çocuğunu Allah'a sevdir demişse, 7-14 yaş arasında anne baba o çocukla birlikte ibadetlere alıştırılmamışsa ve akabinde mürşide tabiyet en güzel edep noktasına getirmemişse o zaman ekilmeyen tarlaya yabancı otlar istila eder. O zaman böyle başa böyle tıraş. Halbuki her anne babanın evladına karşı görevi İslami terbiyeyle terbiye etmek. Bu da ağaç yaşken eğir noktasına hareketle anne babaya çok büyük görev düşüyor. Anne, her anne babanın çocuklarını Allah'a yönlendirmesi, Allah sevgisi, Resul sevgisi ki Resulullah'ın hadisinde anne babanın bırakacağı en büyük miras İslami terbiye bu açıdan çok önemli. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam rüyada gelecekte görülebilir mi? Nefs kader üzerinde çıkamadığı cihetler nasıl gerçekleşir? Açıklar mısınız? Allah Teala nefsimiz zamanda yolcu geçmişe de gidebilir, geleceğe de gidebilir. Çok daha sonrasını da görebilirsiniz. Allah Teala kutupları değiştirmek suretiyle nefsin zamanda yolculuğuyla bunu yapabilir. Rüyada gelecekte görülebilir mi? Evet.

الكتاب ölümüne, kitap sahiplerine ve ümmilere söyle. Kitap sahipleri ehli kitap olarak kendilerine kitap verilenler ve o noktada olan ümmiler ise henüz böyle bir kitaba bağlı olmayanlar. Mesela ne diyelim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldiği zaman ehli kitap onlar kimlerdir? Yahudiler, Hristiyanlar vesaire. O kitap verenler ve ümmilere söyle. Ümmiler de Allah'ın kitabını bilmeyenler. Bakara 78'de ve minhum ümmine la ya'lemunel kitabe illa emani. Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniyeyi, kuruntuları biliyorlar. Öyleyse kitaplar sahipleri, kitabı bilenler ve onun amel edenler, diğerleri de henüz kitabı bilmeyenler, zanlarına tabi olanlar. İnşallah. Allah razı olsun. Berlin'den bir kardeşim Muhterem Hocam Efendi Hazretlerinin mutluluk üçgeni, mutsuzluk üçgeni ismi sohbetini dergahımıza tezekkür ederken iki konuyu tam idrak edemedik. Bu konuları açıklar mısınız? Birinci suali, Hicr suresi 9. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Kur'an-ı Kerim biz koruruz diye 4 kere biz kelimesi kullanmış diye 2 kere de tekrar etti. Burada 4 kere tekrar edilmesinin manasını açıklar mısınız? Bu zikri, bu kitabı indiren biziz. Biz onu indirdik diyor ve onu koruyacak olan da biziz. Kitabın korunması, onun amel edilmesi gerçekten de Allah-u Teala, Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimizin kalbi. İnne nezenne aleyk kitabı lüftanın külü insan her şeyi açıklamak için biz koyduk. Ama Şuara suresinin 193. 94. Nezele bir ruhle min ala kalbike. Cebrail Aleyhisselam onu ruhle min Cebrail Aleyhisselam indirdi. Cebrail Aleyhisselam nereden indiriyor Allah-u Teala müsaadesi tahtında? Ümmül kitapta. Bunların hepsi ümmül kitapta. Ve Peygamber Efendimiz'in kalbine indiriyor. Dolayısıyla biz demesinin arkasında ama onu biz koruyacağız. Yine her devirde Allah-u Teala tasarrufunu aldığı devrin imamı ve diğer mürşitler bu şekilde kitabın yaşanması ve korunması sağlanıyor inşallah. Kur'an-ı Kerim korunmuş tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine bile dokunulamamış. Korunacak mı kıyamete kadar? Evet. Korunsa ne yazar diyenlere var. Ve diyenler ne yazık ki doğru söylüyorlar. Evet, çünkü Nebila Sultanı Peygamber Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman ilmin insanlardan anıldığı zamandır diyor. Sahabeden bir tanesi biz çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerde topları, Kur'an'ı toplatacak mı? O zaman Resulullah'ın cevabı şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların İncil var, ne işine yarıyor? Yani kitapla amel etmiyorlar. Kimdir kitapla amel etmeyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İkinci suali amil diye bir kelime kullandı. Allah'tan gelip görevli olduğu yere giden diye açıkladı. Bunun manası nedir? Emriyle aynı manada mıdır? Evet. Amil manasında. Onunla amel etmek manasında. Allah'a geri döner mi yoksa veriyor olduğu yerde mi kalıyor? Tabi sohbette nasıl geçiyor onu bilmiyorum. Allah sizi kulu yapmak için katından size tesir icra edecek bir takım amiller, sebepler, amiller, sebepler gönderir. Nötrinolar. Bu amiller amil oldukları hedefe ulaştıklarında nefsinizin kalbinde bir hedefleri vardır. Fazıllar nefsinizin kalbini. İşte bu amiller sebep, kalbimize toplanan fazıllar. Kaplamak üzere gönderirler. Rahmet nurları nefsimizin kalbinin %2'sini kaplamak üzere gönderirler. Allah razı olsun.

0: Erzurum'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, bazı kişiler diğer nebilere verilen kitapların neden günümüze ulaşmadığını ve Allah'ın o kitapları koruma gücü yok muydu? Neden korumadı? Gibi sualler soruyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, yani neredeyse Allah'ı sorguya çekiyorsunuz. Biz Allah'ın bize verdiklerinden sorumluyuz. Şu anda konu biziz. Yaşayanlar bizleriz. Bizler imtihandayız. Bizler Rabbimizin bize vaaz ettiği hedeflere ulaşmak üzere. Şimdi Allah Teala'nın bu diğer kitapları korumadığı biz insanlar için şu anda bir eksiklik mi? Hayır. Bütünü son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Bazı rasulleri bildirmiş, bazılarını bildirmemiş. Mümin suresinin 78. ayet-i kerimesinde. Bazı şeriat kitaplarını korunmuş, bazıları korunmamış. Yani elimizde mevcut değil. Bu bir eksiklik değil. Mevcutlarla Allah'ın bizler için tayin ettiği hedefe ulaşabiliriz. Ne kadar senler Resulü'ne min kablike minhum ve min men kasasna aleyke ve minhum men lem nakzus aleyke. Şimdi niye o Resulleri bildirmedi? Allah Teala Enbiya suresinin 23. ayet-i kerimesinde kimse Allah'a sual soramaz, Allah'a hesaba çekemez. O Allah'ın hikmeti nedir bilemiyoruz ama olay bu. İkinci sual, Bakara 180 ayette bir erkeğin şahitliği iki kadının şahitliğine denk kılınmış. Bazı kişiler ise Allah neden bir erkeğin şahitliği? Bu da aynı sualin cevabı. Yani siz Allah'a yaptıklarından dolayı soramazsınız. Allah'ın yani her yaptığı %100 yerli yerine oturan hikmet tahtında bir hedef söz konusu. Ama bu cihette bakıldığı zaman alışverişi yapanlar erkeklerdir. Özellikle hanımların en çok Allah-u Teala tarafından yaratılış itibariyle evin içinde vazifeli kılındığı ve birçok noktada çalışma alanları farklı. Bu bahsedilen konu da erkeklerin çalışma alanı olması hasebiyle. Böyle bir neticeyi ama bu mudur? Hayır, ben onu kesin bilmiyorum fakat eminim her yaptığı Allah'ın noktasında hikmeti vardır. Olaya bu şekilde bakmak asıldır. Allah'a sahabe çeker gibi bir takım sonuçlara gitmek bizi hiçbir yere ulaştırmaz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Cafer Hocam. İslam tarihine baktığımız zaman daha ziyade hangi dönemlerde tasavvufa ihtiyaç duyulmuştur? Günümüzde tasavvufa ihtiyaç var mıdır? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Mutlu ve Berekatuhu sevgili kardeşlerim. Tasavvuf Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Eğer olay buysa tarihin her noktasında, her yerde tasavvufa ihtiyaç duyulmuştur. Kur'an-ı Kerim dinin teorisini ifade ediyor. Tasavvuf da bu teorinin hayata geçirilmesi pratiğidir. Öyleyse sahabenin hayatı tasavvuftu vesaire. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım, her zaman her yerde tasavvufa ihtiyaç vardır. Tasavvufun yaşanması Kur'an'daki Allah'ın bize tayin ettiği 7 hedefin hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Tasavvufun yaşanması Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Teslim yüküyle Allah'a teslim olmak. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh.
2: Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
2: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, sahabe gibi olmak mümkün mü? Birinci sual, hepsi başlangıçta kanlı birer katiller olan sahabenin değişimi nasıl başladı? Gerçekten sahabe, evvel hepsi birbirlerinden çok adam öldürmüş, kanlı katildi. Yani her kabile başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürmüştü. Aralarında kan davaları vardı. Böyle bir dizanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyleri değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Allah hangi emri verdiyse sahabe mutlaka onu gerçekleştirdi. Evet. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin yaşadığı 7 safa İslam'a bakacak olursak, Resulullah'ın 5 görevle vazifeli olduğunu Bakara 151 bizlere açıklıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 sene boyunca bu 5 görevini sahabe, yani muhacir ve ensarın karşı yerine getirdi. İlk 14 basamakta Resulullah'ın birinci görevi ayetlerin tilaveti. İkinci görevi nefs teskisi, ruhun Allah'a teslimi. Üçüncü görev kitabın öğretilmesi, fizikülün Allah'a teslimi. Dördüncü görev hikmetin öğretilmesi, nefsin Allah'a teslimi, ihsan. Beşinci görev hikmetin ötesine öğretilmesi, iradenin Allah'a teslimi. Bu 5 görev tahtında sahabe hepsi ayetlerin tilaveti noktasında Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi 12 tane insanla mürşidlerin hası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Arkasından zikirle hepsi 7 kademede nefs tezkiyesiyle ruhlarını Allah'a ulaştırdı. Allah-u Teala ulaştırdı. Arkasından fizik vücudunun Allah'a teslimiyle, Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlememesi, fizik vücudunun Allah'a teslimi. Arkasından nefsin teslimi, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle nefslerini Allah'a teslim ettiler. Arkasından hepsi ihlasa, irşada ulaştı. Bakara 139'da قُلَا تُحَجُّنَّ فِي اللّٰهِ هُوَا رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا عَمَالُنَا لَكُمْ عَمَالُكُمْ وَنَهْنَا اُلَا مُخْلِسُونَ. Siz Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size وَنَهْنَا اُلَا مُخْلِسُونَ. Biz ona teslim olanlarız. Yani bütünüyle Allah için olanlarız. Kendimizi Allah'a adadık. Sahabe öyle buyuruyor. Sonradan iradenini Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Öyleyse sahabenin değişimi nasıl başladı? Resulullah'a tabi oldular ve Kur'an-ı Kerim'i 7 safhasıyla Resulullah'tan öğrenip yaşadılar. Ve en sonunda hepsi birer veli mürşit oldular ki Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o sabikun el-evvelin evvelki aylarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur mezun kılınan var ya, işte onların bir kısmı muhacirlerden, Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, bir kısmı ensardan, Medine yardımcılardan, bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onları cennetine hazırladı. İşte bu en büyük mükafattır buyuruyor. İkinci sual, sahabeyi bugün insanından ayıran unsur ne? Bugün insanı Kur'an-ı Kerim'i okuyor ama Kur'an-ı Kerim'in hedef emirlerinin hiçbirisi hayatlarında yok. Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar vasıta emirler açısından. Burada da hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslim olmak yok. Zikir yok. Öyle olunca Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Sahabenin en büyük belirgin özelliği Kur'an'ı yaşamalarıydı. O belirgin özellikleri sebebiyle çağımızın dini yaşadıklarını zanneden kesimden farklı bir ortamda yaşadılar. Üstün insanlar oldular. Ayrıca dikkat edin, sahabeyi bugünkü insanlardan ayıran en önemli keyfiyet, tabiyet unsurunu kaybetmemeleridir. Onlar zamanında tabiyet bütün boyutlarıyla vardı. Kurtuluşa ulaşanlar, Resulü sevenler, ona itaat edenler, ondan ilim ve irfan öğrenenlerdi. Bir hürafe devreye girmiş, sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz'i görenlerdir. Bu tamamıyla yanlış, doğru değil. Müşrikler de, putperestler de gördüler. Ama sahabe olamadılar. Sahabenin yedi sabada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi olması. Bakara 38, Alimna 31, Tahi 123, Enfal 64, Mümtehine 12, Hud 112, Araf 157, Alimran 20, Zümer 18, Araf 158 ve Yusuf 108. Bunların hepsinin sahabenin Resulullah'a tabi olduğunu gösteriyor. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatlerini kabul et. Sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere olun. Onlar ki yanlarında Tevrat'ta, İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi oldular. Ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Ey insanlar, muhakkak ki ben size hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. Ve ona tabi olun ki böylece siz hidayete erersiniz. Görüyorsunuz ki hidayet ancak tabiyetle mümkündür. Tabiyet söz konusu değilse kişinin hedefine ulaşması mümkün değil. Günümüzde İslam 5 şartıyla hiçbir şeyin yaşanmadığını görüyoruz ama sahabenin hepsi Kur'an'daki İslam'ı 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, sahabenin yaşadığı hayatı biz de bu çağda yaşayabilir miyiz? Evet, sahabenin yaşadığı hayatı biz de bu çağda yaşamak imkanının sahibiyiz. Hepimiz yolun bir noktasındayız. Ayrı ayrı noktalarda olabilirsiniz ama hedefiniz tek. Sonsuz razı, sonsuz mutluluğa ulaşmak. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la olan ilişkilerimizde sülh ve sükun haline ulaşmaya hepimiz namzetiz. O dizayn içerisinde hedefimizi gerçekleştirmemiz lazım. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmasın. Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Evet, herkesin ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimleriyle ilişkili olduğunu unutmasın. Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Biz de sizler için dua edeceğiz. Onlara benzer bir toplum oluşturmak için bütün gayretimizle çalışacağız. Mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkün. Onlar da başlangıç noktasında cahiliye dönemini yaşıyorlardı. Ama cahiliye dönemini yaşayan Bedevilerden Allah-u Teala Asaret'in devrin imamı Hidayet Güneşi Resulullah'a vazifeli kıldı. 23 sene boyunca indirilen Kur'an-ı Kerim'i onlara öğretti ve onlar Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'tan öğrenip yaşayarak o hedefe ulaştılar. Bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala hem Resulullah'ı bildiriyor, örnek veriyor hem de ona tabi olan sahabeyi. İşte bizden önceki kutsal kitaplar ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onu söylüyor. Son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim, kainatın tek kitabı. Allah-u Teala Araf 157'de şöyle buyuruyor. Yanlarında Tevrat'ta, İncil'de yazılı buldukları. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah-u Teala Tevrat'ta da bildirmiş, İncil'de de bilmiş. Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Aynı Resulullah'a tabi olan sahabeyi de Tevrat'ta, İncil'de bildirmiş. Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesi de böyle. Muhammeden Resulullah vellezine ma ve şiddâ alel küfâr ruhamâ beynem teramülüken sücede yaptığın efendim minallahi ve reduanin simâhum fî vücûhüm min eseri sücûd zâlike meselem fî tevrat ve meselem fî incil. Yani Tevrat'ta da İncil'de de Allah-u Teala sahabeyi örnek gösteriyor. Nasıl Tevrat'ta, İncil'de Resulullah anlatıyorsa ona tabi olan sahabeyi de Tevrat'ta, İncil'de anlatıyor. Bildiriyor bize. Öyleyse sahabenin yaşadığı hayatı biz de bugün yaşayabilir miyiz? Evet. Çünkü bugün de vekaleten devrin imamı var ve sahabenin yaşadığı asaleten devrin imamını yaşadıklarının yedi sabahın yedisini biz de bugün yaşayabiliriz ve böylece en güzeli Allah-u Teala bizi ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sahabenin hayatına baktığımızda Allah neyi farz kılmışsa onların mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Bu farzların başında Allah'a ulaşma dileği var. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la en iyi iletişimi namaz kılarak yaparsın bence abla. Yani namaz kılarak daha yakın olursun.
3: Allah'a yakın olmak. Allah'ın farzlarını, sünnetlerini, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini yerine getirmek.
4: Huzur, huzur da İslam'da. İslam'da Allah'a kavuşmak da. Yani.
5: Allah'ın verdiği şeylerin yerine getirmek.
6: Namaz kılarak ulaşmayı seviyorum. Oruç tutarak. Böyle Allah'ın farz kıldığı şeyler işte. Namazda daha çok yani birebir daha güzel oluyor.
7: Bu yaşa geldim. Allah'ımdan ne diledim şükürler olsun. Verdi bana.
5: Yani Allah'a yakın olmak anlama geliyor.
7: Ona itaat etmek. Abdest sabahları kalktıktan sonra nasıl ben yapıyorum. Duamı çekiyorum. Sağlık, hoşluk diliyorum ondan.
1: Allah'a ulaşmayı birlikte dileyelim be.
2: Dileyelim. Ey Yüce Allah'ım.
5: Ölmeden evvel. Emanet olan ruhumu.
3: Sana ulaştırmak istiyorum.
2: Ben de senin ermişin olmak istiyorum.
6: Sana ulaşmak istiyorum Allah.
5: Sana ulaşmak istiyorum. Beni de dostluğuna kabul eyle. Amin.
0: Misafirimiz Allah'la her iletişimi namaz kılarak yaparsın dedi. Sanların Allah ile iletişim kurma yolu namaz mıdır? Namaz fizik bedenin yerine getirmesi gereken bir aktivite. Aslında insanların Allah ile ilişkisi kalp üzerinden gerçekleşiyor. Allah-u Teala artık fal oklarıyla şeytandan sormayın. Artık Allah'tan sorun. Ayet-i kerimesini indirdikten sonra sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor. Ey Allah'ın Resulü biz senin gibi Allah'la konuşamıyoruz. O zaman Allah'a nasıl soracağız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail kardeşim bana iki namaz öğretti. Birinci istihare namazı, iki hacet namazı. Eğer niyetiniz sadece bir konuda bir bilgi almaksa bir karar verdiyseniz bu kararın doğru yanlış mı olduğunu Allah-u Teala'ya soracaksınız. O zaman istihare namazı kılacaksınız. Ulaşmak istediğiniz bir hedef varsa O zaman da Allah-u Teala'ya hacet namazıyla müracaat edeceksiniz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? İnsanların Allah ile iletişim kurma yolu istihane namazı ve hacet namazı, Bakara 45-46 ve istihane bi sabri ve salatı inna ala kebiretin illa ala haşeyin. Sabırla ve namaz Allah'tan yardım isteniz zordur ama huşu sahipler içinde. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّمْ وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَجِعُونَ. Onlar kaviyen Rablerine ulaşacaklarına ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emin olan insanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an'da mürşidi farz kılmış ve sahabe de mürşidlerine, Peygamber Efendimiz'e ulaşıp tabi olmuşlar. Allah'ın farz kıldığı bu mürşide tabiyet emri sizin için ne ifade ediyor?
6: Allah'ı sevdiği kullardan. Allah'ın farz ettiğini yani yapması.
4: Yol gösterici, öğretmen.
8: Allah'ın yoluna gitmek istiyoruz yani. Allah'ın yolunda namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz.
7: Onlar gösteriyorlar ki hani her cuma günü giderler camiye, namazını kılarlar. Onlar gözüküyor ama bu kötüler bir başka türlü insandır.
3: Yani inanıyoruz abi. Tabii sahtekar hocalar da var. Tabii benim bağlı olduğum bir yer de var. Orada gidiyorum. İnsanlar nedense bilmiyorum müşriklere karşı bir nefret duyuyorlar. Hatta bunu hocalar da var, inanmayanlar. Ama insanlar inanmıyor. Çünkü niye inanmıyorlar? Tarikatı istedikleri için müşrikler insanlara ters geliyor.
2: Onlara vallahi pek inanmayayım ya. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra gelen neredeyse kendini peygamber yurdunda görüyorlar. Yani bana çok yanlış geldi.
0: Misafir müşrikler tarikatı istedikleri için insanlara hep ters geliyor. Tarikat ehli olmak yanlış bir şey midir? Tarikat Kur'an'ın bir gerçeğidir. Yani Kur'an'ın bir gerçeğini öğrenmek, yaşamak tabii ki Allah'ın bir farz emri ama insanlar bundan haberleri yok. İşte ayetler. Bir, tarik-i cehim var, cehennem yolu. İki, tarik-i müstakim var, Allah'a ulaştıran yol. Tarik-i müstakim, ruhu üzerinde fizik olarak mesafe kat ettiği Allah'a ulaştıran tek bölümüdür tarik-i müstakim. İşte Nisa 167'de, 168'de inkar edenler, zulmedenler, mürşide ulaşmaktan men edip saptıranlar, Allah onları mağfiret etmez, onları tarik-i müstakime ulaştırmaz, ancak tarik-i cehenneme ulaştırır. Cehennem yoluna. Demek ki kendilerine hayır görmeyenler, Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları tariki cehenneme ulaştırır. Ve in yeru kulli ayetin la yu'minu biha. Bütün ayetleri görseler iman etmezler. Ve in yeru sebile rüştü la yetekizse. Mürşidi görseler beğenmezler. Ve in yeru sebile gayi tekizse sebile. Gay yolunu göster, o yolunu edinirler. İşte bu gay yolu aynı zamanda tariki cehenneme ulaştıran yol. Allah-u Teala Muminun 17'de andolsun ki üzerinize 7 tane tarik yarattık. Bu 7 tarik gök katlarının birleşmesiyle 7 tariki müstakimi oluşturuyor. Ve Akaf 30'da tariki müstakime ulaşmak hepimizin farz vazifesi. Eğer diyor onlar tarikat üzere olsalardı mutlaka onları doyabilecekleri kadar rahmetle ulaştırırdık buyuruyor. Zamanımızda dine karşı olanlar tarikatları kötülüyorlar ama bilmiyorlar ki başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe gerçek tarikat mensuplarıydı. Yani hepsi tarik-i müstakim üzerinde Allah'a varmışlardı. Hepsi Kur'an'daki İslam'ı yani tarikatı yaşıyorlardı. Tarikat konusu aslında insanların zannettiğinden çok daha geniş bir konudur. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek şey sadece ve sadece tarikattır, tarikat ehli olmaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketüm muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasında fikir ayrılıkları olmuş mudur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketüm.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sahabe arasında fikir ayrılıkları olmuş mudur? Hendek Savaşı'nda o gerçekleşmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fikir ayrılıkları olmuş mu? Olmuş. Hendek Savaşı'na başlarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüne sahabenin kurmayları itiraz ediyor. Aksini söylüyorlar. Peygamber Efendimiz'in aldığı cevap ise onların hepsinin birden uygun gördüğü şıkkın tam tersi. Sonra savaş gösterdi ki Allah'ın söylediği doğrudur. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in için istişarenin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Herkesin reyini al, herkes ufkunu ölç. Ama ondan sonra benim söylediğimi tatbik mevkine koy. Demiş oluyor Allah-u Teala. Asıl olan Allah'ın emridir. İtaat çok çok önemli. Din baştan sonra Resul'e itaattir. Allah ve Resul'üne itaattir. İşte 7 safa itaate baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de itaatin nasıl bir boyut gösterdiğini görebiliyoruz. 7 safa itaat. 7 safa Allah ve Resul'üne itaat. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek Allah'ın Resulüne asi oluruz. Ama itaat ettiğimiz zaman dilersek rahmete kavuşuruz. İsa 59 konudan izâ düşerlerse Allah ve Resulüne arz ediniz. Bilgiyi sormak istiyorsak istihare namazıyla bir hacetimiz varsa hacet namazıyla. Nisa 65 Nur 51 aralığında çekiştikleri olaylarda seni hakim tayin edip senin verdiğin hükümden dolayı işlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Ahzab 36 Allah'ın ve Resulünün verdiği bir emirde mümin erkek, mümin kadınlar için onların yeniden başka bir hükme geçmeleri söz konusu değil. Nisa 80 Resul'e itaat Allah'a itaattir. Enfal 46 Allah onun Resulüne itaat edin, nizaha düşmeyin, aralığa düşmeyin. Ve Nisa 69, Allah ve Resulüne itaat dinin tamamını oluşturuyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin Allah'a teslim olmasını ve mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamasını sağlayan en önemli ibadet zikirde. Sizce zikrin mutluluğumuz için önemi nedir?
4: Kalbi yumuşatmak bence. Allah'ı anarak kalbi yumuşatmak.
3: Zikir Allah'a yakınlaşmak, zikir kalbi yumuşatmaktır.
4: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, haca gitmek, fitrelerimizi vermek. Benim bildiklerim bunlar yani.
6: Allah, Allah diyerek, Allah her şeyi istediğimizi yapması. Allah diyerek işte huzura kavuşmak.
7: İnik geliyor insana. Bir kuvvet veriyor Allah baba. İnsanın yüreğini bir başka yapıyor.
1: Sizce zikrin mutluluğumuz için önemi nedir? Sizce sahabenin yaşadığı gibi yeni bir asr-ı saadet yaşanabilir mi? Yaşanmamasının sebebi nedir?
3: Günümüzde gençlerimize aydınlatamıyoruz. Nasıl bir müzik dinlediği zaman ruhun dinleniyor diyor ya. Mesela Kur'an okuduğun zaman, zikir ettiğin zaman, Allah kelamı olduğu zaman yani Allah'a daha çok yakınlaşıyorsun. Ruhun daha rahat oluyor.
2: Şu anki yani kuşak şeriatı uygulasalardı bence böyle bir şey olmazdı.
0: Bir misafirimiz şu anki kuşak şeriatı uygulasaydı böyle bir şey olmazdı. Şeriat ne demekti? Şeriat Kur'an'ın bütünü demekti. Şura 13'te. Din tektir Ve bu dinin şeriatı da tektir. Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Resulullah'ın şeriatı ile aynı. Şeriatın min kablina, şeriatın lena. Şeriat, 7 tane hedef emirle oluşuyor ve bu 7 hedefe 7 vasıta emirle ulaşılan bir bütünü ifade ediyor. Ne yazık ki insanlar bugün şeriat deyince hanımların örtüsünü düşünüyorlar. Hırsızların elin kirmesini düşünüyorlar. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Oysa ki şeriat insanı mutluluğa ulaştıracak olan kaidelerin bütünü Kur'an'ın tamamıdır. Allah'ın şeriata muradı İslam'ın ve kainatın yegane dini Hazreti İbrahim'in hanif dininin 7 safhasını yaşamaktır. İslam konunun bütünüdür. Şeriat temel direklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, arkadan ruhunu Allah'a ulaştırmak, Allah-u Teala'nın şeriatının temelini oluşturuyor. Allah'ın dizaynı bu, inşallah. Öyleyse hedef emirlere baktığımız zaman 7 tane hedef emir, bu 7 hedefin 7'sine de vasıta emirlerle ulaşılır. Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
10: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Ellerinizin hasretle ve hürmetle öperim inşallah. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Havarilerin Allah'a teslim olmasıyla sahabenin Allah'a teslim olması arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu
0: Aleyküm
10: ve Rahmetullah ve
0: Berekat. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekat. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Havarilerin Allah'a teslim olması ile sahabenin Allah'a teslim olması arasında fark var mı? Bakara 136'da sahabenin nasıl bir teslimiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. 7 safa 4 teslimi yaşayan evvelki slaytımıza dönecek olursak. 7 sabah 4 teslimi yaşayan Hazreti Musa'ya tabi olanlar, Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olan havariler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan sahabe. Allah Teala Tevrat'ta, İncil'de sahabeyi örnek gösteriyor. Sahabe içinde, Rabbani'nin içinde, Hazreti İsa'nın havarileri içinde aynı şey söz konusu. Vardıkları nokta hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fetih 29'da Allah Teala havarilere sahabeyi örnek gösteriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'deki Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde de Allah Teala havarileri sahabe örneği gösteriyor. Siz de havariler gibi olun. İrşad makamının sahibi olmuşlar hepsi. Kendilerine ne ediyorlar ve marifetlenme ediyorlar. Sahabe de, havariler de, Rabbaniyun da aynı hüviyette. Bugün yaşamakta olan dinin temelinde bu üç aynı grup var. Çünkü aslında ilk peygamberden son peygambere kadar sadece bir tek din var, bir tek şeriat var. Ve Tevrat'taki şeriatı yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayan Rabbaniyun, İncil'deki 7 sabah 4 teslimi yaşayan havariler ve Kur'an'da aynı şeriatı yaşayan sahabe. Hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak insanlara en güzel örnek oldular. Allah Teala'nın dizaynı bu. Teslim olmaları açısından bir fark yok. Hepsi 7 sabah 4 teslim yaşadılar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzara bağlı.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye gidiyor. Kitabın hükmü devreye gidiyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek az, Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olmak Allah'ın indinde en büyük şereftir. Çünkü insanın dışındaki her şeyi Allah insan için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, hangi insan için? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Arap 179'da şöyle buyuruyor. Lekad zerana li cehenneme kesiren minel cinni vel insi lehum kulubun la yefkahuna biha. لَهَمْ عَيُّنُنْ لَا يُبْسُرُنَ بِيَا لَهَمْ عَزَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِيَا İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fakat etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha şaşkın. Her şey insan için. Ama böyle bir Allah Teala'nın tarifi var. O zaman ne anlamalıyız? İşte her zaman olduğu gibi sohbetlerimizin konusu Allah, Allah'ın yarattığı en sevgili mahluk insan ve Allah'ın insanlar için dilediği iki cihan saadeti. İşte bunu anlayabilmek için kişinin evvela kendisini bilmesi, nefsine arif olması lazım. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbuhu. Nefsine arif olan Rabbine arif olur, Rabbini görür. Evet sevgili kardeşlerim, bir gün hepiniz nefsinize arif olacaksınız. Nefsine arif olanın Allah'ın bir garantisi var. Zatını göstermek. İnsanı şerefli kılan olay ne? İşte Allah-u Teala'nın insan için tayin ettiği hedef. İnsanın bu dünyadaki hedefi de, ahiretteki hedefi de tek. Allah'ın zatı. Tabii çok insanlar bu konuda değişik fikirlerin sahibi. Ama şunu söyleyelim. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği mucize-i baki. Her kelamı mucize, ve her harfi, her kelamı da Allah'a ait. Yani Allah'ın vahyini oluşturuyor. İşte Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettikleri kanunlardan hareket edersek şöyle buyuruyor. Biz bu kitapta her misali açıkladık. Zümer 27. Enam 38, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتْبِيَانٍ كُلِّ شَيْءٍ Sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Dikkat edin, bu kitabın muhatabı insan. Kur'an-ı Kerim ezelin de kitabıdır, ebedin de kitabıdır, anın da kitabıdır. Nereden biliyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle yaptığı sohbette Ya Ali diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Fitne nedir? Fitne, insanı hedefinden uzaklaştıran her şey. İnsanın hedefi ne? İnsanın hedefi Allah. Allah her şeyi insan için yaratmış, ama insanı da başıboş bırakmamış, insanı da kendisi için yaratmış. Ama bu insan Allah için olmasına rağmen, bu fitneler, fitnenin müstebibi olan şeytanlar, cin şeytanlar, insan şeytanlar, şeytan şeytanların hepsi tek bir gayeleri var. İnsanı ait olduğu hedeften uzaklaştırmak. İşte insanı Allah yolundan uzaklaştıran, hedeften uzaklaştıran her şey bir fitnedir. Ve İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur diyor.
Sonra sağına sonra başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yani bir Allah'ın yolu var. Kur'an'daki hadis sırat-ı müstakim. Bu Allah'a ulaştırıyor. Bu sırat-ı müstakimin sağında solunda binlerce yol. Her birisinin üzerinde de şeytanlar var. Bu şeytanlar ne yapıyorlar? Yanlışa davet ediyorlar. Yanlış nedir? Doğru nedir? Doğrular Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği hakikatlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Enne astakul hadis kitabullah ve hayrul hadi hadi Muhammed. Dinin iki kaynağı var daima. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı her devirde bize açıklayan Allah'ın elçileri, Allah'ın nebisi, Allah'ın Resulü, Allah'ın veli mürşidi, veli Resulü. Ama mutlaka var. İstisnası yoktur. Adem Aleyhisselam'la başlayan bu, ister ona nübüvvet zinciri deyin, ister ona imamet zinciri deyin, ister ona risale zinciri deyin, zincirin halkaları arasında nübüvvet hariç risalet ve imamet arasında bir boşluk yok. Hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin, Allah'ın huzurunda bir namaz kılınıyor. Bu namazın kıldıran imam, huzur namazının imamıdır. Huzur namazının imamın olmadığı bir dönem yok. Bir saat bile yok. Ama aynı zamanda dünya üzerinde her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla hidayeti tebliğ eden Allah'ın melek resulleri arasında da bir boşluk yok. İşte Rad suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimize şöyle buyuruyor. İnnemâ ente münzirün. Sen bir uyarıcısın. Ve likulli kavmin hadin. Bütün kavimler için bir hidayetçi vardır. Bütün kavimler için. Bu hitap Resulullah'a ait olması hasebiyle innema ente münzirin. Allah Teala doğrudan doğru ayette Peygamber Efendimize hitap ediyor. Sen bir uyarıcısın. Ve li kulli kavmin hadin. Bütün kavimler için, bütün zaman parçalarında bir hidayetçi vardır. İşte her devirde devrin imamı, ki boşluk yok imamlar arasında, bir boşluk yok. Devrin imamı hidayete erdirendir. Ama devrin imamı tek kişidir her dönemde. Bütün insanların ona ulaşması imkansızdır. Allah Teala her şeyi bilendir. Her şey insan için yaratmıştır. Her şey insanın kolaylıkla yaşayabilmesi için kanunlarını vaz etmiştir. Din zor mudur? Şu kainatta en kolay şey dindir. Neden dindir diyorum? Çünkü din Allah ile yaşanır. Allah'la yaşandığına göre insanlar mesela dünya için çalışabilirler. O zaman Allah Teala ayet-i kerimede 7 ayet-i kerimede diyor ki dünya

Hazretleri ile bir ateist arasında bir olay geçiyor. Ya diyor, siz Allah Allah diyorsunuz ama kimse görmemiş. Neye palavra sıkıyorsunuz? Ondan sonra bir şey daha söylüyor, diyor. Bırakın insanlar kendi hayatlarını yaşasınlar. Bir de sizin başka söylediğiniz bir garabet. Şeytan ateşten yaratılmış. Sonra onu ceza olarak ateşe gönderiyorsun. Ateş ateşe tesir eder mi? Bizim Şems Hazretleri de ona dersini vermek üzere cevabı veriyor. Elindeki bir kiremiti alıp kafasına yapıştırıyor. Tabii kafa karnavan içinde kalıyor ve doğru kadıya müracaat ediyor. Bu adam bana öyle bir zarar verdi, ben hakkımı istiyorum. Kadı çağırıyor, diyor ki gel bakalım, niçin yaptın diyor. Ben diyor onun suallerinin cevabını verdim diyor. Ya böyle şey olur mu diyor, anlat bakalım nasıl oluyor bu. Bana diyor, Allah'ı bana göster yoksa ben inanmıyorum diyor. O zaman diyor, sana şikayete geldiğine göre benim kafam acıyor, acıyı bana göstersin diyor. Ateist düşünüyor hakikaten acı ama gösteremiyor yani. Diyor ki ateş, şeytan ateşten yaratılmış. Ateş ateşe tesir etmez. Tamam, bu kiremit de topraktan, o da kendisi topraktan. O zaman yine acımaması lazım. Madem toprak toprağa tesir etmiyor, onun da tesir olmaması lazım. Bırak diyor herkes halini görsün, istediği gibi yaşasın falan şu bu. O zaman diyor, niye beni sana şikayete geldi? Madem ki herkes halini yaşasın, niye de beni sana şikayete geldi? Ateist diyor ki tamam, ben suallerini aldım. Ben ateistlikten vazgeçiyorum. Şimdi nereden buraya geldik sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve bu kainatı Allah yarattı. Allah Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Evelem yerellezine keferu enne semavate vel arde kanet rafkan." O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bitişikti? Sevgili kardeşlerim, bir gün atomu incelerseniz şu zahiri alemde en küçük birim atom, hidrojen atomu. Ama hidrojen atomunu biraz anlayabileceğiniz tarzda ifade etmem gerekirse, biliyorsunuz futbolcular sahada top oynar. O topun, yani iki taraf için konulduğu bir nokta var. O noktayı siz çekirdek olarak kabul edin, atom çekirdeği olarak kabul edin. Bu atom çekirdeğine o işte sahanın dışındaki bir kulvar var. Bazen koşucular koşuyor o işte etrafında. Onu da elektronun üzerinde dolandığı bir yörünge olarak kabul edin. Eğer Allah Teala kainatı, ki bütün kainat için konuşuyorum bu, çünkü her şey atomlardan oluşuyor. Her şey tamamen bir dönüş muhtevası içerisinde. Hiçbir şey yoktur ki hem kendi ekseni etrafında hem de ait olduğu çekirdek etrafına dönmesin. İşte güneşimiz var merkez, etrafında gezegenler. İşte mikro alemde çekirdek, etrafında elektronlar. Kısacası kainat hep bu iki hareketten oluşuyor. Aynı kudretli, aynı dizayn içerisinde. Milyarlarca astrofizikçilerin tespitiyle konuşuyorum. Bazılar 100 milyar galaksi diyor, bazıları 200 milyar galaksi diyor. Ama önemli değil sayı. Fakat 100 milyarın üstünde bir sonsuz kainatı Allah yaratmış. Bu sonsuz kainatın idare ettiği iki kuvvet var. Merkezi kuvvet ve etrafındaki kuvvet. Nerede Allah Teala anlatıyor bunu? Tekvir suresinin 15 ve 16. ayet-i kerimesinde. Ne diyor Rabbimiz? فَلَا اُقْسُمُ بُلْهُنَّسْ اَلْجَوَارِ الْكُنَّسْ Kasem ederim o merkezi çekirdeğe ve etrafında cevana eden künnese. Yani güneşe, etrafında gezegenlere, mikro alemde çekirdeğe, etrafındaki elektronlara, bütün kainat bu iki kuvvet üzerine bina edilmiş. Başka bir deyimle fizik kitaplarında gravitasyonel çekim kuvveti ve elektromanyetik kuvvet. Mikro alemde dominant unsur elektromanyetik kuvvettir. Makro alemde dominant unsur gravitasyonel çekim kuvvetidir. Bir gün kıyamet kopacak. Kıyamet koptuğu zaman elektromanyetik kuvvet devreden çıkıyor. İnsanın ölümü de bu. Yani insanlar zannediyorlar ki biz birilerini öldürüyor. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil.

0: Her şey Allah'ın kudret eliyle gerçekleşiyor. Sadece diğeri bir sebeptir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Enfal 17'de Allah-u Teala hitap ediyor. Yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın. Onu biz attık. Allah Resulü bir avuç kumu atıyor. Düşmanın üzerine her birisi ölüyor. Ama Allah-u Teala diyor ki hayır onu sen yapmadın. Onu biz yaptık. Şimdi kişi diyor düşmanın üzerine pusuk, önüne pusuk kuruyor. Şarjülü boşaltıyor, öldürüyor. Gelip insanlara ne cakas atıyor? Ben düşmanımı öldürdüm. O öyle zannediyor. Halbuki ölüm kaderdir. Doğum nasıl kaderse. Ölüm kaderse onun zamanını, onun mekanını kim tayin ediyor? Allah tayin ediyor. Dolayısıyla o gün o şarjülü o kişi üzerine boşaltmasaydı da yine orada emaneti teslim edecekti. İstisnası yok. Sadece o bir sebep. O sebeple de ölüm de kaderdir, doğum da kaderdir. Her ikisi de Allah'ın emriyle gerçekleşiyor. O zaman olay buysa bizim ölümden korkmamız için bir sebep var mı? Hiç acı da yok, söz konusu değil. Ama insanlar Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için neler neler. Mesela bugün korku içerisinde adam depresyon geçiriyor, korku içinde, panik atak oluyor, korku içinde neler neler. Her türlü şeyleri düşünüyor. Bütün bunların hepsinin arkasında ne var? Allah'ın hakikatlerinin bilinmemesi. İşte diyoruz ki hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve Allah-u Teala yaratmayı diledi. İlk şeyi yarattı enerji. Tek noktadan yani kainat kadar ağır bir nokta düşünün. Kainat kadar ağır bir noktayı enerji Allah-u Teala patlattırıyor. İşte bunu Allah-u Teala diyor ki biz yaptık diyor. Bak dikkat edin. اَوَلَمْ يَرَلِزِينَ كَفَنُوا اَنَّ سَمَوَاتَ وَالَرَدَ كَانَتَ عَلَتْكَنُ O kafirler görmüyorlar mı ki kainat bir tek noktaydı. Hazreti Ali'nin ilim bir noktaydı, kafirler onu çoğalttı demesinin arkasında da bu sır var. İlk yarattığı kainatı binlerce, milyonlarca gezegen, belki milyarlarca durum, hepsini neyle yaratıyor Allah-u Teala? Enerjiyle. Ol emriyle, anında. Çünkü enerji sonsuz hızın sahibi. Siz enerjinin dışında kainatı inşa ederseniz yapamazsınız. Zaman geçiyor. Halbuki ol emriyle anında Allah-u Teala bütün gezegenleri enerjiyle oluşturuyor. Ve enerjiyle oluşturduğu gezegenleri Allah-u Teala maddeye çeviriyor enerjiyi. Bir gün işte tasavvufu yaşayanlar bu hakikatlerini öğrenecekler ve yaşayacaklar. Tasavvufa girdiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Fizik ucunuzu Allah'a teslim ettiniz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiniz. Allah-u Teala sizi yokluğa geçirecek. Baştan kainat yoktu. Sadece Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Yokluk zamanın ve mekanın olmadığı bir yer. Yani belki insanoğlu tabii maddeye bağlı olduğu için idrak edemez ama arş, Allah-u Teala'nın arş dediği yokluk. Hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Ve Allah-u Teala ilk yarattığı şey enerji ve enerjiyle kainatı oluşturdu. İşte tekrar bu tasavvufu yaşayan, her türlü teslimi gerçekleştiren, teslimi külli Allah'a teslim olan kişi Allah-u Teala yokluğa geçiriyor ve kainata baktırtıyor. Ve baktığı zaman kainat daire midir? Hayır. Elips midir? Hayır. Dikdörtgen midir? Hayır. Nedir? Tam bir insan vücudu şekli. İşte Allah-u Teala'nın ben insanı kendi suretimde yarattım. Tam bir insan vücudu şekli. İşte bu insan vücudu şekli olan kainat Allah-u Teala 6 tane alem yaratıyor. 3 asır bu işte karşılamak üzere. Sonra nereye istiva ediyor? Arşa istiva ediyor. Allah'ın zamana ihtiyacı yok, mekana ihtiyacı yok. Ama zatıyla arşta yoklukta olan Allah, ilim ve rahmetiyle bütün alemleri kuşatmıştır. Mesela şu anda hepinizin kalbindekini biliyor. Talebinizi biliyor. Ve devamlı sizinle alışveriş noktasında kalp üzerinden gerçektir. Kalbiniz Allah'tan ne talep ediyor? Ama sizin Allah için yaptığınız şey ne? Efendimizin ilk tasavvufa girdiğimiz zaman tabii o zaman anlayamıyorduk. Mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Bu bugünün olayı değil. Adem Aleyhisselam döneminde de böyleydi. Nuh Aleyhisselam döneminde de böyleydi. Belki merak ediyorsunuz ya, biz Nuh'un zamanında yaşaydık acaba gemi nasıl inşa oldu falan şu bu. Bugün yaşayan insanlar da o geminin içindeler. Hiç merak etmeyin yani. Sadece tarih tekerrür ediyor. Kimler için tarih tekerrür etmiyor? Ulaşmayı dileyenler için. Ulaşmayı dileyenler yerinde saymıyor. Ama ulaşmayı dilemeyenler, devamlı olarak Allah-u Teala'nın onlar etrafında oluşturduğu olaylar var. Ve bu olaylardan Allah onların ders almasını istiyor. Şimdi okula giden çocuklar var. Daha ilk etapta derslerine çalışmasalar ikmala kaldı. İş zorlaşıyor. Tekrar girdi, ikmala kaldı. Daha da zorlaşıyor. Tekrar ikmala kaldı. Daha da zorlaşıyor. Yani gittikçe. Onun için şöyle ifade ediyorum. Haziranda giren geçer, Eylül'de bilen geçer. Mutlaka ama mutlaka dersimize çalışmamız lazım. Çalışacağımız ders Allah'ın kitabı. Hepimiz insanız. Ama ne yazık ki insanlar dünyevileştikleri için, dünyayı öne aldıkları için her şeyi öğreniyorlar. Mesela şu anda işte teknolojinin zirve yaptığı bir noktadayız. Biz işte Venüs gezegenine gideceğiz, bilmem Merkür gezegenine gideceğiz, bilmem ne yapacağız falan şu bu. Ama kafa yoruyorlar ve hakikaten de enerji de kullanıyorlar ama yahu oralara gidiyoruz da ben neyim? Ben nasıl bir varlığım? Ne benim bir şey? Ben nasıl, hangi hedefle buraya geldim? Neyim falan şu bu. Tüm bunları düşünüyor. Ya giden de insanın kendisi işte. Allah-u Teala da diyor ki kainatı anlamak mı istiyorsunuz? Kendinizi anlayacaksınız. Çünkü insan küçük bir kainat. Bütün kainatı Allah-u Teala, eski tasavvufçular makro aleme şey demişler. Alem-i Ekber. İnsana ise alem-i sahir. Yani büyük alem, küçük alem. Alem-i Ekber, alem-i sahir. Öyleyse hepimiz aslında küçük bir kainatız. Bugün şu anda gitseniz bir mimara, ben 20 katlık bir apartman yapmak istiyorum. Mimara gidecek diyecek. Mimar bir iki saat içinde ona hemen kağıt üzerinde, A4 kağıdı üzerinde ne yapacak? Ona krokisini çizecek. Ne var ne yok hepsini oraya yerleştirecek. Tamam. Bu onun mikro yapısı. Ama o makro yapıya, o binanın, insanların iskan olabilecekleri noktaya gelene kadar belki 5 sene, 6 sene, belki daha fazla sürebilir yani. İşte sevgili kardeşlerim, biz gerçekten bu kainatı anlamak istiyorsak, bu kainatın kendisi için yaratıldığı varlığı, insanı anlamak istiyorsak, mutlak surette Allah'ın kitabını öğrenmemiz lazım. Onun için Yunus diyor ki, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi. Evet. Her şeyin aslı bu Kur'an-ı Kerim'de. Neden öyle diyorum? Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de yok yok. Az evvel size 3 ayet söyledim. Ama tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'ın başka hakikatleri var. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bir lafzın manası ve 7 ruhu var. Şimdi insanlar mahalleri okuyorlar. İnsanlar kendi kafalarına göre bir şey yapıyorlar. İnsanların bütün söyledikleri zandır. Yani insan düşüncesinin en zirve noktada yaptığı şey zan. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Öyleyse siz aklınıza devam ederseniz gideceğiniz yer cehennem çukuru. Onun için Allah Teala insanı başıboş bırakmamış. Bırakmadığını nereden anlıyoruz? Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Size iki emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı size açıklayan sünnetim. Allah'ın kitabı ehl-i beytim. İster Allah'ın kitabı sünnetim, ister Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Yani iki kaynak var. Allah bu iki kaynağı, Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Dürübel aleyhimü zülletü eynemâ sikufu hablin minnallâhi ve hablin minnâs. Yani bütün insanlar, şu anda dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insanın üzerine zillet damgası vuruyor. Bu damgadan kurtulanlar, Allah'ın ipine sarılanlar ve insanlardan bir ipe sarılanlar. Allah'ın ipine sarılanlar, Kur'an-ı Kerim sırat-ı müstakim, insanlardan bir ipe sarılanlar da Allah'ın taneti müşrik. Bu iki kaynak yoksa din yaşanmıyor. Biri diğerinin sağlaması. Şimdi diyeceksin ki ya da işimiz zorlaştı. Ben daha da kolaylaştırayım. Allah'ın ipine sarılmak bir dilektir. Sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek şu kainattaki bütün insan ve cinler için kurtuluştur, cennettir. Allah'a ulaşmayı dilememek de kesin cehennemdir. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. İstisnası yok. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Dilemeyenler milyar sene Kur'an okusalar Kur'an kursaklarından geçmez. Şöyle bir benzetme yapayım. Bir bal şişesi düşünün. İçinde insanlar için şifa olan bal var. Ama ağzı kapalı. İşte ağzı kapalı olan insan devamlı o şişenin dış kısmını diliyle yalıyor. Hiç tadına varabilir mi? Hayır. İşte bugün şu anda dünya üzerinde iki grup insan var. Tasavvufta olmayanlar ve tasavvufu yaşayanlar. Tasavvufu yaşayanlar Kur'an'ın bütününe tabi olanlardır. Onlar o bal şişesinin kapağını açmışlar ve şifa için olan balı devamlı alıyorlar. Nereden biliyoruz? Bu şifa neyin şifası? Kalplerimizdeki hastalıkların şifası. Allah Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nasu, ey insanlar. Kad ca'ukum mu'izetun min rabbikum, size öğüt geldi. Ve şifa'en limâ fî sudûri, ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Herkes doğuştan biraz sonra açıklayacağım gibi 19 tane hastalığın sahibi. Herkes. Dağılımları farklı ama herkes 19 tane hastalığın sahibi. Nedir bu hastalıklar? Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Siz Allah'ı görmek istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? İşte nefsinizi devreden çıkartacaksınız. Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan. Öyleyse sevgili kardeşim, işiniz çok kolay. Nefsinizde Allah Teala, biz bu dünyaya geldik bir görev vermiş, diyor ki ah işte burada nefsiniz var. Nefsinizde 19 tane hastalık var. Siz bu hastalıkları temizlediğiniz an mutlaka Allah'ın zatını görürsün. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbu. Nefsine arif olan Rabbine arif. İşte insanoğlu bu dünyada yaşıyor ve şeytan gibi bir ezeli ve ebedi düşmanımız var. İşte bu ezeli ve ebedi düşman olan Allah'ın yolunun üzerine oturuyor. Nerede söylüyor? Arap suresinin 16. ayet-i kerimesi. İblis diyor ki قَالَ فَبِمَا عَوَيْتَنِي لَا خُدَنَّكُمْ سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Beni azdırmanı yemin ederim, sana ulaştıran sirat-ı müstakime oturacağım. Bakın o kendisi de söylüyor. سُمَا لَا تَنَمَنْ بَيْنِ اَيْدِيمْ وَمِنْ خَلْفِيمْ وَعَنْ اَيْمَانِ وَعَنْ شِمَالِيمْ وَلَا تَجُرَكُمْ سَاكِرِيمْ. İnsanın önünden gireceğim diyor iblis. Arkasından gireceğim, sağından gireceğim, solundan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Ya ben onları canına okuyacağım. Gerçekten de okumuş mu? Evet. Nereden biliyoruz? Şu an dünyada 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanın %90'dan fazlası şeytanın boyunduruğu altında. Şeytanın o sırat-ı müstakime oturmakla suretiyle onları Allah'ın yolundan saptırdığı insanlar. Bütün kitapların özü Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an-ı Kerim'in de özü Fatiha. Böyle işiniz kolay mı? Çok kolay bak. Yani namaz dinin direği, dinin direği olan namaz Fatiha'sız olmaz. Ve Fatiha'da ne yapmanız gerektiğini Allah-u Teala güzel bir şekilde tarif etti. Hatta daha da öte söyleyeyim. Fatiha'nın son ayeti, 7. ayet-i kerimede Allah kainatı özetlemiş. Kainat insan için, ama insanoğlunun ikili durumunu ifade ediyor. Bu ikili durumunu bu son ayet ifade ediyor. Cennetlikleri ve cehennemlikleri bu son ayette özetliyor Allah-u Teala. Sıratellezine en'amte aleyhim. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim nasıl bir sırat-ı müstakim diyor? Sıratellezine en'amte aleyhim. Bu sırat üzerine nimet verdiklerin yoludur. Burayı çok iyi anlayın. Üzerine nimet verdiklerin yoludur. Bu sırat ne değildir? Gadap duyulanların ve delalette olanların yolu değildir. Öyleyse insanlar bu dünyada iki gruba ayrılıyorlar. Bir, nimet verilenler. İki, gadap duyulanlar. Geri kalan insanlar da ikiye ayrılıyor. Nimet verilenlere tabi olanlar. İki, gadap duyulanlarına meyledenler. Şimdi bunları tek tek size ayetlerle göstereceğim. Allah Teala En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesinde biz diyor bütün peygamberlere, bütün veli resullere, imamlara şeytanları düşman kıldık. İşte En'am diyor. Kezalike ce'annel likulli nebin aduven şeyatinel insi vel cinni. İnsan ve cin şeytanların hepsini biz bunlara düşman kıldık. Demek ki nebilerin düşmanı kimdir? Nebi, şeytan şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar hepsi onlar düşmandır, kıldık diyor. Yuhi ba'dum ila ba'din. Bu şeytanlar birbirlerine vahy ediyorlar. Öyleyse herkes şeytanın vahyini alıyor. Ama Allah Teala diyor ki eğer Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Niye Allah dileseydi bunu yapmazlardı? Kudretin tek sahibi Allah. Başka ikinci bir kuvvet yok, yani şeytan ikinci bir şey değildir. Şeytan sadece teklifte bulunur, bir gücü yoktur. Bakın İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde bu konuyu dile getireyim. Lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra. Kale şeytanım, şeytan der ki. İnnallahu va'adukum vaadul hak. Allah size hak vaatte bulundu. Ve enne va'adukum. Ben de size vaat ettim. Ve ahlaftım, ama ben sözümden caydım. Ve ma aleyküm min sultan. Bakın benim sizin üzerinize bir sultanlığım, bir gücüm yok. İnni da'avtukum. Ben sizi davet ettim. Fesecebtüm. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Fela telumuni, beni kınamayın. Ve lumu enfusekum. Nefsinizi kınayın. Evet. Demek ki insanoğlu nefsine uyduğu noktada Rabbine düşman oluyor. İçimizde şeytanın vücuda gelişmeyeceği bir nefsimiz var. Yapısında 19 tane afet var. Ve bu 19 afetin her birisini birer put. Eskiden insanlar putlara tapıyorlardı. Hepsi birer put. Şimdi putlara tapanlar, Hazreti İbrahim Aleyhisselam putları kırıyor. Kabe'deki putları kırıyor tek tek. Sadece büyük kısmını, bir tanesini bırakıyor. Baltayı da onun eline veriyor. Sabahleyin geldiklerinde herkes şaşırıp kalmış vaziyette. Kim yapar yapar. İbrahim diye bir genç var diyor, bize karşı çıkıyor. O yapsa yapar diyor. Çağırıyorlar. Ne münasebet diyor. Ben falan yapmadım. Balta kimin elinde? Bu putun elinde gördük. İşte o kırmıştı diyor. Ya diyor, sen de bizimle gırgır mı geçiyorsun? O kıramayacağını sen de biliyorsun. Bize de diyor be, ey gafiller diyor. Bir putu kıramayacak olan o puta siz tapıyorsunuz. Nasıl yani? Madem ki bir putu bile kıramayacak. Yani kendisine faydası ve zararı olmayan birisine gidip tapıyorsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında Allah'ın dışında kim olursa olsun size asla ve asla ne zarar verebilir ne fayda verebilir. Sebeptir sadece o. Mesela işte az evvel ölümü açıkladım. Ne diyor kişi? Öyle zannediyor. Diyor ki ben onu öldürdüm. Halbuki Allah Teala onun vakti gelmiştir. O sadece bir sebeptir. Allah katında ölümün bir tek sebebi var. Azrail Aleyhisselam ve vazifeli melekler. Öyle değil mi? Melekler geliyorlar, kontağı kapatıyorlar. Enerji az evvel söylediğim gibi mikro alemde elektromanyetik kuvvet devreden çıkıyor. Çünkü Allah-u Teala mitokondrilere gönderdiği elektriği kesiyor. Bu vücut elektrikle çalışıyor. Sevgili kardeşim, belki siz kendinizi bilmiyorsunuz ama hepiniz bir elektriksel makinasınız. Yani o elektrik üretilmeyince kalp çalışmıyor. Kalp çalışmayınca kan vücuda gitmiyor, pompala. Mesela ilk ölüm nereden başlıyor? Beyinden başlıyor. Beyine kanın akışının durması, vücuttaki beyin hücrelerinin ölümü, arkasından diğer bu hücreler sirayeti. Ama nereden geliyor? Enerjinin kesilmesiyle gerçekleşiyor. İşte vazifeli meleklerin gelip o kontağı kapatması, elektromanyetik kuvvetin devreden çıkması. Devreden çıkınca fizik beden herhangi bir eşya, bir sandalye. Artık o ruh için, nefs için bir mekan değil. Enerji devam ettiği süre içerisinde fizik beden ruh için ve nefs için bir mekan. Fizik bedenin gölgesidir ruh ve nefs. Rad suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor. Yerde ve gökte olanlar, kendileri ve gölgeleri isteyerek ve istemeyerek Allah'a secde eder. Fizik vücudun gölgesi ruhtur. Fizik vücudun gölgesi nefstir. Ruh isteyerek secde ediyor. Nefs istemeyerek secde ediyor. Ama bir gün nefsiniz de isteyerek secde eder. Ne zaman? Ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz. Farkına varacak ki gerçekten bugüne kadar ben şeytanla işbirliği yaptım. Şeytan benim düşmanım. Bu noktadan itibaren ben artık felik felik şeytandan kaçmalıyım. Kaçış vasıtası ne? Zikir. İşte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey ama her şey ama her şey Kur'an-ı Kerim'de en güzel biçimde açıklanmış. Tarifi gayri mümkünsüz. Bir kolaylıkla, güzellikte. İşte iki yol. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi. Allah'a ulaştıran yol, üzerine nimet verdiklerin yoludur. Gadap duyulanların ve delalette olanların yolu değil. Gadap duyulanlar kimler? Gadap duyulanları Allah seçmiyor. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni var. Siz dininizi yaşamak istiyorsanız bu 28 basamaklı merdivenin basamaklarını bir bir tırmanacaksınız. Peşinden söyleyeyim, Allah sizi o kadar, bütün insanları, insanları o kadar seviyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Bu 28 basamaklı İslam merdiveninin 22. basamağına kadar Allah'ın garantisi var. Sadece siz dileyeceksiniz, Allah elinizden tutacak ve sizi 22. basamağa kadar götürecek. Allah'ın garantisi. Nereden biliyoruz? Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde. Men kâne yercu lika Allah fe nazara lahat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse istisnasız mutlak surette Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ulaştığı başlamak 22. basamakta teslim olur. 21. basamakta vasıl olur. 22. basamakta teslim olur. Ruhun teslimi Allah'ın garantisinde. Ama siz isteyeceksiniz. Serbest iradeyi Allah size vermiş. İstemezseniz ne olur? İstemezseniz o zaman mutlak surette cehennemliklerden olursunuz. Nerede söylüyor Allah Teala? Yunus 7-8. Ennellezine la yercune ikana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve radu bil hayatı dünya. O zaman Allah'ı dilemeyen kişi neyi diliyor? Dünya hayatını diliyor. Her kötülüğün başı dünya sevgisi, dünya hayatını diliyor. Dünya hayatı özet olarak nedir? Dünya hayatı özet olarak kasa, masa, nisa. Başka bir şey yok. Özet olarak kasa için çalışacaksınız, masa için çalışacaksınız, nisa için çalışacaksınız. Ve 3 günlük dünya hayatı. İşte Allah dostları bu hakikati bildikleri için 3 günlük dünya hayatı için gayret üzerine gayret, sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. İnsanoğlu böyle bir yapının içerisinde. Elin tersiyle Rabbini devre dışı tuttuğu zaman sadece bir dünya bataklığında develenip duruyor. Ama sevgili kardeşlerim, bu çukurdan, bu karanlık mağaradan kurtulmak sadece bir dilektir. Bu dilek sizin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Şu kainatta size en yakın olan kimdir? Allah'tır. Allah'tan daha fazla size yakın olan kimse yok. Siz mi kendinize yakınsınız, Allah mı? Allah. Nerede yazıyor Allah Teala? Kaf 16'da lakad halaknel insan, insanı biz yarattık. Enne na'lemu ma tuvesvesu bihi nefse. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliyoruz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Yani Allah burada söylüyor. İnsanın kendisi mi kendisine yakın yoksa ben mi ona yakınım? Allah diyor ki ben ona nefsinden daha yakınım. Şah damarından daha yakınım. Şah damarından bize yakın olması ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bu hakikati bilmeyenler diyorlar ki biz diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Adam diyor bırak ya sen kendi işine bak. Kafayı üşüttün diyor. Niye kardeşim? Ya diyor Allah bana şah damarımdan daha yakın. Nereye var mı? Zaten ben beraberim her gün. Sen neden bahsediyorsun? İşte sevgili kardeşlerim Kur'an'ı bilmeyenler ne yazık ki bulundukları yerlerden zanlarına tabi oluyorlar. Yani ben niye Allah'a ulaşacağım? Benim böyle bir şeyim yok, ihtiyacım yok. Çünkü zaten Allah benimle beraber diyorsa bu kişi burada zannına tabi oluyor. Hakikat ne? Hakikat gerçekten Allah ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bize bizden daha yakın olması ilim ve rahmetiyledir. Ama Allah Teala'nın zatı arştadır. Sonsuz uzaklıktadır. Melekler ve ruh bizim dünya zamanımız birimiyle 50 bin yılda çıkarlar buraya. Sonsuz uzaklıkta. Ve bu uzaklık da başka bir zaman dilimini söyleyeyim size. Allah'ın katında bir gün bizim dünya zamanıyla 1000 yıl ediyor. Ne diyorsunuz? Diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. O da diyor ki ya Allah benimle beraber ne istiyorsun sen benden ya? Git işine diyor. Zatıyla sonsuz uzaklıkta, arşta ama ilim ve rahmetiyle bizi kuşatmış durumda. Ve Allah Teala hepimize bir görev vermiş. Tekrar kendisine ulaşalım diye. Şimdi neden insan en şerefli varlıktır? Allah melekleri de yaratmış, insan meleklerden üstün. Allah cinleri yaratmış, insan cinlerden üstün. Allah hayvanları yaratmış, insanlar hayvanlardan üstün. Allah her insan her şeyden üstün. Yani bu her şeyden insanı üstün kılan şey ne? Allah'ın zatının üfrelen ruh. İşte Allah Teala bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik beden bize vermiş. İcil 26'da "Lakad halakna insane min sansane min hamâin mesnûn." Topraktan yaratılan bir fizik bedenimiz var. Biz insanlar topraktan yaratılmışız. Melekler nurdan yaratılmış. Cinler dumansı ateşten yaratılmış. Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Cinlerde de fizik beden var. Cinlerde de nefs var. Cinlerde de akıl var. Cinlerde de serbest irade var. Ama cinlerde ruh yok. Secde 9'da suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte sevgili kardeşlerim, sizi meleklerden üstün kılan, sizi cinlerden üstün kılan, sizi bütün mahlukattan üstün kılan olay, Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Evet, hiç unutmayın, sizi bütün mahlukattan üstün kılan olay, yani bu bütün kainatı sizin emrine verecek olan şey ruhtur. Siz meleklerden, cinlerden, hayvanlardan, her şeyden üstün olmak istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? O zaman kesinlikle kalpten dileyenler anında bu üstünün anahtarını elde ettiler, ellerini aldılar. Çünkü neden ondan sonrası Allah'ın garantisinde. Allah'ın sözünde hulf yok. Allah verdiği sözü değiştirmez. O zaman Allah verdiği sözü değiştirmezse Allah Ankebut 5'te bir kere daha senedi söyleyeyim size bir kere daha ikrar etmenizi istiyorum. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi? Amen. O zaman sualim var size. Nefsinizle mi Allah'a ulaşacaksınız? Fizik vücutla Allah'a mı ulaşacaksınız? İradenizle mi Allah'a ulaşacaksınız? Aklınızla mı? Neyinizle Allah'a ulaşacaksınız? Evet, çünkü ruhu Allah zatından bize üfürmüş. Fizik vücudu topraktan yaratmış. O Allah'a ulaşmaz. Nefsimizi dizayn etmiş. O Allah'a ulaşmaz. İrade bir güçtür, vücut değildir. Dolayısıyla bize verilenlerin hiçbirisi ruhun dışında Allah'a ulaşamaz. Ruh Allah Teala zatından bize üfürmüş. Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Öyleyse eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sizde kesinlikle harekete geçecek olan ruhtur. Ve ruh Allah'ın emrindendir ve siz bu dilek kalbinizde varsa Allah Teala da devamlı kalbinize bakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah sizin soyunuza bakmaz. Allah sizin malınıza bakmaz. Allah sizin şekli şemanıza bakmaz. Allah'ın devamlı baktığı şey kalbinizdir. Kalbinizde Allah'tan ne istiyorsunuz? Eğer siz diyorsanız ki Allah beni insan olarak yarattı. Ben de Rabbimin bir kulu olmak istiyorum. Hazırsanız o zaman bu dileğin sahibi olmanız lazım. Şimdi insanla Allah arasındaki bu merdivende birinci basamakta herkes var, olayları yaşar. Ama ikinci basamakta sevgili kardeşlerim, Allah bazı insanları seçmiyor. Neden seçmiyor diyeceksiniz? Bu seçmediği insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Tamam, o dilemediği zaman gideceği cehennem, bu dünyada huzursuz yaşar. Allah ona serbest irade vermiş. Tamam, kendisi seçimini o şekilde yapmış, yapabilir. Ama bu seçmedikleri insanlar öyle değil. Bu seçmedikleri insanlar kendileri ulaşmayı dilemiyorlar, başkasının da dilemesine mani oluyorlar. İşte Fatiha suresinin son ayetinde bu kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanları Allah nasıl tarif ediyor? Gazap duyulanlar. Allah onların üzerine gazap koymuş. Sıratellezine amte alim gayril mağdubi. Gazap duyulanların yolu değil. Gazap duyulanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani insan şeytanlar, cin şeytanlar. Bunlara siz bütün ayetleri gösterseniz iman etmezler. Bunlara bütün mürşitleri önlerinize yıksanız onlar asla iman etmezler. Onlar sadece şeytanla işbirliği halindedirler. Yani insan şeytanlardır. Yani cin şeytanlardır. Allah Teala kimi seçmiyor başlangıç noktasında? İnsan şeytanları, cin şeytanları seçmiyor. Ondan sonra mı? Ondan sonra bu seçilmeyenler ikinci basamakta kalıyorlar. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Her devirde seçilmeyen insan ve cin şeytanlar %10'dan azı teşkil ediyor. Ve bu seçilmeyen insan ve cin şeytanlar insanları ateşe çağırıyorlar. Ateşe çağıranlar da var mı? Var tabii. Allah Teala Kasas suresinin 41. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eymeten yed'une ilen nari. Biz onları ateşe çağıran imamlar kıldık. Bu nasıl oluyor? Hem dinden hem de ateşe çağırıyor imam. Adam nasıl olacak? İşte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Diyor ki bu ümmet için en çok korktuğum şey, yani en çok korktuğum şey insan ve cin şeytanlar, deccaller. Diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar bunlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama insanlara ne yapıyorlar? Dinini anlatıyorlar. Her yani sırat-ı müstakim paralelinde binlerce yol var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Bu yanlışa davet eden şeytanlar ne? Ulaşma dileği yok kendilerinde. Hidayet bilinmiyor, ulaşma dileği yok. Ve sadece zanlarıyla hareket ediyorlar. Ve bu insanlar Kur'an ayetlerine yorum getiriyor, kendi yorumları. İşte Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde bütün insanların rötgenini Kur'an'la çektiğiniz zaman Kur'an herkesin rötgenini çekiyor ve onlara filmlerini teslim ediyor. Diyor ki sen bu musun? Senin kalbinde zey var. Çünkü sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Başkasının da dilemesine mani oluyorsun. Sen fitnecisin. Ali İmran 7. Onu tespit ediyor. Bunlar seçilmeyenler. Geri kalan rasihun. Sen de diyor ilim sahibisin ama sen de Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Senin de kalbin oraya meylediyor. Rasihunsun ama senin de kurtuluşun yok. Kurtuluşta olan kim? Ulul elbab. Yani ulul elbab kimdir? Ali İmran suresinin 190-191. Ayet-i kerimesine لِعُلِ الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَذْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْلًا عَلَى جُنُوبٍ O kul elbab kullar için onlar ayaktayken de Allah'ı zikrederler kalplerinden. Otururken de kalplerinden Allah'ı zikrederler. Yan üstü yatarken de Allah'ı zikrederler. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Konferanslarımızı icra ederken kardeşimize diyoruz ki kulağınız bizde olsun. Kalbiniz Allah'ta olsun. Ve ne yapın? Gözünüz ekranda olsun. Yani tamamen Allah'a konsantre olmak istiyorsanız daima kalbiniz Allah'ta olacak. Çünkü kalbinizin iki kapısı var. Birisi şeytanın kapısı, fücur kapısı. Diğeri de Allah'ın kapısı, takva kapısı. Allah'a deyin bakalım.
1: Allah.
0: Allah'a deyin.
1: Allah.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah dediğiniz süre içerisinde, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, bu Allah dediğiniz süre içerisinde kalbinizin şeytana açılan kapısı kapalı. Şeytana açılan kapısı kapalı olduğu zaman kalbinizi de onu Allah besliyor. Neyle besliyor? Yani nefsinizin rızkı da var. Bu rızık ne? Bu rızık kalbinizi rahmetle besliyor. Kalbinizi fazılla besliyor. Kalbinizi selavatla besliyor. Kalbinizi sekinetle besliyor. Kalbinizi feyzle besliyor. Kalbinizi salanure, yani nurların hepsi mekanı kalp. Allah'ın katında, ama neyle geliyor? Siz ulaşmayı diliyorsunuz, siz Allah'a diyorsunuz. Allah'a çağırıyorsunuz, Allah-u Teala da size nurlarını gönderiyor, kalbinizi besliyor. Allah demediniz. Derhal şeytanın kapısı açılıyor, Allah'ın kapısı kapanıyor. İşte Zuhruf 36. Men yakşu an zikru rahmani nukayitlehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa, biz ona şeytanı musallat ederiz. O zaman sevgili kardeşlerim, dikkat edin, şeytanın sizin önünüze kurduğu tuzağı da ifade etmek istiyorum. Nedir o tuzak? O tuzak şu. Hangi ayet-i kerimede Allah bunu söylüyor? Hicr 39'da. Kâle fe bimâ aveyteni. Beni azdırmanı yemin ederim. Levzenne lehum filerdi. Yeryüzünü onları süsleyeceğim. Ve hepsini saptıracağım. İlla ibadekel muhlesin. Öyleyse iblis fücur kapısını neyle açıyor? Fücur kapısını dünya anahtarıyla açıyor. Takva kapısı neyle açılıyor? Allah deyin. Allah, Allah, Allah. Allah dedikçe takva kapısı açık, fücur kapısı kapalı. Allah demediniz, televizyon dediniz. Allah demediniz, araba dediniz. Allah demediniz, altın dediniz, gümüş dediniz, vesaire dediniz. Hangi kapı açılıyor? Fücur kapısı açılıyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İşte Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَزُيُّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَرْسِ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Yani dünya hayatının metaını bir bir sayıyor. Dünya hayatının metaı. Dünya hayatı biz biraz burada çok daha fazla özmüş ama özetledik. Neydi? Dünya hayatı kasa, masa, nisa. İşte bu ayette özetlenmiş. Şu anda gidin, insanların dünyayı, yani dünya için çalışan, dünyayı isteyen insanların öncelikle hepsi ne kasalarını dolduruyorlar. Sonra kasa dolunca bu sefer masaya tamah ediyorlar. Masa başarı, işte ben şuyum buyum falan. Artık isim vermeyeceğim. Siz anladınız yani benim istediğimi. Sonra o da netmiyor, nisaları arttırıyorlar. Yani ve dünya hayatı böyle boş boş geçiyor. Ölümden sonra da Hazreti Aleyhisselam vazifeli melekler geliyorlar ve bakın ne diyor. Onların kontağı kapatınca ne diyorlar? Hangi ayette bunu açıklıyor Allah Teala? Nahl suresinin 28. ayet-i kerimesi. Yani kasa, masa, nisa için çalışanlar bakın nasıl bir savunmaya geçiyorlar. Melekler nefslerini zulmedenleri vefat ettirince onlar teslim olurken biz bu dünyada kötülük yapmadık diyorlar. Ne diyorsunuz? Allah Resulü diyor ki bu dünyada her kötülüğün başı dünya sevgisi. Ve bunlar dünyayı alabildiğine sevmişler. Kasa için çalışmışlar. Kasa için çalışanlar Allah'ı mı seviyorlar, dünyayı mı? Masa için çalışmışlar, dünyayı mı, Allah'ı mı? Nisa için çalışmıyorlar, dünya mı, Allah mı? Ve vefat ettiriyorlar melekler ve hemen savunmaya geçiyorlar. Biz bu dünyada bir kötülük yapmadık. Allah ne buyuruyor? Hayır diyor. Muhakkak ki Allah yapmış olduklarının hepsini, amellerini yazmış. Nereye yazmış? Amel defterine. Üzerimizde iki tane sürücü ve şahit var. Kameraman ve diğerleri. Yani hayat filmimiz her an çekiliyor. Vazifeli melekler tarafından. Düşüncemiz, bir eylem yaparken düşüncemiz ne, niyetimiz ne? Ve onun yapılırken neler onlarla vazifeli, hepsi biliniyor. Öyleyse bizim savunmaya geçmemiz bir şey ifade etmez. Ama sevgili kardeşlerim, eğer siz seçilmeyenler, tamam. Siz seçilenlerdenseniz. Mesela şu anda gelen, beni dinleyen, bir kere daha sualimi soruyorum. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Aynen.
0: O zaman şu anda kalbinizi Allah görüyor. Hem biliyor hem işitiyor. Kalbinizde bu dilek varsa kesinlikle ve kesinlikle Allah hiçbir güç sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan men edemez. Neden o kadar emin konuşuyorum? Çünkü Allah'ın sözüdür bu. Allah'ın sözünde hulf yok. Yani Allah'ın sözü iki olmaz. Tektir. Men kâne yercülike Allah'ı. Allah buyuruyor ki kalpten ulaşmayı dileyeni ondan sonrası ona ait değil. Ondan sonrası bana aittir. Ben de tek gücün sahibim. Allah'ın karşısında bir güç var mıdır? Güç yok. Neden? Çünkü kimse Allah'a sual soramaz. Allah Teala Enbiya suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah herkese sual sorar, imtihan eder ama kimse Allah'a sual soramaz. Çünkü o Allah. O her şeye sahip, o kainatın tek sahibi ve Allah Teala böyle buyuruyor. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu talebi kalbinizde görürse hem görüyor, hem biliyor, hem işitiyor. İşittiği an Rahim esmasıyla harekete geçiyor ve Rahim esmasıyla tecelli etmek suretiyle mutlak surette ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. İstisnası yok. Ama ölüme kadar dilemezseniz, İslam'ın 5 şartını yerine getirdiniz, 80 yaşında öldünüz, 15 yaşında sonunuz başladı, 60 yıl ibadet yaptınız, ulaşmayı dilemediğiniz an bütün amelleriniz boşa gidiyor. Kim söylüyor bunu? Allah söylüyor. Neye dayanarak söylüyor? Vaaz ettiği kanunlar çerçevesinde söylüyor. Çünkü Allah Teala her şeyi sizin için, sizi kendisi için yaratmış. Ve Allah emaneti ruhu size üfürüyor ve sizden geri istiyor. Nerede anlatıyor bunu? Kur'an-ı Kerim'de. Tam 73 ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, bak ben zatımdan size ruh üfürdüm, bu emaneti bana geri gönderin. Bu emanet benim ruhum. Ben dünya hayatında bunu senden istiyorum diyor. Göndermezseniz Kur'an-ı Kerim'de sizi hem kendinize ihanet ediyor, kabul ediyor, hem de Allah'a ihanet ediyorsunuz. Hangi ayet? Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi. Enfal 27'de bakın Allah Teala ne diyor. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu la tayinu Allah ve Resul'e. Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Yoksa kendinize ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanoğlu kendisine ihanet etmek istemiyorsa, Allah'a ihanet etmek istemiyorsa ne yapması lazım? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şu dünya üzerinde 8 milyar insan var. Şu anda ulaşmayı dilemeyen herkes kesinlikle Allah'a ihanet içindedir. Resul'e de ihanet içindedir. Kendisine de ihanet içindedir. Ve bu dünyada bu kişi devamlı huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayata da gideceği yer cehennem. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yetmez 12 ayet-i kerimede de farz kılıyor. 12 ayete bak, farz kılınan ayetlere bakalım beraberce. Nisa 58. En Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Maide 7. Allah misakinizi yerine getirmenizi emreder. En'am 152. Allah ahdinizi ifa etmenizi emreder. Yunus 25. Allah teslim yurdu olan zatına davetini emreder. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu vasıl etmenizi emreder. Allah takva sahibi olmanızı emreder. Allah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yoluna tabi olmayı emreder. Allah Allah'a ulaşmayı teslim olmanızı emreder. Allah davetine icabet etmeyi emreder. Allah kendisine firar etmeyi emrediyor. Fefirû ilallâh. Firar edince ne anlıyorsunuz? Mesela şu anda birisi firar etti derseniz, ha anlarsınız ki zindandan, hapisten kaçmış, bir güvenli yere sığınacak. Allah Teala da diyor ki bu dünya sizin için zindan. Kaçın diyor. Nereye kaçacaksınız? Allah'a. 114 surede bu kaçışın formülünü veriyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Manası ne? Kovulmuş olan şeytandan, düşmandan ben kaçıyorum. Kime sığınıyorum? Allah'a sığınıyorum. 114 surenin sırrı bu. Firar edeceğiz kime? Allah'a. Nereden firar edeceğiz? Dünyadan. Dünyadan kaçacağız, Allah'a sığınacağız. Ve Allah Teala ayeti kerimede ben dünyayı dostlarıma zindan kıldım. Yani sıkıştınlar ve bana kaçtınlar diye. Ben de kainatı emirlerine vereyim. Öyleyse insanoğlu Allah tarafından serbest iradesiyle Allah'ın nikası ve dünya hayatı arasında serbest bırakmış. Sualim var size. Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Mal mı ilim mi? Habil mi Kabil mi? Karun mu Harun mu? Yani görüyorsunuz ki tercihi siz yapacaksınız. İradeyi size vermiş. Ben bunu yapmam derseniz siz kimi tercih etmiş oluyorsunuz? Dünyayı siz tercih etmiyorsunuz. Şeytanı siz de Allah, siz Kabil'i tercih ediyorsunuz. Siz Karun'u tercih ediyorsunuz. Yani olay bu. Ben mesela ne diyor kişi? Diyor ki ya ben şu anda kimseye bir kötülüğüm de yapmıyorum. Namaz da kılmıyorum. O zaman hiç hikaye diyor. Sevgili kardeşim hayır. Allah demediğiniz her noktada derece kaybediyorsunuz. Çünkü Allah demediğiniz zaman kimle berabersiniz? Men yakşu an zikri rahmanı nukayitlev şeytanı. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Sevgili kardeşlerim herkes işte kendine göre bir takım sorumluluklar tayin ediyor. Allah Teala bizi neden sorumlu kılıyor bu dünyada? Kur'an'dan. Zuhruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde siz diyor Kur'an'dan sorumlusunuz. Yani ben suallerimi Kur'an'dan sorarım. Siz de bana cevabınızı ne yapacaksınız? Kur'an'dan vereceksiniz. O zaman siz Kur'an'ı bilmiyorsanız Allah'ın size verdiği suallerin hiçbirisi cevabı yok. Cevabı yoksa kiminle berabersiniz? Şeytanla berabersiniz. Onun için Allah Teala ne buyuruyor Allah'ın Resulü? Diyor ki zandıcılardan önce ilim öğrenin. İlim, ilim, ilim. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim her şeyin kitabı. Şimdi size iki ayet söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bizlerle Yahudiler arasındaki ihtilafın açıklamasıdır da. Kur'an-ı Kerim bizlerle Hristiyanlığın arasındaki ihtilafın da açıklamasıdır. Nisa Nahl suresinin 65. ayet-i kerimesinde bakalım beraberce. 64'e bakalım inşallah. Nahl suresinin 64. ayet-i kerimesi. Bakın. Ma enzennâ aleykel kitâbi. Bu kitabı sana indirdik. İlla li tübeyyine lehumun ellezî ihtilâfu fîhî. Aralarındaki ihtilafların cevabını vermek üzere biz bu kitabı indirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğe başladığı zaman Resulullah'la ihtilafa giren kimler var? Yahudiler var. Resulullah'la ihtilafa girenler kimler var? Hristiyanlar var. İşte bu ihtilafların cevapları da Kur'an-ı Kerim'de. Bu Kur'an-ı Kerim aynı zamanda nedir? Hüden, hidayettir. Bu Kur'an-ı Kerim aynı zamanda nedir? Rahmettir. Hem ihtilafların çözümüdür, hem hidayettir, hem de rahmettir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi nedir? Mutluluktur. Sizin mutluluğunuz. O zaman sizi üç vücutla yaratan Allah Teala Kur'an-ı Kerim sizin hayat kitabınızsa, Kur'an-ı Kerim sizin için bir mutluluk daveti ise, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi ise, o zaman hangi açıdan davetiye? Daveti kabul etmeniz açısından davetiye. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hangi açıdan reçete? Allah Teala bu hedefe ulaşmanız için ne gerekiyorsa hepsini Kur'an'da açıklamış. Hangi açıdan garanti? Allah'ın yardımı açısından garanti. Allah diyor ki bana ulaşmayı dilediniz, ben size reçeteyi veriyorum ve istisnasız ben sizi kendime ulaştıracağım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hatta Mevlana, bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. Siz doktora gittiğiniz zaman ne yaparlar doktorlar? Hastalığınızın teşhisi, ondan sonra reçetenin verilmesi ve sizin tarafınızdan tatbiki. Yani doktor bu reçeteyi size veriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetisi ulaşmayı dilemek açısından. Kur'an-ı Kerim bir reçete. Yani siz gerçekten 19 tane hastalığın tamamından kurtulmak istiyorsanız mürşide ulaşmadan bu olabilir mi? İmkansız. Reçeteyi doktorunuzdan alacaksınız. Başınız ağrıdığı zaman nereye müracaat ediyorsunuz? Doktor. O ne yapıyor? Tetkikler yapıyor. Kan ve idrar tahlili. Teşhisini koyuyor ve ona göre. İşte Allah Teala da Bizi yaratan her şeyi bilendir. 19 tane hastalığımızı biliyor ve reçeteyi de vermiş. Kur'an-ı Kerim nedir? Nefs hastalık, göğüslerdeki hastalıklara şifadır. Ya eyyühennâsü kad câvkuma uzetim rabbikum, öğüt geldi ve şifa an limâ fî sudûrî. Ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Kaç tane hastalık? 19 tane hastalık. Bizim Rabbimize karşı bu dünyadaki görevimiz bu hastalıkları tamamen kontrol altına almak ve temizlemek. Şu anda bir yerde veba hastalığı çıktı. Ne diyor? Ne oradan çıkın ne oraya girin. Veba bulaşıcı hastalık. İşte böyle bir karantina dönemi başlıyor. İşte ilk etapta bu dilekle Allah-u Teala sizi kontrol altına alıyor. Yani hastalığınızı birbirinize bulaştırın virüs gibi. Çünkü dikkat ederseniz insanlar birbirine negatif istikamette etkiliyor mu? Evet, şeytan tesir ediyorsa etkiliyor. Allah Resulü diyor ki arkadaşını söyle sana dinliyor söyleyeyim. Evvela kontrol altına alıyor. Sonra hastalıkları bir bir kalbimizden Allah'ın verdiği reçeteyle, zikirle temizliyor ve nefs tasfiyesiyle nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz an kesinlikle hedefimizi Allah-u Teala bir bize ulaştırıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca tek bir din var olmuştur. İkinci bir din yoktur. Bu din İslam dinidir. 4 teslimi içeriyor. Dinin muhatabı insandır. Sevgili kardeşlerim, belki hepinizin kalbinde nice aslanlar var. Önem verdiğiniz şeyler. Herkes farklı şekilde çalışabilir. Ama Allah Teala'nın bize verdiği görev var. Biz Allah'a karşı sorumluyuz. Bizi yaratan o, sahibimiz o. Ve Allah Teala bizden 4 teslimi istiyor. Şimdi belki diyeceksiniz ki ya güzel de hocam, benim bu dünyada dikili bir ağacım da yok. Neyim var ki Allah'a teslim edeceğim? Allah kimseye kaldıramayacağı yükletmiyor. Allah diyor ki ben sana ruh üfürdüm mü? Evet. O zaman diyor bana ruhu teslim edeceksin. Allah diyor ki ben seni fizik bedenle halk ettim mi? Evet. O zaman onu bana teslim edeceksin. Allah diyor ki ben sana nefs verdim mi? Evet. Onu bana teslim edeceksin. Allah diyor ki ben iradeni sana verdim mi? Evet. Onu bana teslim edeceksin. Yani Allah bizden teslimi külliyle kendisine teslim olmamızı istiyor. Sevgili kardeşim, sen de diyeceksin ki ya hocam güzel de benim ücretim ne? Ben de bu dünyaya gelmişim falan, şu benim ücretim ne? Senin ücretin sonsuz ahiret ve dünya saadeti. Sonsuz ahireti neyi ifade ediyor? 7 tane cennet. Cennetin aliyetin ulaşmayı dilediğiniz an sizin olur. Cennetil Firdevs, mürşide tabi olduğunuz an size olur. Cennetil Hult, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz an bir dilekle sizin olur. Cennetil Hurafa, fizik vücudu teslim ettiğiniz zaman sizin olur. Cennetin Meva, nefsinizi teslim ettiğiniz zaman sizin olur. Cennetin Naim, ihlasa ulaştığınız zaman sizin olur. Cennetin Ad, iradenizi teslim ettiğiniz zaman sizin olur. Zaten ezeli ve ebedi dinde 7 safhadan oluşuyor. Her safhada siz size düşeni yaptığınız an kesinlikle Allah'ın cenneti garantinizde. Ama bunu yapabilmeniz için bir bedel ödemeniz lazım. Mesela birinci kat cennetin bedeli nedir? Kalpten ulaşmayı dilemek. İkinci katın cennetin bedeli nedir? Mürşidinize tabi olmak. Ama Allah'ın tayin ettiği, sizin kendi kafanıza göre seçtiğiniz değil. Haccet namazı kılacaksınız, Allah'tan yardım isteyeceksiniz. Üçüncü kat cennetin bedeli nedir? Ruhunuzun Allah'a teslimi. Şimdi dikkat edin. Bu 3 cennet de Allah'ın hediyesi herkese. Evet. Allah'ın kesinlikle hediyesi herkese. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Herkese Kur'an göndermiş mi? Evet. Herkese bu Kur'an'ı açıklıyor mu Resulü vasıtasıyla? Evet. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan var mı? Hayır. Öyleyse Allah kitabı gönderiyor. Allah Resul vasıtasıyla o kitabı açıklatıyor ve diyor ki buna ulaşmayın. Sadece bir dilek. Dileyeni mutlaka birinci kat cennete. Cennetin aliyetini o. Onu o halde bırakmıyor Allah Teala. Söz vermiş, ruhunu kendisine ulaştıracak. Mürşidi ona gösteriyor. Gösteren kim? Allah yine. Yani Allah'a ulaşma dileği. Mesela diyeceksiniz ki ya hocam ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Diyebilirsiniz. Ama bakın ayetler size ne söylüyor. Diyor ki ulaşmayı dileyen kişiye ben işittiririm. İn tüsmu ila men yu'minu bi ayatina. Şimdi ben size bir ayet açıkladım.

birbirinize karşı hataları affetmeniz nedir? O da borcunuzdur. Evet. Öyleyse Allah Teala semadan su indiriyor. Ölümünden sonra o toprağa hayat vermek üzere. Bunda işiten bir kavim için ibret vardır. İşiten kavim. O zaman Resulullah'ın hadisi biraz daha önümüze ışık tutuyor. Ne diyor? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Allah nasıl ölü toprağı yağmurla diriltiyorsa, ölü kalpleri de neyle diriltir? Hikmet nuruyla diriltir. Hikmet nurunun sahibi kişi kimdir? Hikmet sahibi alimdir. O nur başkasında var mı? Hayır, o nur onda var. Öyleyse o davette bulunduğu zaman, onun davetini kabul ettiğiniz an iman sahibi olursunuz. Hayır hocam benim onunla işim yok. Ben Kur'an-ı Kerim'i okurum. Ana lisanım da Arapça. Bütün eserleri ben su gibi hatmettim, bitirdim derseniz havanızı alırsınız. Kur'an-ı Kerim'in şifresi bir dilektir. Bu dilek de o hikmet sahibi alemin dilinden çıkan bir dilek. O hikmet sahibi alemin hikmet nurunun sahibi. Yani evet o konuşuyor ama o konuştuğu zaman nur konuşuyor. Her zaman Efendimiz ne diyor? Biz Allah'ın telefonuyuz. Allah bizim lisanımızı kullanıyor. Bizi o konuşturuyor. Hikmet sahibi alimi kim konuşturuyor? Allah konuşturuyor. Şimdi herhangi birisi de aynı şeyi söylese olur mu? Havariler gelmişler ya İsa demişler ya sen ölüleri diriltiyorsun bize de söyle. Köşemizi dönelim falan. Tamam demiş bak ne söylüyorsun ben bunları söylüyorum. Ölüler diriliyor. Havariler söylemeye başlamışlar hiç çıt yok. Hazreti İsa'ya gelip şikayette bulunmuşlar. Olmadı biz okuduk olmadı. Tamam diyor sözler aynı ama ağız başka diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim her şeyin bir bedeli var. Her şeyi Allah'tan alırsınız ama bedelini ödemeniz kaydıyla. Bedeli kesinlikle ödeyeceksiniz. İşte Allah Teala hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek. Kimler işitiyor sevgili kardeşlerim? Ayetlere iman edenler. Dikkat edin biz hep size bu ayetleri konuşuyoruz. Ayetlere iman edenler. Siz kendi yorumunuza tabi olabilirsiniz. Siz zannınıza tabi olursunuz. Ama siz Allah'ın vazifeli kıldığı mürşidin ayetlerin açıklamasına tabi olursunuz. Siz hakikatte tabi olursunuz. Hazreti İsa Aleyhisselam'a soruyorlar. İman nedir ya İsa? İman Allah'ın gönderdiği kişinin sözüne iman etmektir diyor. Allah'ın gönderdiği kişiyi, Resul'ün gönderdiği kişinin sözü nedir? Ayettir, ayet. Birinci görevi o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O diyor. Çünkü o bir doktor. O Allah tarafından vazifeli kılınan nefsimizin hastalıkların doktoru o. Alada birisi değil. Şimdi siz kendi kendinize doktoru devreden çıkartırsanız ben gidip eczanedeki raflardaki dilediğim ilaçları alırım. Alırsanız ne olursunuz? Kendi kendinize. Evet, yarım doktor candan eder, yarım imam dinden eder. Öyleyse her şeyin bir ölçüsü var. Kur'an-ı Kerim her şeyin ölçüsüdür. Kur'an'da ne ifrat vardır ne tefrit vardır. A'dan Z'ye kadar Kur'an'ın hükümlerine teslim olduğunuz an kime teslim olmuş oluyorsunuz? Allah'a çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, delaletten kurtulup hidayete ermeyi dileyen, Kur'an-ı Kerim'i ders edinsin. Kur'an-ı Kerim, Rahman'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim, şeytana karşı konuyan, insanı koruyan bir kalkandır. Kur'an-ı Kerim, amel terazisini ağırlaştırandır. Sevgili kardeşlerim, cennete Kur'an'la gidersiniz. Kur'ansız asla ve asla cennete gidiş yok. Şeytanla neden korunursunuz? Kur'an'la korunursunuz. Efendimiz her zaman ne buyuruyor? Şeytan size iyi bir kılavuz olabilir. Hoppala diyorsunuz ya şeytan bizim düşmanımız bize kılavuz olabilir. Nasıl? Bir şartla. Onun söylediğin tam tersi. Şeytanın söylediğin tam tersi. Şeytan neyi söyler? Kur'an'ın tam tersini söyler. Hazreti Ali bu sebeple ne diyor? Münafıklar diyor dini elbiseyi tersine giyenler. Mesela bir ceketiniz var. Bizim ne yapıyorsunuz? Ceketini tersine giyerseniz adınız Hazreti Ali'nin deyimi nedir?

0: münafıktır. O zaman siz Kur'an'ın tersini giyerseniz ne olur? Yine münafıklardan olursunuz. Kur'an ne diyorsa onun tam tersini. Onun tam tersini yaparsanız anlayacaksınız ki o şeytandandır. Mesela şu anda biz size diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir ses size fısıldıyor. Ne münasebet ya, bu adam bir şey bilmiyor. İşte şun şun şun şunlar falan böyle şey söylemiş. Siz de ona uydunuz. O zaman kendinizi tuzağa düşürüyorsunuz. Çünkü daima şeytanın içinizdeki sesini, ki siz sesinizi taklit ediyorum, anlamak istiyorsanız kesinlikle Kur'an'la karşılaştıracaksınız. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Ne diyor? وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمُونَ الْقَوْلَ Onlar sözü dinlerler. وَيَتَبُونَ الْاَحْسَنَ Ve ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen söz Kur'an-ı Kerim'dir. Ahsen söz Resulullah'ın sözüdür. Allah'a davet edenlerin sözüdür. Nereden biliyoruz? Fusulet 33'ten. Ne diyor Fusulet 33? Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inneni mine müslimîn. Ben Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse kimin sözü ahsendir? Allah'a teslim olanın sözü ahsendir. Allah'a teslim olanı kim konuşturuyor? Allah konuşturuyor sevgili kardeşim. Allah'a teslim olan Allah konuşturuyor. Ve o Allah'a teslim olan kişi konuşmaya başladığı zaman neyi konuşur? Ayetleri konuşur, Kur'an'ı konuşur. Onun için sahabeye hamali Kur'an'dırlar, ayaklı Kur'an-ı Kerim. Allah'a dost olmak, hamali Kur'an olmaktır. Hamali Kur'anlar Allah'a dost olanlardır. Onlara dost olanlar Allah'ın dostudur. O hamali Kur'an'a düşman olanlar kimin düşmanıdır aynı zamanda? Allah'ın düşmanıdır. Açıkça her şeyi Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala koymuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ezeli ve ebedi tek bir din var. Hepimiz insanız. Mesela Adem Aleyhisselam döneminde dinin muhatabı kimdi? Adem Aleyhisselam'a çocuklarıydı. Nuh Aleyhisselam döneminde dinin muhatabı kimdir? Gemiye binenler, gibi binmeyenlerdi. Hazreti Musa'nın döneminde kimdi? Tabi olanlar ve tabi olmayanlar. Musa döneminde kimdi? Bütün peygamberler tek bir dini yaşamışlar. O din, İslam dini, Allah'a teslim olma dini. Kainatı yoktan var eden Allah, her şeyin sahibi, zatıyla arşta, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış, her şey onun kontrolünde. Ve bizi çok seviyor. Nereden biliyoruz? Her şeyden daha fazla insanı seviyor. Nereden biliyoruz? Çünkü hiç kimseye vermediği ruhu kime vermiş? Biz insanlara vermiş ve insanı üstün, meleklerden üstün olmak istiyorsanız, cinlerden üstün olmak istiyorsanız, hayvanlardan üstün, her şeyden üstün olmak istiyorsanız bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi? Kalpten. İşte Allah-u Teala bu dileği kimin kalbinde görürse o bütün varlıklardan üstün. Aynı zamanda bütün varlıkların üstün olduğu için Allah o ruhu kendisine teslim alıyor. Ama diyeceksin benim burada katkım yok, madem her şeyi Allah yapıyor. İşte verdiği iradeyi siz Allah istikametinde kullanıyorsunuz. Mesela meleklerin iradesi yok. Mesela cinlerin şeyi, hayvanların iradesi yok. Bitkilerin iradesi yok. Ama sizin iradeniz var. Dilediğinizi yapma serbestine sahipsiniz ve önünüzde iki yol var. Dilersiniz veya dilemezsiniz. Dilerseniz cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Dilemezseniz cehennemin anahtarı, cennetin kilidi sizde. E siz diliyorsunuz, Allah Teala da söz vermiş ve hediyeyi mutlaka size veriyor. Bu herkes için Allah'ın bir hediyesi, bir armağanı. Ama sevgili kardeşlerim, ondan sonra kazın ayağı belli olur. Ondan sonra ak koyun, kara koyun belli olur. Çünkü ondan sonra Allah Teala koruyucu kalkanı sizden alıyor. Şu anda insanların çok büyük bir kısmı şeytanın zulmani ilimlerinin altında inim inim iniyor. Çoğuna sihir büyü yapılıyor. Çoğuna cinler musallat ediyor. Cinci hocalar var alabildiğine. Sıkıntıya girince hani halk arasında bir söz var. Denize düşen neye sarılıyormuş? Yılana sarılana, işte bu cinci hoca. Adam sıkıntıya giriyor, hemen soluğu nerede alıyor? Gidiyor bir cinci hocaya. Cinci hoca diyor ki sende 5 tane var. sen hayatın bitti. Sen ne yapacaksın? Şu kadar vereceksin, biz de gerekeni yapacağız. Yani korkunç bir para tuzağı. Para tuzağı ve zavallılar da bilmiyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, şeytanın da ne demiştik, insan her şeyden üstün. Öyle mi değil mi? Hocam ben nasıl üstünüm ben? Adam bu cin bana müsallat ediyor. Demek ki ben ne zaman şeytan cin sana müsallat olur, ne zaman şeytan sana sihir büyü yapar? Ulaşmayı dilemediğin an. Ulaşmayı dilediğin an mutlak surette Allah Teala seni mürşide ulaştırır. Mürşide ulaştığın an devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir ve dört ayet gereğince artık şeytanın zulmani ilmi sana zerre kadar tesir etmez. Bakın ayetleri söylüyorum size. Allah Teala Vakara 102'de Allah izin vermedikçe şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. O zaman şeytanın büyüsünün size zarar vermesini istemiyor musunuz? İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyorsanız o zaman ne yapmanız lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Sadece şeytan tek. Şeytanın dostları var. Şeytanın dostlarının da size zarar vermesini istemiyor musunuz? İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yine Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hangi ayet? Maide 105. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yudurrukum men delle izehtedeytum. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Bakın ayet-i kerimeler burada şu anda ekranı. Bakara 102 Allah'ın izni olmadıkça size zarar veremez sihir büyü. Maide 105 Allah'ın izni olmadıkça delalette olanlar size zarar veremez. Allah'ın izni olmadıkça mücadele 10 şeytanın fısıltıları size zarar veremez. 4 ayet-i kerime siz ulaşmayı dilediniz. Tamam diyor Allah Teala, siz ulaşmayı dilediyseniz benim dostumsunuz. Benim dostumun, benim dostlarıma şeytanın sultanlığı sıfır. 4 tane ayet-i kerime oradan çıkıyor. Ulaşmayı dilediniz, musibetlerden altında inim inim iniyorsunuz. Ulaşmayı dilediniz diyor Allah Teala, musibetler de artık yok. Ne zamana kadar? Ruhunuzu kendisine ulaşın. İşte şeytanın tesiri yok. Hicr 42, Nahl 99, İsra 65, Seve 21, Zümer 17. Neyin karşılığında yapıyor size kardeşim bu Rabbimiz, sahibimiz? Sadece bir dileğiz. Kalpten ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz an Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve sizi furkanların sahibi kılıyor ve furkanlarla mutlak surette 12 tane insanla sizi müşride ulaştırıyor. Çoğu insan görüyorsunuz, eğer bizim her an Kur'an her an mutlu takip ediyorsanız, mikrofon tutuyoruz insanlara, konuşuyorlar. Adam diyor ki bırak kardeşim diyorum. Ben bir tek mürşit bilirim, Peygamber Efendimiz. Ben Kur'an bilirim, gerisi hikaye. Bazıları onu da devreden çıkartır. Ben deistim diyor. Evet, bir Allah var ama gerisi benimle onun arasında. Sen karışma benim işime diyor. Sevgili kardeşlerim, deistleri Allah Teala hangi ayette tarif ediyor? Her şey tarif edilmiş. Yeter ki siz Kur'an'da onu bulun. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesindekiler Allah'a inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Ama neye inanmıyorlar? Allah bir kitap indirmemiştir diyor. Neye inanmıyorlar? Allah Resul de yoktur diyor. Deistlerin bu kanki durumu ne? Deistler ne diyorlar? Allah vardır diyorlar ama ne yoktur? Kitap mitap, Resul mesul hepsi hak getir. Hayır diyor. Öbürü de diyor ki kardeşim ben tamam kesinlikle peygambere inanıyorum şu an ama ondan sonrası yok bende. Ondan sonrası hayır, böyle bir şey yok diyor. Allah Teala onların da cevabını yok Kur'an-ı Kerim'de. Bakın Peygamber Efendimiz'e iman ediyorsun, güzel de. İman etmek ne demek? Mürşit olarak iman etmek. Onun dediğine itaat etmek. Allah Teala da Resullerini itaat etsin diye gönderiyorum diyor. Nisa 65, 64. Ama arsan namun Resulü ila yutabizna. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resul'e itaat, Peygamber Efendimiz Allah'ın Nebi Resulü itaat ediyorsan tamam. Ama Kur'an'a itaat edeceksin. Kur'an'a itaat, Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Resul'ün söylediğine de itaat edeceksin. Aksi takdirde iman sahibi olamıyorsun. 7 tane hadiste Allah Resulü ne diyor? Benden sonra nübüvvet yoktur, imamet vardır, hilafet vardır diyor. Bu söz kimin sözüdür? Resulullah'ın sözüdür. Hangi ayetten hadis almış? Sahih Buhari. Cildini de adresinde veriyor. Hadis-i şerif 2. Benden sonra nübüvvet yoktur. Alimler ve halifeler gelecek. Resul'ün emrine itaat edecek misin? Evet. O zaman sen ne yapacaksın? O alimi arayacaksın. O halifeyi arayacaksın. Bulacaksın. Tabi olacaksın. Sahabe nasıl gelip tabi olduysa, Selman-ı Farisi nasıl İran'dan gelip Resulullah'a tabi olduysa sen de tabi olacaksın. Üçüncü hadis, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cariye standart görür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Şura 13'te ne diyor Allah-u Teala Şura 13'te? Şura 13'te Allah-u Teala diyor ki, dinler yoktur, tek bir din vardır. Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini, Musa Aleyhisselam'ın dini, İsa Aleyhisselam'ın dini, Peygamber Efendimiz'in dini, aynı din, aynı şeriat. İkinci bir şeriat yok. Yani kafanızı kesinlikle meşgul etmeyin. Yani dinde fırkalara ayrılmayın sevgili kardeşlerim. Benim dinim ayrı, senin dinin ayrı diyenler dinde fırkalara ayrılanlardır. Din ezeli ve ebedi tek bir dindir. O babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dini, İslam. İkinci bir din hiçbir devirde yok. Neden yok, o kadar emin konuşuyorum? Çünkü hepimiz madeyin Allah'ız. Allah Adem Aleyhisselam'ı neyle yaratmışsa bugünün insanı da oraya yaratıyor. Adem Aleyhisselam'ın fizik vücudu var, Adem Aleyhisselam'ın nefsi var, Adem Aleyhisselam'ın ruhu var, Adem Aleyhisselam'ın serbest iradesi, Adem Aleyhisselam'ın aklı var. Onda ne varsa bizde de var. Yaratılışta bir farklılık var mı? Adem Aleyhisselam dönemindeki yaratılış ayrıydı, model ayrıydı. Bugünkü yaratılış farklı mı? Hayır. Değişmiyor. Rum 30'da فَاقِمْ وَشَكَرَ ذِينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Allah diyor, bu yaratılış dinidir. Allah'tan başka yaratan kimse güç var mıdır? Hayır. Allah yaratan tektir ve o yaratan sahibimiz tek bir dini vaz etmiştir. Bu din İslam dini, Arapça dili İslam. Hazreti Musa'nın dini İslam'dı. Hazreti İsa'nın dini İslam'dı. Hazreti İbrahim'in dini İslam'dı. Hazreti Nuh'un dini İslam'dı. Bütün peygamberlerin dini İslam. Hazreti Yunus'un dini İslam'dı. Lüt'ün dini İslam'dı. İslam'dı, İslam'dı. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne kadar peygamber ismi geçiyorsa hepsi tek bir din yaşadılar. 7 safa ve 4 teslim. Ulaşmayı dilediler. Tabiyetlerini gerçekleştirdiler. Ve ruhlarını teslim ettiler. Ve diğerleri sırayla gittiler. Sahabenin hepsi bu 7 safanın 7'sini yaşadı. Havariler bu 7 safanın 7'sini yaşadı. Rabbaniyum bu 7 safanın 7'sini yaşadı. Biz insanlar da bugün neyle yaşamakla vazifeliyiz? Bu 7 safanın 7'sini yaşamakla vazifeliyiz. Ulaşmayı kalpten diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız mutlaka tövbenizi gerçekleştirmeniz lazım. Ulaşmayı kalben dileyenin sağlaması mürşide tabiyettir. Çünkü dilediğiniz an Allah kalbinize mürşid sevgisini koyuyor. Sevgi Allah'tan bize ulaşıyor. Hemen anında o sevgiyi koyuyor ve tabi olmanızı Allah-u Teala istiyor. Ve ayetler bize kesinlikle bunu gösteriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ayetler ve hadisler birbirini tamamlayan bir bütünü ifade ediyor. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Yüce Allah dilediği zaman ruhlarınızı alır, dilediği zaman da geri verir. Öyleyse ruh demek ki öyle bir kanuna tabi ki ruh dilediği an sizden çıkar. Dilediğin zaman da geri verir. Ne zaman çıkar? Fizik vücut ve nefs günah işleyince ruh günaha bulaşmaz. Derhal çıkar, başınızdan şahit olur ve elindeki mizanla nefse azap eder. Fizik vücut ve nefs birlikte hangi günah işlediyse o günah miktarı kadar elindeki mizanla ruh nefse azap ediyor. Allah da fizik bedene azap ediyor. Sıkıntıyı yaşadığınız an bilin ki siz muhakkak ki Allah'a aykırı bir davranış içindesiniz. Mutsuzluk, huzursuzluk şeytanın eseri, nefsin eseri. İki tane düşmanımız var. Devam ediyoruz. Başka hangi hadisler dile getiriyor? Ne demiştim? İki kaynak var dinin. Sevgili kardeşlerim, yine şu anda günümüzde çok rağbette olduğu için ifade ediyorum. İnsanoğlu için hayattan da her şeyden daha önemli olan ahlaktır. Din ahlaktır. Yani din yoksa, ahlak yoksa neye sahip olursanız hiçbir şey size fayda veremez. Ama dini ahlakı bir olarak kabul edin. Onun dışındaki sahip olduğunuz her şey o birinin arkasına sıfırları ilave edin. Arabanız var mı? Bir sıfır. Eviniz var mı? Bir sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır, sıfır. Ve daha gittikçe gidiyorsunuz. Ama eğer din yoksa siz nesiniz? Siz koskoca bir sıfırsınız. Din yoksa hayat yoktur. Din yoksa hiçbir şey yoktur. Çünkü dinin sahibi Allah'tır ve sizin Allah'la ilişkileriniz din üzerinden gerçekleşiyor. Öyleyse devam, dinin iki kaynağı Al-İmran 112'de. 8 milyar insan var şu anda. Allah diyor ki ben insanların üzerine zillet damgasını vururum ama bu damgadan kurtulanlar. Ben bu damgayı şöyle biraz aklıma gelen misalle size açıklamak istiyorum. çoban sürüsünü kontrol ediyor. Bazılarına böyle kırmızı nokta koyuyor. Veteriner geliyor diyor ki bu hastadır. Bu hastadır, bu hasta. O hasta olanları neyle damgalıyor? Farklı bir şekilde onu ayırıyor. Bugün insanlar da aynı şekilde. Kesinlikle üzerine zillet damgası vurulanlar ve o zillet damgasından kurtulanlar. Zillet damgası vurulanların hepsinin gideceği yer neresi? Cehennem. Ama o damgadan kurtulabilenler kimler? İki ipe sarılanlar. Allah'ın ipi ve insanlardan bir ip. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim sırat-ı müstakim. İnsanlardan bir ip de bu sırat-ı müstakimde olan Allah'ın mürşidi. İki kaynak. Ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Tövbe etmeniz gereken mürşidi mutlaka Allah hacet namazıyla size gösterir. İstisnası yok yani. Adım gibi eminim. Çünkü Allah kanunu koymuş. Yaparsanız mutlaka gösterir size. O zaman sevgili kardeşlerim, baktığımız zaman ayetler ve hadisler arasında çok üst seviyede bir illiyet rabıtası var. Allah Resulü hadisinde ne diyor? El anefetleri nefakatun fetaharredu. Ve men nem narif imazem zamanihi fel yemutu meyteten cahiliyeten. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Fatiha suresinin son ayeti kerimesi ne demiştik? Bütün insanları özetliyor. Bu insanlardan bir kısmı cennetlik kurtuluşta olanlar, bir kısmı da cehennemlik. Cehennemlikleri size tarif etmiştim. Gadap duyulanlar ve derette olanlar. Onlar cehenneme gidecekler. Ama kurtuluşta olanları Allah nasıl tarif ediyor? Kurtuluşta olanları Allah-u Teala üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. O zaman bir sual daha aklımıza geliyor. Acaba bu nimet ne ve nimet verilenler kimler? Allah Kur'an'da açıklıyor mu? Evet. Nisa 69'da men yutullah ve rasulehu fe ulake ma'allezine en'amallahu minen nebiyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihine. Nimet verilenleri Allah Teala diyor onlar nebilerdir. Onlar sıddıklardır. Onlar şehitlerdir. Onlar salihlerdir. Bunlar nimet verilenler bunlar. O zaman bu sırat-ı müstakim de kimin yoluymuş demek ki? Nimet verilenlerin yolu. Bu nimet ne menen bir şey. Bu nimet de devrin imamının ruhu sevgili kardeşim. Sen mürşidine tabi olduğun an dünyanın neresinde olursan olsun. Hacet namazıyla Allah'tan mürşid sorduğun zaman Allah sana gösteriyor. Gidip ona tabi olduğun an tabiye sırasında devrin imamının ruhu. Bu devrin imamının ruhu Allah katında. Üç yerde vazifeli. Huzur namazını kıldırıyor. Bir, Ümmül Kitab'ın önünde 60 kişiye ders veriyor. İki, ve kılavuzluk ediyor. Üç. Yani yedinci kata çıkanları Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa Selim sağ tarafta, o da sol tarafta olmak üzere, bütün ruhlar kafilesine seyri sülükü yaşattıran kim? Devrin imamı ve sağ tarafta da Nebile Sultan'ı Peygamber Efendimiz. Onları götürüyorlar. Huzur namazında da onlara yine sohbeti yaptıran Hazreti İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz ve devrin imamı. Bütün bunlar hepsi bir bir yaşanıyor A'dan Z'ye kadar. Ve o ruh, devrin imamın ruhu, size ruh verenler gelecek. Onları arayın bunun. Bu ruh ne zaman başımızın üzerine geliyor? Tövbemizi gerçekleştirdiğimiz an. Allah Resulü ne buyuruyor? Tövbe sona ermedikçe seyri sülük, hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu nimetin muhafazası altına girmek istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi? O zaman tövbenizi gerçekleştireceksiniz. Yani kalpten ulaşmayı dilemenin sağlaması bu tövbedir. Tövbenizi gerçekleştirdiğiniz an devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Ve devrin imamının ruhu sizi önden ve arkadan koruyor. Hangi ayet gereğince? Rahat 11. Devrin imamının ruhu sizi sağdan ve soldan da koruyor. Şeytana karşı hangi ayet gereğince? Hicr 88 ve Şuara suresinin 215. ayet kerimesi. Dört cepheden Allah sizi koruyor. Şeytan ne diyordu? Önünden gireceğim, artık giremiyor. Arkasından gireceğim, giremiyor. Sağdan gireceğim, giremiyor. Soldan gireceğim, giremiyor. Şeytanın o kişinin üzerindeki etkisini. Sıfır. Sıfır olduğu zaman bir düşmanımız daha var, sadece şeytan değil. O ikinci düşman ne? Nefsimiz. Onun panzehirine zikir. Evet. Dolayısıyla mürşidinize tabi olduğunuz an size 7000 zikir verilir. 7000 zikri 15 günde bir 2000 arttıracaksınız. Zikir, zikir, zikir, zikir. 7-8 aylık süre içerisinde kalbinizi Allah-u Teala o zikirle %51 nurlandırıyor. Şeytanın nurlara tesiri yok. Şeytan sadece karanlıklara tesir eder. Bitiminden sonra o kalkan kalkıyor ama siz neye ağırlık vermeniz lazım artık? Zikre. Çünkü eskiden nefsimiz şeytanla işbirliği halindeydi. Şeytan ona kesinlikle bir şey gösterdiği zaman hemen havuç gösterdiği zaman hani ona ne yardıyor biliyordu? Kuyruğunu sağlayıp onun peşinden gidiyordu. Ama şimdi nefs anladı. %51 nurlanınca %49 karanlık. Anladı ki bugüne kadar hep düşmanla işbirliği halinde. Asıl dost Allah, düşman olan iblis ve kaçınmaya çalışıyor ve zikrini arttırıyor. Kimdir zikrini arttıran? Fizik vücut teslimi için. Sevgili kardeşlerim, Allah o kadar güzel bir hayat bize vermiş ki anladığınız an Allah'a hayran oluyorsunuz. Coşuyorsunuz, mutluluktan uçuyorsunuz yani. O zaman zikrinizi arttıracaksınız. Zikir artışı, zikir artışı, zikir artışı ve zahitlerden oluyorsunuz. En az 13 saat zikir. Yani 13 saat kalbiniz şeytana karşı kapalı. Allah Resulü ne diyor hadisinde? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Siz zikretmeye başladığınızdan şeytanın kapısı kapalı, Allah'ın kapısı açık. E zahit de kimdir? Zahit 13 saat ve daha fazlasını zikirle geçiren kişidir. O zaman şeytana karşı 13 saat kapınız kapalı. Sevgili kardeşlerim, 13 saat kapının kapalıysa ne demektir bu? Dünyada %51 mutluluk yaşamanız demektir. Çünkü bizi mutsuz ve huzursuz kılan şeytan, onun bizdeki işbirliği nefsimizdir. Ama kapı kapalıysa o zaman gelmeyecek. Mutlak surette tek bir dilekle dünya saadetinin yarısını mutlaka yaşarsınız. Ama o zikir miktarını düşürmedikçe. Arttırırsanız nurun ala nur. O zaman daha da artar. Fizik vücut teslim için harekete geçtiniz. Allah'ın yardımı geldi, siz onu da teslim ettiniz. O zaman dünya saadetinin %81'i ve 4. kat cennet. Bu da size yetmedi. Daimi zikir dediniz ve çalıştınız. Allah Teala sizi daimi zikre ulaştırdı. Hikmet sahibi ulul elbab oldunuz. O zaman 5. kat cennet dünya saadetinin %100'ü. Sevgili kardeşlerim, diyeceksiniz ki ya ben değişmiyorum, hiç şükür her şey aynı. Nasıl oluyor bu iş? İşte sizi Allah Teala öyle bir şekilde yaşattırıyor ki bütün engelleri önünüzden kalkıyor diyor. Her şey Allah'ın emrettiği dizayn içerisinde gerçekleşiyor. Yani bu dünyada cennete girmek var mıdır diyorsunuz? Evet, vardır. Bu dünyada cennete girmek var. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız an. Daimi zikre ulaştığınız an Allah kalbinizdeki sizi şeytanın tesir alanı olan afetlerin hepsinden temizliyor. Hangi ayet bunu söylüyor? Araf 43. Bakın Araf suresinin 43. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Araf suresinin 43. ayet-i kerimesi. Onların göğüslerinde nefsin kalbindeki afetlerden ne varsa çekip aldık. Aldığı zaman 19 faziletin sahibi oluyorsunuz. E ruhta da 19 tane hasret var, nefste de 19 fazilet var. İkisi de Allah diyor. Nefs de Allah diyor, ruh da Allah diyor ve zülcenahayn oluyorsunuz. İki kanadınız oluyor. İki kanadınız olunca uçuyorsunuz. Hem dünya saadeti sizin, hem ahiret saadeti tamamen sizin. Ve Allah-u Teala sizi güzelliklerini göstermeye başlıyor. Zemin kattaki ana dergah. Bu dünyayı öyle görüyorsunuz ama asıl bu dünyada bir üniversite var, Allah'ın üniversitesi. O Allah'ın üniversitesi nerede? Devrim İmam'ın ana dergahı. Orada bir altın kapı var. Gök kapları size o altın kapıdan açılıyor. O altın kapıdan ruhlarınız giriyor ve seyri sülükü o şekilde yaşıyorsunuz. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, onlar hepsinde Allah'ın size göstermek istedikleri var. Bunlar hepsini size gösterdiği zaman ihlasa ulaşıyorsunuz ve bir seher vakti Allah'ın davetiyle oluşur. Allah insanla konuşur mu? Siz o noktaya gelin bakın, konuşur mu? Konuşmaz, o zaman anlarsınız. Seher vaktinde Allah sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Daveti kabul ettiğiniz an salaha geçiyorsunuz. Siz de nimet verilenlerden oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Yunus demiş 8 cennetin kapısı. 7 cennet ama 8 nerede oluyor? Ant cennetleri 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde olanlar, kapısı da ayrı, devrin imamları. İster Nebi Resul, ister Veli Resul, onlar orada bulunuyor. Diğer kavim Resulleri ve irşat kademesine tayin 2. bölümde ve salih olanlar da 3. bölümde. Ama ant cennetleri onların hepsi. Ve sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatında elde edebileceğiniz en yüksek makam işte hakka tukatihi, takva sahibi olmak. O tamamen teslimi küllallah'a teslim olmak. Bütün peygamberler bu hedefe ulaşmışlar. Yetmez. Allah onları doğmadan evvel seçtiği için de Resuldürler, kendi kavimlerinin Resulü. Onlar Allah tarafından seçilmiştir. Şeriat kitabının sahibidirler. Onlar aynı zamanda Nebi'dir. Öyleyse her devirde Bir tek kişi var Allah'ın tasarrufunda, o devrin imamıdır. Onun dışındaki her kavim resulleri vardır. Ve hiyerarşik sistem içerisinde Allah-u Teala bütün kutsal kitapları bu şekilde bildirmiştir. Aralarında bir fark yoktur ama şeytan daha zaman devreye girmiştir. Ne yapmıştır? Kitapları tamamen değiştirmiştir. Öyleyse kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Sizin duanız ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmak diye bir dua mıdır? Evet. Bu dua kesin kabul edilmiş. %100. Kabul eden kim? Allah. Çünkü Allah emrediyor. Allah emrediyor. Ulaşmayı dileyin. Bu bir duadır. Kalpte gördüğü an Allah gerçekleştiriyor. Ve ruhunuz da yükselerek Allah'a ulaşıyor. Beyazid-i Bistami Hazretleri ne diyor? Biliyorsunuz Hatay'a giderseniz sol tarafta mekanı var. Hani mürşidi olmayan mürşidi kimdir? Şeytan. Bu kimin sözüdür? Beyazid-i Bistami Hazretleri'nin sözü. Beyazid-i Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapishanede olan ruh Rabbine ulaşır. Zindandan çıkar. Hani demiştim ya firar edin. Bu dünya kim için firar? Zindan, ruh için. Kaçması lazım gelen ruh neresi? Allah'ın zatı. Zaten Allah'ın zatı. O zaman ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mahap olur. Yani mahap, sığınak. Sığınak kimdir? Allah'ın zatı. Allah'ın zatı kimler için sığınaktır? Ruh için sığınaktır. Oradan bize verilmiştir. Tekrar Allah'ın zatına ulaşması lazım. Allah nerede söylüyor? Allah Alimen 14'te dünya hayatını söylüyor. Ama bir şey daha söylüyor. Vallahu endehu husnul mab. Allah katında en güzel sığınak nedir? Allah'ın zatı. Allah'ın zatı ruhlarınız için mab. Çünkü Allah'ın zatından o ruh size verildi. Ve tekrar sahibine geri iade ediliyor. Ulaşan kişi o zaman ne oluyor? Evvap oluyor. Hangi ayet-i kerimede? Allah-u Teala Kaf 33'te ne diyor? وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَيْتٍ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ Evvap olanlar, ruhları Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatına sığınanlar. Hafiz olanlar, mürşide tabi olup başların üzerinde devrin imamı yaşanlar. Devrin imamın ruhu gelince sevgili kardeşlerim, mutlak surette sizi korur. İstisnası yok. Şeytan da bir şey yapamaz, nefsiniz de bir şey yapamaz. O var olduğu süre içerisinde. Öyleyse bundan emin olun. Muhyiddin Arabi Hazretleri de buyuruyor ki olmuş olan, olacak olanlar arasında en hayırlı olandır. Yani bir şeyler söz konusu, siz diliyorsunuz şu olur bu oluyor, en sonunda ne oluyor? En sonunda bir şey oluyor. Siz istemezseniz de o en güzel olandır, isterseniz de en güzel olandır. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Adem oğlunun saadet sebeplerinin bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmak. Mesela şu anda dünyada bir şeyler oluyor. Çoğunuz adıp tutuyorsunuz, ondan razı değil, ondan razı. Sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Mutlu yaşamak istiyorsanız olan Adem oğlunuz var olan Allah'ın hükmüdür. Allah hükmünü icra ediyor mülkünde. Ve Adem onun saadet sebeplerinin bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Şakavet, mutsuzluk sebeplerinin bir tanesi nedir? Allah'ın hükmüne razı olmamak ve istihare terk etmek. Siz şundan razı değilsiniz, bundan şikayet ediyorsunuz, bundan. O şikayet ettiğiniz her noktada neyiniz var? Nefsiniz var. Öyleyse nefsinizi devreden çıkartırsanız mutlaka en güzele ulaşırsınız Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Kesinlikle ayet ve hadisler ışığında görüyorsunuz ki anlatıldı ama her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle gelir? Ne diyorsunuz? Size de her şey çok güzel değil mi? Hay Allah razı olsun. Tabii sualler var. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam diyor, Allah'tan başkasına biat olunmaz. Mürşide tabi olmak Allah bize yeter. Ayetine ters düşüyor. Mürşide tabi olmak farz ise Kur'an'da neden farz olduğu yazmıyor. Farz sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiç de öyle demiyor. Allah'tan başkasına biat olunmaz demiyor. Bakalım biatı hangi ayet-i kerimede açıklıyor? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيُّنَكَ اِنَّمَا يُبَيُّنُ اللّٰهِ Allah buyuruyor ki muhakkak onlar sana tabi oldukları zaman. Sana dediği kim? Peygamber Efendimiz. Sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi oluyor ama Peygamber Efendimiz'e tabi olduğu zaman diyor ki o tabiyet kime tabiyettir aslında? Allah'a tabiyettir. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın daimi tecellisinde. Peygamber Efendimiz'in her zerresine Allah tecelli ediyor mu? Evet. Onun da elinin hepsine Allah tecelli ediyor mu? Evet. Sahabe gelip onun elinden tutup biat aldığı zaman kime biat etmiş oluyor? Allah'a. O zaman insanlar şunu düşünebilir. Allah bir insan mı? Hayır. Allah'ın insan gibi bir ele, Allah'ın insan gibi bir göze, Allah'ın insan gibi bir uzva ihtiyacı yok. Allah her zerresiyle her şeye kadir. Ve Allah-u Teala'nın Resulü daimi tecellide ve Allah-u Teala bu durumu açıklıyor. Öyleyse Allah'tan başkasına biat edilmez. Allah emrediyor. Biat edin. Hangi ayet-i kerimede biat edin diyor? Enbiya 73'te. Ne diyor Allah-u Teala bakın. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَتَّنْ يَهْتُنَ بِيَمْنَا Bütün nebilere biat edilmiş. Ve bu biatı da emreden kim? Biz diyor onları emrimizle. Emir ne? Devrin imamın ruhu Allah'ın emrinden. Emirle o ruhla insanları hidayete erdirsinler diye. O ruh başınızın üzerine gelmese gök kapıları size açılmaz. O ruh başınızın üzerine gelmese seyri sülükü yaşayamazsınız. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Ya maşerel cinni vel insi en istetatum en tamfuzu min akları semavati vel ard. Ey cin ve insan topluluğu, semavatın akları olan kutru çapını çıkmak isteseniz çıkın, çıkamazsınız bir sultan olmadan. İşte o gönüller sultanı olacak başınızın üzerinde. O zaman gök kapıları size açılacak Allah'ın izniyle. Öyleyse görüyorsunuz ki mutlak surette biat gerekli. Nebiler her zaman yok. O zaman kime biat edeceğiz? Allah-u Teala kavim resullerinden bir tanesini seçiyor. Hangi ayette söylüyor Allah-u Teala? Secde 24'te. Gidip ona biat edilecek. Biat edilen kişi tek bir kişi. Bütün insanların oraya ulaşması mümkün mü? Hayır. O zaman herkesin yanı başında kolaylıkla ulaşabileceği bir veli resul vardır. Olmasa bir veli müşrit vardır. Olmasa bir vekil müşrit vardır. Olmasa 7 grup nebi varisi var. Ve herkesin etrafında mutlaka var. Tabi olunduğu zaman o tabi olduğu kişinin ruhu değil. Tek bir ruh geliyor başların üzerine. Devrin imamının ruhu. Allah-u Teala burada bir bir açıklıyor. O zaman ayetler hangi ayette farz? Enbiya 73'te. Hangi ayette farz? Secde 24'te. Hangi ayette farz? Nahl 36'da. Hangi ayette farz? 7 grup ayet-i kerimede farz. Maruf emreden münkerden nehyeden veli müşrikler. Ayetlere bakalım beraberce. Kimler maruf emreden münkerden nehyeder? 7 grup insan bakın. Ayetleri çıkarttık. Bunlar hepsi birer ayet. Şimdi bunu farz yazmıyor, kimseye biat edilmiyor. Bunlar ne? Bunlar Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen zanlarına tabi olan, boş söze tabi olan insanlar. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyince bu şekilde zanda bulunuyorlar. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, bu devirde tabi olmak için bir mürşidi kamil var mı? Eğer varsa nasıl bulabilir? Açıklar mısınız? Denizli'de bir Allah dostu var. Hacı Osman Kepenek. Ne diyor? Demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mı acaba? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehliyede. Yani mürşit var mı? Yok artık, burada eskiden vardı diyor. O zaman bu eskiden vardı diyenler kimlerdir? Kalpten ulaşmayı dilemeyenler. 7 ayet-i kerimeye bakın, size göstereceğim. Kim kalpten ulaşmayı dilemiyorsa o kesinlikle mürşide inanmıyor. Bütün ayetleri görseniz iman etmez. Bütün mürşitleri sıraya dizseniz, önüne getirseniz o iman etmez. Kalpten ulaşmayı dilemiyor. İşte 7 ayet-i kerimede. Allah Teala Yunus 7'de söylüyor, Yunus 11'de söylüyor, Yunus 15'te söylüyor, Yunus 45'te söylüyor. Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Bu 7 ayet-i kerimin özü ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyince Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir mürşit yok. Tamam. Ama ulaşmayı dileyenleri Allah 7 ayet-i kerimede açıklıyor. Onu da gösterelim size inşallah. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Enkabit 5 ve İnşikak 6. Dileyenler içinde kesin bir kamil müşrit var. Ve Allah onlara o müşridi gösteriyor. Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam. Allah'a ulaşmayı dilediğimizi nasıl bilebiliriz? Efendim bir kısa anlatıyor. Kurtla tilkinin hikayesi. Kurt tilkiyle konuşuyor, diyor ki bak bakalım bana şimdi. Benim gözlerim çakmak çakmak mı? Kurt diyor ki hayır, öyle bir şey yok. Şey tilki. Kulaklarım dikildi mi? O da yok diyor. Kuyruğum dikildi mi? O da yok diyor. Şimdi bak bakalım diyor. Karşı tarafa atı görüyorsun. Ben şimdi üzerine atlayacağım. İkimiz birlikte afiyetle yiyeceğiz. Tamam diyor, böyle bir belaşa biz. Demek bulmuşuz, niye kullanmıyorum. Tabii at bunları dinliyor. Kurt atın üzerine atmak üzereyken At bir çifte atıyor. Kurt 7 metreden havadan yere düşüyor. Tilki gidiyor oraya, diyor ki ya bana bir şey söylemiştin diyor. Gözlerin çakmak çakmak şu anda. Kulakların da dikilmiş. Kuyruğun da dikilmiş. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz Allah'a ulaşmayı dilediğimizi nasıl anlayabiliriz? Ulaşmayı dilediğiniz an kulaklarınız dikiliyor. Ulaşmayı dilediğiniz an gözleriniz çakmak çakmak oluyor. Ulaşmayı dilediğiniz an kalbiniz de çalışıyor. Çünkü Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Baş gözündeki icab-ı müstereyi alıyor. Artık siz bu dünyadasınız ama ahireti görmeye başlıyorsunuz. Mürşidi görüyorsunuz. Siz bu dünyadasınız, mürşidin sözlerini idrak etmeye başlıyorsunuz. Siz bu dünyadasınız, onun sözleri alerde sözler olmadı. Kalbinize indiriyorsunuz. Çünkü mürşidin sözleri hakikat, diğer sözler zan. Zanları kapı dışarı, hikmeti de kapı içeri gidiyorsunuz. O zaman anlıyorsunuz tabii. İkinci sual, çevremizdeki insanlara hanif dinini nasıl anlatabiliriz? Bizim size anlattığımız gibi şu anda neyi anlattık sevgili kardeşlerim? Hanif dinini anlattık. Neyle anlattık? Kur'an ayetleriyle. Neyle anlattık? Kur'an'a uyan hadislerle anlattık inşallah. Ağrı'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, hizmetin, zikrimizin devamlı artmasına ve fizik vücudumuzun teslimine katkısı var mıdır? Vardır tabii sevgili kardeşim. Siz hizmette teşne oldukça, hizmet kim içindir? Allah için. Allah içinseniz Allah da diyor ki ben de sizin içinim. Bizim için olması demek ne demek? Zikrimize artış vermesi demektir. Bizim Allah için olmamız demek ne demek? Bizim Allah'a teslimiyetimizi artırmamız demektir. Öyleyse Allah diyeyim bakalım. Allah diyeyim bakalım. Ne kadar Allah içinsiniz? Ne kadar zikrettiğinize bakın. O kadar Allah içinsiniz. Allah ne kadar sizin için? Siz ne kadar Allah yolunda hizmet veriyorsanız Allah zikrinizi o kadar arttırıyor. Öyleyse ikisi birbirini besliyor. İkinci sual, tasavvufta yeni olan kimse de rabıtada başarılı olabilir mi? Allah her şeye kadir. Allah dilediğini verir. Ama genellikle rabıtanın hangi ayette artıklandığını görüyoruz? Ali İmran suresinin 200. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü isbiru ve sabiru ve rabitu. Öyleyse biraz bir iki fırın ekmek mi yemeniz lazım. Sabredin, sabra ulaşın ve rabıta kurun diyor. Ama ille de orada noktada olacak diye bir kayıt yok. Daha önce de yapabilirsiniz. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Banka promosyonu kullanmak doğru değil mi? Doğru değil, ihtiyaç sahiplerine verin diyorlar. Bu parayı yakıt dışında kursaktan geçin. Sevgili kardeşlerim, banka promosyonu da siz istemeden onlar size veriyorsa, faiz oranının altında bir değerse alabilirsiniz, rahatlıkla yiyebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Çünkü sevgili kardeşlerim, bu banka promosyonu banka verdi diye kesinlikle bir faiz hükmüne girmiyor. Siz istememişsiniz, onlar size veriyor. Bir şey murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır onu reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzelleri. Yetmez. Diyelim ki paranızı bankaya koydunuz. Koydunuz, adam size bir paranın tazminatını veriyor. Neden tazminat diyorum? Faiz oranının altında, pardon, enflasyon oranının altında. Enflasyon oranı %80. Adam parayı bankaya koyduğunuz zaman size 70 veriyor. O zaman paranız nedir? Değer kaybı yine %10 var. Ama en azından bir kısmını tazminat olarak ne alıyorsunuz? Kurtarabiliyorsunuz. Çünkü Allah Teala'nın Resulü şöyle buyuruyor. Faiz alana da verene de Allah lanetmiş. Sadece alana değil. Şimdi siz parayı bankaya koydunuz. Bir sene sonra aldınız. Enflasyon oranı %80. 1000 lira koydunuz. Bir sene sonra parayı çektiğiniz zaman kaç para elinize geçiyor? 200. %80 değer kaybı var. Enflasyon oranı sebebiyle. O zaman siz kime faiz verdiniz? Bankaya faiz verdiniz. Allah Resulü ne diyor? Faiz alana da ve verene de. Sen almıyorsun ama sen ne yapıyorsun? Bankaya faiz veriyorsun sevgili kardeşim. Allah-u Teala ne zulmediniz ne zulme uğrayınız. Hakkı hak sahibine teslim ediniz. Bizden açıklaması geri kalan sizin işiniz. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Saat 41'de Eyüp Aleyhisselam, şeytan bana dert ve azap dokundurdu diyor. Hastalıkların oluşmasında şeytanın faktörü nedir? Sevgili kardeşlerim, hastalıklar bir imtihandır. Hiç kimse hasta olmayı istemez. Ama kesin biliyoruz ki fizik vücut teslimi de nedir? Fizik vücudun bir imtihanı yaşamasıdır. Eyüp Aleyhisselam da sabır sahibi olması hasebiyle bu imtihanı yaşamıştır. Ama Allah Teala en güzel şekilde Allah'ın tasarrufunda olduğu için bu imtihanı başarıyla atlatmıştır. Bize de onu örnek kılmıştır. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mevlana gibi dönerek zikredersek faydası daha fazla olur mu? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, biz Efendimiz'den ne öğrendik? Bizim başımız, biz başıboş değiliz. Biz bu ilmi devrin imamından aldık. Devrin imamı da Efendimiz'den aldı. Efendimiz bize bu Kur'an'ı nasıl öğrettiyse aynen size açıklıyoruz. Ve aynısını biz yaşıyoruz. Biz kesinlikle Efendimiz'in açıklamadığı bir şeyde yokuz. Yeni bir icat peşinde değiliz. Amerika'yı yeniden keşfetme hiçbir ihtiyacımız yok. Devrin imamı başımızın üzerinde. O neyi açıkladıysa şu anda ben size açıkladığımın hiçbirisi bana ait değil. Hepsi Efendimiz'in nimeti. A'dan Z'ye kadar aşağı yukarı 41 yıldır bu yolda bir gayret içindeyim. Ve idrak ettiklerimi sizinle paylaşıyorum. En ideal seviyede miyim? Hayır. Aciz bir kul sizin gibi. Ama gerçekten A'dan Z'ye kadar insanın yaratılış gayesi, eşrefi mahlukat olması, mutlulukları sonsuz zirvede yaşaması Allah'ın diniyledir. Bu dinin açıklayıcısı en üst seviyede devrin imamıdır. Hamd eder, şükrederiz, insanız. Yetmez. Bu dönemde, hidayetin unutulduğu bir dönemde devrin imamı olan Mehdi Aleyhisselam'ın talebesiyiz ve biz bu ilmi Efendimiz'den öğrendik. Bu bize kafi, geri kalan Mevlana gibi dönenler var. Amen ne ve sedakna. Allah mübarek kılsın. Yapabilenler yapmış. Ama biz devrin imamdan, Efendimiz'den gidin, zikrinizi dönerek yapın demedi. Demediği için de yeni bir icada ihtiyacımız yok. Allah razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selamı ve bütün güzellikleri sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selamu. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan, ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman, bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım?
1: Onlara din açıklıyor. Öbür tarafta Kur'an-ı Kerim'in muhalif zanlarla.
0: Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak.
1: ben neden doğdum, yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrullah şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hedefler ve vasıtalar. Birinci sual, dinin hedefi nedir? Bu hedeflere hangi vasıtalarla ulaşılır? Din hedefi mutluluktur. Allah Teala hepimizi mutlu etmek Allah Teala'nın biz insanlar için temel hedefidir. Böyle bir izahında Allah Teala hepimizden sadece Allah'ın emirlerine uymamızı, yani tek kelimeyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Allah'a teslimler bizi İslam hedefine götürür. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Yedi safa teslimden bahsedebiliriz. Bu teslimlerin her birini gerçekleştirdiğimiz zaman mutluluğumuz biraz daha artar. Birinci safa teslim, birinci kat cennetin sahibiyiz. Henüz dünya mutluluğumuz yok. İkinci safa teslim, ikinci kat cennetin sahibiyiz. Henüz dünya mutluluğu yok. Ama üçüncü kat ruhun tesliminde üçüncü kat cennetin sahibi ve dünya saadetinin de yarısına sahibiz. Dördüncü teslimde fizik vücut teslimi, dördüncü kat cennetin sahibi, dünya saadetinin %81'i. Nefsin tesliminde beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Ve altıncı hedefte, altıncı cennet, dünya saadetinin bütünü. Yine yedinci hedef, iradenin teslimiyle en üst seviyedeki an cenneti ve çok üst seviyede bir dünya saadeti. Ama bu hedeflere ulaşmak, ibadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir, ne fizik vücut teslim yapabilir, ne nefsini teslim edebilir, ne iradesini teslim edebilir. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır, vasıtalardır. Allah'ı ne kadar severseniz, ona ne kadar teslim olursanız, mutluluğumuz o kadar, o boyutta mutlaka artacaktır. Ruhunu teslim eden bir kişi ile fizik vücut teslim yapan kişi arasında mutluluk açısından fark var mı? Var tabii. Fizik vücut teslimini yapan kişi ruhunu teslim edenden daha mutludur. Nefsini teslim eden kişi ruhunu fizik vücudunu teslim edenden daha mutludur. İradesini teslim eden kişi en üst noktada, en üst seviyede mutluluğu yaşar. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği, kesinlikle hedeflerin hepsine, 7 tane hedef var, hedeflerin hepsine 7 vasıta ile ulaşır. 7 tane hedef emre baktığımız zaman bunun paralelinde 7 tane de vasıta emir vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala'nın bize farz kıldığı tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve en üst seviyede ibadetlerin sultanı zikri yapmak. Allah razı olsun. İkinci sual, dindeki hedeflere uygun hareket etmenin dünya sulhu için önemi nedir? Bütün kutsal kitaplarda 7 safa ve 4 teslim söz konusudur. Allah Teala hepimiz için, dünya sulhu için, 2. asr-ı saadet için bir beraberliği hedef gösteriyor. Böyle bir beraberlik sadece teslim adı verilen Allah'ın
farz emriyle sağlanabilir. İblis hedefleri yani teslimleri ortadan kaldırarak, ibadetleri de hedef haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başarsa da her toplumun içinde bir azınlık hala peygamberlerine Allah'ın indirdiği dinlerinin aslını korumayı başarıyorlar. Allah'a teslim oluyorlar. Onlar duruma hakim olduğu gün sulh ve sükun bütün boyutlarıyla oturacaktır. İşte Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kale menil gurabâ ya Resulallah. İslam, bu garipler kimlerdir? Kale lezîni yüs'ûne mâ afsâdûn sünneti ve yuhyûne mâ amâtâvun sünneti. Onlar İnsanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız, onlar da öyle sarılacak olanlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler ve onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Öyleyse her halükarda dindeki hedeflere uygun hareket etmek kesinlikle bizi dünya sulhuna götürüyor. Yahudiler Tevrat'taki 7 safa 4 teslimle, Hristiyanlar İncil'deki 7 safa 4 teslimle, Müslümanlar Kur'an'daki 7 safa 4 teslimle amel etmeleri halinde evvela öğrenmek, amel et, yaşamak ve aynı zamanda öğretmekle mükellef olan insanlar, Allah-u Teala'nın inşaatı mezun kıldığı insanlar, eğer bu şekildeki bir öğretiyi öğrenme ve

0: Bizi hedefe ulaştıracak vasıta emirleri sevmek için ne yapmalıyız diyor kardeşimiz. Öncelikle kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidin önünde tövbe ederse Allah Teala ona ibadetleri sevdirir. O kişi ibadetlerini angarya olarak değil, Allah'ın kendisine ihsan ettiği buyurduğu bir zevk olarak gerçekleştirir. İslam'ın beş tane şartı birer vasıta emirdir. Onları yapmazsanız zaten hedefe ulaşamazsınız. Ama eğer Allah Teala'nın koyduğu farzları gerçekleştirmez de yalnız bu beş şartı yaparsanız hiçbirinizin kurtulması mümkün değildir. Evvela en önemli görevin zikir olduğunu kesinlikle bilmeliyiz. Zikirden önce de Allah'a ulaşma dileği. Yedi tane hedeften bir tanesi Allah'a ulaşma dileği ki vasıta emirlerin de başında Allah'a ulaşma dileği geliyor. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşma dileği geliyor. Bu yoksa ondan sonraki ibadetlerin hiçbirisi bizi hedefe ulaştıramaz. Biz insanlar için öncelikle hedefi tespit etmek söz konusu ama yetmez, hedefe giden yolu da bilmek gereklidir. İşte hedef işin birinci safhası, hedefe giden yol ikinci safha, bir de hedefin belirlenmesi, yolun tespiti arkasından bu yolda yerine getirmemiz gereken vasıtalar söz konusu ki o zaman oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve en önemlisi zikir yapmak. O zaman bunları gerçekleştirebilirsek en güzeli Allah-u Teala bizi ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bazı hedefler ve bizi bu hedeflere ulaştıran vasıtaları var. Allah'ın gösterdiği ilk hedefse hayattayken Allah'a ulaşmamız. Sizce Allah'a nasıl ulaşırız? Bir tarikata girebilirsin, bir şeyhin şeysiyle ulaşabilirsin.
2: İyilik yapmakla ulaşılır. Kötülük yapan hiçbir yere ulaşamaz.
3: En basiti Allah'ın bize yaptırmış olduğu camilerimize giderek namazımızı, ibadetimizi güzelce kılarak mesela Allah-u Teala ile konuşmak mümkün değil derler mesela birisine dersek. Hayır öyle bir şey yok. Mesela Kur'an'ımızı okursak Allah'la muhabbet içerisinde oluruz.
1: Peki bizim neyimiz Allah'a ulaşır? Bizim yaptığımız ibadetler, Allah rızası için yaptığımız şeyler Allah'a ulaşır.
3: Dergahlarda falan bulunursak, ellerimizi dua semaya açarsak ruhumuz da ulaşır, kalbimiz de huzurumuz da ulaşır.
1: Peki siz öncesinde Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum diye bir duayı etmiş miydin?
4: Tabii derim. Her zaman ederim, her zaman Allah'a yalvarırım ama orasını da yaradan bilir.
2: Her zaman yapıyorum. Her namazdan sonra Allah'ım sana daima yanaşmak, huzuru kavuşmak isterim.
3: İnşallah ölmeden önce ruhumuzla, kalbimizle, içimizdeki güzel hisler de Allah-u Teala'ya inşallah ulaşır.
4: Ölmeden önce Allah'a teslim olanlardan ve ruhumun Allah'a ulaşmasını herkese dilerim, kalbimden dilerim yani.
2: Benim ruhumu da sana ulaştır. Ne demek ya onu görmek, ona ulaşmak? Ne demek, ne demek, ne demek?
0: Bir misafirimiz Allah-u Teala ile konuşmak mümkün değil derler ama Kur'an'ımızı okursak Allah'a muhabbet içinde oluruz dedi. Kur'an-ı Kerim okumak Allah'la konuşmak manasına mı gelir? Allah-u Teala'nın sözlerini bizlere ulaştıran Allah'ın mürşitleridir. Mürşit, Allah'a davet eden kişidir. Mürşit, Allah'ın sözlerini söyleyen kişidir. Mürşit, irşada davet edendir. Eğer mürşit, Allah'ın sözlerini söyleyen kişi ise, o zaman onunla muhabbet

0: Allah'la konuşmak söz konusu olur. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala, eğer o kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetlerini açıklamalı değil miydi derler. Araba yabancı dil mi? De ki o amin olanlar için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanların kulaklarında vakra, o Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa ve hidayet değildir. Kulaklarında vakra varsa ağırlıktır. Aynı zamanda Kur'an'a karşı onlar körlüktür. Yani şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Allah Teala Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde işaretini veriyor. Amin olanlar için Kur'an hidayet ve şifadır. Ama amin olmayanlar için, Allah Teala ulaşmayı dilemeyen kişiler için, velev ki Allah'a inansalar da Kur'an bir körlüktür. Bu konu konuşuluyorsa bu tezekkürdür. Ehli tezekkür Allah ile konuları müzakere etmek etkisinin sahibi olan kişi demektir. Allah Teala kiminle konuşursa, neyle konuşursa onun adı vahiydir. Allah Teala'nın vahyi bir kişi ulelbap makamına geldikten sonra oluşur. Ulelbap makamına gelen herkes vahiy yoluyla Allah'la konuşur. İşte Allah'ın dizaynı bu. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu kısım, bu kitabın bir kısmı ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısmı ayetleri müteşabi ayetlerdir. Kalbinde zevk olanlar müteşabi ayetleri yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne sebebi olurlar. Ama rasihun derler ki muhkem müteşabi Allah'tandır. Fakat onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulelbap tezekkür edebilir. Öyleyse müteşabi ayetlerin manasını Allah biliyorsa, ulelbap da Allah-u Teala'dan sorarak öğrenebilir ve Enbiya-i de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli ulelbap, ihlas ve salih kullardır. Ulelbap bilmediklerini Allah'tan soran ve öğrenen kişidir. Şura 51'de ise Allah-u Teala beşerle vahiy yoluyla konuşur buyuruyor. Ma kâne li beşerin en yükellimullâhu yalâhu vahyen ev min verâ hicâbin en yursile resûle fe yuhâ biznî. Bir beşeri Allah-u Teala vahiy ile perde arkasının ve de doğrudan doğruya Resul göndererek onunla konuşmasıyla konuşabilir. Bütün kutsal kitaplarda 4 vasıf şartı ile 3 sonuç şartının kümülatif toplamı bizi mutlaka ulul elbab sahibi kılar. Ulul elbab olan kullar 7 kademede kalbi müzeyyen olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de insanların Allah'a teslim olabilmesi, yani hedeflere ulaşabilmesi için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olması farz kılınmış. Mürşide tabiyet hakkında neler düşünüyorsunuz?
2: Yani çok güzel bir his, çok güzel bir duygu. İnsan bir rahata, feraha ulaşıyor o zaman. Çok iyi, güzel bir şey.
1: Ona şey teslimiyet, Allah'a teslimiyet, mürşide teslimiyet, onun yardımıyla öğreniyorsun.
3: Onları hiç karıştırma. Mürşid ben bilmem onları.
4: Onlar yol gösterime gelmişler. Doğruluğu peygamberlerden beri öyle geliyor. Bizlere yanlışı doğruyu gösteren bunlar. İki yol var dünyada. İki yolun birisi doğru yol. Gidersen devamlı ulaşırsın. Sevdiklerine, Yüce Allah'a, peygamberlere ulaşırsın.
1: Bir kişinin mürşidinin olması onun hayatını nasıl değiştirir?
5: Yani tabii o mürşid de onun hayatını değiştirebilir. Manevi yönden değiştirebilir. Daha olgun bir insan olur, daha kibar bir insan olur. Daha da insan, ilk başta insanları kırmamaya çalışır. Kalp gönül kırmamaya çalışır. Yani bu aslında mesela kalbi kırmamak, gönül kırmamak, insanları üzmemek, insanların sevgisi. Ne diyor? Allah'ı sevmek, halkı sevmek. Yani onlardan geçiyor ilk başta.
1: Peki siz bir yaşayan evliyaya sohbetine katılmak, bulunmak, ona bağlanmak istemez miydiniz?
3: Muhakkak tabii katılırız onlara da ama görmeden etmeden bilmiyorum.
5: Onlara ulaşmak çok zaman alıyor. Çünkü cahilsin, bilgisizsin ama zamanla öğreniyorsun her şeyi.
0: Bir misafirimiz mürşit kişinin hayatını manevi yönden değiştirir. Daha olgun, daha kibar bir insan olur. Başta kalp gönül kırmamaya çalışır. Allah'ı sevmek, halkı sevmektir dedi. Mürşide tabiyet insanlarla ve Allah'la olan ilişkilerimizi düzeltecek midir? Elbette yani bizim Allah'la olan ilişkilerimiz, insanlarla olan ilişkilerimizin ana merkezi nefsimizdir. Nefsimiz başlangıçlı noktasında muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiiller işleyen bir yapıda. İnsanlarla olan ilişkilerde de aynı şekilde devamlı insanlarla kavga, düşmanlık ve kin ve nefret duygusu içerisindedir. Allah-u Teala dini bize farz kılmıştır. Farz olan dinin muhtevasında nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek vardır. Nefs tezkiyesinde nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin azalması, faziletlerin artması ancak nefs tezkiyesiyle mümkündür. Nefs tezkiyesi de ancak mürşide tabiyetle mümkündür. Öyleyse mürşide tabiyet varsa insanlarla ve Allah'la olan ilişkilerimiz düzelebilir. Mürşide tabiyet yoksa bu imkansız. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde hedef emirlerden ikinci safa kişinin mürşid önünde tövbe etmesidir. Fetih 10'da sana biat edenler Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Nezine yubeynüke nima yubeynullah Fetih 10. Yadullahu fevka idiyim. Muhakkak onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır buyuruyor. Nisa 80'de ise men yutur Resul'e fakat Allah'a Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yunus 47'de ise لِكُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولُ فَيْذَا جَعَ رَسُولُ قُدُّ يَا بَيْنَهُمُ الْقِسْتِ وَهُمْ لَا يَزْنَمُونَ Her ümmetin, her toplumun bir Resulü vardır. Resul aranda adalet hükmeder. Arap 181'de ise وَمَنْ خَلَقْنَا اُمَّتِنْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدُونَ Yaratıklarımızdan bir topluluk var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. Arap 181. Yusuf 108'de ise قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدُوْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَس۪يرَةٍ اَنَا وَنَمَتْ تَبَعْنِي İşte Allah'a ulaştıran yolumuz bu yoldur. اَدُوْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَس۪يرَةٍ اَنَا وَنَمَتْ تَبَعْنِي Görerek Allah'a davet ettiğimiz ben ve bana tabi olan sahabe görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Halk için hak ile hak ile halk için olmak mutlak surette bizi hedefimize ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası da her devrede var olmuştur. İnsanlar nerede birbirlerinden ayrılığa düşmüşlerse, nerede birbirlerinin can düşmanı olmuşlarsa, Allah'ın evliyası her devrede o insanların arasını düzeltmeye çalışmıştır. Mürşid yeryüzündeki insanlar arasında Allah'ı temsil eden yegane kişidir. Evvela Allah'a ulaştırır, mürşid sadece Allah'a davet etmekle değildir vazifesi, aynı zamanda Allah'a ulaştırmak konusunda da yardım etmek, Allah'a ulaştırmaya vesile olmaktır. Devrin imamı ise Allah'a ulaştırır. Diğerleri vesile olanlardır. Hidayete erdiren daima bir kişi var, o devrin imamıdır. Hidayete vesile olanlar çoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Daimi zikir hedefine ilerleyebilmek için normal yapılan görevlerin haricinde zikir çekmek yeterli midir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, daimi zikir hedefine ilerlemek için normal görevleri yapmanın dışında zikir çekmek yeterli midir? Mutluluğun birinci kanadı zikirdir. İkinci kanat başkaları için yaşamaktır. Bu yollardan kesin sonuca getiren garantili olan mutlaka daimi zikirdir. Görevlerimizi yaparken de başka görevlerimizi yaparken de her zaman zikir çekmeliyiz. Ama kendimizi başkalarına adamamız da daimi zikre ulaşmada çok etkilidir. Başkasına hizmet ettiğimiz anda öyle büyük bir zevkli yaşarız ki ondan kolay kolay vazgeçemeyiz. Daha düşünmeye başladığımız andan itibaren bütün devrelerde sadece mutluluğu yaşarsanız bu mutluluk bizi daimi zikrin mutluluğuna yaklaştıracak en büyük yardımcıdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ın 5 şartı hedeflere ulaşmamızı sağlayan vasıtalardır. Fakat Allah-u Teala en önemli vasıta emrin zikir olduğunu söylüyor. Sizce zikir neden önemlidir?
5: Zikir insanı günahlardan, belki de nefsin şeylerinden temizliyor. Nefsin şeyleri var mesela, hevesleri var, şeyleri var, her şeysi var nefsin değil mi? Ama onlardan belki zikirle, Allah'ın izniyle, müşidin yardımıyla, Allah en önce Allah'ın yardımıyla, müşidin himmetiyle o şeylerden, nefislerden biraz şey yapıyorsun yani.
4: Zikir demek dua etme. Allah'ım beni kötü yollardan koru, kötü insanlardan koru.
2: 10 kere Subhanallah, 10 kere Elhamdülillah, 10 kere de Allahu Ekber dedikten sonra ellerinizi açıp ne dua olursa olsun ettikten sonra Allahu Teala da diyor ki o duanı kabul ediyorum, o duanı kabul ediyorum, isteğini gerçekleştiriyorum diye o da bize zikrediyor.
1: Peki diğer ibadetlerden ayıran şeyler nedir zikre?
5: Ya şimdi Allah rızası olan her şey güzel, ibadetler güzel ama zikir Allah'ı zikrediyorsun, Yaradan'ı zikrediyorsun yani. Her şeyi, alemleri yaratan Allah'ı sürekli zikir çekiyorsun ve orada topluluk oluyor, toplulukta çekiyorsun. Belki o arkadaşların sana şeysi gelir.
2: Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir sepet elma düşünün, hepsi kırmızı, onun içinde yeşil bir elma var. O insan da, o yeşil elma da o zikirli insanı temsil eder. Her toplumda bir farkın, bir aydınlığın, nurun olur yani o zikir sayesinde.
0: Bir misafirimiz zikir topluluk içinde çektiğimizde belki o arkadaşların sana feyzi gelir dedi. Topluluk içinde Allah'ı zikretmenin başkalarına da faydası olur mu? Elbette. Nasıl ki Allah-u Teala'nın verdiği fizik nimetlerden, paradan, maldan bir miktarını başkalarına vermekle mükellefsek, manevi değerlerde de söz konusuysa, Allah'ın ilmi ve irfanı söz konusuysa, Allah'tan gelen nurlar söz konusuysa, bunları da başkalarına aktarmak mecburiyetindeyiz. Bu işlemlerden bir kısmı otomatik olarak gerçekleşir. Biz şimdi bu sohbeti yaparken Allah'tan gelen feyz nuru hepimizin kalbine değişik kanallarda gelişiyor. Herkesin liyakatine göre bu kanallık tayin ediliyor. Allah'ın katından kimin daha değerli olduğunu müşrikler o kanallıktan hemen anlarlar. Hadis-i şerifse cemaat rahmetle tefrika azaptır. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketum muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Allah'ın gösterdiği hedeflere ulaşmakta ayetleri ezberlemenin önemi nedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketum.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın gösterdiği hedeflere ulaşmakta ayetleri ezberlemenin önemi nedir? Başkalarına tebliğatımızda güçlü oluruz. Onların da kurtuluşa ulaşması için anlatmaya çalışıyoruz. Ve kurtulmaları onların bizim söylediğimizi anlaması ve ikna olması ile mümkün. Öyleyse daha güçlü bir ikna, daha çok ayetin bilinmesiyle mümkündür. Bunun için önemlidir. Bizden farklı düşünen pek çok insana rastlayacağız. Onlar serbestçe düşüncelerini söylemeliler. Sabırla dinlemeliyiz. Sonra da ispat vasıtalarını kullanarak Kur'an ayetleriyle söylediklerimizin doğruluğunu onlara ispat etmeliyiz. Tebliğ budur inşallah. Allah razı olsun. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Nahl suresinin 120. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in tek başına bir ümmet olduğundan bahsediliyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman Hanif kelimesi üç mana ifade ediyor. Tek Allah'a inanan, Allah'ın zatına vahdet, Allah'ın yolunda insanlardan oluşan tek bir cemaat, cemaate tevhid, üç Allah'a teslim olan Hanif kelimesinin üç özelliği, İslam kelimesinin üç özelliğinden de vardır. Var. Zaten İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapçası olup Allah'a teslim olan demektir. Hazreti İbrahim hem tek Allah'a inanmış, açık şirki yok, hem Allah'a yönelmiş, gizli şirki yok. Tabiyetini gerçekleştirmiş ve Allah'a dört emanetini teslim etmiş olan bir peygamberdir. Bu yüzden de elbette o ne müşriklerden ne de açık veya gizli şirkin sahibi olabilirdi. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Saniye kalp gözü ve kalp kulağı ve salah makamının 5. kademesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kalp gözüyle açıldığı takdirde daimi zikirdeysek, aynı lakin mertebesinde Allah-u Teala yerin melekütünü ve zemin kattaki ana dergahı bize gösteriyor. Kalp kulağı ile de bilgi veriyor. Ama ihlasta kalbimiz 7 kademe daha müzehin oluyor. 14 kademede kalbin müzehin olması bizim yerin göğün melekütüne yakın sahibi olmamızı sağlar. Fakat henüz sonsuz Allah'ın zatı hakkında onu görmek şerefine nail olmadık. Ne zaman olabiliriz? Salah makamında. Salah makamının 5. kademesini kardeşimiz diyor ki açıklar mısınız? Salah'ın 1. kademesinde günahlar örtülüyor. 2. kademesinde salah nuru veriliyor. 3. kademesi mürşide tabi olduktan sonra o güne kadar işlediğimiz günahları bir kere daha Allah'a sevaba çeviriyor, mağfiret. Ve 4.sünde irademizin teslimi, 5.sünde ise Allah'ın zatının görülmesiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmamız. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi şehitler, günahları 2. defa da sevaba çevrilmesi sıdıklar ve iradesini teslim edenler, iradesini Allah'a teslim edenler, onlar müşriklerdir. Âl-İmrân 102 ve Hucurat 7. Ve daha sonra 5. kademesinde irşadan memur ve mezun kılınanlar, bunlar da şahitler. Yani Allah'ın irşadan memur ve mezun kıldığı mürşitlerdir. 6. kademesinde iradenin refi, yani kavim resulleri, iradesini de Allah'a teslim edenler var. Ve en üst noktada devrin imam var. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Birinci suali, Muhterem Efendimiz bir sohbetinde mutluluğun anahtarları Allah'ta olduğunu ve bu anahtarları bize teslim ettiğini buyuruyor. Muhterem Efendimizin bu ifadesinin Şura 12 ve 13. ayetleriyle bir illet rabıtası var mıdır? Şura 12'ye bakacak olursak, göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak O her şeyi en iyi bilendir. Evet, göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. İşte rızkın genişlemesi bollukla bir imtihandır. Daralması da yine darlıkla bir imtihan söz konusudur. Sonra Şura 13 geliyor. İliyet haftası var tabi. Tebliğlerimizde ikinci suali, tebliğlerimizde mürşide tabi olmanın farziyetinden bahsettikten sonra bazı insanlar üveysi olduklarını söyleyerek bu farziyetten sıyrılmaya çalışıyorlar. Bu insanlara Veysel Karani Hazretlerinin de tabi olduğunu nasıl ifade edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Banarı-ı Rahman Yemen'den geliyor. Şimdi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde Allah'ı temsil eden Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O Allah'ın tasarrufundaydı. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeyi hemen gösterebiliriz. Asaleten devrin imamı ve vekaleten devrin imamları 7 ayet gelince Allah'ın tasarrufunda. Ondan sonra kavim resulleri var. Tabiyetini kim hangi kavimde gerçekleştiriyorsa o tabiyet sırasında devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alıyor. Biliyoruz ki Veysel Karani de tabiydi ki Allah Resulü bana ruhu Rahman Yemen'den geliyor. Rahman'ın ruhu Yemen'den geliyor ise Yemen'den bu işaret ne manaya geliyor? Yemen'de tabi olan Veysel Karani ki Nebile Sultanı Peygamber'in bir ara sahabesine kim iki rekatlık namazı sadece Allah'ı zikrederek kılarsa ben ona arkamı veririm. Ve sahabeden hiç kimse başaramıyor. Ve diyor ki benden sonra bu hırkayı sahibi olan Veysel Karani'ye verin. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman bana ruhu Rahman Yemen'den geliyor. Bu hırkamı ona verin. Anlıyoruz ki Veysel Karani tabiydi. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in ruhu başların üzerindeydi. Dolayısıyla hem başların üzerinde olması hasebiyle o Veysel Karani'nin ruhu da bulunduğu yerden ayrılıyor. Ana dergah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dergahına geliyor. Allah Teala bunu gösteriyor. Evet, 2-3 kere fiziki tabiyeti gerçekleştirmek üzere gelmiş ama nasip olmamış. Fakat nasip olmamasına rağmen Resulullah'ın bana ruhu Rahman Yemen'den geliyor buyurduğuna göre anlıyoruz ki Veysel Karani de Resulullah'a tabi. Devrin imamının ruhu Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in ruhu başının üzerinde var ki o geldiği zaman onun ruhu, Veysel Karani'nin ruhu vücudundan ayrılıyor. Ana dergaha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu dergaha geliyor. O onun açıklamasıdır inşallah. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an'ı kimlerin iyi bilebileceğini Kur'an-ı Kerim kendisi açıklıyor mu? Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de en üst noktada devrin imamı var. İşte Allah biz onları emrimizle imamlar tayin ettik. Öyleyse eğer Allah emrimizle imanlar tayin etti buyuruyorsa, bu Kur'an'ın kendiliğine Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi, Kur'an'ı kimlerin en iyi bileceğini Kur'an'ı kendisi açıklıyor mu? Evet, devrin imamları. 5 görevle vazifeli. Vasıfları nerededir açıklayabilmesiniz diyor. Devrin imamı her şeyden önce Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, İhsasa irşada ulaşan ve iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Yetmez, aklını da teslim etmiştir. Bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail aleyhisselam. Öyle olunca Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz bu söylediğimiz 7 tane hedef emri mürşidi Cebrail aleyhisselam'dan öğrenerek, yaşayarak ve Allah'ın emriyle öğreterek vazifesini yerine getirmiştir. Daha sonra onların olmadığı dönemlerde kayyum resullerinden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Vekaleten devrin imamların da görevleri 5'tir. En iyi üst seviyede Kur'an'ı bilenler onlardır. Onun dışında kayyum resulleri bilirler. Onun dışında bunlar kayyum resullerin İrade refinde olmaları hasebiyle, irade bağlaması yöntesinde irade refinde olmaları hasebiyle devamlı Allah'tan emir alarak yerine getiriliyor. Ama 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli müşriklerse onlar da iradesini Allah'a bağlayanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insan ahsen-i takvim olarak yaratılmıştır. Bu ahsenlik yüce Allah'ın İnsana üfürdüğü ruhtan kaynaklanıyor. Ruh yüce Allah'ın zatında yok olunca ahsenlik bitmez mi? Hayır. Ondan sonra ahsen olan başlangıç noktasında ruhtur ama ondan sonra da ruhun teslimiyle birlikte fizik vücut ahsen olmaya gider. Ruhun ahsen olan ruhun tesliminden sonra fizik vücut ahsen olur. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Ali İmran 20'de eğer seninle tartışırlarsa ben haccuke fekul estemtu veciye lillahi ene ve mene tebani. De ki ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi de Allah'a teslim ettik. Kulle lezine util kitabı ve limine. O kitap sahibi ümmüler söyle. Estemtum siz de teslim oldunuz. Fene esleme fekad istedim. Ve entevellev ve ma anna aleykel belâhın. Allah'u beserül ibadet. Yani ben ve bana tabi olanlar biz beçimizi de Allah'a teslim ettik. Öyleyse veç teslimi fizik vücudun ahsenliğini sağlar. Daha sonra nefsin teslimiyle nefs ahsen olur. En sonunda irade teslimiyle o kişi en ahsen noktaya ulaşır. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifte insanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki İslam'ın yalnız ismi, Kur'an'ın resmi kalacak buyuruyor. Hadis-i şerif açıklayabilir misiniz? Evet. Gerçekten de Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde değil, Mehdi Aleyhisselam döneminde bu gerçekleşiyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimler anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlar bakıldığı zaman yarabbinden hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecektir. Hani fitnenin kaynağı dini öğreten ama insanların en şerlisi olarak dini öğretenlerdir. İşte Furkan suresinin 27, 28, 29. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. يَوْمَ يَعِدُ زَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün zalimler ellerini ısırır. Keşke Resul'le beraber bir yol tutsaydık. Bahsedilen Resul, Mehdi Resul Ya veyleta leytenim lemen takız filanen kalile. Keşke filanı dost edilmeseydik. Yani bir tağut filan dediği bir tağut. Ya insan tağuttur, ya cin tağuttur, ya şeytan tağuttur. Tağutu dost edilmeseydik. Bu kişi tağutu dost edilmiş. Tağut da لَقَدْ اَدَلِنِ عَلَى الزِّكْرِ بَعْدَ عَلِجَانِ Resul'le zikir ona gelmişken tağut onu saptırmış. وَكَانَ شَيْتَانِ اِلَى اِنْسَانَ خُزُولَ insan, şeytan insanı yardımsız bırakıyor. Ve Resul de diyor ki ya kavmi اِنِّ اَتَّخَسُ هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُرَ Resul diyor ki benim ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'dan hicret etti, bu Kur'an'dan ayrıldı. İşte Mehdi Resul hidayetin tamamen kaybolduğu bir dönemde Allah-u Teala onu hidayetle vazifeli kılıyor. Allah'ın hidayetinin insanlar tarafından tamamen tatbikattan çıkartıldığı ki hidayet nedir? İnsan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İnsan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması ise o zaman insanlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. İşte tamamen hidayetin kaybolduğu. Yani ruhun sadece ölümle Allah'a ulaştığı, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasının asla mümkün olmadığı bir dönemde Allah-u Teala katından Mehdi Resulü hidayetle gönderiyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve İnsanlara bunu açıklıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, sırat-ı müstakim üzerinde olduğumuzu veya olmadığımızı nasıl bilebiliriz? Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim üzerinde olduğumuzu mürşit olan sevgimizden anlarız. Çünkü Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Setafriku min ümmeti selase ve sebine fırkaten Kullâ finnâri ilâ vâhidetin. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor. Kâle dedi ki bu fırkâ-i nâciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Yani fırkâ-i nâciye ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimde olduğumuzu ancak Allah'ın bizler için tayin-i mürşide tabi olduğumuzdan anlarız. Kalbin ulaşmayı dileyenleri de mürşide ulaştırdığına göre kalbin ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar onlar gerçekten sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan, bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

dünyadaki zevkleri toplayan bütün insanlar için cennet mutluluğun yanında bir zerre değil. Bütün dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırın. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.

0: Allah'tan korkmak demek zaten direktmen takva sahibi olmak demek.
1: Allah'tan korkan herkesin takva sahibi olması lazım.
2: Allah-u Teala'yı korkmaktan çok sevmek lazım. Hem sevmek hem korkmak lazım.
3: Fatiha mahassalavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah korkusu ve takva arasındaki ilişkiyi açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Allah-u Teala her şeyi takva üzerine oturtmuştur. Hanif dinin gereği olarak kişileri takva sahibi olmaya davet ediyor. Takva lügat manası itibariyle korkmak, çekinmek anlamına gelse de asgari standartlarda bir insan Allah'tan korkarsa değil, Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Yani insanla Allah arasındaki ilişki takva üzerine bina edilmişse, insanla Allah arasındaki ilişki evvela Allah'tan hoşlanır kişi, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, en sonunda Allah'a hayran olur. Gerçekten Allah-u Teala Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde فَلَا مَنْ اَوْفَ بِعَاتِ وَاتَّقَّى فَاَنَّ اللّٰهِ يُحُبُّ الْمُتَّقِينَ. Hayır öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir, takva sahibi olursa o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Buradaki ahd, dört tane yeminimizi içeriyor. Ama Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesine bakacak olursak, نَلَّذ۪ينَ يَشْتَرَنَا بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَل۪يلًا. Eymanihim, yeminler. Bu yeminlerin içerisinde ruhumuzun misaki, bu yeminin içerisinde fizik vücudumuzun ahdi, bu yeminin içinde nefsimizin yemini var. Ama burada da ahdi ilave edecek olursak bu ahd, irademizin misakini ifade ediyor. Öyleyse Ali İmran 76'daki ahd, dört tane yemini içeriyor ki, bu Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde ifadesini bulan bir hakkın takvaya eşdeğerdir. يَا يَوْلَّذ۪ينَ آمِنْ اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُنْتُونَ يَوْلَا اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Öyleyse istisnasız, İradenin de Allah'a teslimini muhtevasına alan bir güzelliği görüyoruz. Allah'a giden yolun giriş kapısı takvadır. Yunus 62-64'te Allah-u Teala, Allah'ın evliyalar için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlardır. Yani takva sahibi olanlar, iradelerini Allah için kullanmaya başlayanlardır. Evet, iradenin Allah için korkmaya başlayanlardır. Onun için Bakara 150'de onlardan korkmayın, benden korkun. Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki hidayete erersiniz. Allah'a giden yolu giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci safa takva sahibi olmaktır ki Enfal 29 bunu söylüyor. Ya eyyühellezine aminu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. İnsanlar, Allah'ın insanları cehenneme atan, insanları azaba uğratan, adeta onların azabından zevk alan bir yere oturtuyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. İnsanları Allah'tan korkmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah'ı sevmek asıldır. İnsan severse sevdiğine koşar, korkarsa korktuğundan kaçar. Allah'tan korkan grubun birinci kısmı cehennem korkusuyla korkar ve cennete girmeyince de mahzun olur. Ama veli olduktan sonra bu korku yok olur. Yerini acaba bir hata yaparım diye, Allah'ın sevgisi azalır mı diye o korkuyu alır. Adım adım bu noktaya ulaşır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz aranızda Allah'tan en çok korkan benim diyor. Salah makamının sahibi olan Habil, kardeşi kendisini öldürmeden evvel diyor ki, sen beni öldürmek üzere elini uzattığın zaman ben sana elimi uzatmam. Çünkü ben Allah'tan korkarım. Takva Kur'an-ı Kerim'de 20'sinin basının 5. kademesine kadar gelen bir olgunlaşma sürecini ifade eder. Asıl hedef bir hakkın takvadır ve 7. safa takvadır. Allah Teala takva sahibi olmayı şarta bağlamış. Takva sahiplerinin nefslerini tezkiye edenlerdir. 1. tarif nekro 32, 2. tarifte de bir insan ruhunu Allah'a ulaştırması halinde takva sahibi olduğu ifade ediliyor. Kaf 31-32. Ve uzibetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evâmin hafiz. Bir de Allah'ın verdiği ahdi yerine getireceksin. Bizi Allah'a teslim olmaya davet eden, bizi takva sahibi olmaya davet eden Allah-u Teala bu davetleriyle aslında sadece mutluluğu bize ulaştırmaya çalışıyor. Yani bizden istediği tek şey mutlu olmamız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde üstünlük sadece takva iledir. Evet. Bir başka hadiste Allah'ın kullarından Allah'ı en sevgili olanlar, Allah'ın kullarını Allah'a sevdirenler ve Allah'ı da kullarına sevdirenlerdir. Üstünlük takva ileyse de Allah Teala Hucurat Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyven nasu inne halaktakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şubuven ve kabaile li ta'arafu en ekremakum indallahi etkakum. En üstün olanınız takvaca en üstün olandır. Gerçekten de iradesini Allah'a teslim eden bir insan, Allah'ın zatını gören, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişidir ki 4 tane yeminin yerine getirilmesi Bakara 132'de Allah'ın vasiyetinin yerine getirilmesi manasına da geliyor. Hepinizin takva sahibi olmanızı Efendimizin Mesih'e ve Cabrı'nın bizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir 7 safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
4: Fatiha mazharavan.
3: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Adana'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğini diledim. Daha sonra bütün ibadetlerimi sevmeye başladım. Ama bir türlü hacet namazında mürşidimi göremiyorum. Yine de tövbe alabilir miyim? Evet. Yoksa rüyada mürşidimizi görmek şart mıdır? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dilediysen, bir Allah-u Teala sana az evvel bahsettiğin gibi ibadetleri sevdirerek zikri kolaylıkla yapabiliyorsan, namazı kılabiliyorsun, bunlar hiçbir zaman sana zor gelmiyorsa rahatlıkla yapabiliyorsun. İşaretlerden bir tanesi bu. İkinci işaret mürşid sevgisi. O zaman devamlı bunu kılıp görmediysen bu mürşid sevgisinin de alametidir. O zaman hemen tövbeni alma, yine kılmaya devam et. Mürşidini görmen sadece bir kalbi mutmain olmak açısındandır. O zaman tövbeni alabilirsin vakit geçirmeden. Çünkü ancak tövbeyle gök kapıları açılıyor. Tövbeyle fetih kapısından seyri sülüke başlayabiliyorsun. Tövbe almadan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz. Allah razı olsun. Ve zikre ancak o zaman başlayabilirsin. Mürşidlerine yapılan tövbede Allah'ın bize verdikleriyle tek başına yaptığımız tövbe arasında çok büyük fark var. 7 açıdan farklılık var. Mürşidlerine yapılan tövbe kişiyi 7 nimeti alıyor. Kendi kendine yapılan tövbede bu 7 nimetten mahrum, sadece 1'e 10 kazanıyor. İşte görüyorsun aradaki farkı. Öyleyse herkes mürşidinde bir an önce tövbe almalı ve zamanı en iyi şekilde değerlendirmeli inşallah. Allah razı olsun. Trabzon'dan birkaç müterim hocam. Herkes mutluluğun peşinden koşuyor fakat herkes mutsuz. Mutluluğun formülü nedir? Bu formülü hangi ayetlerde açıklamış bizlere Rabbimiz? Sevgili kardeşim, gerçekten Mevlana da diyor, insanlar aradığı şeyi ait olduğu adresin dışında arıyorlarsa aramıyorlar demektir. İnsanlar mutluluğun peşinden koşuyor, arıyorlar. Fakat adres yanlış. Dünya hayatıyla mutlu olacaklarını zannediyorlar. Hocaya sormuşlar, Nesrettin Hoca. Bakmış ki dışarıda bir şeyler arıyor. Hoca, ne arıyorsun? Anahtarımı arıyorum. Nerede düşürdün diyor, evin içinde. Niye dışarıda arıyorsun diyor. Ya diyor, orası karanlık, burası aydınlık. Yani düşürdüğü yeri, aranması gereken yeri aramıyor, dışında arıyor. Allah Teala bütün insanlara Kur'an'ı indirmiş. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetlisi, bir mutluluk şişesi, bir mutluluk garantisi. Kainatı Allah Teala bize teslim etmiş ama hedef olarak bize mutluluğu tayin etmiş. Yani hedefimiz bu dünyada çok zengin olmak, bu dünyadaki makamına sahip olmak, bu dünyada başarı değil. En üst noktada insanı seçmiş ve insan için her devirde peygamberler vasıtasıyla mutlu olabilecekleri mutluluk davetlisi, reçetesi ve garantisi şeriat kitapları indirmiş. İşte eğer gerçekten mutluluğun peşinden insanlar koşuyorsa, şeriat kitapları da mutluluk davetlisi, reçetesi ve garantisi, onu öğrenmek, yaşamak ve hayatına tatbik etmek durumunda. İşte herkes bunu bilmiyor, mutluluğun formunu bilmiyor. Formunu bir dilek. Mutluluk bir dilektir. Bilen diyorum dernek. Neden? Kimdir mutluluğun anahtarını elde eden? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Çünkü Allah Teala 2 ayet-i kerimede kalben Allah'a ulaşmayı dileyenin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kimdir mutlu? Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı, ermiş evliya kıldığı kişi. Dünya saadetini yaratıyor, üç tane cennetin sahibidir. Ve sadece kişi diliyor ama bunu Allah gerçekleştiriyor. İşte mutluluğun formülü bu. Yani kişi neyi bilmiyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın üç tane cennet, dünya saadetinin yarısının mutluluğuna Allah'ın kendisini sahip kılacağını bilmiyor. Allah söz vermişse Allah katında söz değişmez. Kullar için imkansız, Allah için çok kolay. Öyleyse herkes neyi bilmiyor? Allah'a ulaşma dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını bilmiyor. Ve öyle olunca da peşinden koştuğu mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Onunla hiç kimse mutlu olamaz. Azerbaycan'dan bir karşı muhterem hocam. Çok fazla yemek yiyorum. Kendime hakim olamıyorum. Bu istikametten nefsime nasıl galip gelebilirim? Peygamber Efendimiz'in formülünü tatbik ederek. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Tokken sofraya oturmayın. Çünkü vücut şuurlu bir yapı, ihtiyacı olan hissetmesi halinde zaten acık yiyor. Ve o zaman yemeğe oturduğu zamandan doymadan kalkın. Çünkü midedeki doyma hissinin beyne ulaşması arasında 20 dakikalık bir fark var, 10 dakikalık bir fark var. Eğer kişi bu süreyi doyma hissi gelinceye kadar yerse 20 dakikalık bir fazlalık midesine almış olur ve o da sadece yağ birikir. O sebeple Resulullah'ın formülü tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve de lokmanızı 33 kere çiğneyin. Ve de yediklerinizi zikir ve namazla eritiniz. O zaman bunları yapman halinde en güzele Allah-u Teala seni ulaştıracaktır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, halk arasında karabasan olarak adlandırılan olay nedir? Muhatap olmamak için veya kurtulmak için nelere dikkat etmelidir, açıklar mısınız? Halk arasında karabasan olarak iblisin, şeytanın korkutması, rüyayı yaşamasıdır. Üç tür rüya var diyor Peygamber Efendimiz. Birisi şeytanın korkutması rüya. Diğeri de nefsin hadisatı rüya. Üçüncüsü Allah'ın müjdesi rüya. Rüya üçtür. Biri salih rüya olup Allah'ın müjdesidir. İkincisi şeytanın verdiği üzüntüdür. Üçüncüsü kişinin kendi kendine konuşmasıdır.

0: ruhu okşun başın üzerine yer almaz. Onun koruyucusu olmadığı için iblis her zaman o kişiye tuzak düşürebilir. Mürşidine tabi olan kişi dört cepheden korunuyor. Şeytan ona ulaştıramaz bir şeyi. Bir, Hicr 88 Şuara 215'te sağdan ve soldan onu korur devrin imamın ruhu. Rad 11'de ise önden ve arkadan korur. Dört cepheden devrin imamın ruhu o kişinin başının üzerine yerleştiği zaman onu korur yani. Koruma altına almıştır. İşte Rad 11'de önden ve arkadan koruması vardır. Hicr 88 Şuara 215'te sağ ve soldan koruması vardır. Buna ulaşabilmesi için kişinin mürşidine tabi olması gerekir. Yani dikkat ederseniz devrin müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Yani devrin imamın ruhu kendisine tabi olanlara sağdan soldan korur, önden arkadan korur ama hep peygamber Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Yani Allah Peygamber Efendimiz'i koruyor ama Peygamber Efendimiz'in dışında kimi koruyor? Kendisine tabi olanları koruyor. İnşallah. Allah razı olsun. Öyleyse eğer kişi Karabasan'dan korunmak istiyorsa Allah'a ulaşmayı dileyip haccet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşterine tabi olması veya doğrudan doğruya devrin imamına tabi olması. Şu kainatta kim hangi mürşide tabi olursa, devrin imamının dışındaki hangi mürşide tabi olursa, o tabi olduğu mürşid, o kişinin vesilesiyle tabi olan kişiyi devrin imamının ana dergahına getirir. Ama doğrudan doğruya devrin imamına tabi olanın ana dergahta yerlerini alırlar. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler vesiledir. Sadece hidayete erdiren devrin imamıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketlüğü sevgili Rapor hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Bazı insanlar bütün dini vecibelerini yerine getirmelerine rağmen mutsuzlar. Bunun nedenini açıklarsanız mutlu oluruz. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sesini çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bazı insanlar bütün dini vecibelerini yerine getirmeye rağmen mutsuzlar sebebini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim bütün dini vecibelerini yerine getirmiyorlar. Çünkü bazı vasıta emirleri yerine getiriyorlar. Bu vasıta emirler İslam'ın 5 şartı. Ama İslam'ın 5 şartı bir bütünü ifade etmiyor. Eksik. Mesela İslam'ın 5 şartının içerisinde farz olan Allah'a ulaşma dileği yok. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması olan hidayeti 73 ayet-i kerimede açıklamış. 19 fiille. Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hidayettir. Ve hidayet 73 ayet-i kerimede açıklanıyor. 19 tane fiille. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Bugün İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin muhtevasında Allah'a ulaşma dileği yok. İkincisi, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin ikinci safhası mürşide tabiyet de yok. Yani nefs eskesi yok. Mürşide tabi olmadıkları için nefs eskisi olmadığı için tövbenin onlara kazandıracağı 7 tane nimetin sahibi değiller. Öyle olunca da mürşidine olan tövbede Allah-u Teala 7 nimet vermesine karşılık mürşide tabiyeti reddettikleri için Allah'a ulaşma dileği olmadığı için reddettikleri için o zaman mürşid olan tövbede 7 nimeti Allah'tan alamıyorlar. Sadece yaptıkları hayır karşılığında bir on kazanıyorlar. Halbuki mürşid önüne yapılan tövbeyi yapmış olsalardı, devrin imamının ruhu başlarının üzerine bir koruyucu fanus olarak gelip yerleşecekti. Devrin imamının ruhu gelir gelmez,

0: Onların kalbine Allah imanı yazacaklardı. İman yazıldığı zaman nefs eskiyesine başlanabilecekti. O güne kadar işlediği bütün günahlar Allah sevaba çevirecekti. Ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Seyr-i başlayacaktı. Fizik vücut şeytana korumaktan kurtulmaya başlayacaktı. Nefs kalbine ulaşan nurlarla, zikirle nefs eskiyesine başlayacaktı. Hazali amel işleyip ve iradesi güçlenecekti. Ama buna hiçbirisi olmuyor. Öyleyse olmamasının akabında sadece İslam'ın beş şartıyla yetinmeleri, içinde İslam'ın beş şartının içinde Allah'a ulaşma dileği yok ve mürşide tabiyet, nefs seskesi yok. Çünkü mürşide tabiyet yoksa o kişi hiçbir zaman nefsini tezki edemez. Böyle olunca da ne kadar vasıta emirleri yerine getirseler dahi insanı huzursuz ve mutsuz kılan başkaları değil, nefsindeki afetlerdir. O afetlerin azalması oranında kişi mutlu olur. Ama nefsinin afetleri vasıta emirleri yerine getirmekle azalmıyor. Afetlerin azalması yapılan zikirle ve bu zikrin Allah'ın katından kalbine ulaştırdığı nurların sayesinde gerçekleşiyor. O yoksa o zaman kişi hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşayacaktır. Allah razı olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün İslam'ın beş şartı eksik ve yarım doktor candan eder, yarım imam da dinden eder. İşte bu İslam'ın beş şartının insanları dinden ettiğini kesin bilmemiz lazım. Mesela İslam'ın beş şartını yerine getirenler onunla cennete gireceğine o kadar inanıyorlar ki inandıkları zannı bilmiyorlar. Halbuki kim hangi ameli yerine getirirse getirsin, üç tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. İşte hemen söyleyelim. Kehf 105, Zümer 65, Yunus 45, Araf 147. Dört tane ayeti kerime, dört tane ayeti kerime Lika Allah'ı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. O Lika Allah yok İslam beş şartında. Bakın. Lika Allah'ı inkar edenler ameli boşa gidiyor. Lika Allah'ı dilemeyenler, şirkte olanlar ameli boşa gidiyor. Lika Allah'ı yalanlayanlar ameli boşa gidiyor. Şimdi Lika Allah, Lika Allah ve Lika Allah yok. Ameller boşa gidiyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, 1,5 yıl önce tövbe aldım. Zikrimi 33 binden fazla yapamıyorum. Zikrimi arttırmam için ne yapmalıyım? Zikri yaptırman için Allah yolunda hizmet etmelisin. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki arabayı çekenler ve arabada oturanlar. Kimdir arabada oturanlar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah Teala onlara 33 bin zikri hibe ediyor. Ama onunla yetiniyorlar ve daha fazla ileri gidemiyorlar arabada oturanlar. Ama o arabayı çekenlerden olmak istiyorsan Allah'a vekil tayin edip zikrini arttırman lazım. Bunun da yolu hizmetten geçer. Ben zikrin gücümü de Allah'a teslim edeceğim. Allah'a kendime vekil tayin ediyorum dersen, bu talebi Allah kalbinde görürse Allah-u Teala vekilin olarak zikrini arttırmaman mümkün değil. Mutlaka zikrini arttırırsın inşallah. O zaman fizik vücut teslimi için harekete geçmen lazım. Ben fizik vücudu da sana teslim etmek istiyorum ya Rabbim. Ben seni bu konuda vekil tayin ediyorum. İşte Allah onun vekili olarak fizik vücut teslimine giden yolu ona kolaylaştıracaktır ve o da kişiyi zikrini kolaylıkla arttırmasını verecektir inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah'tan yıllar önce beni insanlara ve kardeşlerime hizmet edeyim diye doktorluk görevini bahşetsin istemiştim. Rabbim nasip etti. Her gün insanların fizik vücut rahatsızlıklarıyla ilgileniyorum ve ameliyat alıyorum. Ameliyatlar alıyorum. Devlet bana maaş veriyor. Para gelirim olduğu için acaba bu hizmet sayılıyor mudur diye düşünceler beni rahatsız ediyor. Bu konuda ne buyursun? Sevgili kardeşlerim, hayrın nas tenfaun nas. İnsanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sen işini zikrederek yaptığın zaman Allah için yapmış oluyorsun ve karşı tarafı mutlu ediyorsun. Öyle olunca onlar bir faydaya ulaşıyorlar ama sen bir hayra ulaşıyorsun. Dolayısıyla işte neyle yapılması halinde ibadettir? Zikirle. Zikirle bu işi yapıyorsan Allah her şeye kadirdir. Mesela bir de aynı zamanda belki maaş alıyorsun ama bunun dışında maaş alamadığın hastaların yardımına da koşarsan o zaman nurun ala nur daha güzel olur inşallah. Onu da yerine getirmeye çalış. Nedir mesela? Efendimiz her zaman bir misal veriyor. Lokantası var adamın. Tabii ki şeyle orada yiyen kişiler ücret veriyorlar. Yedikleri yemeğin ücretini veriyorlar. Ama bir de o ücreti veremeyecek durumda olan kişiler de haftada bir, iki, üç kişi de o şekilde Allah rızası için yapsa o zaman Allah bereketini verir ve çok güzel hedeflere ulaşır. Sen de o şekilde mesleğinde başarılı olmak istiyorsan, elin bir şifa eli olmasını istiyorsan, arada sırada ücret almadan da bu tip insanlara yardım edebilirsin. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Duha Suresi 7 ve 8 ayetine baktığımızda mürşide henüz tabi olmayan kimseyi yetim olarak da düşünebilir miyiz? Manevi babası olmayan kişi açısından evet. Şimdi وَجَدَكَ دَلَّنْ فَدَى seni hidayette buldu da hidayete erdirmedi mi? Bunun hidayette olan kişinin hidayete ermesi o kişinin hidayete edilmesine bağlı. وَجَدَكَ اَيْنَنْ فَاغْنَى seni yokluk içinde buldu da sonra zengin kılmadı mı? Mürşidine tabi olan kişi Allah yolunda infak etmeye başlayınca 1'e 700 kazanır. Şu dünya üzerinde hiçbir kazanç, hiçbir ticaret 1'e 700 veremez yani. Öyleyse bunun manası ne? Mürşidine tabi olan kişi infak etmeye başladığı an yani bu zekat ve birdir. O zaman o kişinin zengin olmaması mümkün değil. Çünkü o 1'i verecek Allah onun 700 katını veriyor. İşte böylece mesela fakirler için Allah Resulüne nerede bir fakir görürsen o Allah ve Resulünden kaçmıştır. Manasında bir söz söyleniyor. Sebebi budur. Yani tasavvufa giren kişi mutlaka Allah-u Teala onu açıdan zengin kılıyor. İşte Sayın Hüsnü Hazretleri çağımızın üç tane temel hastalığından bahsederken cehalet, ihtilaflar ve zaruret. Cehaleti Kur'an ilmiyle, ihtilafları mürşide tabiyetle sormakla ve zarureti de Allah yolunda infak etmekle çözüme kavuşturabiliriz. Allah'ın istediği şey bu inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Enfal 23'te bahsedilen hangi grup insanlardır? Açıklar mısınız? Enfal 23'te وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَهُمْ bu bahsi geçen insanlar akletmeyen sadisler içinde hayır olduğunu bilseyen, Allah'a ulaşmayı dileyen başkasının dilemesine mani olanlardır. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala işittirdiği kişilerin vasıflarını vermektedir. O insanlar kalplerinde hayır olan insanlar, isyan etmeyen, kalplerinde maraz olmayan, yeryüzünde fesat çıkartmayan, insanların Allah'a ulaşmalarına mani olmayan, kalpleri, kalp yapıları yeniliğe hazır olan, insana zarar vermeye, onlara yardım etmek isteyen, düşmanlığın değil, dostun hakim olduğu bir kalp yapıları olanlardır. Allah böyle olan insanları kalplerinde hayır görür. İnsanlar daha baştan durumlarını net olarak belirlerler. İnsanlar vardır, Allah'a ulaşmayı dilemezler. Başka insanları da Allah'ın yoluna saptırırlar. Allah'ın kalplerinde hayır görmediği, bu insanları kalplerinde hayır görülen insanlar olarak düşünelim bir an için, o zaman onlara işittirdi. Ama onlar bu kalp yapıları sebebiyle aslında buna layık olmadıkları için mutlaka yüz çevirirlerdi. Olmaz ama kalplerinde hayır görmediklerimize işittirseydik sözlerinden en gene döneceklerdi. Allah-u Teala diyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama dilemiş olsalardı bu insanlar yine döneceklerdi. Nitekim böyle görüyor, böyle bir şey yapıyor. Hicr suresinin, yanılmıyorsam, 14-15. Ayetlerinde, Hicr suresinin 14-15. Ayetlerinde, onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile, mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavmiz demiş olacaklar. Yani orada da onlar asla buna layık olmadıkları ortaya çıkıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Bir sualim var, arz etmek istiyorum. Çocuklarımıza tasavvufu nasıl anlatabilir, yaşatabiliriz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden, mübarek ellerinizden öpüyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 0 ile 7 yaş, 7 ile 14 yaş, 15 ve üstü yaş arasında durumlarını bildirmiş. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. Okul öncesi anne babalar Allah ve Resul sevgisini vermeliler. Nitekim tarih altıda ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nar. Çocuk 7 yaşına kadar emredici. 7 yaşına 14 yaşına kadar emre uyan. 14 yaşından sonra 7 yılda da anne babasının istişare tarafı olmalıdır. Yani nasihat söz konusu. 7 yaşına 14 yaşına kadar emre uyan. Ona söyleyeceksin, o da yerine getirecek, beraber yapacaksın. İnşallah. Dolayısıyla tasavvuf mutlaka, evet, tasavvufta iki taraf var. Öğrenen, yaşayan ve öğreten. Çocuk öğrenen taraftır. Öğreten taraf anne babadır. Öncelikle Allah'a ulaşma dileği mutlaka çocuklara benimsetilmeli. O kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeli. Zaten Allah kimin kalbinde bu talebi görürse Rahim esmasıyla mutlaka tecelli eder. İstisnası yok. Ve gerekli yaşa gelmeden önce de tövbesini alabilir mi? Elbette. Tövbeyi alıp zikre başlamalı. Yani Allah'a ulaşma dileği ve zikir onlara rahatlıkla öğretilebilir. Bu da tasavvufun temelidir. Muhterem Efendimiz Allah'tan 7 katlık bir sarayın müjdesini almak istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Anne babalar da aynı şeyi ve Resulullah'ın hadisinde bir anne baba için çocuğuna bırakılan en büyük miras İslami terbiyedir. İslami terbiyenin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyettir. İşte anne baba bunu çocuklarına benimsetmeli ve ona sevdirmeli. Allah'a ulaşma dileğini onu Allah'a yönetmeli ve yönelip kalpten Allah'a dilediyse zaten Allah onun kalbine mürşid sevgisini koyar. O kişi severek mürşidine tabi olur ve bundan sonrası da Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her an Kur'an, her an Umut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğimiz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat. Allah'a

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şefaat. Birinci sual. Şefaat herkesin gerçekleştirebileceği bir konu mudur? Hayır. Her şeyden evvel kudret ve kuvvetin tek sahibi Allah'tır. Ve Allah dilediğini şefaat etme yetkisiyle vazifeli kılar. Her devirde şefaat etme yetkisi, eğer bir peygamber yaşıyorsa asaleten şefaat yetkisi ona aittir. Onun olmadığı dönemlerde de kavim resulleri arasında seçilen vekaleten devrin imamı vekaleten şefaat etme yetkisine sahiptir. Şefaat yapan kişi üzerinden Allah'ın yardımını muhataba ulaştırmaktır. Yansıtmak yani. Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi ki bu ayet terkisi oluyor. Allah Teala men ellezî yeşfeu indehu illâ biiznihi. Bunun manası nedir? Onun izni olmadan onun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Gerçekten kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa, 7 sabah 4 teslimi yaşayan kişi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındı. İrşad etme yetkisi kendisine veriliyor ama bir şartla, Allah'ın emriyle. Ve Necm suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle hiçbir şekilde fayda vermez. Yani Allah'ın dilediği ve razı olduğu devrin İmamına izin vermesinden sonrası hariç. İşte görüldüğü gibi yani göklerdeki meleklerin şefaatleri ancak devrin imamının izninden sonra, şefaatinden sonra gerçekleşiyor. Allah Teala Cin suresinin 26. ayet-i kerimesinde 27 Alimul gaybi fela yuzul gaybi ahaden ila men etedamun resulün. Gaybi de Allah-u Teala her devirde sadece devrin imamına bildiriyor. Öte yandan Allah-u Teala diyor ki onun katında Allah'ın izin verdiği kişinin dışında hiç kimsenin şefaati yarar sağlamaz. Yani Allah Teala bir insana irşada memur ve mezun kılındın demedikçe onun şefaati söz konusu değil. Kimdir Allah'ın katında Allah'ın şefaate izin verdiği kişi? Sadece devrin imamıdır. Her devirde Allah Teala devrin imamına şefaat izni veriyor ve devrin imamı sağ olduğu sürece onun önünde yaşayanlar da sağ olduğu sürece şefaat gerçekleşiyor. Evet, Allah Teala devrin imamına şefaat izni veriyor. Devrin imamı sağ olduğu sürece onun zamanında yaşayanlar da sağ olduğu sürece şefaat gerçekleşiyor. Halk arasında söylenenler, buluğ çağına ermeden ölen çocuklar anne babaların şefaatçi olacaklardır. Şehit ailesinden 70 kişiye şefaatçiler ve bunun gibi. Bunlar o olayı tahakkuk ettiği zaman o kişinin belki Allah'a ulaşma dileğine sebep olduğu için söylenebilir. Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesinde وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَالنَّقْصِ الْاَمْوَالِ وَاَنْفُسِ وَسَمَرَاتِ Sizi mutlaka korkuyla açlıktan ve mal ve can ürün eksikliğine imtihan ederiz. Can eksikliği. Şimdi buluğ çağına ermeden ölen çocuklar eğer anne babaları o olay sebebiyle Allah'a ulaşmayı diliyorsa ölüm vaizlik için yeter diyor. Bu ölümden gerekli dersi almış, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse o olay sebep olduğu için söylenebilir. Bu kişinin hayra vesile olan hayrı işlemiş gibi. Bu söylenebilir ama gerçekte Kur'an ayetlerine baktığımız zaman her devirde şefaat etme etkisi sadece devrin imamına aittir. Anne babalarına şefaatçi olacak şehit ailesinden 70 kişiye şehit Allah yolunda olan kişinin sıcak savaşta emanetin Allah'a teslimiyle hukuku bulan bir olaydır. Ve doğrudan doğruya göklerin ordusuna katılıyor. Aynı zamanda salihlerden oluyor. Allah'ın zatını da görüyor. İşte Ali İmran suresinin 169. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. İkinci sual, şefaatte kavuşmanın yolu nedir? Bütün kavim resulleri, devrin imamı, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Af, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor. Günahları örtülüyor. Günahların örtülmesi bir nevi günahların affedilmesi manasına geliyor. Bir de Allah Teala mutlaka o kişiyi mürşide ulaştırıyor. Mürşid önünde tövbeyi gerçekleştirmesi halinde de bir kere daha af, iki af, günahların sevaba çevrilmesi manasındaki şefaat, hayatta olan kişi, o kişilerden de sadece gene hayattayken 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar için geçerli bir durumdur. Onun dışındaki hiç kimse için geçerli değildir. Yani eğer insanlar uyarılır da Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman şefaatçileri olacaklardır. Şefaatçileri olacaktır. Çünkü mutlaka 12 tane ihsanla mürşitlerine ulaşacaklar ve devrin imamı onlar için şefaat edecektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyedeki devrin imamı beni kim Allah'tan isterse aynı zamanda en üst seviyede mürşit Yani şundan anlıyoruz. Bugün de kim kalben ulaşmayı diledikten sonra mürşidin hacet namazıyla Allah'tan talep eder de Allah-u Teala mürşid gösterir o devrin imamının önünde, daha doğrusu mürşidin önünde tövbeyi gerçekleştirirse o zaman şefaatime hak kazanır. Asaleten şefaat ilkesi peygambere aittir. Onun olmadığı dönemlerde vekaleten şefaat etkisi kavim resuller arasında seçilen devrin imamına ait. Müminin suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve devrin imamı amin olanlar için mağfiret talebinde bulunurlar. Rabbim senin rahmetinin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna tabi olanları mağfiret et. Yani günahların sevaba çevir, mağfiret, günahların sevaba çevrilmesidir. Aynı zamanda tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Nisa 64'te de Allah-u Teala bu konuyu o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, o zaman bütün günahları sevaba çevrilirdi. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'in de bir şefaatçi olacağı doğru mudur? Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lhafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Zuruf 44'te herkesin Kur'an'dan sorumlu olduğu zikrediliyor. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Kur'an-ı Kerim bir furkandır. Doğruyu yanlıştan ayıran rehberidir. 14 asır evvel ilk indirildiği hüviyetiyle hala hüküm fermadır. Kıyamete kadar da bu vasfını koruyacaktır. Öğrenilenlerin furkan olan Kur'an-ı Kerim'e ulaşarak onun rehberliğin doğruluğu hakkında karar vermek söz konusu olmalıdır. Kur'an-ı Kerim bütün kainat için bir zikirdir. Hadis-i şerifte fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın, ondan ayrılmayın. Çünkü Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul olunan bir davacıdır. Bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olmaz. Öyleyse fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Ondan evvelkilerin haberi, aranızdakinin hükmü ve sonrakilerin haberi. Evvelkilerin haberi muhtevasını aldığı için ve dinin nasihat olması babında inna hazi tezkire ve men şahit takaza ila rabbi sebila. O zaman Kur'an'dan ders alan, öğüt alanlar Rabbine giden bir yol tutarlar. Bu açıdan Kur'an onlara kılavuzluk ediyor, rehberlik ediyor. Ama Kur'an'ın emrettiği öğüt alanlar, öğüt almayanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o zaman Kur'an-ı Kerim onlar için nedir? Olsaydı şefaati kabul edilen bir muhteva sahibi olacaktı onlar için. Allah razı olsun. Kur'an alıcılığı kabul edilen bir şefaatçi. Kur'an onların Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Ama bu dileğin sahibi olmadıkları takdirde de şikayeti kabul olunan bir davacıdır. O gün cehennemlikler cehennem kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size, ayetlerimizi tilavet eden Resuller gelmedi mi? Allah razı olsun. Konumuz ilgili halkımıza suallere yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Hem hadisler hem de bütün ayetler gösteriyor ki şefaat kişinin dünya hayatında mürşidine tabi olduğu gün gerçekleşen bir olaydır. Peki siz bir mürşide tabi olmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ben diyorum ki Allah'a iman. Yani ayetleri bence okuyun. Kur'an zaten size mürşittir. Ama şöyle, iyi bir öğretmenin yardımına ihtiyacımız var. Bu öğretmenin Kur'an ve sünnet üzerinde olmasına dikkat etmeniz gerekiyor sadece. Hani fazlasını ona yüklediğiniz zaman Allahu Teala'ya şirke kadar gidebilir.
3: Dinini, imanını, Kur'an'ını bilirsen başka gerisini, Allah'a güvenirsin başka geriye gerek yok, kurban oldum. Kur'an'ını okursan, Allah yolda gidersen tamam.
4: Onlar evliyalar. Evliyaların yüzü hürmetine kurban oldum. Allah bizlere merhamet ediyor. Biz de onların hatırına Rabbim'den merhamet istiyoruz.
5: Onlar daha farklı. Onların dengine kimse çıkamaz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur, dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı olacak buyuruyor. Sizce insanlar Allah'ın uyarılarının farkında değiller mi?
4: Aslında herkes farkında da işte yaşam şartları galiba bazılarını saptırıyor.
3: Halen de uyanmıyor. Mefat eden çok, Kur'an okuyan çok ama neyin olduğunu bilmiyoruz, seçemiyorlar daha.
2: Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz Arapçası fakat bizden ne isteyip ne reddettiğini bilmiyoruz. Sadece okuyup gidiyoruz ve biz bunu bir şekilde aşmak zorundayız. Bu da en güzel tefsirlerle olur.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda fazlasını ona yüklediğiniz zaman Allah'a şirke kadar gidebilir. Mürşide tabiyet şirkine girmemize sebep mi olur mu? Hayır. Mürşit zaten 7 safa 4 teslimle Allah'a teslim olmuştur. Mürşitten Allah'ın emirleri ve yasakların hilafına bir şey sadır olması mümkün değil. O ruhunu Allah'a teslim etmiştir. O fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. O nefsini teslim etmiştir. O iradesini teslim etmiştir. Eğer mürşid devrin imamı ise aklını da teslim etmiştir. Öyleyse %100 Allah'a teslim olabilecek bir kişiden teslime aykırı bir şey sadır olması mümkün değil. Böylesi mürşide teslim olan kişi Allah'a teslim olmuştur. Şey uçmaz, mürit uçurur diye bir söz var. Tek bir ilah vardır, o da Allah'tır. Ve Allah-u Teala mürşidi farz kılmıştır. Öyleyse mürşide tabiyet Allah'ın temel emridir. Ama insanlar mürşide tabi olmanın Allah'tan başka ikinci bir ilaha ibadet etmek anlamına geldiğini, irşad müessesesinin bir şirk olduğu iddia ediyorlar. İrşad Kur'an-ı Kerim'in temel farzıdır. Allah irşadı tayin ettiği mürşitlerle kanaliyle gerçekleştirir. Ve peygamberlerden tutun, Nebi Resuller, Kavim Resulleri, Veli Resuller ve onların altındaki bütün irşat kademeleri kademe kademe Allah'ın emrini yerine getirip etrafındakilerle birlikte Allah'a ibadet ediyorlarsa mürşidin şirk olduğu iddiası Allah'ın Kur'an'a atılan bir iftiradır. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda şefaate kavuşan insanların Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmaya dileyen kişiler olduğunu görüyoruz. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Hacı Bayram'da velinin hürmetine, Allah'ım onun hürmetine bizi Allah'a ulaştır diye ulaştırır inşallah. Mefaat ettiğimiz zaman ulaşırız.
2: Kulun yaratılış gayesi budur, tamam mı? Geliş yerimiz zaten Allah'tandır. Allah kulları yaratıyor. Sonra da ruhunu kendinden üfledikten sonra değil mi? Kulluğa. Ondan sonra yeryüzüne bizi halife olarak gönderiyor.
4: Allah'ın yolundan ayrılmamak, Rabbimin cemalini görmek.
5: Zikredeceksin, Kur'an biliyorsan Kur'an okursun, beş vakit namazını kılırsın, Allah'ın emirlerine uyarsın.
1: Yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşamaz mıyız?
3: Ulaşırız, gene ulaşırız. Ama inancı olursa ulaşır, inancı olmazsa nasıl ulaşır?
2: Tabii Allah'a ulaşabilirsiniz.
1: Nasıl ulaşabiliriz?
2: Soruyorlar, tamam mı kuzum? Hazreti Ali'ye soruyorlar, diyorlar ki görmediğin Allah'a niye inanıyorsun? Hazreti Ali diyor ki görmediğim Allah'a niye inanayım? Ben Allah'ı her yerde görüyorum. Allah'a ulaşmak budur zaten ve bu kavuşma size neye getirecek? Dünya mutluluğunu da getiriyor.
1: Bütün Allah dostlarının, bütün evliyaların, enbiyaların yapmış olduğu Allah'a ulaşma duası var. Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
4: Dileyelim. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
3: Çok seviyorum, haddinden fazla severim.
5: Ben de bütün evliyaların gibi yaşarken sana ulaşmayı isterim.
2: Beni de sana ulaştır Allah'ım. Amin.
4: Allah'a ulaşmak kadar güzel bir şey var mı?
0: Misalimiz Allah'a ulaşmak konusunda bu kavuşma size dünya mutluluğunu da getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünyada da ahirette de mutluluğu yaşayacak mıdır? Evet. Allah Teala Şura 13'te kim ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği bir söz var. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Kaf 29. Eğer Allah bana ulaşmayı dileyeni ben kendimi ulaştırırım diyorsa bu Allah'tan bütün insanlara bir garantidir. Ve dileyen kişiyi de mutlaka kendisine ulaştırarak onlar için ahiret ve dünya saadetini garanti ediyor. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet ama aynı zamanda bu kişi nefsini tezkiye ederek dünya saadetinin de %51'ine sahip olmuştur. Asıl ifadesiyle Allah onu sahip kılmıştır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mani gibi gelişme sürecinde nefsimizin kalbinin saflaştıkça giderek daha üst kat cennetlerin sahibi oluruz. Nefsimizde hiç afet kalmadığında dünya saadetinin bütününe de sahip oluruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok yorur kalbimizden. Müsaade buyursanız inşallah bir sorum olacaktı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Her peygamberin ümmeti için bir duası vardır. Benim duam da ümmetimin şefaatine olacaktır buyuruyor. Peygamberimizin bu duası kıyamet gününde şefaat için geçerli olacak mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edelim. Peygamberin dua hakkı vardır. Ben dua hakkımı ümmetime şefaat etmek için kullanırım buyuruyor. Peygamber Efendimizin şefaati kıyamet günü de geçerli olacak mıdır? Hayır. Evvela şefaatle ilgili Kur'an'da geçen ayetlere bakalım. Aynı zamanda bu 13 ayet-i kerime ilaveten bir de hadisimiz var. Bütün bu ayetler bize dünya hayatında şefaatin olduğunu söylüyor. En açıklayıcı olan 11 ayet. En açıklayıcı olan Müddessir 48. Müddessir 46'dan itibaren başlarsak Müddessir 48'de 46'da وَنُكَذِّبُ يَوْمُ الدِّينِ Din gününü yalanlardık. Hatta tekenekel yakin, ölüm gelinceye kadar فَمَا تَنْفَهُ شَفَاتِ شَافِينَ Bu üç ayet-i kerime şefaatin bu dünya hayatında olduğunu göze ispat ediyor. Din günü ne? Din günü Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesinde kişinin mürşidine tabi olduğu gün. Mürşidine tabi olduğu gün ne oluyor? Din günü benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum gündür. İşte tövbe sırasında o kişi Allah'tan af mağfiret talebinde bulunuyor. Ama eğer kişi mürşide tabi olmayı yalanlıyorsa, hayır mürşid yoktur, ne gerek var diyorsa, o zaman din gününü yalanlıyor demektir. Din gününün yalanlaması ölüme kadar devam ederse, ölüme kadar mürşidine tabi olmazsa, o zaman da dünya hayatında şefaat edenler var, şefaat edenin şefaati onlara fayda sağlamaz. Öyleyse şefaat bu dünya hayatında. Nedir o? Kim 12 tane insanla mürşid önüne tövbe eder, Allah'tan af mağfiret talebinde olursa, devrin imamı da onun için af ve mağfiret talebinde bulunuyor ve böylece o kişinin günahları sevaba çevrilir. Bütün insanlar zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz'in kıyamet günü şefaatte bulunacak ve bütün günahları böylece affedilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günahkarlar için, hata sahipleri için Allah'tan gerçekten şefaat istemiştir. Ama bu şefaatin zamanı tövbenin vücut bulduğu andır. Onlar gelip de tövbe ettikleri zaman şefaat gerçekleşir. Dünya üzerindeyken şefaat imkanını kullanmadan kıyamet günü ulaşmış insanlar için o gün hiçbir şefaat fayda vermez. Çünkü o gün şefaat yoktur. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyada yeterince uyarılmadınız mı? Yani mürşidinize tabi olmazsanız, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman şefaat sizin için söz konusu değil. Allah razı olsun. Bir konumuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala günahları sevaba çevrilerek şefaate kavuşan kişilerin bir daha günah işlemeyen noktaya ulaşabilmeleri için zikirle nefsini temizlemesini emrediyor. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Zikrin neyse fikrin de odur. Temiz olacak, illa bura temiz.
4: Salavat getirmektir. Salavat getirirsen, Muhammed'in yolunda gidersen, Allah'a zikredersen, Allah'a sen bir adım koşarsan o sana bin adım koşar. İnşallah geri çevirmez.
2: Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Cabir bin Abdullah diyor, insanoğlunun iki türlü midesi vardır. Biri şu bedenin midesi, etin midesi, işte ne yerse doyar. Ama ruhun midesi sadece Allah demekle, Allah'ı bilmekle doyar.
1: Siz Allah'ı zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
5: Kendimi hafifletiyorum.
4: Kalbimin Allah diye attığını hissediyorum.
3: Nasıl istedim havada, Rabbimin yanına ulaşmış gibiydi. 500'lük tespitleri çekerdim sabahlarca. Allah, Allah, Allah dedi.
2: Sadece namazlarının başına oturup da Allah, Allah dediğin değil, her halin zikir ile geçmeli. Bir durumla karşılaştın, mesela komşumla atışacaksın. Allah bundan hoşnut olmayıp deyip de geriye çekilmek de zikirdir. Biz zikri sadece diyorum ya belirli kalıplar içerisine koymayalım. Kulun her nefesteki her durumu zikirdir zaten.
0: İmsam zikri belirli kalıplar içerisine koymayalım. Allah'a göre zikir yapmanın muhtevası nedir? Üç çeşit zikirden bahsediyor Allah Teala. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Cehri zikir Allah isminin sesi tekrarıdır. Hafi zikir dinin hareketiyle Allah isminin tekrarı ama sessiz. Kalp zikri, dilin de hareketi yok, sessiz bir şekilde iç sesimizde Allah isminin tekrarı olarak ifade ediliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Ve bu ibadetin en büyük ibadet olduğu zikrediliyor. Allah'ın zikriden muradı zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmet, fazıl ve selavat isimli nurların kim Allah kelimesini Allah Allah diye tekrar ederse onun kalbine girmesi ve afetleri kalpten temizlemesini ifade ediyor. Bu zikri yapan herkes için zikir Allah'ın katından mutlaka rahmetle faz isimli iki tane nur indirir. Mürşidimize ulaştıktan sonra bu üçüncü nur daha devreye girer, salavat. İster sesle ister sessiz zikir yapın, Allah'ın nurları her halükarda mutlaka göğsünüzden gelir ve bu zikir dört tane kalp şartına sahip olduğunuz zaman nefs tezkiyesini başlatır. Allah'a verdiğiniz nefs tezkiyesi yeminini zikirden başka hiçbir ibadette gerçekleştirmek mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü kıymetli hocam. Hürmetle ellerinizden çok öpüyorum. Sizi çok seviyoruz. Bir sual arz etmek istiyorum. Hasenat yani iyilik istikametinde şefaatle bulunanlar olduğu gibi seyyiat yani kötülük istikametinde şefaatle bulunanlar da var mıdır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hasenat istikamında şefaatte bulunanlar olduğu gibi seyahat istikamında şefaatte bulunanlar da var mıdır? Evet. Nisa 85 şefaat neyi sağlıyordu? Seyahatin hasenata çevrilmesini sağlıyordu. Bu şefaat etme yetkisinin sahipleri sadece devrin imamlarıdır. Allah Teala ikinci bir grup insandan bahsediyor. Kim seyahat konusunda başkalarına şefaat ederse ona şerden pay vardır diyor. Buradaki şefaat devrin imamının yaptığı bir şefaat değil. Buradaki şefaat şafi olmak, yardım etmek istikametinde kullanmış. Yani kim başkalarını Allah'ın yolundan saptırırsa ona da ondan pay vardır. Onlar kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilim olmaksızın delalette kalmasına sebebiyet verdikleri kimselerin günahlarından da yüklenirler. Yani hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Şerre sebep olan da şerri işlemiş gibi oluyor. Başkasının derahatta kalmasına sebep olanlar seyyiatta yardımlaşanlardır. Başkasının hayra ulaşmasına vesile olanlar hayrı işlemiş gibi oluyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlası, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8.509.000.000'a ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871.413.000 sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1.747.449.000'dir. Bir günde ortalama 20.000'in üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para $200.000. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, İsraf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama İki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde

parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. 7'li basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maas salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kul olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, hepimiz yaratılma açısından Allah'ın bir mahlukuyuz. Sadece bir mahluk. Allah'ın yarattığı sonsuz mahlukatı var. Ama bunların arasında da en üst noktada yaratılan bir mahluk var ki o insandır. İnsanı diğer mahlukattan üstün kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Gerçekten geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman insanların ibadetle meşgul olan kişiyi abidleri de abd olmakla karıştırdıklarını görüyoruz. Abid, ibadet eden kişidir. İbadet yapan herkes abiddir. Ama Allah Teala'nın Kur'an ayetlerinde kul olmakla açıkladığı nokta ibadet değil. O ibadetlerle Allah'ın istediği hedefe ulaşmak, yani abd olmaktır. Allah Teala

0: Riyad suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eğer geleneksel din tatbikatına göre bu ayeti mealini söylersek, insanları ve cinleri başka bir şey değil, bize ibadet etsin diye yarattık. Hayır sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın istediği mana bu ayet-i kerimede nedir? Ben insanları ve cinleri bana kul olsun diye yarattım. Kul olmanın dışında başka bir ayetle, gayetle yaratmadım. Şimdi eğer konu sadece ibadet olsaydı, bugün geleneksel din tatbikatının içerisinde çoğu insan ibadet ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor vesaire. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ülkemiz itibariyle konuşursak, insanların belki yarıya yakın bir kesimi ibadet ediyor, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ama mutluluk açısından olaya baktığımız zaman yapılan istatistikler ülkeler içerisinde mutluluk sıralamasında ülkemiz en sonda yer alıyor. O halde kul olmakla mutlu olmak arasında bir ilişki var mı? Evet. Kimdir mutlu olanlar? Kul olabilenlerdir. Her ibadet yapan insan mutlu olabilir mi? Ne yazık ki hayır. Bugün ülkede bir araştırma yapacak olursak, herkese şu suali tevcih edersek, sen ibadetleri yapıyor musun? Alacağımız ortak cevap insanların çoğundan, çoğu demeyelim, yarı yarıya. Bizim ülkemiz aslında %99'u Müslüman, kendisini İslam dininin muhtevası içerisinde değerlendiriyor. Ama bunun ibadet yapan kesimiyle konuşursak yarı yarıya kabul edelim. Ama acaba bu yarı yarıya ibadet yapan insanlar mutlu mudur? Ne yazık ki hayır. Alacağımız cevap hayır. Her devirde insanların ancak %10'dan azı Allah'ın istediği hedefe ulaşmaları sebebiyle en az dünya saadetinin yarısını ve ahiret saadetinin 3. kat cennetine sahiptirler. Ama bunlar kimlerdir derseniz, bunlar Allah'a kul olabilenlerdir. Öyleyse her ibadet yapan kişi abittir, abd değildir. Ama her abd mutlak surette abittir. İbadetler vasıta emirleri içeriyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 7 tane vasıta emri görüyoruz. Bu vasıta emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Arkasından Allah'ın ibadetlerin sultanı diye zikrettiği zikir geliyor. Arkasından oruç, namaz, hac, zekat vesaire. Bütün bunların hülasası 7 vasıta emirle Allah Teala kul olmayı bizler için hedeflemiş. Kul olmak aynı zamanda mutlu olmaktır. Ancak kul olabilenler mutluluğu yaşar. Ama sadece dini ibadet standartları içinde değerlendiren insanlar hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, ne yazık ki kul olmadıkları takdirde bu mutluluğu yaşayamazlar. Şimdi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Buyuruyor ki kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse kul olmanın şartlarından bir tanesi kul olanların duasını Allah kabul ediyor. Kul olmanın şartlarından bir tanesi de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Bir tarafta dua var, bir tarafta ruhun yükselerek Allah'a ulaşması var. Yaratılış açısından Resulullah'ın vaaz ettiği bu hadisi bir analiz edelim. İnsan yaratılışı üzerinden. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait. İnsanın kalıbı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi berzah aleminde olan nefsimiz. Ve nefsin ve masavaha. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet vesaire. Fizik beden ve nefs itibariyle insanı düşünecek olursak, devamlı mutsuzluk üçgeni içerisinde bir dünya hayatı, peşinden de ölüm sonrası hayatta gideceği sonsuz bir cehennem azabı söz konusu. Ama Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en şerefli varlık olarak insanı yaratmıştır. İnsanı insan yapan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde "Summa sawaha ve nafaha fihi min ruhi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sevgili kardeşlerim, insan kendisinden önce yaratılan gayb aleminin varlıkları cinlerden üstündür. İblis, şeytan bir cindir. Cin olduğunu 3 ayet-i kerimeden anlıyoruz. 1 Hicr 27, 2 Araf 12, 3 Kehf suresinin 50. ayet-i kerimesi. Bu 3 ayet bize kesinlikle Allah'ın emrine isyan eden, secde emrinin yerine getirmeyen iblisin bir cin olduğunu buyuruyor. Öyleyse eğer Allah Teala ben insanı yarattım, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ey cinler ve melekler secde edin dediği zaman evet demek ki bu secde olayıyla kesinlikle insan cinlerden üstündür. Ve iblis bu hakikati bilmediği için Allah'ın emrine isyan etmiş ve Allah'ın huzurundan kovulmuş. Gelelim insandan önce yaratılan meleklere. Allah Teala meleklerden üstün kılmış insanı. Nitekim meleklerin itirazı kan dökecek, fesat çıkaracak birisi olarak nasıl insan bizden üstün olabilir ya Rabbim deyince ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala esmalarını öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, meleklere aynı esmalar sorulunca meleklerin cevabı Sübhaneke la ilmen la inle ma'alemtena. Senin bize öğrettiğinin dışında bizim ilmimiz yok. Öyleyse Allah-u Teala insana verdiği üstünlük açısından bir açıdan da Allah insana esmaları öğretiyor. Allah'ın 99 esması. Fakat insanı üstün kılan bu esmaların kendisine öğretilmesi değil. Bu ekstradan bir şey. Allah'ın zatından üfürülen ruh. Ve Allah-u Teala ثُمَّ سَوَاهَ وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوْهِ فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ey melekler ve cinler ona secde edin. Öyleyse tek bir nokta itibariyle yaratılan insan cinlerden üstün, yaratılan insan meleklerden üstün. Kısacası eşref-i mahlukat olarak Allah insanı yaratmıştır. Ama Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine bakacak olursak لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَا بِهَا لَهُمْ عَيُّنُونَ لَا يُبْسُرُنَا بِهَا لَهُمْ عَزَانٍ لَا يَسْمَعُنَا بِهَا اُولَٰكَ كَالْاَنَامِ بَلْ هُمْ اَدَلْ وَاُولَٰكَ مُلْ غَافِلُونَ Allah-u Teala cin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler diyor. Hem en şerefli varlık olarak Allah-u Teala insanı yarattığını buyuruyor. Hem de hayvanlardan daha derecede olduğunu da ayette açıklıyor. En üstün varlık olmanın arkasında ne var? Şimdi hemen tekrar o Resulullah'ın hadisini devreye alalım. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kimdir her şeyden üstün olanlar? Kul olanlar. Ama kul olmak bedava bir olay değil. Hepimiz yaratılış açısından mahlukuz. Allah bizi bir bitki, bir ağacı, başka bir hayvanı, başka bir nesneyi yarattığı gibi biz de Allah'ın bir mahlukuyuz. Allah bizi yaratmıştır onun mahluku olarak. Ama bu ayet-i kerimede kul olmak noktasına işaret ediyor ve insanı üstün kılan olay Allah'a kul olması noktasındadır. Şimdi Allah'ın zatına en yakın olanlar kimlerdir derseniz, Allah-u Teala bu konuyu Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde açıklıyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Dikkat edin, buraya çok dikkatimizi çekmek istiyorum. Onlar bize kul oldular. Şimdi hayırlar işlemek. Demek ki her hayır işlemek bir vasıtadır. Namaz kılmak bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Vasıta emirlerin hangisini yaparsanız size derecat kazandırır, bir vasıtadır. Ama buradan gaye bu vasıtaları yerine getirerek kul olmaktır. O sebeple Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ilk cuma hutbesinde minbere çıkar çıkmaz hangi ayet-i kerimeyi okuyor? Zümer 54'ü. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli yetikum el azab suma la tumsirun. Rabbinize yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, beşinizi de, nefsinizi de, iradenizi de alt teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Sevgili kardeşlerim, demek ki bizim yaratılış hedefimize ulaşmamız Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın yardımını almadan hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Evet, Allah'ın yardımı. Sümalatin sürün. Şu anda sorsam size Allah'tan yardım isteyiniz, aklınıza ilk ne gelir? Ne gelir söyleyin bakalım. Tabii ki dua gelir. Yani siz el açtığınız zaman ne diyorsunuz Allah-u Teala'ya? Bu konuda ya Rabbim ben senden yardım istiyorum. Bana bu istikamette yardım et. Vesaire. Öyleyse her duanın kapsamında Allah'tan yardım istemek vardır. Fakat Allah-u Teala herkese yardım eder mi? Hayır. Allah-u Teala kişi Allah'a dua ediyor ama Allah Teala onu yardıma ehil görmüyor. Kimdir duasını Allah'ın kabul ettiği? Kimdir Allah Teala'nın duasına icabet etmediği? Allah'ın duasını kabul ettiği kişi ruhun talebine uyan kişidir. Hangi noktada ruhun talebine uyarak Allah'tan bir şey istiyorsanız bilin ki Allah duanızı kabul ediyor. Evet, tekrar ediyorum. Yani kabul olunan dualar ruhun talebi istikametinde olan dualardır. Diyelim ki nefsinizin istikametinde siz Allah'tan dünya istiyorsunuz. Allah Teala git diyor, nereye? Ne isteğin varsa hepsini topla. Bizden dünyayı isteyenlere bir veririz ama onun ahirette neyi yoktur? Nasibi yoktur. Yani dünyalıkla hiç kimse mutlu olamaz. Hiç kimse. O zaman sabahtan akşama kadar dünyalık talep edin. Allah-u Teala git neyi alıyorsan al. Ama ahirette bir nasibin yok. Ama Allah-u Teala bizden kim dünyayı ile birlikte ahireti isterse biz onu ikisini birden veririz. İşte Bakara suresinin 201. ayet-i kerimesinde her zaman namazlardan sonra okuduğumuz bir dua var. Rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenetin ve kina azabennar. Bakara suresinin Rabbimiz bize dünyada verdiyenlere veriyor ama ahirette nasibi yok. Ama Bakara 201, kim bizden dünya ile birlikte ahireti de isterse ve minhum men yekulu Rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenetin ve kina azabennar. Şimdi dünyada hasene isteyenler kimlerdir? Dünyada hasene isteyenler kazancının, dünya kazancının bir kısmını Allah'ın emrettiği biçimde kullanan insanlardır. Örneğin çiftçisiniz, ekininizi ekmişsiniz, kazancınız var. Allah Teala onun 1/40 veya %2,5 vermenizi istiyor. Tasavvufa girdiyseniz %2,5 bir toplam %5 vermenizi istiyor. Vermeyebilirsiniz. O zaman siz dini yaşadığınızı zannedersiniz. Ama asla dini yaşayamazsınız. Bir de ki Mevla Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Zekatı olmayanın namazı yoktur. Zekatı olmayanın orucu yoktur. Zekatı olmayanın dini imanı yoktur. Zekat nedir? Zekat aslında Allah'ın hakkıdır, kul hakkıdır. Hani temel komşularına bakıyor. Bakıyor ki Allah onlara bol bol ürün veriyor. Kendi arazisinden hiçbir şey çıkmıyor. Allah'la bir anlaşmaya giriyor namaz secdede. Diyor ki ya Rabbim herkese veriyorsun ama bana hiç yok. Şimdi gel seninle bir anlaşma yapalım. Onlar sana %2,5, 1/40 falan veriyor. Hayır. Birisi benim, birisi senin. Yarı yarıya. Tamam mı? Tamam. Allah'la konuşuyor. Anlaşmayı imzalıyorlar. Hakikaten de temelin ektiği arazi öyle bir ün veriyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Harman yerinde bu senin, bu benim, bu senin, bu benim ama bir de bakıyor. Allah'ınkine bakıyor çok müstebede bir büyük öbek. Kendinkisi küçük küçük. Ve nefs devreye gidiyor diyor ki ekerken yok idin. İçerken yok idin. Ne diye şimdi seninle paylaşayım diyor. Tabi Allah Teala bunları duyuyor herkesle beraber. O sırada temel bunları yaparken bir yağmur, bir kar ve fırtına alabildiğine temel harman yerinden kaçıyor bir mağaraya sen diyor. Tabi o sırada yıldırımlar çakıyor. Diyor ki yağdırdın, sele verdin. Estirdin, yele verdin. Şimdi fenerle beni arıyorsun diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim her zaman Allah bizimle beraber. O yardıma ehil olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Mutlaka Allah'ın emirlerine uygun bir hayatı yaşamamız lazım. Kazancımızı da ona göre. Şimdi tekrar o hadisi devreye alabilirsek zekatı olmayanın gerçekten dini yok. Zekat Allah'ın hakkı yani kul hakkı. Allah'ın hakkı demek Allah'ın bizim malımıza ihtiyacı mı var? Hayır çünkü her şeyin sahibi o. Malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatını vermeyenlerin namazı olmaz. Orucu olmaz, hacı olmaz, cihadı olmaz ve iman yoktur. Zekat Allah'ın hakkıdır kazancımıza. Zekat aynı zamanda kul hakkıdır. Çünkü Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama kulların ihtiyacı vardır. Ve Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? İn tensurunallaha yensurekum ve yusabbit aqdamakum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Kul diyor ki ya Rabbim senin yardıma ihtiyacın var mı ki? Tabii ki yok. Ama Allah Teala diyor falan yerde bir kulum var. Ona yardım ettiğin zaman bana yardım etmiş oluyorsun. O hastayı ziyaret ettiğin zaman beni ziyaret etmiş olursun. Yani kısacası kendisimizin dışındaki herkes Allah'ın yardımına ehil bir kuludur. Ve ona yardım ettiğimiz zaman Allah Teala o yardımı kendisine kabul ediyor. Öyleyse bu açıdan olaya baktığımız zaman kimdir kul olanlar? Allah'tan yardımı alabilenlerdir. O sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Zümer 54'ü okuduğu zaman ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehum kabliyatikum el azab summa la tunsarun. Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Azap gelmeden evvel. Sonra yardım olmazsınız. Öyleyse Allah'ın yardımı nerede varsa kesinlikle bizim için azap yoktur. Allah'ın yardımı varsa mutluluk vardır, huzur vardır, saadet vardır. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz yaratılış açısından Allah'ın mahlukuyuz. İşte abi soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Yaratılış açısından diyor ki tamam, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir mahlukuyuz. Ama kul olmak bir hedefi gerçekleştirmektir. Kul olmak duanın kabul edilerek. Şimdi buraya dikkat edin. Tekrar ediyorum. Duanızın kabulü ancak ruhunuzun talebine uymakla mümkündür. Nitekim Hazreti Ali bir sözünde diyor ki radıyallahu anh, ruha dön, metalibini olgunlaştır. Talep tekildir, metalip çoğuldur. Yani ruhun taleplerini olgunlaştır. Nefse yönel, faziletlerini tamamla. Allah Teala'nın nefsimizin manevi kalbinde afetlerin yerine ikame etmemizi istediği şey ne? Faziletlerdir. 19 fazilet daimi zikre ulaştığımız zaman. Unutma ki diyor, cisminle değil nefsinle insansın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz hepimiz bu dünyada insan olmaya geldik. Belki diyeceksiniz ki, ya ben insan değil miyim hocam? Herkes insan mı? Ne diyorsunuz? Şimdi Araf 179'u okuyalım. Bakalım kimdir insan, kim insan değil. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِنًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا Kalpleri var, fıkıh etmezler. لَهَمْ عَيُّنٌ لَا يُبْسُرُنَ بِهَا Gözleri var, görmezler. لَهَمْ عَزَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا Kulakları var, işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Şimdi kalbi var, fıkıh etmeyen, gözleri var, görmeyen, kulakları var, işitmeyen bu kişi insan mı? Evet. Dilim var mı söylemeye ama ayet-i kerime diyor ki onlar hayvanlar gibidir. Öyleyse bizim insan olmak gibi bir görevimiz var. Sayın Musa Hazretleri çok güzel tespitte bulunuyor. İman insanı insan eder. Belki de o insanı sultan eder. Öyleyse eğer iman bizi insan edecekse bu iman ne menen bir şeydir? Bu iman ruhun talebine uymaktır. Nerede ruhun talebine uyuyorsanız duanız kabul olunuyor. Nerede nefsinizin talebine uyuyorsanız orada da Allah-u Teala sizi şeytanla baş başa bırakıyor. O zaman çok kardeşimiz ben nasıl Allah'tan ne istemeliyim diye soruyor. Allah'tan ne isteyeceğiz? Allah'a ulaşma dileğini isteyeceğiz. Allah'tan ne isteyeceğiz? Allah'ın teyit mürşidi isteyeceğiz. Allah'tan ne isteyeceğiz? Ruhumuzun teslimini isteyeceğiz. Allah'tan ne isteyeceğiz? Fizik vücut teslimi vesaire. Bütün bunlar Allah'ın talepleri değil mi? Allah bizden bunları istemiyor mu? Evet, 7 tane safa farz emirler var. Ona bakalım beraberce. Yani ruhun her talebi kimin talebidir? Kim söyleyecek? Allah'ın talebi. Ruhunun her talebi Allah'ın talebi. Başka bir ifadeyle ifade edelim. Allah'ın her talebi neyin talebidir? Ruhun talebidir. Evet, Allah'ın her talebi de ruhun talebidir. Öyleyse duanızın kabulünü istiyorsanız ne yapmanız lazım? Mutlaka ruhun talebine uymanız lazım. Şimdi Bakara 186'yı bu açıdan inceleyelim. İza se'aleke ibadi anni fenni karibun ucubu daveti da izâ dehani felyestecibuli vel yûminu bi le'alem yerşudum. Kullarım sana benden sordularsa, bakın kullarım diyor. Sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar. Allah'ın davetine, Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette farz kılıyor ve hepimizin hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala kesin emretmiş. 12 farz emirle. O zaman sevgili kardeşlerim, kimin duasını Allah kabul ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenin. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı dileyen. Şimdi o hadisi bir kere daha analiz edelim. Şekil üzerinde tabii. Üç vücut serbest iradenin sahibiyiz ve Allah Resulü kul olmak duanın kabul edilir. Allah Teala kimin duasını kabul ediyor? Ruhun talebini olan, çok güzel, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin duasını kabul ediyor. Ama kimin ruhu Allah'a yükseliyor? Nefs tezkesi yapan kişinin. Kimin kalbinde 107 fazilet zikirle birikmişse onun ruhu birinci gök katına yükseliyor. Kimin kalbinde fazilet %14'e ulaşmışsa onun ruhu ikinci gök katına yükseliyor. Kimin kalbinde fazilet %21 olmuşsa 3 kere 21 ruhu üçüncü gök katına yükseliyor. Yani kalbimizdeki faziletlerin birikimi ruhumuzun Allah'a yükselmesini ifade ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, kul olmak alelade bir olay değil. Kul olmak fizik bedenin içerisinde Allah'ın zatına üfürülen ruhu Allah'a yükseltmek, Allah'a ulaştırmaktır. Kul olmak Allah-u Teala'nın nefsimizden almış olduğu yemini yerine getirmektir. Nefsimizin yemini, nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi, yerine faziletlerin geçirilmesidir. Onun için Hazreti Ali ne diyor? Nefse yönel, faziletleri tamamla. Unutma ki cisminle, fizik vücudunla değil, nefsinle insansın. İnsan olanlar var, bir de insan olmayanlar var. Ne insanı insan eder? İman insanı insan eder. Belki de o insanı sultan eder. O halde iman nedir derseniz, iman dünya hayatını yaşarken ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemektir. O halde sevgili kardeşlerim, yaratılış açısından hepimizin Allah'a kul olduğunu, Allah'a kul olması gerektiğini hiç unutmayın. Hani Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman 114 sureden oluşan Kur'an-ı Kerim, Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün emir ve nehirlerde Allah bunları yapmamızı istiyor. Bunları yapın, şunları yapmayın, bunları yapın, şunları yapmayın. Ama Bakara suresinden Nas suresine kadar olan bütün Kur'an'ın ayetlerinde Allah'ın bizden istedikleri var. Fakat bir sure farklı. O sure nedir? Fatiha suresi. Fatiha suresinde nedir? Fatiha suresinde biz Allah'tan ne istiyoruz? Kim söyleyecek? Biz Allah'tan ne istiyoruz? Evet sevgili kardeşim, biz Allah'tan kul olmayı istiyoruz. İsterseniz beraber bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd. Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecelli ederek bize verdikleri her şeye karşı bizim Allah'a verdiğimiz bedel nedir? Hamd'dir. Onun bütün manevi bize verdiği rızıklara hamd etmemiz lazım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve bu açıdan bakıldığı zaman ham alemlerin Rabbinedir. Bu alemlerin içerisinde ne var? Bizim berzah alemimiz var, cinlerin gayb alemi var, cinlerin berzah alemi var, meleklerin emri alemi var, zulmani alem var ve daha ötesi daha ötesi yaratılmayan alem hepsi var yani. Sadece zahiri alemde bize verdiklerini ne yapacağız? Kim söyleyecek? Şükredeceğiz. Rahim, Rahman esmasıyla tecelli ederek bize verdiklerine ne yapacağız? Şükredeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. O Rahmandır ve Rahimdir. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi. Din günü nedir sevgili kardeşlerim? Din günü Şuara suresinin 82. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarif ediyor. Günahlarımızın mağfiret edilmesini umduğun gün hangi gündür o? Din günüdür. Allah Teala bu hakikati bize bildiriyor. Öyleyse günahlar ne zaman mağfiret oluyor? Mürşidimize tabi olduğumuz gün. Din gününün sahibi. Hakikaten o günün sahibi Allah. Ve diyoruz ki bakın din günü. İyyâke nâbudu. O gün sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. İstaneyi senden o şey isteriz. Niçin? Ehdine sırat-ı müstakim. Yani sana kul oluruz. Şimdi buraya çok dikkat edin. O Peygamber Efendimiz'in hadisiyle de birleştirin. Sana kul oluruz ama kul olmak iki kanadı içeriyordu. Birisi duanın kabulü, iki nefsin tezkiyesi. Öyle değil mi? Nefsin tezkiye olması lazım ve ruhun yükselerek Allah'a ulaşması lazım. İşte İyyâke nâbudu. Sadece sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn. İstaneyi mürşidimizi kimden isteriz? Mürşid gelmeden evvel biz nefsimizi tezkiye edebilir miyiz? Mürşid gelmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırabilir miyiz? Mürşid gelmeden evvel bunların hiçbirisini yapmamız mümkün değil. Sana kul oluruz ve İyyâke nestaîn, istâneyi mürşidimizi senden isteriz. Öyleyse Allah'ın yaratılış hedefini gerçekleştirmek mutlak surette mürşit de gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşma dileği o zaman bize ne fayda verir? Allah ruhu niye bize üfürmüştür? O talebin, ruhun talebine uyarak Allah bizi mürşidimize ulaştırıyor. Ve mürşide tabiyetle ruhun teslimi, mürşide tabiyetle fizik vücut teslimi, mürşide tabiyetle nefsin teslimi ve mürşide tabiyetle iradenin teslimi gerçekleşiyor. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Ve enîbû ilâ rabbikum. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve eslimû lehu. Yani ruhunuzu teslim edin, fizik vücut teslimi yapın, nefs teslimi yapın ve irade teslimi yapın. Ne zaman? Min kabli yetikum l'azab. Azap gelmeden evvel. Sümalatin serin. Sonra yardım olunmazsınız. Sevgili kardeşim, mürşit kimdir? Mürşit, Allah'ın yardımını bize yansıtan bir ayna. Mesela şu anda Almanya'da çok rağbette güneş panelleri var. Öyle değil mi? O güneş panellerinden, güneşten alınan enerjiyi o nesneler elektriğe çeviriyor ve biz normal olmadığı zamanlarda da oradan elektrikten faydalanabiliyor muyuz? Aynen öyle. Tıpkı mürşide de o şekilde. Yani kesinlikle Allah'ın yardımını bize yansıtan bir güneş paneli. Öyle düşün. Yani o güneş paneliyle biz o yardımı alıyoruz. Şimdi o güneş paneli olmadan biz bu hedefleri gerçekleştirebilir miyiz? İmkansız. İmkansız. Yani mutlaka onun devrede olması lazım. Ama ne yazık ki gelin görün ki bu birçok insan tarafından algılanmıyor, bilinmiyor. O sebeple ilk cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz Zümer 54'ü okumaya başladığı zaman çıkıyor, diyor ki azap gelmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın, Allah'a kul olun. Ve diyor ki o gün hamd eder, şükrederim, Rabbim beni kulluğuna kabul etti. Sahabe, biz kul değil miyiz? Hayır diyor. Siz yaratılış anından Allah'ın mahlukusunuz ama kul olmak mutlaka yedi kademede nefs tezkiyesi, kul olmak mutlaka yedi kademede ruhun yükselmesini ifade ediyor. Ve gerçekten Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ey mutmain olan nefs! Kişi emmareyi geçmiş, levvameyi geçmiş, mülhemeyi geçmiş ve mutmain olmuş. Şimdi sen Rabbinden razı ol, Rabbin de senden razı olsun. Ruh, ey ruh, sen de yedi tane gök katı yüksel, Allah'ın zatına ulaş ve ey fizik vücut, Allah'a kul ol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin hedefi Allah'a kul olmak, Allah'a kul olmak, Allah'a kul olmak. Birinci safa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci safa kul olmak, mürşide tabiyetle. Üçüncü safa kul olmak, ruhun teslimiyle. Dördüncü safa kul olmak, fizik vücut teslimiyle. Beşinci safa kul olmak, nefsin teslimiyle. Altıncı safa kul olmak, ihlasla. Yedinci safa kul olmak, iradenin teslimiyle gerçekleşir. Ve iradesini teslim eden Allah'a kul olanlar, onlar salih kullardır. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, لَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّهُ يَارِسُنَ لَرْدَ فِي اِبَادَ سَالِهِمْ. Biz Tevrat'ta da, Zebur'da da, bütün şeriat kitaplarında yazdık. Yeryüzünün varisleri kimlerdir? Onlar benim salih kullarımdır. O salih kul her şeyiyle Allah'a her şeyini teslim etmiş. Ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefs teslimi yapmış ve iradesini teslim ederek Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. En üst noktada kul olabilen budur. Ve bakıyoruz Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi. Devrin imamlarının görevini Allah-u Teala zikrediyor bize. Onlar diyor bize kul oldular. Ne yapmışlar onlar? Bize kul oldular. Allah Teala onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyetmiş ve onların neticesinde onlar bize kul oldular. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizden ne istiyor? Kendisine kul olmamızı istiyor. Kimdir kul? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Kimdir kul? Yedi kademede nefs tezkiyesini yapan kişi. Kimdir kul? En zirve noktada bu dünya hayatında yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşayan ve üçüncü kat cenneti müjdele, Allah'tan müjde alan kişidir. Evet sevgili kardeşlerim, bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının bir daha sonuna geldik. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan, ben de Allah'a kul olmak istiyorum, ben de Allah'a ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum, Allah'ın istediği bir kul olmak istiyorum diye hazırsanız, o zaman ayakta söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi oldum,
1: tabi oldum.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah razı olsun hepinizden. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbelerini almayı unutmasınlar. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Evet sevgili kardeşlerim, bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesiyledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yüceltin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar 4 tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsan oğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعْمَلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasere var.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.
2: Fatiha maasalavadana.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz doğrular ve yanlışlar. Birinci sual, doğruların ve yanlışların değerlendirilmesi nasıl yapılır? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 hasetinden bir tanesi zandır. Ruhumuzun 19 hasetinden bir tanesi de hakikat. Hakikat Kur'an-ı Kerim muhtevasını gerçekten ifade ediyor. Zanlar da nefsimizin kendi zannı. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zandan sakının. Birçok zan üstü suizandır. Derece kaybettiriyor. Hatta Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin hadisi zan sözlerinin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Öyleyse ilim deyince akla Allah'ın ilmi Kur'an-ı Kerim gelmesi lazım. Zanlar da Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan yanlışlar, bidatlerdir. İnsanlar kendi düşünce ve mantık dizaynlarına göre olayları hep değerlendikleri istikamette eğip bükerek bir anlam vermeye çalışırlar. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır. Ama neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ise başkalarının kararına bakarak değerlendirememezsiniz. Doğrudan murat, aklın doğrusu değildir. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Öyleyse mantık ölçülerimize göre değil, Allah'ın kanunlarına göre düşünmek mecburiyetindeyiz. Bunun için yapılması lazım gelen şey, Kur'an kültürünü incelemeye almak ve sonuçlara gitmektir. Yani her şeyi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak, Kur'an-ı Kerim'e göre tespit etmek durumundayız. Başlangıç noktasında herkes 19 afetin sahibidir ve bu 19 afetten başında bir tanesi de cehalettir. İnsanlar hiçbir şey bilmeden dünyaya geliyorlar. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vallahu ahracukum min butun ummahatikum la ta'lemun şey'en." Hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı. "Ve ce'ale lekum es-sem'a vel ebsara vel afide la'allekum teşkurun." Allah sizi bir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı ve sizi işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasın sahibi kıldı. Umulur ki şükredersiniz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. Evet. Şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. İşte eğer olay buysa o zaman şükredenlerden olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Yedi Safa Rıza'nın ayetlerine baktığımız zaman birinci Safa Rıza Allah Teala Zümer 7'de zikrediyor. Ve in tekfiru, eğer küfrederseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz fennallaha gani amkum la yerde ibadül küfr. Allah küfrünüze müsaadedir ama kulların küfrüne razı olmaz. Ve in teşkürü, eğer şükrederseniz sizden razı olur. Öyleyse birinci Safa Rıza şükürle gerçekleşiyor. Şükredenlerden olmamızı Allah Teala istiyor. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği an Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi
ve peş peşe yedi furkan vermesiyle birlikte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi şükredenlerden kılıyor. İşte doğrular Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de farz kıldığı hedef emirleri bildiriyor. Yanlışlar da bu doğrulara muhalif olan insanların zanlarıdır. Doğrular nedir Kur'an-ı Kerim'in bütünü içinde? Yanlışlar nedir? İki slaytımız var. Birlikte bakabilecek olursak. Doğrular Allah'ın doğrularıdır. Birinci safhanın doğrusu kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesidir. İkinci safha doğru olan kişinin mürşidine tabi olmasıdır. Üçüncü safha doğru ruhun Allah'a teslimi dünya hayatında. Dördüncü safha doğru fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslimi. Beşinci safha doğru nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safha doğru irşat ve yedinci safha doğru iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Yanlışlar da bunların tam tersi. Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğini farz kılmış 12 ayet-i kerimede. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, dünya hayatını diliyorlar. Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. İnsanlar hayır, Kur'an bana yeter, ben kendimle Allah arasında kimseyi koymam diyor. Ve devam ediyoruz. Ruhun Allah'a teslimi Allah'ın doğrusu dünya hayatında. Hayır, insanlar ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun anlaşması yok. Bunun gibi Allah-u Teala'nın hakikatlerine ters insanların kendi zanları vardır. O halde neye bakacak olursak ne görüyoruz? Bakara 216'da insanlar olaylara değerlendirilir. En'am 38'de her şey Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ve doğrular ve yanlışlar ayet-i kerimelere göre ifade ettik. Şimdi ikinci suale bakacak olursak Allah'ın doğrularını uygulayıp yanlışlardan kaçınmayı nasıl başarabiliriz? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın doğrularını uygulayıp yanlışlardan kaçınmak. İşin birinci safhasında yaratılış gayemize bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a kul olmak. Başlangıç noktasında herkes 19 afetin sahibidir ve şeytanın kulu durumdadır. Ama tağuta kul olmaktan kendimizi kurtarabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Emin Zümer 17 onu söylüyor. Bu bizi nereye götürür? 7 Furkan'a götürür. 7 Furkan'ın sahibi olan kişiyi de Allah-u Teala mutlaka mürşide ulaştırır. Ama öyle insanlar var ki Allah'a ulaşmayı dilemezler,

Allah'ın tasarrufunda beş görevle vazifeli, ister vekaleten ister asaleten Bakara 151'e göre ve birinci görev tahtında ayetlerin tilaveti 14. basamağa kadar, sonra mürşide tabiyetle nefs tezkesi ve tasfiyesi, daha sonra kitabın öğretilmesiyle fizik vücut teslimi ve hikmetin öğretilmesiyle nefsin teslimi gerçekleşiyor. Allah'ın doğrularına hareket ederek yanlışlardan beri olmak, yanlışlardan kurtulmak hiç de zor bir şey değil, sadece bir dilektir. Bunu yaşayabilmek için ilk vazifemiz oldu ki Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Yapmanız lazım gelen şey ise mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormaktır. Bir insanın manevi hayatı yaşayabilmesi için mürşidine mutlaka tabi olması gerekir. Mürşidine ulaşamamış bir insan doğru düşünme alışkanlığının ne kadarına sahip olursa olsun hiçbir değer kazanmaz. Kazanabileceği bütün değerleri cehaleti sebebiyle elinin tersiyle itmiştir. Mürşidine tabi olduğu zaman Allah'tan yedi nimet alır ve yedi nimetle yedi kademedeki nefs tezkesini gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, doğruları öğrenen insanların başkalarına da bu konuda yol göstermesi önemli midir? Elbette. Nebire Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kıyamete kadar ümmetimin içerisinde Allah'a itaat eden hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. İşte bu topluluk Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesiyle eşdeğer manaya ifade ediyor. Ali İmran 104'te Allah ne buyuruyor? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اَلْ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. İçinizden bir topluluk, ümmet bulunsun. İnsanları hayra çağırsın. Maruf emrisin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. İşte her devirde Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar. Allah'a itaat eden hayırlarda yarışan olabilmesi için kişinin hayra ulaşması lazım, daimi zikre. Ama onun öncesinde maruf emretmek ve münkerden nehyetmek. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde yani ve zina amenü la tettebi şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi kutu şeytan. Kim şeytan adımlarına tabi olursa fe ennehu ya'muru bil fuhşâi vel münker. Şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emrediyor. Fuhşiyat nefsin taleplerinin bütününü ifade ediyor. Nefsin afetleri 19 afet sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiiller işleyendir. Nefsimizin 19 afeti de Allah'ın yasaklarını talep ediyor. Nefsimizin 19 afeti de ruhun taleplerine isyan ediyor. Yani kendi taleplerini yerine getirmek, ruhun taleplerine isyan etmek. Fuhşiyatı emrediyor bu sebeple iblis. Yasakları işleyin, nefsin taleplerine uyun ve inkarı, münkeri de emrediyor, ruhun taleplerini inkar ediyor. Ama Allah Teala da bunun tam tersi, Allah marufu emrediyor. İrfanı ruh Allah'ın emrindendir. Ruhun taleplerini emrediyor. Ve yenhevne anil münkeri ve kişiyi münkerden uzaklaştırıyor. Yusuf 108'de Allah Teala kul hazi sebebi ed'u ila Allah ala basiretin ene men tabani. Her devirde İki grup insan var. Allah'ın dostları ve şeytanın dostları, tağut. Kim tağuta kul olmaktan iştinab ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlak mürşidi gösterir. Ve mürşide tabi olan kişi Yusuf 108'de kul hazi sebebiyle edu ila Allah ala basiretin ve ene ve

0: Allah'ın dostları, tekrar o slaytımızı gösterecek olursak, Allah'ın dostları Allah'ın velileridir. Şeytanın dostları da tağut olarak zikrediliyor. Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar onlar da tağutun dostlarıdır. İşte şeytanın dostları, onlar hepsi tağuttur. Şeytanın dostu olan. Bakara 257'de Allah Teala bunu söylüyor. Araf 130'da, Maide 57'de vesaire. Enam 48'de Allah Teala ve ma nursilil murselin illa mubashirin ve munzirin. Biz resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel ilk tebliğe başladığı an Arap kabilelerini isimlerini zikrederek kendinizi cehennem ateşinden kurtarınız diyor. Ey Abdülşems oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdünham oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatima kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Yani bu cehennemden kurtuluş bir dilektir, serbest iradenin talebidir. Ve mutlaka o kişinin bunu gerçekleştirmesi gerekir. Nitekim Şuara 214'te enzir aşiretindeki akrebin aşiretini uyar dediği zaman Peygamber Efendimiz Hazreti Yahya'ya bütün akrabayı toplattırıyor ve Arafat'ta onlara bir konuşma yapıyor ve diyor ki ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde, şu vadide düşman atları var. Hemen size saldıracak, malınızı gasp edecek diye söylersem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Çünkü bugüne kadar sen hiçbir zaman ne yapmadın? Hiçbir yanlış yapmadın. O halde şimdi size önünüzdeki işlediği bir azap bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, burası çok önemli, çetin azaba uğrayacaklarını. O zaman bir insanın kendisini cehennemden kurtarabilmesi neye bağlı? Allah'a mülaki olmayı dilemesine bağlı. İşte Allah Teala Allah'ın birinci farzı, birinci safa rıza, birinci safa kişinin mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemesi. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle kişi kendisini cehennemden kurtarır. Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcıdır Allah Resulü. Ve aslında Bakara 78'de bir de bunların kitabı bilmeyenler cihetiyle zanlara tabi olanları görüyoruz. Doğrular ve yanlışları ortaya koymak için Allah-u Teala'nın çok basit bir metodu var. Kur'an'ı indirmiş. Herkes Allah'ın Kur'an'ındaki doğruları incelmek mecburiyetindedir. Ancak asırlardan beri yanlışların insanların kafasına ve kalbine öylesine yerleşmiş ki sanki alay ediyor gibi Allah'ın söylediği ne kadar hakikat varsa hepsinin tersini iddia ediyorlar. Bizim görevimiz bu doğruları yerli yerine oturtmaktır. İnanmıyorlarsa onları inandırmak için yeni metotlar bulmalıyız. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Aranıza en hayırlınız soyumdan gelecek olan Mehdi Aleyhisselam'dır buyuruyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre insanların doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi farz kılınmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yakın olup ibadetle, zikirle, şükürle ulaşabilmek Allah'ın rızasını kazanmak için.
3: Namaz kılmak, oruç tutmak, ibadet etmek.
4: Yardıma muhtaç kişilere yardımda bulunmak.
5: Şuran, beynin rahatsa Allah'a karşı ondan daha güzel ne olabilir?
6: Her daim cennet anlayayım.
1: Allah'a cennette mi ulaşabiliriz?
6: Tabii Rabbim kısmet etsin de cennete ulaşalım.
1: Peki sizce biz yaşarken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
7: Yani onun için tabii ki Allah'a dua etmemiz lazım.
2: Vallahi ibadetlerimizle, dualarımızla inşallah kabul oluyordu, ulaşabiliriz.
3: Yani ulaşabiliriz bence.
4: Bence namaz kılarken veya ibadet ederken zaten Allah'ın huzuruna çıkıyoruz.
1: Bütün Allah dostları hep Allah'a yaşarken ulaşmak istemişler.
5: Aynen öyle.
1: De ister miydiniz peki?
5: Dünyada, hayatta bir dört duvarım var. Allah sizin anınızı ona ulaşmak, o duvarı bile, o dört duvarı bile heba ederim.
3: Tabii ki. Kim istemez ki?
4: Evet, isteriz.
5: İsterim. İnşallah. Rabbim inşallah öyle bir, yani biz kimiz de öyle bir şeyler yapalım. O mertebeye ulaşacağız.
7: Keşke olabilsek ama olamıyoruz işte.
1: Rabbimiz diyor ki benden isteyin diyor, ben size vereceğim diyor. İsteyelim inşallah.
5: İnşallah. Sonsuz istiyorum hem de.
4: Allah'ım seni çok seviyoruz.
5: Canım feda ona, canım. Ruhumu sana her şeyiyle, her şeyiyle. Rabbim sana her türlü nasıl ulaşılacak yollar varsa benim için onları nasip etmesini istiyorum.
0: Misafirimiz Rabbim kısmet etsin de cennete ulaşalım diye. Bir insanı cennete ulaştıracak şey nedir? Sadece bir dilektir. 80 yaşına kadar ibadet yapan bir insan 15 yaşından itibaren sorumlu olmaya başlıyor. 65 ibadet yapan kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, cennetlik amel işlemişse bütün ameller boşa gidiyor. Kişinin gideceği yer cehennem. Ama 100 kişinin katili olan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse hiç ibadeti yoksa onun da gideceği yer cennet. Öyleyse öncelikle kişinin iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah'ın cenneti için yol mutlaka giriş kapısından geçer. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Buradan Allah'ın cennetine girilir. İkinci kapı yok. Giriş kapısı sadece bir tek, bir tane teslimin kökleri, teslimin kapısının açış anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Efendimiz her zaman buyuruyor ki 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. İşte bu bodrum katı Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide Allah adına teslim olmaktan geçer. Öyleyse elinize Allah-u Teala cennetin anahtarını teslim ediyor. Ben cennete ulaşmak istiyorum deme. Ben Allah'a ulaşmayı istiyorum de. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiçbir ibadet yapamadan ölse gideceği yer gene Allah'ın cennetidir. Öyle insanlar vardı ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Neden? Niyette yok, ameller niyete tabi. Kişinin niyeti Allah'a ulaşmayı dilemek değilse ameller boşa gidiyor. İşte Zümer 65, işte Kehf 105, işte Yunus 45. Bu üç ayetten amelin boşa gittiği, kişinin cehennemlik olduğu, cennetlik amel işlese dahi gideceğin cehennem olduğunu bir tek sebep bildiriyor. O, likallığa hayattayken yalanlamak, likallığı inkar etmek ve likallığı dilememek. Yunus 45, likallığı yalanlamak. Kehf 105, likallığı inkar etmek. Zümer 65, likallığı dilememek. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala her devirde insanları Allah'ın doğrularına davet eden resuller, mürşitler vazifeli kılmış ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Önünde bir mürşidin olması daha güzel. Yani Allah'ın yollarında düzgünce, bilinçli bir şekilde onların arkasında olup onları rehber kılmak çok güzel bir şey.
7: Çok ermiş insanlar. Herkes öyle oluyor ama olamaz tabii ki kimse.
5: Onlar nerede mertebeye inşallah biz de ereriz.
4: Allah dostu, yani Allah'ın gönderdiği.
3: Allah'a yaklaşmanın bir tık daha kolay yolu diyebilirim. Yol gösterici olabilir.
1: Peki sizce bu zamanda da var mıdır böyle Allah dostu?
2: Vardır, tabii ki vardır. Yani ararsanız her şey var. Rabbimi aramak için, bir şeyi vesile kılmak için ararsanız her şeye ulaşabilirsiniz.
7: Vardır ama çok azdır gibime geliyor.
3: Vardır. Yani vardır tabii ki. Vardır. Kimsenin imanının ne kadar kuvvetli olduğunu biz bilemeyiz.
1: Nasıl bulabiliriz peki?
2: Dua edilen zikirlere, şükürlere, yani toplu böyle yapılan dualara katıldıkça o yollarda bulunur. Yani kendimizi oralarda hissetmek istersek zaten rüyalarımızda da bulunur.
1: Evet. Güzel söylediniz. Bu konuda da Allah-u Teala hacet namazını söylüyor. Evet. Hacet namazı kıldığımızda rüyamızda gösteriyor bize.
2: İnşallah. Yani çabalıyorum. İnşallah oluyordur.
7: Ama nerede bulacağız işte o var.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek bize rüyamızda gösteriyor.
3: Aa. Biliyordum bunları deneyeceğim
0: ben. Misafirin müşrit konusunda çok ermiş insanlar herkes onlar gibi olamaz dedi. Müşrit hüviyetine ulaşanlar insanların özellikleri nelerdir? en üst seviyede her devirde, devrin imamı en üst seviyede Allah'ın mürşididir, Allah'ın tasarrufundadır. O Allah'ın kendisine şeriat kabili bir nebi olabilir. Ve onların ummadığı dönemde de kavim resullerinden bir tanesini seçmiş. Vekaleten devrin imamı olabilir. Ama her halükarda en üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. Onun dışındaki bütün mürşidler devrin imamını temsil eden vesilelerdir. Bir insanın mürşid olması kendi elinde değildir. Allah'a ait bir mütevadır. Allah kişinin ruhunu, beşerinin nefsini ve iradesini teslim alır. İradesini teslim aldıktan sonra irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişiyi irşad makamının Allah sahibi kılar. Allah Teala her kademedeki, her değişik standarttaki insanın mürşidine ulaşabilmesini temin sadedinde çok sayıda mürşid tayin ediyor. Bir insanın mürşid olmasının standartlarından bir tanesi sabrın sahibi olmaktır. Bu kişi üç ayrı istikamette yakın sahibi olmuştur. Sabrın sahibi olmak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere mübarek ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Doğruları bilen insan da hata yapabilir mi? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sualim bir kere daha tekrarı gerekir. Doğruları bilen bir insan da hata yapabilir mi? Elbette. Yani bir ilmel yakın var. Bir de bu ilmin yaşanması sadedinde anel yakın. Bir de en sonsuz Allah'ın zatı görmek hakkal yakın. Allah Teala işin başında Nur 21'de şeytanın adımlarına olmayın. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu durumunda. İşte şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Fuhşiyat ve münker maruf emret ve münkerden ne etmenin zıttıdır. Ama Allah-u Teala Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinizde olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Allah Teala Hicri 39-40'da beni yazdırmana yemin ederim yeryüzünü onlar süsleyeceğim, hepsini saptıracağım deyince Allah Teala hayır, muhlis kulları müstesna. İşte kişinin ihlasa ulaşması Allah için hayatını feda etmesi söz konusu. İki tane düşman var insanların. Nefs ve şeytan. Veya şunu kesin olarak vereceğiz. Herkes her an yanlışlık yapabilir. Bu yanlışlıkların tamamen kesildiği nokta var mı? İhlas ve salah. Kişi ihlasa ulaştığı zaman hem dünya hayatını yaşarken hem de rüya aleminde artık ne fizik vücudunun ne de nefsinin hata yapması söz konusu değildir. Kişi ihlasa ulaştığı zaman hem dünya hayatını yaşarken hem de rüya aleminde artık ne fizik vücudunun ne nefsinin hata yapması söz konusu değildir. Önemli olan zaten hataları yapmamak değildir. Önemli olan bir insanın bir hatayı yaptıktan sonra o hatadan sonra dersini alıp o istikamette hataları durdurmasıdır. Bütün cephelerde hataların durması insanın çok yıllarını alır ve bu işin neticesinde tutulan yer ihlas ve salah makamlarıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her zaman Allah'ın doğrularına göre davranabilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi farz kılıyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
5: Zikir kalbin yani temizleyen büyük bir ibadetimiz yani. Her an dilimizi, kalbimizi meşgul etmek çok güzel bir şey.
4: Bana huzur veriyor. İşlerimizi kolaylaştırdığını düşünüyorum ben.
3: Kalbimiz temizlenir. Namazlarımız daha çok huşu içinde olur. Kötülüklerden uzaklaşırız.
5: Valla şimdi her şeyin fazlası haram. Aşırısına değil. Kendini kaybedecek kadar değil yani.
1: Ne kadar yapmak lazım?
5: Her şey normal.
1: Peki davranışlarımız da değişmeye başlar mı?
3: Tabii ki.
4: Her şeyde bir hayırlısı. Yani kötülük gelirse bu bir yani iyiliği vardır. Eğer iyilik gelirse onun sonucunda kötülük vardır. Yani her şeyi hayırlıya yormak lazım.
3: Kesinlikle varmış oluruz. Yani her şeyin Allah'tan gelip Allah'a döneceğimizi bilmek, bunlar teslimiyetten geçiyor.
5: Sükunetli olur, Allah'la meşgul olur, kalbi meşgul olur. Yani boş şeylerle uğraşmaz. Zikirle uğraşan kişi boş olmaz. Her zaman Allah'a bağlı olur yani. Zikir olurken insanın dilinde ve kalbinde zaten dışarıyı bile görmüyorsunuz. Çünkü meşgul, kalbiniz ve diliniz meşgul zaten.
1: Peki herkes zikretse mesela Allah dese nasıl olur sizce?
5: Bilemeyeceğim. İyi olurdu ama işte herkes zikredemiyor herhalde. Yani vaktimiz de mi olmuyor artık bilmiyorum. Aslında tabii ki zikretmek iyi bir şey.
0: Misafirimiz zikir yapmak konusunda kendini kaybedecek şeklinde değil. Her şeyin fazlası haram diyor. Zikrin konusu Allah'ın koyduğu bir ölçü var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala az zikri Müzemmil 8'de anlatıyor. Çok zikir Ahzab 41'de ve daimi zikrede Nisa 103'de anlatıyor. Zikir konusunda tefrit vardır ama ifrat yoktur. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Günlük zikrimizle Allah'a karşı olan sevgimiz arasında tam bir paralellik vardır. 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız Allah'a olan sevginiz de yüzde o kadardır. Bir günün %20'sinde Allah'ı zikrediyorsanız %20 Allah'ı seviyorsunuz demektir. Zikir bu açıdan çok kıymetli bir anahtardır. Allah-u Teala sadece zikri değil, daimi zikri de farz kılmıştır. Daimi zikre ulaşan herkes Allah'ı en çok sevenler zümresinde yer alır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum efendim nimetiyle inşallah. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam ayetlerle kendilerine tebliğ yaptığımız bazı insanlar sen biraz da hadis oku diyorlar. Doğruların öğrenilmesinde hadislerin rolü nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Muhterem Hocam tekrardan hürmetle ve hazretle mübarek ellerinden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum efendim nimetiyle inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an-ı Kerim dinin anayasasıdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son söylediği sözlere baktığımız zaman خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانَ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Buradan anlıyoruz ki Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Ama hiçbir zaman en hayırlınız benim hadisimi öğrenen öğretendir demiyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim ayetleri tartışılmazdır. Ama Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Tebliğ bir kurtuluş davetidir. Tebliğ yapacak olan Kur'an-ı Kerim'den bahsedecektir. Kur'an-ı Hadis'le karşı çıkılamaz. Hadis değil, Kur'an esastır. Üstelik hadisler Kur'an-ı Kerim'i tasdik eden hadisler olarak devreye girebilir. Kur'an'a uymuyorsa o bir uydurma hadistir, bir mevzu hadistir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak kaydıyla Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizi Rabbimiz bir araya getirdi. Sualler ve cevaplar. Birinci sual, İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Nefsin tezkiye kademeleri nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bize Allah-u Teala'nın açıkladığı 7 kademede nefs tezkiyesi söz konusu. İşte şu anda ekranda bu slaytımızı görüyoruz. Nefsi emmare. Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıklıyor bizlere. وَمَا اُوْبَرُوا نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لِاَمَارَةٍ بِسُوْ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي Ben nefsimi ibra ederim çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Bu ayet aynı zamanda bize şunu da ispat ediyor. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam çünkü nefs şiddetle şerri emrediyor. Öyleyse şer Allah'tan değil, nefsimizden. Ama ne zaman mürşidimize tabi olursak nefs tezkiyesine başlıyoruz ve 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki iman kelimesinin etrafına biriken %7 fazıl miktarı nefsi emmareyi geçmemizi sağlıyor. Buradaki bize verilen derecat da 1'e 100'dür. İkinci kademede nefsi levame. Nefsi levamede kıyame 2'de açıklıyor. Fela uksumu bin nefsi levameti. O kadar önemli bir kademe ki Allah Teala yemin ediyor. Neden öyle? Çünkü kişi bütün kötülüklerin nefsinin kendisine yaptırdığının farkında. Ama başta edemiyor. Kalbinde %98 karanlık var. %2 %7 2 rahmetten 7 de fazıl %9, %89 karanlık söz konusu. 91. Evet, %91 karanlık söz konusu. Ve o karanlıklardan kaynaklanan bütün kötülüklerin kişinin kendi nefsinden kaynaklandığını kişi ifade ediyor. %91. Bu sebeple nefsiyle baş edemiyor. Yani burada akıl yaptığı kötülükler sebebiyle tövbe ediyor, bir daha işlemeyeceğine, ama nefs de muhtevasındaki %91 karanlık sebebiyle de devamlı bu tövbeyi bozuyor. İşte bu şeye nefsi levame deniyor. Kişinin nefsi levameden kurtulabilmesi, zikrini 2000 arttırmasıyla 17 bin zikre ulaşması lazım. 17 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %14'e ulaşıyor. %84 karanlık. Çünkü zikirle nurlar artıyor. 14, 2 de rahmetten 16. Yüzden 16 çıkartırsanız 84 kalıyor. %84'lük bir karanlık söz konusu. Üçüncü ne kademede nefsi mülhime 19 bin zikir, %21 nur ve derece tartımı 1'e 300. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesine geçiyor. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhema fücura ve takvaha. Zaten karanlıklardan şeytanın fücuru herkes ilhamını alıyor ama bu noktada kişinin kalbinde biriken nur miktarı %23'e ulaşınca artık Allah-u Teala'dan da takva ilhamlarını o kişi alıyor. Nefsi mutmainne kişinin kalbindeki nur miktarı %30'a ulaşıyor. Ve Allah-u Teala o nefse hitap ediyor. Ey mutmain olan nefs. Sen şimdi zikrini artır, 23 bin zikirle kalbindeki nur miktarı %35. Ardından da 25 bin zikirle %42'ye ulaş. Ve böylece Nefsini 7 kademede tezkiye et. Nefsi tezkiye 33 bin zikirle %49 nur, 1'e 700 derece artım fatır 18'de geçiyor. Bir kere toptan sayacak olursak nefsi emmare %153, nefsi levame kıyame 2, nefsi mileme şem 8, nefsi mutmainne fecir 27, nefsi raziye fecir 28, nefsi marziye fecir 28 ve nefsi tezkiye fatır 18. Tezkiye dinin temelidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, hacet namazı kıldığımızda yalnız bir talepte mi bulunmalıyız yoksa birden fazla talepte bulunabilir miyiz? Bir talepte bulunmanız tavsiye olunur. Mürşidi Allah'tan isteyecekseniz sadece ya Rabbim bana mürşidimi göster, ama bir başka talebiniz varsa o zaman başka onunla da o talebe ulaşmak için de bir kere daha hacet namazı kılın inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, haksızlığa uğrayan insanların doğru düşüncesi nasıl olmalı, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratılış sistemine baktığımız zaman yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak. Yaratılış gayemiz mutlu olmak. O zaman yaratılış gayemize uygun olarak haksızlığa uğrayan bir insanın durumunu inceleyelim. Hedefi Allah'a kul olmaksa, Allah'a dost olmaksa ve mutlu olmaksa, o zaman haksızlığa uğrayan kişi derecat kazanır. Haksızlık yapan, zulmeden kişi de derecat kaybeder. O zaman bu noktada kişi ne düşünmesi lazım? Madem hedefim mutlu olmak, bu mutluluk iki kanatlıdır. Bir ahiret saadeti, bir de dünya saadeti. Haksızlık yapan kişi benim ulaşmak istediğim ahiret saadeti açısından bana yardımcı oldu. Çünkü onun yaptığı fiil bana zulmetti, derecat kaybetti. Ben de onun kaybettiği derecatı kazandım. Neyse, bu bana yardım ediyor. İkincisi, o haksızlığı bana tesir etti negatif istikamette. Nefsimin var olduğunu bana gösterdi. Eğer kişinin, karşı taraftaki kişinin zulmü o insana dokunuyorsa, o zaman henüz afetler var. Bir gün daimi zikre ulaşırsak, daimi zikredeki bir insana da haksızlık yapılırsa, onu haksızlık olarak görmez. Çünkü afetler yok kalbinde. Haksızlık olarak görmediği için onu bir hayır olarak telakki eder. Öyleyse eğer bir insan karşı tarafın zulmünü haksız olarak görüyorsa, henüz nefsinin afetleri var ve o afetler bu durumla negatif etkileşimde bulunuyor, o zaman hemen zikre başlaması lazım. Düşünce sistemi bu olması lazım inşallah. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, beklenti sahibi olmayı tetikleyen kibir afeti midir? Sevgili kardeşlerim, bütün afetler, ne afetler varsa daima kişiyi beklenti içine sokar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva, nefsin 19 afetinin toplam adıdır. Hak'tan ayırır. Tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. İşte bu dünyanın talipleri beklenti içinde olanlardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evladından olmamaya gücün yeterse Allah'a çok zikret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ahiret talebinin sahibi, mürşidine tabi olan kişi daima zikredecek, zikredecek, zikredecek ve insanlardan beklenti içinde olmayacak. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Nefsin 19 afetinin talebi dünyadır. Ama insanların elinden de rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. İnsanlardan da beklenti içinde olmak, onlar da aciz kullardır. Bize verebilecek bir şey yok. Yani onlar bizim derdimize derman olamazlar. Bizim derdimize derman olan, çözüm getiren, daima çözüm merci Allah'tır. Gürcistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın tesiri altında yapılan yeminler Allah'ın katında geçerli midir? Kalpten yapılan her şey geçerlidir ve karşınıza çıkar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala diyor, sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanıza bakmam, devamlı sizin kalbinize bakarım. Öyleyse kalbinizdeki niyetiniz neyse mutlaka geçerlidir. Evet, buradaki hadis-i şerifte Allah sizin soyunuza, hangi soydasınız önemli değil. Malınıza zengin fakir misiniz önemli değil. Şeklinize çirkin ve yakışım önemli değil. Devamlı kalbinize, o kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakıyor. Kalbe bakıyor, kalpteki niyet ve ona paralel işlediğimiz amel. Kalpteki niyet ve ona işlediğimiz paralel amel. Kalpteki niyetimiz ruhun Allah'a teslim ise amelimiz zikir. Kalpteki niyetimiz fizikün Allah'a teslim ise amelimiz zikir. Vesaire. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Bir sualim olacaktı inşallah. Tasavvuf, İslamiyet'ten sonra ortaya çıkan bir kavram mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ay sevgili kardeşim, tasavvuf ilk insanla başlayan, her devirde Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği ezeli ve ebedi tek dini yaşayanların hayatıdır, din tatbikatıdır tasavvuf. Adem Aleyhisselam ve çocukları tasavvufu yaşadılar. Hazreti Nuh Aleyhisselam ve tabiinleri tasavvufu yaşadılar. Bütün peygamberler. Öyleyse Allah tektir, Allah'ın dini tektir, Allah'ın tek dininin şeriatı, Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği din tektir. Örneğin mesela şu anda insanların zanlarına baktığınız zaman herkes Tevrat ayrı bir kitap, İncil ayrı bir kitap, Kur'an ayrı bir kitap diye düşünüyor ve ayrı dinler olduğunu zannediyor. Halbuki son şeriatla bu Kur'an-ı Kerim'de Şura 13'te tek din olduğunu buyuruyor. İşte Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatını sana şeriat kıldım. Yani Hazreti Nuh'un şeriatı 7 sabah 4 teslim ayetlerle. Hazreti İbrahim'in şeriatı 7 sabah 4 teslim ayetlerle. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim ayetlerle. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı 7 sabah 4 teslim ayetlerle. Ben İbrahim Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı 7 sabah 4 teslim ayetlerle. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz. Bunlar Kur'an ayetleri. Birinci safa hemen çabuca geçelim. İkinci safa, üçüncü safa, dördüncü safa, beşinci safa, altıncı safa ve yedinci safa olmak üzere hiç aralarında farklılık yok. Öyleyse tasavvuf ilk insanla başladı. Dinin hayata geçirilmesinin adıdır inşallah. Allah razı olsun. Antalya'da Mikarcı Muhterem Hocam, bir yakınıma tebliğ yaparken ruh vücuttan çıkıp Allah'ın zatına ulaşınca ermişlerden, evliyalardan olursun dedim. O da ben hamileyim, daha doğmamış bebeğim var. Ben ölmek istemiyorum dedi. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür mü, açıklar mısınız? Değil tabii. Sevgili kardeşlerim, insanlara iblis öyle inandırmış. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan varlığa. Ama bu bidatlerin Mehdi Aleyhisselam'la dinden tamamen temizlendiğini biliyoruz ve Mehdi Aleyhisselam bunun bir hürafe, iblisin uydurması olduğunu bize öğretti. Tam tersi Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede 19 fille 12 kere üzerimize farz kılarak herkesin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmasını Allah-u Teala emrediyor. İnsanlar dini Kur'an'dan öğrenince bu 73 ayet-i kerimeden gafil. Bu 19 fiilden gafil. Bu 12 ayet-i kerimeden gafil. Yani bilmiyorlar, bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bilmeyen insanlara iblis ne demiş? Ruhunuz vücudunuzdan çıkınca insan ölür. Halbuki her günah işleyen kişi mesela zikretmediği zaman günah işliyor. O zaman ruh vücutta değil, başının üzerinde fizik beden ve nefs o derecat kaybını beraber gerçekleştiriyorlar. Nefs aklı kandırıyor, fizik vücutta haylazlığında. Yani fizik vücut ve nefs beraber günah işleyince ruhun vücutta durması mümkün değil. Öyleyse her günahta ruh vücuttan çıkıyor. Ölüyor mu kişi? Bunlar tamamen Kur'an dışı hürafelerle insanlar din yaşıyorlar. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam Sad suresi 72. ayetinde ve böylece onu seva ettim, dizayn ettim ve ona ruhumdan üfürdüm buyuruluyor. Bu ayetin hangi ayetle ehliyet rabıtası vardır? Açıklar mısınız? Bu ayet secde 7-8-9 ile ehliyet rabıtası var. Bu ayet Hicr suresinin 28-29. ayetleriyle ehliyet rabıtası var. Şimdi secde 7-8-9 bakın. Bedel halkal insane min tin. Suma ceale neslehu min sülayetin min ma'in mehin. Suma sevaha ve nefaha bim ruhi. Fizik vücudu yaratıyor. Nefsi dizayn ediyor. Ona ruhundan üfürüyor. Şimdi gelelim Hicr 28-29'a. 28-29'da ne diyor Allah Teala Hicr 28-29'da? Ve iskale rabbuke lil melekteni halikun beşer min salsal min hamain mesnun. Yine bir fizik beden yarattım. Fe izâ seveytu bi nefse dizayn ettim. Ve nefâtu afîhi min ruhi fekâhu lâhu sâcidîn. Ona ruhumdan üfürdüm. O zaman ona secde edeceksiniz. Bu ayetlerle ilet raptası içerisinde inşallah. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, unutkanlık afetimden nasıl kurtulabilirim açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin unutkan olan kişilerin El Hafiz esması 1140 kere, günde 7 kere bunu 1140 kere tekrar edip çeksin inşallah. Allah her şeye kadirdir. Yetmez. Efendimizin sohbetlerini çok dinlesin ve Efendimizin sohbetlerinde geçen ayetleri o da başkalarına anlatmak suretiyle bir hizmetin içinde bulunsun inşallah. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, imtihanın hayra dönüşmesinde nasıl bir yol takip etmeliyiz? Bu durumda idrakle zikir arasında bir ilişki var mıdır? Sevgili kardeşlerim, nefs var olduğu süre içerisinde her zaman imtihandayız. Ama imtihanın hayra dönüşmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra ilmi yaymayı öğrenin. İşte bu noktada her zaman insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Ve mutlaka kişinin nefsi vardır. Başka insanların davranışları nefsin afetlerini negatif istikamete tetiklediği için o kişi öfkelenir, kızar, bağırır, çağırır. Ama imtihanda olduğumuzu bilen bir insan, imtihan salonunda nasıl öğretmen bu noktadan itibaren kimse kimseyle konuşmasın, sussun diyorsa, o zaman kişi susmayı öğrenecek. Şimdi dışımızdaki insanlar iki türlü davranabilirler bize karşı. Ruhun talebi istikametinde davranırlar, hayır işlerler. Biz bir faydaya ulaşırız. Nefsin istikametinde davranırlar, şer işlerler. Biz onların şerri tesiri altında derecat kazanırız. Öyleyse dışımızdaki insanların bize kaybettirmeleri mümkün değil. Bize kaybettirecek olan sadece bizim kendi nefsimizdir. Eğer biz susmayı öğrenebilirsek, eğer biz ilmi öğrenebilirsek, o zaman herkese Allah'ın kutsal kitaplardaki bildirdiği ilmi evvela öğrenmemiz, yaşamamız ve öğretmemiz lazım. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. İşte bu şekildeki bir imtihan hayra dönüşüyor. Hayatın bir imtihan olduğunu, bu dünya hayatın bir imtihan olduğunu Allah Teala hem Enfal 28'de hem de Tekabun 15'te açıklıyor. Ve'lemu ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Emval, evlat mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. Vallahu indehu ecrun azim. Öyleyse mal ve çocuklar dünya hayatıdır. Kehf 46'da el mali vel benune zinetil hayatil dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatı ise, mal ve çocuklar fitne ise, o zaman dünya hayatı bir imtihan fitnedir. Ve bu imtihanın hayra dönüşmesi zikirle mümkündür. Zikredeceğiz, zikredeceğiz, zikredeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bir görüntülü sualimiz var. Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendimiz ümmetiyle hasretle mübarek ellerini öperim. Saygılarımla hocam, bir sorun var. Kişi mürşidini nasıl bulabilir? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, mürşitsiz dini yaşamak mümkün değil. İlk insan olan Adem babamızdan başlayan, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar için Allah-u Teala dini farz kılmıştır. Ve farz olan bu dinin ancak mürşitle yaşanabileceğini de indirdiği kutsal kitaplarda bize bildirmiştir. Mesela ilk insan olan Adem Aleyhisselam ve çocuklarına bakıyoruz. İlk insan olan Adem Aleyhisselam Allah'ın ilk peygamberi, Allah'ın Resulü, zamanın imamı vesaire. Ve çocuklarına şu anda Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in sahabeye öğrettiği İslam'ı, Hazreti Musa'nın tabinlerine öğrettiği dini İslam'ı, Hazreti İsa'nın havarilerine öğrettiği İslam'ı dini, günümüz hidayet çağında Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'ın bize öğrettiği İslam 7 sabah 4 teslimin aynısını onlara öğretti. Çünkü devrin imamları Allah'ın tasarrufunda. Yani onların iradesi yok. Onların söylediği söz Allah'ın kendine söylettiği sözdür. Onların yaptırdığı fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Öyleyse devrin imamı Adem Aleyhisselam çocuklarına 7 sabah 4 teslim anlattı. Ama bunlardan Allah-u Teala Kur'an'da 2 tane örnek veriyor. Bir daveti kabul etmeyen Kabil, bir de daveti kabul eden Habil. Habil Kur'an'da 7 sabah 4 teslimi, yani daha doğrusu dinin 7 sabah 4 teslimini yaşayan, Kabil'de karşı çıkan birisi ve Allah-u Teala bu konuyu Maide 27 28'de dile getiriyor. İşte Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun haberini oku. Allah'a yaklaştıracak kurbanlar sunmuşlardı. Birisininkini Allah kabul etti, diğerini kabul etmedi. Yani ameli boşa gitti. Kabil'in ameli boşa gitti. Habil'in amelini Allah kabul etti. Amelin boşa gitmesinin arkasında ne var? Kehf 105'te lika Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini inkar var. Ve gerçekten de Kabil takva sahibi değildi. Habil takva sahibiydi ve Habil'inkini kabul etti. Ondan sonraki safhaları da ikinci safha tövbe. Bakara suresinin 37. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam Rabbinden kelimeler aldı ve tövbe etti. Birinci safa nasıl dir dilekse Habil ve Kabil arasında Allah açıklamış. İkinci safhası tövbe ve Maide Bakara 37'de sonra Adem Rabbinden kelimeler telakki etti. Rabbine tövbe etti. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki Allah tövbesini yani. Bu minval üzere yapılan bir tövbe peygamberler için tövbe-i nasuhtur. Ama az seviyede dünyada seçilenler için de müşrit önüne yapılan bir tövbedir. Muhtemeldir ki Habil de tövbe etmiştir ama babasının önünde bu tövbeyi gerçekleştirmiş. Ve Habil babasının önünde bu tövbeyi gerçekleştirdiği için 7 şahit var. Birinci şahit Allah, ikinci şahit devrin imamı Adem Aleyhisselam, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit Arşıttal Melekler, beşinci şahit Mürşid'in kalp gözü, altıncı şahit Kiyame Katve Melekleri ve yedinci şahit Amel Defteri. Öyleyse görüyorsunuz ki hiçbir zaman dilimi yoktur ki dini insanlara öğreten Allah'ın tayin ettiği bir mürşid olmasın. Her peygamber Allah'ın en üst seviyede mürşididir. Onların yaşadığı dönemde de her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla insanlara 7 sava 4 teslimi anlatan Allah'ın veli resulleri var. Onların da çevrelerinde 7 sava 4 teslimi yaşayan Allah'ın veli mürşitleri var, vekil mürşitleri var ve daima öğrenenler var ve öğretenler var. Öğretenler Allah'ın mürşitlerini, nitekim de Peygamber Efendimiz kıyamete kadar Allah'ın emrine itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. Bunlar Allah'ın mürşitlerini oluşturuyor. O zaman herkes Allah-u Teala mürşidi farz kılmış da kişi mürşidini nasıl bulabilir? Her şeyden evvel mürşidini bulabilmesi için mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben son nebiyim, benden sonra nebi gelmeyecek. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor, mübeşirat nedir ya Resulullah? Salih rüyadır. İşte benden sonra nübüvvet yok, mübeşirat olduğuna göre her devirde vekaleten bir devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler var. Bunlara ulaşabilmek mutlaka hacet namazıyla mümkündür. Ama hacet namazıyla Allah'ın o kişiye cevap verebilmesi o kişinin de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Nitekim Allah-u Teala hacet namazıyla mürşidin nasıl Allah'tan isteneceğini Bakara 45-46'da açıklıyor. وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahibi olanlar? Bunlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, ölümle bir kere daha ruhu Allah'a ulaşan kişi. Yani bu huşu sahipleri ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emindirler. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ve ölümle ruhun tekrar Allah'a dönmesi. Öyleyse iki şekilde ruhun Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve 12 tane insanla Allah'ın kendisine farz kıldığı mürşidi Allah'tan soruyorlar. Mürşid farz mıdır? Nahl 9. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Mürşid farz mıdır? Maide 35. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Mürşid farz mıdır? Farzdır. Fatiha 5. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İstane-i mürşidimizi sadece senden isteriz. O zaman bu ayetler böyleyse kişinin mürşidini nasıl bulabilir? Hacet namazıyla Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece boy abdest aldıktan sonra kimseyle dünya kelamı konuşmuyor ve 4 rekatlık bir namazdır. Birinci Fatiha'da Zamm-ı Sûre olarak 3 ayet-i kürsi, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Naz, tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Naz, dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felek Naz ve

tabi olması, tabi olduğu an o mürşidin ruhu değil, o devirde yaşayan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alır. Ve bu salih rüya bir mübeşşirat, bir müjdedir. Nitekim bütün Resuller وَمَانِ رُسُولَيْنِ الْمُسَّلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kalbin ulaşmayı dileyenler, Allah mutlaka onları mürşidine ulaştıracak. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenlerin başına gelebilecek olan azapla onları uyarıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanları Allah'ın yolundan saptıran 72 tane filan.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Mir Vakfı'nın 34. kuruluş yıl dönümü. Mir kelimesinin teşekkür ettiği harflerin manasını şöyle de sıralayabiliriz. Medeniyet, irfan, hayır, ref vakfı. Ama aynı zamanda bunun karşılığı Mehdi İmam, Halife ve Resul Başkanlığında kurulduğu için böyle de bir içeriği, ismi de var. Birinci sual, Mir Vakfı'nın kuruluş amacı nedir? Mir Vakfı, Allah'ın kurulmasına uygun gördüğü, emir buyurduğu bir vakıftır. 1989 yılında kurulmuştur. Mir Vakfı'nın kurulmasındaki temel amaç, bütün dünyaya kainatın tek dininin hiç değişmemiş olan bütün esaslarını açıklamaktır. Mir Vakfı bu açıdan din öğretisinin en önemli kilometre taşıdır. Kurtuluşun tek ümit ışığı Mir Vakfı'dır. Mihrin Farsçadaki manası güneştir. Mihr Allah'ın hidayet güneşidir. Allah'ın bize verdiği, Muhterem Efendimiz'e verdiği misyon, dünya üzerinde unutmuş olan hidayeti bir güneş gibi doğdurmaktır. Hidayet güneşiyle dünyayı aydınlatmaktır. Gerçekten Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisinden hareketle evvela Yahudiler dinde fırkalara ayrılmışlar. 71 fırka, 70 biri hariç diğerleri kurtuluşta değil. Hristiyanlar 72 fırka,

0: Biri hariç, diğerleri cehenneme giriyor. Benim ümmetim de 73 fırka, Müslümanlar da 73 fırka ayrılacak. Biri hariç hepsi cehenneme giriyor. Öyleyse görüyoruz ki değişik zaman dilimlerinde Allah-u Teala'nın peygamberler vasıtasıyla indirdiği bütün kutsal kitaplardaki inanç zaman içerisinde yozlaşma sebebiyle fırkalara ayrılıyorlar. Ama öyle de olsa her inanç grubunun içerisinde %10'dan az hariç olan kesim kutsal kitaplardaki dini, yani Allah'ın tek dinini yaşıyor. İşte Mihr Vakfı'nın gayesi dinden fırkalara ayrılan Yahudilere Tevrat'taki 7 sabah 4 teslimi anlatmak, Hristiyanlara İncil ayetleriyle 7 sabah 4 teslimi anlatmak, Müslümanlara Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslimi anlatmak, asılın aynı olması ve peygamberlerle bu 7 sabah 4 teslimin yaşanması örnek insanları da devreye aldığımız zaman anlayacağız ve göreceğiz ki Allah'ın ezeli ebedi tek bir dindir. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'dır. İkinci sual, Mihr Vakfı'nın öğretisi hangi esaslara dayanmaktadır? Sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Ve kutsal kitaplara baktığımız zaman hepsinde 7 sabah 4 teslimi görüyoruz. İşte Tevrat ayetleriyle 7 sabah 4 teslim, İncil ayetleriyle 7 sabah 4 teslim, Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslim, 1. safha şu anda ekranda görüyorsunuz. Tevrat ayetiyle, İncil ayetiyle, Kur'an ayetiyle 2. safha Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti 2. safha mürşide tabiyet ve 3. safha ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayeti 4. safha fizik ucunun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an 5. safha nefsin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an 6. safha İrşad, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an 7. safha iradenin Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an. Mihr Vakfı'nın kanunu neyi söylersek onu ispat ederiz şeklindedir. Yani kutsal kitaplardaki aslıyla onu ispat ederiz. Mihr Vakfı'nın temelinde Allah'ın öğretisi vardır. Dünyaya her peygamberin devrinde yaşanmış olan tek bir dinin bütün temellerini açıklamaya yetkili olan tek kuruluştur. Mihr Vakfı'nın açıklamaları geleceğin aydınlatan güneşidir. Mihr Vakfı bu açıdan uluslararası ve evrensel bir hüviyetin sahibidir. Mihr Vakfı'nın muhtevasını ortaya koymak için 14 asıl evvelki İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırmak zorundayız. Bugünkü geleneksel din tatbikatında 6213 ayetten oluşan Kur'an'ın sadece 5 farza indirgendiğini görüyoruz. Bu 5 farz insanların kurtuluş için esas aldığı bir muhteva ifade ediyor ama Kur'an'a baktığımız zaman İslam'ın 5 şartıyla kimsenin kurtuluşa ulaşamadığını görüyoruz. Her şeyden evvel kutsal kitaplarda anlattığımız bir vakfın öğretisindeki 7 sabah 4 teslimin 1. ve 2. safhası yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yok, mürşide tabiyet yok. Ve zikir bazı emirler arasında değil. Öyle olunca da hiçbir zaman Bu İslam'ın 5 şartı bir kurtuluş reçetesi olarak karşımıza çıkmıyor. İşte diğer kitaplarda ritüeller değişmiş olsa da asılların aynen kaldığını ve herkesin bu hedef emirler istikametinde birleşmesi lazım geldiğini görüyoruz ki herkes iman ettiği, inandığı kutsal kitaplardaki ayetlerle bu 7 sabah 4 teslimi yaşarsa o zaman herkes bu kainatta, bu dünyada Allah'ın tek dinini yaşamış olur. Bu da insanları 2 can saadetine ulaştıracak olan bir dizayn ifade ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, dünya sulhunun kurulmasında Mir Vakfı'nın rolü nedir? Mir Vakfı'nın gayesi insanları kurtuluşa ulaştırmaktır. Dinini yaşadığını zanneden insanların %90'dan fazlası dinlerin temelini Hz. İbrahim'in Hanif dinini oluşturduğundan emin olmaları halinde dünya sulhunun oluşması söz konusudur. İşte gelecekte dünya sulhunun kurulmasında en önemli rolü oynayacak olan vakıf Mir Vakfı'dır. Bütün dünyaya hidayeti yaşatacak olan ve bütün dünyadaki insanları vahdete, Allah yolunda beraberliğe çağıracak olan vakıf Mir Vakfı'dır. Bu açıdan uluslararası evrensel bir hüviyetin sahibidir Mir Vakfı. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bütün dünyadaki insanların mutluluğu ve kurtuluşu için hidayeti öğrenmelerini ve yaşamalarını istiyor. Hidayet deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani imanı güçlü, Allah'ın emirlerine itaat eden Allah'ın yolunda kişiler.
3: Allah hidayet versin diyor, yani Allah doğru yola götürsün diyor, iyilerine karşılaştırsın diyor, değil mi?
1: Ne demek yani hidayet?
3: Allah'ın yoluna gitmek, hidayet etmek yani.
4: Onu ben Kur'an'ı öğrendim, biliyorum da Kur'an'da öğreniyorum. Hidayet ne demek, ben onu öğrenmedim.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hidayet, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşen bir konudur. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'a ulaşmak çok güzel bir şey yani. Keşke her zaman Allah'a ulaşsak, ne güzel olur o.
1: Peki biz yaşarken Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Rabbimize ancak ne zaman vefat ettiğimizden, canımızı aldığımızdan o zaman Allah'a ulaşabilir. Şimdilik değildir. İmtihanımızı sona verdiği zaman.
2: Allah'ın yolunda giderek, Peygamber Efendimiz'in emrettiklerine uyarak öyle ulaşabiliriz inşallah.
3: Ulaşırız, niye ulaşmayalım? Zaten her zaman Allah'la beraberiz 5 vakit namazımızda.
1: Allah Teala'nın bütün dostları hepsi Allah'a bu dünyadayken ulaşmak istemişler. Böylece Allah'ın dostu evliyası olmuşlar. Sizce biz de onlar gibi olabilir miyiz?
2: İnşallah oluruz da çok zor. Onlar o kadar yoklukta yaşamış, şey yapmış, biz varlıkta göremiyoruz bile yani.
4: Pek olamayız yani, yine de evliyalar tabii başka farklı oluyor.
3: Olabiliriz de nefsimize çok kapılıyoruz. Onlar da, o da sabır isteyen bir iş.
0: Misafirimiz Kur'an'ı öğrendim. Biliyordum da hidayet ne demek onu öğrenemedim. Hidayet ne demek? Kur'an-ı Kerim'e ve kutsal kitaplara baktığımız zaman 7 safa hidayeti görüyoruz. Kutsal kitapların hepsi Tevrat da hidayet ve nurdur. Maide 44. İncil de hidayet ve nurdur. Maide 46. Kur'an-ı Kerim de hidayet ve nurdur. Şura 52 ve Ahkaf 12. Öyleyse bütün kutsal kitapların özü hidayet temeline dayanıyor. Dinin en önemli konusu hidayettir. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine, Kur'an'daki vaaz edilen bütün emirlere itaat yasak olan fiiller işlememesidir. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesidir. İradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olmasıdır. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolunmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de bir hidayet rehberi ve bir nurdur. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında hidayetin ne olduğunu öğrenecek ve öğreteceksiniz. Muhterem Efendimizin bizlere emri bu istikamette. Evvela hidayeti öğrenmek, daha sonra da öğretmektir. Önümüzdeki devre hidayet içinde yaşayan insanların devri olacaktır. Yedi safa hidayeti herkes öğrenecek ve yaşayacak inşallah. Kutsal kitaplar hidayet ve nursa, o kutsal kitaplardaki muhtevayı öğrenip hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman, o zaman herkesin iki cihan saadetine ulaştığını da göreceğiz Allah'ın izniyle. Öyleyse hedef insanların mutluluğudur. Yani bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama bütün kutsal kitaplarda hedef gösterilen hidayetin de hedefi insanların iki cihan saadetine ulaşmasıdır. Allah insanlardan sadece mutlu olmalarını istiyor. Mutluluk herkesin de peşinden koştuğu bir metiredir. Bugün dünya üzerinde yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun herkes mutluluğu arıyor. Ama her devirde de insanlar %90'dan fazlası bugüne kadar hep huzursuz ve mutsuzluğu yaşamışlardır. Huzursuz ve mutsuz insanlar %90'dan fazlası hidayete ait olduğu adreste değil, farklı yerlerde aradıkları için hidayeti bilmiyorlar ve yaşamıyorlar. Hidayetin merkezinde kutsal kitaplar var. Eğer ruhun hidayeti Allah'a teslimse, fizik ucun hidayeti Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlememekse, nefsin hidayeti Allah'ın zikriyle kalbin temizlenmesiyse, iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi ise, o zaman hidayetin adresi kutsal kitaplardır. Ama insanlar peşinden koştuğu mutluluğu, huzuru kutsal kitaplarda değil, dünya hayatında arıyorlar. Öyle olunca da hiçbirisi mutlu olamıyor. Ama bu çağ hidayet çağı, hidayet çağında herkesin mutluluğu, huzuru kutsal kitaplarda öğrenip hayatına tatbik edeceği bir çağ olacaktır inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala İslam'ın mutluluk reçetelerini insanlara açıklaması ve hidayeti yaşatması için her devirde resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler Allah dostları, Mevlana, Yunus Emre. Onlar her şeyiyle Allah'a kendilerini vermiş insanlar, Allah'a yönelmiş insanlar.
3: Mürşiti tayin eden, onlara kendini çekip onları doğru yolu göstermek.
4: Allah da çok güzel oluyorlar, nurlu yüzlü oluyorlar, kalplerde hiç kötülük olmuyor.
1: Sizce bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
3: Bence var. Var da biz karşılaşmıyoruz. Allah karşılaştırsın inşallah. Onların şeyini, cemaatine karıştırsın inşallah bizi.
2: Elbette vardır. Vardır ama bizler göremiyoruzdur belki. Vardır tabii ki illaki. Allah için yaşayan, Allah dostları vardır. Belki onların yüzü hürmetine... Bu alem böyle ayakta duruyor, bu kainat belki.
4: Yani o kadar yoktur. Binden bir var. İnsan her şeyi değişmiş. Yani bu dünya çok değişmiş. İyi olmamış pek.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
2: Nasıl bulabiliriz? Bu dünyanın şeylerinden elimize eteğimizi çekersek, sırf Allah'a yönelirsek, Allah'ım inşallah ulaştıracaktır ama bu devirde de biraz zor.
1: Mürşitler olmasaydı biz dini öğrenip yaşayabilir miydik?
3: Mürşitler olmasa da öğrenebilirdik ama mürşit de daha iyi, o yol gösteren oluyor.
4: Bir hastalık olduğu zaman önce Allah ve sonra vesile de doktorlardan oluyor tabii bizim hazinemiz.
0: Bir misafirimiz mürşidi bulmak konusunda dünyada elimizi yeteğimizi çekersek, sırf Allah'a yönelirsek, Allah inşallah ulaştıracaktır ama bu devirde biraz zor dedi. Günümüze gerçek bir mürşide ulaşmak zor mudur? En kolay şeydir. Şu kainatta en kolay şey mürşide ulaşmak. Ama ben mürşide ulaşmak istiyorum diye olmaz. Kişi Allah'a ulaştırmak, Allah'a ulaşmak hedefiyle yola çıkacak. Bu dileğin sahibi olacak. Allah da garanti tahtında ona ait olan mürşidi gösterecektir. Mürşidi tayin eden Allah'tır. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde وَاللّٰهِ قَسْتَ سَب۪يلِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45-46 Allah'ın tayin ettiği mürşidi hacet namazıyla Allah'tan istememiz lazım. Sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Durubet aleyhim zilletu eyne masihu fe hablin min Allah hablin minen nas." İnsanların üzerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'tan bir ip ve insanların bir tutan müstesna. Bu ayet-i kerime ile Vel-Asr suresi arasında bir illet rabıtası var. Nasıl Vel-Asr suresinde Vel-Asr'a yemin ederim innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. Ama innellezîne âminu âminu sâlihâti. İşte insanlar üzerine zillet damgası vurmuştur. Zillet damgası vurulanlar onlar hüsranda olanlardır. Ama hüsrandan kendisini kurtaranlar Allah'ın ipine tutunan ve insanlardan ipe tutunan kişilerdir. O da amini olup salih amel işleyenler. Amini olanlar Allah'ın ipine sarılanlardır. Islah edici ameller işleyenler de insanlardan ipe tutunanlardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşidi olmayan delalettedir. Bu mürşid farzdır. Ve bilelim ki her devirde bütün zaman parçalarında Allah'ın mürşidleri insanlara yardımcı olmak istikametinde hep var olmakta devam edeceklerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimden daima Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet olacaktır. Yani mürşitler topluluğu. Peki bu mürşit adı verilen insanları nereden bulacağız? Nasıl onlara ulaşacağız? Seçim hakkı insanlara direkt olarak verilmemiş. Fakat insanoğlu Allah-u Teala'dan sormak gibi bir yetkinin her zaman sahibidir. Hacet namazını kılarsa Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Demek ki mürşidimizi görmek için hacet namazı kılmamız lazım. Ama her hacet namazı kılan kişi mürşide ulaşır mı? Hayır. Onun öncesinde şart bizim kendi irademizle kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen huşu sahibi herkes 12 tane ihsanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup seyri sülükle ruhunu hayattayken Allah kendisine ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. Mihr Vakfı bir kainat üniversitesi olduğunu söyleyebilir miyiz? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mutluluklar diliyoruz. Mihr Vakfı'nın bir kainat üniversitesi olduğu söylenebilir mi? Evet. Çünkü Mihr Vakfı'nın başkanı Hidayet Çağı'nda Allah'ın huzur namazının imamı, devrin imamı olarak tayin etti Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam vekaleten devrin imamı olan sahasebiyle Allah'ın tasarrufundadır. Öyleyse Allah'ın tasarrufunda olan devrin imam Mehdi Aleyhisselam bütün kainatta hidayeti anlatmaktadır. Nasıl Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ma ersennak illa rahmeten lil alemin Enbiya 107'de seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Nasıl Peygamber Efendimiz alemlere rahmet ise Mehdi Aleyhisselam ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdeledi. Mehdi Aleyhisselam da alemlere hidayettir. Mihr Vakfı bugün bizlerin vakfıdır. Yarın Türkiye'nin, öbür gün dünyanın vakfı olacaktır. Kainata açılan bir kapıdır. Dünyaya unutulmuş olan kavramları ötecek olan, sahabenin yaşadığı o muhteşem hayatı yaşatabilecek olan nitelikte bir üniversitedir. Kur'an ayetlerine bugün dünya üzerinde Mihr Vakfı kadar bilen bir ikinci grup mevcut değildir. Bunlar Kur'an hakikatlerini her geçen gün biraz daha üst boyutta kavramaktadırlar. Bizler de bizi ne zaman dinlemeye başlarsanız başlayın. Kısa bir süre sonra Kur'an hakikatlerinin bugün büyük kitle tarafından yaşanmakta olan İslam'ın ötesinde şeyleri içerdiğini idrak edeceksiniz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala 14 asır önce sahabenin yaşadığı hidayeti ve mutluluğu bugün bizlerin de yaşayabilmesi için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Yani dilimizden zikri düşürmezse kalbimiz hem daha zinde olur, daha canlı olur. Allah'a daha yakın olacağımızı hissediyorum.
3: Kalbimizi temizler, ruhumuzu Allah'a ulaştırır.
4: İnsanı psikoloji rahat etmek için, maddi manevi için, ondan sonra bir hastalık, bir dert, bir keder, bir kaza, bir bela geldiği zaman rahatlatmak için yani oluyor.
1: Neden kişi mutlu olur mu?
2: Mutlu olur tabii. Hele namazda mesela Allah'la konuşuyorsun gibi oluyor yani. Ben çok mutlu oluyorum. Allah bizi duyuyor diyorum yani. Kur'an okurken mesela Allah'ın kelamıyla konuşuyorsun gibi oluyor.
3: Çok mutlu oluyoruz. Onu andığımız zaman kendimize geliyoruz, huzurumuz geliyor. İnsan başka bir şey gidince yaşamamış gibi oluyor.
4: Çok iyi oluyor. Çok rahatlanıyor insan.
1: Herkes zikretseydi dünya nasıl bir yer olurdu sizce?
2: Güzel olurdu. Çok güzel bir yer olurdu yani. Kimse kimsenin hakkında kötü düşünmezdi. Her şey güzel yolunda giderdi. Allah'a daha yakın olurdu. Yani Peygamber Efendimiz'in gibi yaşadığı devirde gibi yaşamış olurduk yani.
1: Peki sizce mümkün mü, gerçekleşir mi böyle bir şey?
2: Değil, mümkün değil, gerçekleşmez. Yani az kişi var zannediyorum yani. Öbür kişiler daha dünyaya yakın.
0: Mümse abinimiz bir mutluluk dünyasının oluşması konusunda mümkün değil, gerçekleşmez. Az kişi var bunu yaşayan, öbür kişiler dünyaya daha yakın dedi. İnsanlar Allah'ın mutluluk davetinin farkında değil midir? Evet, ne yazık ki her devirde insanların %90'dan fazlası Allah'ın kutsal kitaplardaki mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Şeytan onlara farklı gösteriyor. Hazreti Ömer'in sözünü hiç unutmayalım. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şu an dünyanın bütününe baktığımız zaman Allah'a inanmak açısından herkese mikrofon tutarsak insanların %90'ı Allah'a inanıyor. Yani Allah'a inanıyor ama Allah'a isyan halinde. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanın da insanların baş düşmanı olduğunu insanlar biliyor ama Allah'a isyan ettikleri için şeytana itaat halinde. Ve iblis denen mahluk da görevini yerine getiriyor. İnsanlara bu dünya hayatını cazip gösteriyor. İşte Allah'ın hedefi bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmak ama insanların çoğu serbest iradenin Allah-u Teala'ya teslim olmak istikametinde kullanmadıkları için dünya bu kadar huzursuz ve mutsuz bir her cümerç içinde bir devre geçiriyor. Bir eczane düşünün. Raflar insanları kurtaracak ilaçlarla dolu olsun ve bir kısmı ben bunları istemiyorum desin. İstemezse o ilacı kullanır mı? Kullanamaz. Kurtulamaz da. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala da kurtuluşu tek bir dileğe bağlamış. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Hazreti Ömer'in bir kere daha altını çizerek söyleyeyim. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Evet, Allah'ı bilip isyan eden, dünyayı bilip meyleden, şeytanı bilip ona itaat eden. İşte insanların her cümel içerisinde bir kaosu yaşamaları, kavga halinde olmaları, huzursuz ve mutsuz bir yaşam sürmeleri hep bunun sonucudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem Cafer hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öperiz inşallah. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizlerden bir sualimiz olacak inşallah. Bir dünya sulhunun kurulabilmesi için Mihir Vakfı müntesiplerine düşen vazifeleri bir kez daha sizden öğrenebilir miyiz inşallah? Tekrar sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İyi ki varsınız Japon hocamız. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Japon hocamız.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Bir dünya sorunun kurulabilmesi için bir vakfımın tesiplerine düşen vazifeleri bir kez daha sizden öğrenebilir miyiz? Bu devir, dünya sorunun kurulacağı yeni bir devirdir. Allah-u Teala bu görevi muhterem Efendimiz ve ona tabi olanlara verdi. Ama siz de bu mukaddes görevle görevlisiniz diye buyuruyor muhterem Efendimiz. 7 sabah 4 teslimin 3 kitabın temelini ve esasını oluşturduğunu her an bütün dünyaya kutsal kitaplardaki ayetlerle ispat etmek yetkisine sahibiz ve o görevle görevliyiz. Eğer onlar bizim talebimiz üzerine kendi kitaplarına bakıp 7 sabah 4 teslimi söylediğimiz ayetlerle tespit ederlerse o zaman dünya soru için bize düşen adımları gerçekleştirmiş oluyoruz. Unutmayın ki dünya sulhu bizlerin vasıtasıyla kurulacak. Bizler asr-ı saadetin ilk temsilcileri olacağız. Çünkü tekrar ediyoruz, insanlar huzur ve mutluluğu yanlış adreste arıyorlar dünyada. Allah-u Teala her şeyi insan için yaratmış ama insanı kendisi için yaratmış. Öyleyse biz dünya için değil, biz Allah içiniz. Allah içinsek ve ait olduğumuz standartlarda Allah'ın bize tevdi ettiği görevleri bir hakkın yerine getiriyorsak, o zaman içinde bulunduğumuz çağ hidayet, çağ hidayet çağında mutlaka bir dünya sulhu gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Artvin'de birkaç muhterem hocam, psikolojisi bozuk olan insanların bir kısmının daha çok kendini düşünen, başkalarına yük olan insanlar olduğunu görüyoruz. Diğer yandan ateist olan insanların çoğunun da yardım kuruluşlarında görev aldığı görüyoruz. Normal şartlarda ateist insanların psikolojisi en bozuk olan insanlar olması gerekirken öbürlerinden durumların daha iyi olduğunu nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği iki mutluluk var. Birisi enfüsi mutluluk, diğeri de afaki mutluluk. Enfüsi mutluluk Allah'la olan ilişkilerimiz de söz konusudur. Nedir Allah'la ilişkilerimiz? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti müşride tabi olmak, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ama bu 7 safhanın bitiminde kutsal kitaplarda hep bu öğreti var. İncil'deki öğreti de şöyle. Dinle ey İsrail, Markos 27-29. Allah tektir, Rab tektir. Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin. Yani Allah'ı ruhunu teslim edeceksin. Allah'ı fizik gücünü teslim edeceksin. Allah'ın nefsini teslim edeceksin. Allah-u Teala'yı iradeni teslim edeceksin. Ve ondan sonra başkaları için yaşayacaksın. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bu İncil'in ayetleri. Ama Kur'an'da da aynı şeyler var. Tevrat'ta da aynı şeyler var. Öyleyse enfüsi mutluluk 7 sabah 4 teslimi yaşamasında, afaki mutluluk da başkaları için yaşamakta söz konusu. Şimdi ateist, psikolojisi bozuk olan insanların bir kısmının daha çok kendini düşünen, başkalarına yük olan insanlar olduğunu görüyoruz. Genellikle bir mürşide tabi olmadan kendi kendine bir takım hedeflere giden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştiren insanlar birçok zulmani tesir altında psikolojileri de bozulabiliyor. Ama kardeşimiz diyor ki, diğer yandan ateist olan insanların çoğunun yardım kuruluşlarına görev aldığını görüyoruz. Bakın, yardım kuruluşlarına, yani o yardım yaparken hedefi başka insanlara yardım etmek. Başkaları için yaşıyorlar. İşte o başkaları için yaşamakta Allah-u Teala mutlaka onlara o mutluluğu yaşattırıyor. Ateist olabilir. Fatih Sultan Mehmet Mürşidi Aşremseddin'e diyor ki Lala diyor biz Müslümanız ve bugünkü İslam'ın muhasarasının devamını biz şehit veriyoruz. Bu nasıl oluyor? Lalası olan Akşemseddin Hazretleri diyor akşam namazında ben sana bu sualin cevabını vereceğim ve akşam namazında Fatiha'yı cehri olarak okuyor. Elhamdülillahi Rabbil Müslümin. Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyake Nabudu diye devam ediyor. Bitiminden sonra Fatih Sultan Mehmet Efendim diyor bir yanlışlık olmadı mı? Hayır diyor işte senin sualin cevabı bu. Nedir o? Allah sadece Müslümanların Rabbi değil, alemlerin Rabbidir. Rahman esmasıyla Allah-u Teala bütün insanlara aittir. Rahim esmasıyla sadece dini yaşayanlar için Allah-u Teala nimetlerini gönderiyor. Ateist, Rahman esmasının bütününden faydalanıyor. Ateist aynı zamanda Rahman esmasıyla Allah'ın tevdi ettiği görevi bilinçsiz yapıyor. Ne yapıyor ateist? Ateist, inanmış kendisi, başkalarına yardım etmek gereklidir. Ona inanıyor. Allah-u Teala da bunu Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Hücret Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا مُمْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne itaat ettiler sonra şüpheye düşmediler. وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِمْ اَنْفِسُمْ سَب۪ي اللّٰهِ Onlar mallarıyla ve nefsleriyle cihat ederler. Öyleyse ateist gerektiğinde yardım veriyor. Gerektiğinde nefsiyle o yardım başkasına ulaştırıyor ama yardım ediyor insanlara. Başkaları için yaşıyor. Allah Teala da diyor başkaları için yaşadığınız, yaptığınız her şey bana yapılandır. Allah Teala karşılığını veriyor inşallah. Normal şartlarda ateistin insanların psikolojisinin en bozuk insan olması gereken öbürlerinden hayır işte. Anlattığım sebeplerle o ateist de olsa o Rahman esmasının gerektirdiği mutluluğu yaşıyor. Çünkü inanmasa da her yapılan hayır biri on kazandırıyor. Başkalarına yardım etmek hayır mıdır? Elbette. Başkalarını mutlu etmek, başkaları için fedakarlıkta bulunmak hayırdır, mutluluktur inşallah. Allah razı olsun. Adıyaman'dan bir kardeşim muhterem hocam Allah adına ve Allah'ın dini adına konuşmanın ve konuşacak kişinin muhtevasını bizlere Kur'an standartıyla açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim her şeyden evvel Allah adına ve Allah'ın dini adına konuşmanın mutlaka kutsal kitaplardaki ayetleri bilen ve yaşayan kişi olması lazım. Öğrenmek ve yaşamak bunun esasıdır. Ondan sonra öğretmek. Leyse Allah adına, Allah'ın dini adına konuşan, öğretecek konuşan olan kişilerin her şeyden evvel öğrenenler o ilmin sahibi olması ve o ilimle yaşayabilmesi lazım. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ya Resulullah cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. Ya Resulullah ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah adına, Allah'ın dini adına konuşacak olan kişinin evvela ilim öğrenmesi, daha sonra o ilimle amel etmesi, yaşayabilmesi söz konusu. Ondan sonra öğretebilir inşallah. Belicik'ten bir kardeşim muhterem hocam, Allah ben sizin şah damarınızdan yakınım diyor. Allah Teala mürşitsiz kulunu kabul etmez mi? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Allah Teala ilim ve rahmetiyle şah damarımızdan bize yakın. Ama zatıyla yoklukta. Allah Teala Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde "Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fî sitteti eyyâm." Bakın. Allah Teala diyor ki o Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Şimdi bunu resim olarak size gösterelim. Gökler ve yerler 6 günde, yani Allah Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. Bir gün Allah Teala yokluktan kainatı bize gösterirse kainatın insan vücudu şeklinde olduğunu göreceğiz. Bu insan vücudu şeklinde olan kainat iç içe 6 alemden oluşuyor. Ve dikkatle bakın, 6 alemden oluşan kainatın biz neresinde yaşıyoruz? Dünya gezegeninde. Dünya gezegeni ile yokluk arasında burası da arş. Yani insan vücudu sahibi olan kainatın başının üstünde yokluğa baktığınız zaman orası arş. Orada arşa istiva eden bir yol var, irşat yolu. Dünya gezegeninden 7 kat yerin altına giden bir de gay yolu var, cehennem yolu. Şimdi Allah Teala ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Ama Allah Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması ilim ve rahmetiyledir. Ama zatıyla yokluktadır. Şimdi devam ediyoruz o ayet-i kerimeye. Adit 4'e Sümastavile arş, aşağı istiva etti. Arş yokluktur. Ya'lemu ma yulcu fil ardi ve ma yukhruju minha. Allah Teala yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni, ona yükseleni bilir. Ve huve ma'akum. O nerede olursanız sizinle beraberdir. Eyne ma kuntum. Vallahi bima ta'malun basir. Nerede olursanız Allah'ın bizimle beraber olması zamanı kullanmaması sebebiyle. Allah zamandan münezzeh, mekandan münezzeh, zaten arş demek zamanın ve mekanın olmadığı bir durumu ifade ediyor. Allah zamanı da kullanmıyor, mekanı da kullanmıyor. Öyleyse kardeşimiz diyor ki Allah mürşidsiz kulunu kabul etmez mi? İşte Allah Teala, biz Allah'a neyle ulaşabiliriz? Allah'ın zatından bize üfürülen bir ruh var. Şimdi tekrar o kainat slaytımızı gösterebilirsek. Yokluktaki arştan arşı slaytta gösterecek olan bir şey yok mu? Arş. Kainat var ve ondan sonra üstüne arş var. İşte evet, bakın şu anda arş burası. Burası bütün kainat, altı alemde oluşan bütün kainat, arş burada. Ve Allah'ın zatı arşta. Ve zatından bize ruh üfürmüş. Ve hepimiz doğar doğmaz fizik vücut ve nefse dünyaya geliyoruz. Ve Allah Teala zatından bize ruh üfürüyor. İşte Rabbimize ulaşabilmemiz ancak ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması ile mümkündür. Ruh da vücuttan çıkabilmesi şarta bağlıdır. Ruh üç şekilde vücuttan çıkar. Ölümle, günah işlediği zaman kişi, fizik vücutlarımız günah işlediği zaman, bir de Allah'a ulaşmak dileğiyle Allah'ın tayin timuşundan tövbe ettiği zaman. Öyleyse ruhun vücuddan ayrılıp seyri sülükle 7 tane gök katı aşarak arşta Allah'ın zatına ulaşması ancak mürşid de gerçekleşir. Refakatsiz olmuyor. Öyleyse nedir? Hangi ayet bunu söylüyor? Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesi. Ya maşerel cinni vel insi. En istetazım en takfuzum min aktere semavati vel. Bakın. Ey insan ve cin topluluğu. Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından fuz etmeye, çıkıp gitmeye gücünüz yeterse çıkın. Çıkamazsınız. Ancak bir sultan, bir mürşit de çıkabilirsiniz. Allah'ın kanunu bu. O mürşide tabi olmadığınız an kalbinizdeki mühür açılmaz. O mürşide tabi olmadığınız an kalbinizdeki küfür kelimesi dışarıya alınmaz. O mürşide tabi olmadığınız an kalbinize iman yazılmaz. Bu çok önemli mi? Çok çok önemli. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Bu afetleri kalpte tutan küfürdür. Küfür kelimesidir. Ama eğer Allah Teala biz mürşide tabi olduğumuz zaman mührü açacaksa, küfrüyü dışarıya alacaksa, imanı yerine yazacaksa, o zaman faziletleri kalpte tutan sistemin adı da imandır. Dilimde Kur'an, kalbimde iman. İman kelimesi yazılacak. İşte bu iman kelimesiyle kişi hedefine ulaşacak. Zikretmeye başladığı an Allah'ın katından gelen rahmet, fazl, rahmet ve selavat, rahmet taşıyıcı fazıllar iman kelimesi etrafında biriktirici ve selavat da bağlayıcı hükmünde bir fonksiyon eda ediyor. Ve böylece 7 kademede, her kademede %7 fazıl birikimi iman kelimesinin etrafına birikince 7 gök katını yükseldikten sonra kalpteki fazıllar miktarı %49, 2 de rahmet geliyor %51 ve böylece kişinin kalbi tertemiz oluyor. O zaman ruhla Allah'ın zatına ulaşıyorsun. Allah mürşitsiz kulunu kabul etmez mi? Allah'ın kanunları var. Allah-u Teala bu kanunu Kur'an'da ayetlerle izah etmiş. Bana ancak mürşit de ulaşın. Mürşit de alel edebilisi değil. Mürşit de daha evvel Kur'an'daki 7 sabah 4 teslimi yaşayan, teslimi külliyle Allah'a teslim olan birisidir. Allah-u Teala onu o görevle vazifeli kılmıştır. Mürşit Allah'ın memurudur. Nasıl şu anda devlette bir işiniz varsa gidiyorsunuz, evvela memura gidiyorsunuz. O işleri sizin adınıza, devlet adına yapıyor. Siz diyebilir misiniz ki tamam ben sana geldim, müracaat ettim. Yani bu ey devlet, benimle kendi arana niye bu memuru koyuyorsun diyebilir misin? Hayır, o memur o devlet adına vazife iş yapıyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide de Allah-u Teala'nın memurları var. Zaten irşatta vazifeli olan kişi aynen şu emri Allah'tan alır. İrşada memur ve mezun kılındın. İzni veriyorum sana ama emrimle iş göreceksin. Allah razı olsun. Kastamonu'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bu dünyada insanların günahları ve sevapları aynı olursa cennet ve cehennemde durumları ne olur? Olmaz da, çünkü Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kişinin günahları var, sevapları var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın bir kanunu devreye giriyor. Enfa 29'a göre günahlarınızın miktarı kadar Allah sevap yazıyor. O zaman günahlarınız sıfır. Kişinin cehenneme gidebilmesi günahların sevaplarından fazla olmasına bağlı. Hiç diyelim ki sevabı amir, öyle bir insan mümkün değil. Mutlaka sevabı vardır da, ama olmadığını düşünelim, senin söylediğin gibi eşit olsa dahi o kişinin gideceği yer cennet. Ama değil, yani mümkün değil. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de olan durumları Kur'an'a yerleştirmiş. İki grup insan var. Günahları sevaplarından fazla olanlar, sevapları günahlardan fazla olanlar. Sevapları günahlardan fazla olanlar cennete, günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme. Gümüşhane'den bir kardeşim, muhterem hocam, normal hayatta gördüğümüz güzel rahmani rüyaları başka insanlara, çevremizdeki insanlara anlatmamızda sakınca var mıdır? Hayır. O sizinle Allah arasında. Mürşidinize de ulaştırabilirsin ama onu sizinle Allah arasında. Allah razı olsun. Ankara'da bir kardeşim, muhterem hocam, amini olmayanların yaptıkları hayrı Allah Teala nasıl mükafatlandırıyor? Sevgili kardeşim, amini olanların da 4 tane üzerinden vazifeli melek var. Eğer hayırsa sağ taraftaki melek yazıyor. Ölüme kadar bu derecatlar ona amel defterine kaydediliyor. Ama eğer ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, ulaşmayı dilemeyen, amini olmayanlar, o zaman Allah'ın kanunu gereğince Kur'an'da belirtilen şekliyle Yunus 7-8'e göre amelleri boşa gidiyor ve gidecekleri yer cehennem oluyor. Kırşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, hiç namaz kılmamış bir insan namaz kılmaya başlama isteği, Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenme isteği bir nevi Allah'a ulaşmayı dilemek midir? Açıklayabilir misiniz? Hayır, değil. Yani genellikle insanlar sağından sonundan yaklaşmaya çalışıyorlar. Allah'a ulaşma dileği bizzat bilinçli, şuurlu kişinin kendi iradesini Allah istikametini sevk etmesi ve kullanması halidir. Ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum, ben zekat, ben insan 5 şartını yerine getirme, öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilemiş olmuyor muyum? Hayır, dilemiyorsun. İslam'ın 5 şartı farz ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileğini de farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala müşride tabi olmayı da farz kılmış. Bu 5 şartın üzerine ikisini ilave ettiğin zaman 7 şart oluyor. Hem 7 tane hedef emir, hem 7 tane vasıta emir. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle ve Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Mazlava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı. Tarikat deyince ne anlamalıyız? Tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasına vardır. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan, yetmez daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek şey sadece ve sadece tarikattır. Tarikat üzere olmak, sırat-ı müstakim üzerinde olmak demektir. Allah-u Teala hepimizin tarikat üzere olmasını ister. Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler ve onlara tabi olanların hepsi ehli tarikattır. Evet, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayan bütün peygamberler ve ona tabi olanların hepsi ehli tarikattır. Tarikat ehlidir. Tarikat üzere olmayan kişi mümin olamaz. Kur'an-ı Kerim'de tarikatla ilgili ayetlere baktığımız zaman şu neticeye ulaşıyoruz. Bir kainat slaytımız var. Bir de Kur'an'daki tarikat gerçeğine bakalım beraberce. Kainat slaytımızda dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni insan şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Ve dünya hayatında dünyaya gelen herkes tebliğe muhatap olduğu zaman iradesini kullanmak durumunda. Allah Teala 15 yaşından itibaren tebliğ kendisine ulaşan kişi Allah'a davet olunuyor Resuller tarafından. O daveti kabul edenler Allah'ın emrettiklerini yapanlardır. Daveti kabul etmeyenler de ona isyan edenlerdir. İşte Hazreti Ömer'in şaşara bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilen? Tebliğe muhatap olduğu zaman daveti kabul etmeyen. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytana itaat eden? Mürşidine tabi olmayan. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meyve ediyor. İşte olay buysa o zaman beraberce bakalım. Allah-u Teala her şeyi zıttıyla kayın olarak çift yaratmış. Ve dünya hayatına gelen 15 yaşından itibaren tebliğe muhatap olan kişi Allah'a davet olunduğunda daveti kabul etmiyorsa zaten gay yolundaydı. O zaman gay yolunda olan bu kişi tarık-ı cehim üzerinden cehenneme doğru gitmeye başlayacaktır. Ve sırat-ı cehimle cehennemin alt katına gidebilecektir. Ama davet kendisine ulaştığında daveti kabul ederse o zaman daveti kabul eden kişi Sebil-i Reşat'tadır. Mümin 38'de وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَيَا يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ رَشَادِ Bana tabi olur ki Sebil-i Reşad'a seni ulaştırayım. O zaman Sebil-i Reşad mürşide tabiyetle gerçekleşir. Öte yandan Akâf 30'da يَا قَوْمَنَا اِنَّ سَمِيْنَا كِتَابًا اُنْزُلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُسَدِّقًا لِي مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَهْتِ اِلَى حَقِّ وَلَى تَرِكِ مُسْتَكِيمٍ Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra inen bir kitap işittik. Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime ulaştıran bir kitap. Burada da aynı şekilde Sebil-i Reşat'tan sonra tarik-i müstakim geliyor. Tarik-i müstakim 7 tane gök katını bilmeye bağlayan yolu ifade ediyor. 7. gök katına kadar olan yolu ifade ediyor. Daha sonra da sirat-i müstakim var. 7 tane alemi bilimle bağlayan yol ve bu 3 bölümden oluşan yolla kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Cin 16'da eğer onlar tarikat üzere olsalardı, demek ki tarikat üzere olanlar kurtuluştadır. Tarikatta olmayanlar, onlar kesinlikle gideceği yer cehennem. Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Mümin 17'de لَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَ

takım üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O sadece dileyecek ama kurtuluşta olanların hepsi ehli tarik. Yani tarikat, tarik yol demektir. Tarikat yollar demektir. Kurtuluşa ulaştıran yol manasındadır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayan mürşit ve mürşide tabi olanların hepsi tarikat ehlidirler. İkinci soru, günümüzde farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Hayır. Fırkalara ayrılmak, onlar fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama bir insanın tarikat üzere olabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra müşriklere tabi olması lazım. Tarikatın dışında olan insanlar diyorlar ki, madem ki bu kadar tarikat var, Nakşi var, Cerrahi var, Kadiri var, Mevlevi var, birçok tarikat çeşidi var. Bu adamların hepsi fırkalara ayrılmış. Halbuki bilmiyorlar ki hepsi tarikat üzere, tam Allah'ın söylediği tarikatın temsilcileri. Hepsi ayrı birer meşrebin sahipleridir. Ayrı bir koldan gelmektedirler ama temel faktör aynıdır. Hepsinin ruhları aynı standartlarda 7 tane gök katını aşıp sonunda Allah'a ulaşırlar. Bu öğreti hiç değişmez. Diyelim ki 100 tane tarikat grubu olur. Bunların hepsi eğer kendi mensuplarını sırat-ı müstakime Allah'a ulaşmak üzere ulaştırmışlarsa hiçbirisi ayrı ayrı fırkalar değildir. Kimdir benim fırkalara ayrılanlar? Allah'ın ipine sarılmayanlar. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Vahtesemu bihablillahi cemiyan." Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Şimdi Allah'ın ipine sarılmıyor, fırkalara ayrılmayın. Bilal Sultan'ı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinden diyor ki, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali, bu fitnelerden kurtuluş nedir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'lerdir. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakinin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. Allah'ın kesin sözüdür Kur'an-ı Kerim. Kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa o kimseyi dalalete bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakimi oluşturan hikmet dolu bir haberidir. Evet, demek ki kim ki kibirinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi dalalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Öyleyse eğer olay buysa mutlak surette kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kimdir dinle fırkalara ayrılanlar? Yahudiler 71 fırka, Hristiyanlar 72 fırka, Müslümanlar 70 fırka. 70'i cehenneme Yahudilerden, Hristiyanlar da 71'i, Müslümanlardan 72'si. Bir fırka, fırka-i naciye. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, o fırka-i naciye kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen, müşridine tabi olan herkes sırat-ı müstakimde ve Allah'ın güzelliklerini yaşıyor. Ancak Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Onlar kendi zanlarına tabi olanlardır. Onlar yalan söyleyenlerdir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen tarikatı inkar etmek nereye sebep olur? Sevgili kardeşlerim, az evvel tarikat slaytımıza ilgili geçen ayetleri söyledik. Kişi buna inanmıyor.

0: O zaman akıbeti Bakara 85'te اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدٍ. Kur'an'ın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmek onu doğrudan doğruya cehenneme götürür. O halde Sebe 20'de İblis'in zanı onlar üzerine gerçekleşti. Müminleri oluşturan tek fırka hariç hepsi ona tabi oldular. Tabi olanlar dinde fırkalara ayrılanlardır. En'am 153'te sırat-ı müstakimden sapanlar. Ve nehaza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran yoldur. Fetebiyuhu, ona tabi olun. Ve la tettebi sübüyle feteberakum en sevilihi. Sırat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. Nisa 167, 168, 169'da ise اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدَرُوا لَلَا الْمَعِيدَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَا لِيَغْفِرِنَمْ وَلَا يَعْتِيمْ تَرِكَ اِلَا تَرِكِ جَهَنَّمِ. İşte onlar cehennem tarikine ulaştırılıyorlar ve onlar dinden fırkalara ayrılanlardır. Allah Teala bu devirlere verdiği işaretle öyle bir anlatım mekanizması çizmiş ki bu devirdeki insanların kesinlikle tarikata karşı çıkacakları ortaya çıkmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinden çok çok ileri devirlerde öyle saadetler gelecek ki insanları tarikatın dışına çekecekler ve onların kurtuluşunu bütün boyutlarıyla engelleyecekler diyor. Nisa 167, 168, 169. Allah Teala 10 ayeti kerimede mürşidine ulaşamayanın yani tarikata girmeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu, delalette olduğunu ve cehennem olduğunu söylüyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Bir hürafe tarikat mecburi değildir. Tarikat bir fantazidir. İnsan isterse tarikat ehli olur, istemese olmaz. Dinin gereklerinin çok ötesidir, gökten dinceliktir. Bunlar hepsi batıl düşünceler, hürafeler, bidatler. İnsanlar Kur'an'ı bilmedikleri için bu şekilde söylüyorlar. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe tarikat mensuplarıydı. Hepsi tariki müstakim üzerinde Allah'a varmışlardı. Hepsi Kur'an'daki İslam'ı yani tarikatı yaşadılar. Tarikat sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a ulaşmanın en kolay yolu.
3: Tarikatlarla çok fazla ilgili değiliz. Sadece kendi Müslümanız olarak dinimizi yaşıyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olmak kurtuluştur. Ve bu kurtuluşun kapısı Allah'a ulaşmayı dilemekle açılır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Bu dünyadaki yaşama amacımız ve ahiret hayatı için çabalamamızın hepsi Allah'a ulaşmak değil mi?
4: İmanın şartlarına uyup hani o yönde ilerlemek geliyor direkt.
1: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve ermiş evliyam yaparım buyuruyor. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Evliyanın 4. kuşak torunuyum. Onlar gibi değiliz. O zamanda yaşayan insanların yaptığı ibadetler gibi değil bizim ibadetlerimiz.
3: Yani öyle bir hedefi bırakalım, böyle bir şey olmayı hiç kendimde göremezdim ben. Evliya, erviş olmak. Benim için çok üst düzey bir şey yani. O bende yok diyeyim.
4: Böyle bir talepte görmüyorum hani kendimi.
1: Sadece bir dilek dilerseniz gerisini ben halledeceğim. Size ermiş evliyam yapacağım diyor. Bu duayı etmek ister misiniz?
2: İsterim tabii ki de. Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum. Yunus Emre gibi ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
3: Ben de ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Allah'ın gücü her şeye yeter sonuçta. Tabii ki de talep etsek imkansız diye bir şey yok. Öyle mi?
0: Bir misafirimiz evliyanın 4. kuratörünün biz onlar gibi değiliz. Bizim ibadetlerimiz o zaman da yaşayan insanların yaptığı ibadetler gibi değil. Geçmişten günümüze dek ibadetlerin muhtevasında bir değişim olmuş mudur? Hayır. Ritüeller değişmiş olabilir ama aynı. Hedefler ve vasıtalar aynı. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın gelene kadar bu şeriat yani Allah'ın koyduğu dinin temel kuralları uyulması gereken, lazım gelen Allah'ın emirleri hiç değişmemiştir. Ama bu insanların dizaynı unutmaları söz konusu. O zaman hüsrana düşüyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar ve dünya bir mutsuz insanlar dünyası oluyor. Halbuki Enam suresinin 19. ayet-i kerimesinde ennedine andallahu al-islam. Allah'ın katında tek bir din var, o İslam. Ve İslam'ın da 7 tane hedef emri var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Bu 7 hedef emre 7 tane vasıta ile ulaşılıyor. Ulaşmayı dilemek, zikir, namaz kılmak, tövbe etmek, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bütün tarikatlarda tabiyet asıldır ve Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı Kur'an-ı Kerim'de hepimize farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit Allah'ın sevgili kullarından bir tanesi.
1: Bir mürşidimiz olursa nasıl bir hayat yaşarız?
2: Ya dosdoğru bir yol yaşar diye düşünüyorum yani. Şaşırmadan, gaflete kapılmadan dosdoğru bir yol yaşar herhalde.
1: Bugün de öyle bir insanla bir arada olmak istemez mi?
4: Yani tabii ki düşünce olarak bakınca illaki isteriz. Ama hani...
1: Bugün de Allah dostları var desek Mevlana gibi, onu bulmak istemez
4: mi? Yani tabii ki bir düşünce olarak bakınca bulmak isteriz, evet onu... Doğru ya doğru.
1: Nasıl buluruz? Bugün Allah'ın tayin ettiği böyle güzel insanlar varsa onlara nasıl ulaşabilirim?
4: Ne o konu hakkında şimdi bir şey diye.
3: Bence Allah'ın yolunda ilerlersek hani bize sürendiği gibi illaki yolumuz kesecektir diye düşünüyorum ben o dostlarla.
1: Mürşitle yaşamak nasıl bir hayat?
2: Hayatımın olacak olduğuna inanıyorum. Çünkü biz bile... tesbihatlarımızı çektiğimizde içimizde farklı bir huzur oluyor. Yaptığımız bir şeyin, ibadetin Cenab-ı Allah'a olan borçlarımızı ödediğimizi düşünüyoruz. Yani onun bir rahatlığı oluyor içimizde.
3: İnşallah bir gün nasip olur diyerek.
4: Aynen öyle.
0: Misafirimiz mürşide ulaşmak konusunda Allah'ın yolunda bize söylendiği gibi ilerlesek ilahi yolumuz kesişecektir. Bildikleriyle amel eden herkes Allah'ın mürşitlerine ulaşır mı? Dini mutlak surette mürşitten öğrenmek gerekiyor. Allah'ın kaidesi, dizaynı bu. İlk insan olan Adem babamız, Allah'ın yeryüzündeki ilk peygamberi, Resul, yeryüzündeki halife, bütün bu özelliklerine sahip olan Adem aleyhisselam, çocuklarına bu dini öğretmiş ve ancak tabi olanlar kurtuluşa ermiş. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birisi Habil, diğeri Kabil. Habil, iri safayı yaşayan birisi. Kabil de tercihini yapmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan birisi ve takva sahibi olmayan kişi Habil'i öldürüyor. Dolayısıyla kavga daima inananlarla inanmayanlar, takva sahibi olanlarla takva sahibi olmayanlar arasında bir mücadele söz konusu. Şimdi bildikleriyle amel edenler, bildikleri hürafe ise hiçbir zaman yolları mürşitle kesişmeyecektir. Ama mürşitten bilgileri alırlarsa o zaman o mürşitten aldıkları bilgilerle mutlaka Allah onları mürşitlerine ulaştıracaktır. Bunun da kaidesi, şartı kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Cin suresi 14. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ وَاَنَا قَاسِتُونَ Seçilenlerden teslim olanlar da var, kalbi kasiyet bağlayanlar, delalet üzerine hak olanlar da var. Ama seçilenlerden teslim olanlar, bunlar tarikat üzere olanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Bu mürşide tabi olanlar için geçerli olan bir durum. Her devirde iki grup insan vardır. Bildikleriyle amel edenler ve Allah-u Teala'nın bilmediklerini kendilerine öğrettiği lakin bildikleriyle amel etmeyenler. bildikleriyle amel etmeyenler nasıl bu neticeye ulaşmışlardır? Her devirde Allah tarafından insanlara hidayetçiler gönderilir. Hidayetçi gelip hidayeti insanlara tebliğ etmesine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı dinemeyip hidayete ilgisiz kalabilirler. İlmiyle amel etmeyenlere Allah-u Teala bilmediklerini öğretmez tabii. Onların bilgileri zandır. Hadis-i şerifte zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Resul'ün söyledikleri haktır. Kişinin tabi olduğu düşünce sistemi zandır. Sonuçta Resul davetle geliyor. Daveti kabul etmeyenler kendi zanlarına tabi olanlardır. Allah-u Teala da vahye tabi olmamız demiş, buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa bir soru arz etmek istiyorum. Tarikat ehli olmasına rağmen kalbinde mürşidine karşı şüphe duyan kişi ne yapmalıdır? Arz ederim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tarikat ehli olmasına rağmen kalbinde mürşidine şüphe olan kişi ne yapmalıdır? Şüpheye düşmek, fıska düşmeyi mutlak davet eder. Neden mutlak diyoruz? Çünkü gören, işiten ve bilen Allah hep kalbimize bakar. Ne zaman kişinin kalbinde mürşidine karşı şüpheyi yakalarsa, o kişinin kalbindeki iman kelimesini alır, kalbine tekrar küfür kelimesini yazar. Nahl 106. Bu kişinin Allah-u Teala'ya inanması hiçbir şeyi değiştirmez. Allah'a inanmak veya inanmamak kafir olmanın veya fasık olmanın ölçüsü değildir. Mürşide inanmak veya inanmamak, tabi onunla mürşitten şüpheye düşmek, insanın fıska ve küfre düşmesinin temel sebebini oluşturur. Yaşat makamından şüpheye düşmediğiniz sürece tasavvufu yaşarsınız. Onun için eskiler demişler ki, şüpheden yakine. Kişi başlangıç zaten şüphe içindedir ama yakine ulaşması ancak mürşidine şüphe etmediği zaman oluşan bir hadise. Riyadan ihlasa, kibirden tevazu düşmanlıktan nasihate ve şüpheden yakine. Şüphesiz bir dizayn söz konusu inşallah Allah'ın izniyle. Konumuz ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olan bir insanın bu yolda ilerlemesi Allah'ı zikretmesiyle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Allah.
2: Ya ben aslında şöyle bir şey düşünüyorum. Yapılan ibadetler insanları günahlardan uzak tutuyor. İbadetler eksildikçe günahlara daha çok yaklaşıyorsun. Çünkü neden? Namaz kılıyorsun, Kur'an da öğrenmeliyim diyorsun. Kur'an öğreniyorsun, umreye de gitmeliyim diyorsun. Umreye gidiyorsun, haca da gitmeliyim diyorsun. Yani bir görevi tamamlamanın huzuru oluyor. Her biri birbirinin arkasından geliyor.
4: Ya şu an aklıma gelen manevi huzur. Manevi huzur dışında böyle ekstra bir hani düzene bence tabi tutar insanı her türlü sosyal hayatta olsun.
1: Allah zikri yapmak nefsi temizler mi?
2: Temizler. İnanıyorum ona ben. Çünkü onu yıllarca yaptım. Beni bazı şeylerden çok uzak tuttuğunun farkındaydım. Zikir yapmanın nefsi temizlediğine inanıyorum.
3: Bence biraz zor gibi bu dünyada, bu ahir zamanda öyle bir, hem öyle bir insan olmak zor, öyle bir insan bulmak da zor. Tabii ki de yani biz de elimizden geldiğince o zikiri eden insan temizliğine kavuşmaya çalışıyoruz.
1: Allah ile ilişkileri nasıl olur zikir yapan, sürekli Allah zikri yapan?
2: Günahtan kaçınan insanlardır. İyiliği seven, doğru yolda yürümeye çalışan ve insanlara yardım eden insanlardır. Onların da doğru yolu. Çünkü diyor ya hani Cenab-ı Allah kişi sevdiğiyle beraberdir diyor ya, sevdiği insanları da doğru yola götüren insanlardır diye düşünüyorum.
0: Sevdiğin yapılan ibadetler insanı günahlardan uzak tutuyor. İbadetler eksildikçe günahlara daha çok yaklaşıyorsun. Yaptığımız her ibadet bizi günahlardan alıkoymak açısından aynı oranda etkili midir? Allah-u Teala namaz kıl, senin namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder buyuruyor. Ama zikir daha büyüktür. Namaz kılan bir insan, kişinin o namaz boyunca bir kötülük işlemesi mümkün değildir. O kişi namazla meşguldür. Hem münker işleyemez hem de kötülük istikametinde bir şey yapamaz. Ama namaz süresince namazın koruması bu kadardır. Kişiyi münkerden ve fuhuştan bir bütün zaman devresi içerisinde koruyabilen tek şey zikirdir. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa onun nefsinin kalbinde artık afet kalmamıştır. Afet yoksa o kişinin günah işleyip de insanlara ya da kendisine kötülük etmesi mümkün değildir. Allah'ın dizaynı bu. Öyleyse bizi koruyabilen en büyük ibadet zikir. Ankebut 45'te Utlu Muaviye ileyke minel kitabi ve akimus selate enne selate tenavnel fahşai ve münker ve le zikrullahu lekber. Üçü de zikirdir. Kur'an ayetlerinin tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir ama en büyük ibadet zikrullah'tır. Allah isminin ard arda tekrarı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte diyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Müsaade ederseniz bir soru arz etmek istiyoruz. Tarikat ehli olanlar hakkında asılsız sözler söyleyenler Allah'a düşman olanlar mıdır? Allah razı olsun muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tarikat ehli olanlar hakkında asılsız sözler söyleyenler Allah'a düşman olanlar mıdır? Tarikat deyince insanlara anlatılan türlü yalanlar söz konusu. Tarikat ehli olanların bitli dervişler olduğu, asalak olarak yaşadıkları, hiç çalışmadıkları insanlara yük olmanın dışında hiçbir özellikleri olmadığı anlatılır. Peki bu anlatılanlara dikkat ettiniz mi? Kim bu insanlar? İşte bunlar tarikatın dışında olan zavallılar. Bu tarikatın dışında olan insanlar neyi ifade ediyor? Bu insanlar Allah'ın dostları değil, bunlar Allah'ın düşmanları. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ameli Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Onlara düşman olan da Allah'ın düşmanı. İşte bu tarikat ehli olanlar onlar Kur'an taşıyıcılarıdır. Kur'an'la amel ederler. Ve onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostu olur. Onlara düşman olan da Allah'ın düşmanı olur. İşte dizayn bu şekilde. O zaman tarikat ehli olanlar hakkında asıl sözler söyleyenler bunlar Allah'ın düşmanları. Buhari'den nakledilen hadiste Kur'an'ın yüklenen Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Kimdir Kur'an'ın yüklenene? Tarikat ehli olanlar. Çünkü tarikat Kur'an'ın gerçeğidir. Hemen o Kur'an'la ilgili ayetlere bakacak olursak net olarak bunu görürüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru. E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرُ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötronlarla yaratıyor. Nötronlar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötronları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötronlarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötronlar, sağ ve sol spinli karşıt nötronlar, sağ ve sol spinli antinötronlar, sağ ve sol spinli karşıt antinötronlarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 de karşı olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektronundan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi. Birinci sual, nefsin tezkiye ve tasfiye olması ne demektir? Sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışına baktığımız zaman ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son insan, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar üç vücut ve serbest irade ile yaratılmışlardır. Bu dünya hayatını yaşayabilmek üzere Allah Teala bize bir fizik beden vermiş. Hicr 26'da Allah Teala açıklıyor. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems 7'de ve secde 9'da Allah zatından bize ruh vermiş. Böylece sadece şu kainatta üç vücuda sahip olan tek varlık o insandır. İnsanda Allah'ın zatından üfürülen ruh var. Bu ruh başka hiçbir varlıkta yok. Meleklerde yok, cinlerde yok, hayvanlarda yok, başka hiçbir varlıkta yok. Sadece insanda var. Ve insan bu sebeple eşrefi mahlukattır. İşte halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalü Bela günü. Kalü Bela gününde Allah Teala bizi üç vücutla yaratıyor. Serbest irade bize veriyor ve bize huzurunda topladıktan sonra hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Bu ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabı tabii ki nefsleredir. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Nefs bu 19 tane hastalık sebebiyle Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadır. İşte bu sebeple kalü bela gününde üç vücudumuza da ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Ama Allah Teala fizik vücut ve nefsi ruhu nefsin üzerine şahit tutuyor. Yani verdiği sözden cayabilen tek varlık o nefstir. Ruh verdiği sözden dönmesi imkansız çünkü tekamülün en üst noktasında bize üfürülmüştür. İşte fizik vücutları, ruhları ve fizik vücutları nefsin üzerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz kalben cevap veriyoruz Allah-u Teala'ya. Kalübela diyen nefsler şehitna. Ruh ve nefs de fizik vücutta biz de şahit olduk. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesin diye. Gerçekten de dünya hayatını yaşarken mutlak surette bize tebliğ yapılıyor. Allah'ın katından hidayetçiler geliyor. Taha 123'te Bakara 38'de gidin diyor Allah-u Teala. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Hidayet ne? Hidayet ruh için dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak. Hidayet ne? Fizik vücut için Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. İşte benden size hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. İşte hidayete ruhun tabi olması kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, hidayete tabi olması Allah'ın kendisi için taneti müşride tabi olması fizik açısından ama nefs açısından da Allah-u Teala o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte nefsimizin yedi kademedeki tezkiyesi bir dilektir. 19 afetin kontrol altına alması. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. İşte esfel-i safinin standartlarında olan bir nefs, 19'dan afetle mal olan bir nefs, evvela 7 kademedeki tezkiye ile kontrol altına alması söz konusu. İslaha paralel bir deyimdir. Bir nesnede ıslahat varsa orada evvela bozukluk var. Bu bozuklukların ortadan kaldırılması, yok edilmesi ve en güzele döndürülmesi ıslahat denir. Nefsimiz yaratılışımızdan %100 afetlerle dolu olarak yaratılmıştır. Nefs tezkiyesi nefsin ıslah olmalısıdır. Nefs tezkiyesi afetlerin yarısını yok eder. Nefs tasfiyesi ise bütününü yok eder. Hepsini yok eder. Allah razı olsun. İkinci sual, nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek bize ne sağlar? Bize mutluluk sağlar. Hem ahiret mutluluğu hem dünya mutluluğu. Nefs tezkiyesi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Nefs tasfiyesi ise 5 tane cennet, dünya saadetinin tamamı. Nefsimizdeki afetlerin %100 üzerinden değeri neyse, davranış biçimlerimizdeki hatalar da ona paralel yürür. Bu hataların azalması nefsimizin afetlerinin azalmasına bağlıdır. Yani davranış biçimimizdeki oluşan hatalar afetlerin azalmasına bağlıdır. Allah istediği şey nefsimizin ruh hüviyetine yaklaşmasıdır. Ruhun özelliği de neydi? Ruh %100 saftır, tertemizdir. Nefs tezkiyesi yoluyla Allah'ın güzelliklerini kalbimize tahakkuk ettirdiğimiz zaman afetleri azaltarak nefsimizin kalbindeki hafazilikleri çoğalttıkça nefsimizin kalbi ıslah olur ve bütün vücudumuzda ıslah da olduğu zaman mutlulukları en üst seviyede yaşarız. Mutlulukla nefsin afetlerin azalması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Afetler azaldıkça o kadar mutluluğumuz artar. Afetler çoğaldıkça mutsuzluğumuz artar. Hadis-i şerifte vücutta bir et parçası vardır ki o ıslahta ise vücudun bütün uzuvları ıslahtadır. O ifsatta ise vücudun bütün uzuvları ifsattadır. Haberiniz olsun ki o kalptir. Yunus Emre Hazretleri, nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Nefsin başının kesilmesi, nefsin afetlerinin, 19 tane afetinin tamamen faziletlerle yer değiştirmesi manasına geliyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ucu ve serbest iradeyle aklın kumandasına bizi yaratan Rabbimiz, başıboş bırakmamış, boşuna da yaratmamış ve herkesin dini aklı üstündedir, aklı olmayan dini yoktur. Enfal 24'te Allah Teala Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Bu davet dünya hayatını yaşarken ölmeden ve Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah Teala rahim esvasıyla tecelli eder ve peş peşe ona 7 furkan verir. Ama o halde de bırakmaz. 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırır. Mürşid önünde tövbe ettiği zaman Furkan 70'e göre o güne kadar nefsin afetlere dayalı olarak işlediğimiz bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. İşte Bakara 151'de Allah Teala'nın nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapmamız için her devirde hidayete erdiren olarak tayin ettiği devrin imamı vardır. Nefs tezkiyesini de tasfiyesini de sağlayan odur. Allah ona görevi vermiştir. İşte devrin imamı olan Resuller onunla görevlidir. Bakara 129'da o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Alimran 164'te o sizin nefsinizi tezkiye eder. Cuma 2'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Yani nefs hastalıklarının doktoru daima devrin imamıdır. Mevlana bütün peygamberlerin nefs hastalıklarının doktorudur. Ama kendisinin de bu vazifeye sahip olduğunu, her devrin bir Ahmedi var. Her devrin Ahmedi nefs tezkiyesinin doktorudur. Bu devrin Ahmedi benim demek suretiyle Allah Teala bu görevi de bana vermiş oluyor. Mürşitsiz nefs tezkiyesi olmaz. İşte ayetler bunu gösteriyor. Tilavet görevini Allah Resulüne vermiştir. Ama tezkiye görevi de, yani o ayetteki o tezkiye görevi de Resul'de. Ayetlerin tilavet görevi Resul'de. Nefs tezkiyesi de Resul'de. Onu da slaytını o şekilde bilelim. Nefs tezkiyesinin görevi de Resul'de. Kitabın öğretilmesi de Resul'de. Hikmetin öğretilmesi de Resul'de. Hikmetin ötesinin de görevi devrin imamı olan Resul'de. Yani o olmadan bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. İşte mürşide tabi olduğumuz an yedi kalp şartı ve yedi nimetin sahibi oluyoruz ki bunların arasında da bu. Allah-u Teala'nın yoluna girmek nefsin tezkiyesi için ve tasfiyesi için asıldır. Nefsimizle mücadelenin temel aracı tabiyettir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Nefsimizin kalbinde ıslahın başlayabilmesi mürşide tabiyetle birlikte nefsin kalbinde yedi tane işlemin gerçekleştirilmesine bağlıdır. O zaman şu mürşid olmadan hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Öyle yapalım. Mürşid olmadan, bu slaytın başına mürşid olmadan hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Bakara 129, Bakara 151, Ali İmran 164, Nisa 49, Nur 21, Necm 32, Cuma 2. Evet. Bir tezkiyeci olmadan hiç kimse bunu yapamaz. Konumuza ilgili bir videomuzu birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'a yaklaşmanın yolunun nefs tezkiyesinden geçtiğini, Allah'ın sevgilisi olmanın da nefs tezkiyesinin sonunda nefs tasfiyesinden gerçekleştiğini görüyoruz. Sizce nefsimizi nasıl tezkiye ederiz, nasıl temizlenir?
2: Bu zamanda artık bu çok zor.
3: Kalbimiz temiz olursa nefsimiz de temiz olur. Hiç kimsenin hakkını yemeyiz.
1: Nefsimizi terbiye etmenin yegane ibadetin zikir olduğundan bahsediyor Allah-u Teala. Zikir
4: olduğundan bahsetmiyor. Nefsimizi terbiye etmek için Kur'an okuyacaksın ve Allah'ın emirlerini yerine getirdiğin zaman zaten sen onun yapacağını da yapmazsın. Peki zikir edelim, namaz kılmayalım, olur mu?
1: Bütün ibadetlerin farz olduğunu söylüyor.
4: Şimdi evet. Bak, eğer Rabbim deseydi ki 5 şey farzdır biliyorsunuz, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, param varsa tabi, ama zikiri koymamış oraya terbiyede. Sen namazını kıldıktan sonra dürüst, sen Kur'an'ını okuduktan sonra zaten Kur'an-ı Kerim sana bütün kainatta neyin var neyin yok olduğunu hepsini sana öğretiyor.
1: Zikir ibadetini gerçekleştirirsek nefsimizi tezkiye edebilir miyiz, temizleyebilir miyiz?
2: Allah her şeye yeter, ismi de yeter, davranışlar değişir, ruh yumuşuyor, ruh hafifliyor. Zikir yapan insanlar gördüm de açıkçası çok da hoşuma gitmedi. Çünkü Allah Allah derken farklı bir boyuta gidiyor.
3: Ben her zaman aşırıya karşıyım. Aşırı olduğu zaman insanlar antipati yapıyor.
0: Bir misafiriniz nefs terbiyesi konusunda İslam'ın 5 şartı farzdır. Ama terbiye için zikri oraya koymamış. Nefs terbiyesinde zikrin etkisi yok mudur? Zikir yoksa asla nefs tezkiyesi ve terbiyesi olamaz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zikir emri bil marifine el mükerrin dışındaki her söz Ademoğlunun lehine değil aleyhinedir. Öyleyse sıralamada neyi birinci esas almamız lazım? Allah Teala buyuruyor. Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözler lehine değil aleyhinedir. Birinci sıraya zikri koyuyor. Çünkü bu slide'la birlikte, yani bu hadisle birlikte size amellerin en iyisini, en temizini, bunu da onun altına yazarsak iki hadis birlikte çok daha güzel. Size amelleriniz en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizde en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha iyisini, düşmanla karşı karşıya gelip öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Burada evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle, burada Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Allah'la insan arasındaki ilişkide zikirden daha üst seviyede bir ibadet yoktur. Ve zikir olmadan da nefs eskesi yoktur. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَتِّلَيْ تَبْتِيلَ. Öyleyse ne görüyoruz? Diğer bütün ibadetler zikrin gerçekleşmesi içindir. Yardımcıdır zikre. Ama asıl olan zikirdir. İşte zikirde de Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek kuna dön. Öyleyse zikir birinci sırada. Emri bin muhalimine el münker ikinci sırada. Ve insanlara iyilik yapmak üçüncü sırada. Bu sıralama dahilinde hedefe ulaşabilmeyiz. Allah-u Teala 6. şart olarak Allah'a ulaşma dileğini, 7. şart olarak zikri koymuş. İslam'ın 5 şartının ötesinde. Evet. Tekrar ediyorum. İslam'ın 5 şartı var. İslam'ın 5 şartının 6.'sı Allah'a ulaşmayı dilemek, 7.'si zikir. Az zikir farz, Müzzemmil 8. Çok zikir farz, Ahzab 41. Daimi zikir farz, Nisa 103. Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde sadece zikir değil, daimi zikir de farz kılındığı halde bizim ülkemizde ne 32 farzın arasında ne de 54 farzın arasında zikir mevcut değil. Oysa ki zikirsiz bir İslam yaşantısı hiçbir zaman düşünülemez. Zikir yoksa tikamül mevcut olmaz. Hiç kimse zikirsiz nefs eskisi ve tasfiyesini gerçekleştiremez. Nefs eskisi olmasa Allah'ın teslim olmak mümkün değildir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de kim nefsini tezkiye ederse o kişinin ermiş evliya olacağını müjdeliyor. Ve bir tek dileğin, yani Allah'a ulaşmayı dilemenin bunu gerçekleştirmek için yeterli olduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Sizce Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir?
2: İyi insan olduğumuzda Allah'a ulaşabiliriz zaten.
3: Şimdi namaz geliyor. Yani vicdan geliyor.
4: Yani ben dua edeyim ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ne amaçla? Ulaşmak, kabre girip de mi ona mı ulaşmak istiyorsun? Yoksa böyle şu hayatta yaşamışken onu görmek mi istiyorsun? O olmaz zaten.
1: Ya Rabbi, ben de senin ermiş evliyaların gibi sana dost olmak ve onlar gibi sana ruhumu ulaştırmak istiyorum diye samimi bir taleple kim bunu Rabbimize ulaştırırsa Rabbimiz ruhumuzu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Siz hiç böyle güzel samimi bir dua daha önce yaptınız mı?
3: Yaptım.
2: Hiç duymadım. Allah'a ulaşmak için zaten ona dua etmek yeterli. Zaten her şeyimizi duyuyor, görüyor, biliyor.
4: Peki içki içen insan öldüğü zaman Allah'a ulaşmıyor mu? Tamam. Ama ölmeden evvel ne malum, adamın 60 yıllık ömrü var. 59 yıl içmiş ama o bir yılda bir tövbe istiğfar etmiş. Cenab-ı Rabbil Alemin belki onu benim gideceğim yerden daha güzel yere işidir. Şimdi ben iki şeye karışmam. Bir Allah'ın işine, bir devletin işine.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum.
4: Ey yüce Allah'ım, ben de sana dost ve senin emrettiğin şekilde ibadetlerimi yapmak istiyorum. Ve sana huzur ve imanla bir Müslüman olarak sana dönmek istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak için ona dua etmek yeterli. Zaten her şeyimizi duyuyor, görüyor, biliyor. Dua eden herkes Allah'ın farz kıldığı ulaşma emrine yerine getirmiş oluyor mu? Hayır. Allah'a ulaşmayı dileyenin duasını Allah kabul ediyor. Nereden biliyoruz? İşte Resulullah bunun tarifini veriyor. Dua, kul olmak veya başka bir deyimle kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse Allah-u Teala kimin duasını kabul ediyor? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin duasını kabul ediyor. Kimdir kul? Duası Allah katında kabul olan. İşte duası kabul olanlar var. Bir de duası kabul olmayanlar var. Mesela Bakara Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. O zaman kimdir mümin? Kimdir kafir? Kafir Allah'ın duasını kabul etmediği kişidir. Kimdir mümin? Duası kabul olunan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amenden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Öyleyse demek ki bazılar var dua alıyor, dua ediyor ama dua Allah Teala'ya ulaşmıyor. Allah onun duasını kabul etmiyor. Mesela bütün cehennemlikler duası kabul edilmeyenlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala Mümin suresinin 49-50. ayet-i kerimesinde söylüyor. Bakın Mümin 49'da bütün cehennemlikler duası kabul edilmeyenlerdir. قال الذين في النار لحزنة جهنم ادعوا cehennem bekçilerine sual söylüyor cehennemlikler. Rabbukum, Rabbinize müracaat edin. Bizim üzerimizde azabı biraz hafiflesin. Kimdir bu cehennem azabını yaşayanlar? Kafirler. Şimdi cehennem bekçileri onlara ne diyorlar? Mümin 50. Cehennem bekçileri diler ki Resulleriniz size beyinlerle gelmediler mi? Evet dediler. Bekçiler öyleyse siz dua edin. Siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece delalettir. Öyleyse küfürde oldukları için Allah onların duasını kabul etmiyor. Ama bu küfürde olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileselerdi dünya hayatını yaşarken Allah onları mutlaka Resullerine, mürşitlerine ulaştırırdı bakın. Cehennem bekçilerine bize melekler cehennem bekçileri dua ediyorlar. Dua edin Rabbiniz bize ne yapsın? Azabı hafiflesin. Konuştukları kişiler kimle bu cehennemlikler? Cehennem bekçileri melekler. Ama melekler diyorlar ki size dünya hayatını yaşarken Resul gelmedi mi? Geldi diyorlar. O zaman geldiyse ve sen cehennemdeysen sen onun davetini kabul etmemişsin demek ki. İşte kafirlerin duası boşunadır diyor melekler. Her devirde duası kabul edilen devrin imamı şefaat etme yetkisine sahip. İşte o Resul gelmedi mi size diyor. Nereden biliyoruz? Necm suresinin 26. ayet-i kerimesinde nice melekler vardır ki şefaatleri devrin imamın talebi olmadan kimseye bir fayda vermez. Necm 26. Kem min melekin fi semavati la tughni şefaatum şeyen illa min ba'di en yezenallahu limen yeşahu. Ve yerde göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonra hariç. Yani devrin imamıyla birlikte arşı tutan melekler de o tövbe merasiminde bulundular. Hemen tövbe merasiminde 7 şahidin slaytını getirelim. Tövbe merasiminde 1. şahit Allah, 2. şahit devrin imamı, 3. şahit devrin imamının ruhu. Bakın 1. şahit Allah, 2. şahit devrin imamı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 3. şahit devrin imamının ruhu. 4. şahit arşı tutan melekler. 5. şahit mürşidin kalp gözü. Altıncı şahit kirame katmi ve yedinci şahit amel defteri. Kiramin katibe melekleri ve amel defteri. Amel defterine her şey kaydolunur. Kiram-ı katibe melekleri de aksiyonlarımızı ve düşüncelerimizi filme alıyorlar. Dolayısıyla devrin imamı günahların sevaba çevirmesi istikametinde Allah'tan mağfiret talebinde bulunca Allah'ın duasını kabul ediyor ve arşı tutan melekler de bu söyleyişe katılıyorlar. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah razı olsun. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da bizim davetime icize icabet etsinler. Mümin olsunlar bir önce irşada ulaşsınlar. İşte dünyada hayatını yaşarken Allah'ın davetine icabet etmeyenler cehennemde meleklerden şefaat bekliyorlar. Ama Allah Teala da az evvel söylediğim ayet-i kerimede bunun mümkün olmadığını söylüyor. Müminleri de kafirlerin duası boşunadır. Rad 21'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ama ruhun dünya hayatında Allah'ın kendisine ulaştırması için Şura 13'te o kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ve Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Yaratılış itibariyle bunu Allah Teala bize emrediyor. Kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese duadır. Dua davettir. Nitekim Allah-u Teala'ya buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Dua Allah'a davettir. O davette biz icabet ederiz ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Allah'ın daveti Allah'ın zatına davettir. Davette icabet etmek evvela Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bizi ayete bağlayacak olan, bizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. İnsan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bu dua vardır. Ya Rabbim ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyerek Allah'a talepte bulunur. Duası olanlar ve duası olmayanlar. Duası olmayanların hepsinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için duası olanlar mutlak surette Allah onların günahlarını örtüyor. Enfal 29'a göre cennete gideceklerdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. Zikir yaptığımız halde nefsimizdeki tezkiye ve tasfiyenin yavaş olmasının sebebi nedir? İnşallah. Sizi çok ama çok seviyoruz. Mübarek ellerinizden sonsuz hasretle hürmetle öpüyoruz.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zikir yaptığımız halde nefsimizdeki tezkiye ve tasfiyenin yavaş olmasının sebebi nedir? Mutluluğun iki kanadı, birisi zikir, diğeri de başkaları için yaşamak. Zikir yapmanıza rağmen tezkiye ve tasfiye yavaş oluyorsa, bu zikrinizi lazım geldiği boyutta yapmamanızdan kaynaklanıyor. Eğer zikri Allah-u Teala'nın emrettiği biçimde yapıyorsanız, o zikir tek başına sizi tezkiye ve tasfiyeye de ulaştırır. Ama başkaları için yaşadığınız zaman bunu çabuklaştırırsınız. Hizmetinizi en üst seviyede yaptığınız zaman daha çabuklaştırırsınız. Ve birinizi verdiğiniz zaman daha çabuklaştırırsınız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir mürşide tabi olmadan kişinin nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yani nefsini temizlemek gibi bir olayı gerçekleştiremeyeceğini söylüyor. İlla bir mürşide tabi olmamız gerektiğini söylüyor. Sizce mürşide tabi olmak size neyi ifade ediyor? Mürşit gerekli mi?
4: Mürşit gerekli mi diye bir şey yok biliyorsunuz. İnsan çocuklar anne ve babadan terbiye alır. Tamam mı? Eğer bir baba gerçekten kalkıp namaz kıldığı zaman çocuk bunu merak eder. Baba Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman baba bu okudun ne oğlum bu Cenab-ı Rabbil Alemin tamam mı? Sallallahu ve Seyyidine Muhammed Efendimiz'e göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu açıkladığın zaman zaten o mürşite de gerek yok. O hocaya da gerek yok. O bilmem imama da gerek yok.
3: Vallahi biz şimdi mürşide, ben bu anlattıktan sonra mürşide gerek yok. Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
4: Arap kavminin olduğu yerde, Arabistan topraklarında Arapça olarak söyledi. Kendi lisanıyla indi. İncil Aramice indi biliyorsunuz. Tevrat İbranice indi vesaire vesaire.
1: Yani şu an Türk kavmine kendi lisanıyla anlatan Resuller yok mudur?
4: Şimdi madem öyleyse varsa Diyanet'e gidelim, buyurun beraber, tamam mı? Müftülüğe gidelim. Diyelim ki bana Türkçe açıklayan bir Kur'an istiyorum.

0: kılsaydık. Yani şimdi şu anda bize göre Kur'an-ı Kerim yabancı bir dil. Çünkü biz Türkçe'yi konuşuyoruz. Kur'an Arapça indirildi. Mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? İşte bunun için mürşit farz. Araba yabancı dil mi? O amin olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amin olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. Tevrat Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. İncil Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. Bakın Maide 44 Allah'a ulaşmayı dileyenler için Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46 Allah'a ulaşmayı dileyen için hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyen için hidayet ve nurdur. Bu İbranice indirilmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o Tevrat onlar için bir hidayet ve nur değil. Maide 46 İncil İncil'in indiği lisan belli. Ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nur. Kur'an da öyle. Bir evvelki sualde İbranice İncil Aramice inmiş. Yani Aramice de olsa Allah'a ulaşmayı dileyenler için İncil bir hidayet ve nurdur. Aramice'de. O dilik sahibi olmadıkça asla. Kur'an-ı Kerim de öyle. Şu anda Araplar Arap lisanını koruyor ama Kur'an-ı Kerim kimler için hidayet ve nurdur? Ulaşmayı dileyenler için. Arapların ana lisanı Arapça olmasına rağmen ulaşmayı dilemedikçe o Kur'an-ı Kerim onlara kapalıdır. İşte Fussilet 44 bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve nurdur. Dilemeyenler için Kur'an sağırlıktır ve körlüktür diyor. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır, sağırlıktır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa ve hidayet değildir. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim Türkçe olmaması onu anlamamıza engel midir? Hayır işte. Mutlaka Allah'ın taneti Türkçe olur. Her devirde Resul var. Ve bu görevi Allah-u Teala Resullerine vermiş. İbrahim 4 her kavme o kavmin anlayan insanıyla ayetleri açıklasın diye gönderiyoruz her Resul. Her devirde Resul var mı? Evet. Her devirde kesinlikle Resul var. Zaten indirdiği kutsal kitapları indirdiği kişinin lisanıyla mutlaka indiriyor. Bu bir vaka ama önemli olan kitapların kutsal olmasıdır. Zaten dualarımızı elbette Türkçe yapıyoruz. Namaza başlarken Türkçe dizaynımız var. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetleri söz konusuysa burada iştirak edemiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir dille indirilmiş ki Kur'an-ı Kerim'deki birçok kelimenin birden fazla karşılığı var. Bunlardan hangisini oraya yerleştireceğinizi bilemezsiniz. Bu sebeple Allah-u Teala bütün kavimlere o kavmin lisanıyla beyan etsin, öğrensin diye onların içinden bir Resul göndermiştir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem hocamız, öncelikle sizleri çok ama çok seviyoruz. Bolu'dan kardeşleriniz olarak sizlere bir soru arz etmek istiyoruz. Orucun nefs tezkiyesiyle olan ilişkisini bizlere açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Orucun nefs tezkiyesiyle olan ilişkisini açıklar mısınız? Bakara 183'te Kutibe aleykum siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Oruç eskilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Ve Resulullah'ın bir başka hadisi tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yok. Öyleyse oruç tutan bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, oruçtan bir insan nefs tezkiyesini yapmıyorsa,

Onun için oruç sadece açlıktır, susuzluktur. Allah katında bir kıymeti yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oruç nefret eder, Allah'a ulaşmayı namaz keza öyle. Öyleyse nice oruç tutanlar vardır ki onların nasibi açlık ve susuzluk. Nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki onların nasibi de ancak uykusuzluktur. Yani kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Gecenin ibadete kalkıyor ama sadece uykusuzluktur. Nice oruçlar var. Ya eyyühellezine amenü kutibe aleyhim, o zaman ne olması lazım? O kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler emanete ihanet edenlerdir. Yalan söyleyenler de ahde vefa etmeyenlerdir. Emanete ihanet ve yalan söylememek. Emanete ihanet etmeyenler hayattayken onu Allah'a ulaştıranlardır. Yalan söyleyenler de, yalan söylemeyenler de ahde vefa edenlerdir. Çünkü Allah Teala'nın fizik vücuduna almış olduğu ahd, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. İşte Allah Teala bunu diyor. Nefs eskisinin önemli bir faktörü de oruçtur. Orucun nefsin afetlerini azaltıcı bir fonksiyon yok. Ama orucun iradeyi disipline ederek insanı açlığa alıştırması, vücudun böyle bir talime girmesi ve böylece kontrol altına alması söz konusudur. Nefsimizin afetlerinin hepsi oruç süresince düşmanımızdır. Hadis, oruç sabrın yarısıdır, temizlik iman yarısıdır. Evet. Oruç sabrın yarısıdır. Temizlik iman yarısıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir.
başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun üç tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde birlikteyiz. Pazar sohbetimizin içeriği ayetler ve hadislerin ışığında Allah neyi nasip ederse onu sizinle paylaşıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Ama günümüz din tatbikatına baktığımız zaman hadis rivayet edenler farklı kaynakları göstermişlerdir. Halbuki hadislerin şahidi ayetlerdir, Allah'tır. Bizimle Allah arasında ölçü daima Kur'an'dır. Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran şu kainattaki en üst seviyedeki ölçü Kur'an'dır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Allah sözünün diğer sözlere üstünlüğü Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Yaratılan mahlukatın içerisinde en üst noktadaki varlık insandır. Ama hepimizin de Rabbi Allah'tır. Öyleyse insanlar hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın, Allah'ın sözü onun da ötesindedir. Yani Allah'ın sözünün üzerinde söz yok. Her noktada kesinlikle noktayı koyan, evrenselleştiren, kanun koyucu, hüküm sahibi o Rabbimizdir. İşte yaratan Allah'tır, emreden de O'dur, hükmeden de O'dur. Biz varlıklar sadece O'nun vaaz ettiği kanunlara göre hayatı yaşamakla mükellefiz. Allah öyle buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ayeti kerimede şöyle buyuruyor Zümer 18'de وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبِنَ الْاَحْسَنَ Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen söz daima Allah'ın sözüdür. Resulullah'ın söylediğidir. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufundaydı. Yani ne demek Allah'ın tasarrufunda olmak? Allah neyi söylüyorsa Allah Resulü sadece onu söyleyebiliyor. Allah neyi yapıyorsa sadece Allah Resulü onu yapıyordu. Tasarruf olayı budur. İşte bunun ispat vasıtası Necm 3-4. Allah buyuruyor ki Resulünü için وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevasından, o nefsinden konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَى وَحْنْ يُحَى O sadece Allah'ın kendisine vahyettiğini konuşur. Öyleyse 23 sene boyunca Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep vahiy ile konuşmuştur. Ama bu iki vahyi şöyle ifade edebiliriz. Şer'i vahiy. Bütün kainatı bütün insanları bağlayan evrensel kanunlardır şer'i vahiy. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim bütün kainata şamil olan bir kitaptır. O sebeple 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman sana her misali açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Zümer 27. Hiç bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Enam 38. Sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Nahl 89. Bu kitapta her haberin bir gerçekleşme vaadi var. Kur'an-ı Kerim'deki ahsen tefsiri Allah bu kitapla sana indirmiş. Bütün bunlar bize bir şey söylüyor. Bütün doğrular bu kitabın içerisinde yer almış. Biz insanlar için. Ama gelin görün ki Kur'an'ın muhatabı olan İnsanlar
dünyadaki bütün insanlar, Kur'an-ı Kerim'e ait olduğu gözlüklerle baktıkları zaman bir kısım insanlar diyorlar ki bu eskinin masalıdır. İşte eskinin masalı diyenler neden bunu söylüyorlar? Kella bellâne alâ kulûbihim bîmâ kânû yeksibûn. Bu dünyadaki kazançları sebebiyle kalpleri paslanmış. Öyleyse kalbi paslanan bir insan bu kitaba baktığı zaman ne görüyor? Eskinin masalı olarak görüyor. Halbuki hepimizin sahibi Rabbimiz indirdiği bu kitapta bize neyi söylüyor? Bu kitap kainatın kitabıdır. Bütün kitapların özü Kur'an'dır. Kur'an'ın özü Fatiha'dır. Fatiha, Kur'an'ın özeti durumda olan anahtardır. Fatiha'nın özü de Bismillahirrahmanirrahim'dir. Daha ötesi de var. Ama Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Hiçbir sual yoktur ki cevabı orada olmasın. O zaman Zümer 18'e bir kere daha dönecek olursak, onlar sözü dinlerler. Her sözü dinlersiniz. Her insan konuşabilir. Ama sözü dinleyenler ahsen olanına tabi olurlar. Örneğin şu anda biz sizinle bir sohbet yapıyoruz. Ayet ve hadislerin şunda. Birçoğunuzun kafasına uymayabilir. Nitekim konferanslarımızda bunlara şahit oluyoruz. Karşı çıkanlar var, şunu yapan, bunu yapan. Tamam, olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, hiçbir şeyi unutmayın. Şu noktayı da unutmayın. Allah size akıl vermiş. Ve delillerini göndermiş Kur'an-ı Kerim'i. O zaman herkesten dinleyeceksiniz. İmamı da konuşacak dinleyeceksiniz. Hırsızı da konuşacak dinleyeceksiniz. Herkes dinleyecek ama sonuçta karar aşamasına geldiği zaman neyle tartıp ölçeceksiniz? Kur'an-ı Kerim'le ölçüp tartacaksınız. Kur'an-ı Kerim Allah'ın yengane ölçüsüdür, Furkan'dır. Doğrular neye göre tespit ediliyor? Kur'an'a göre. Kur'an'a uyuyorsa o doğrudur. Kur'an'a uymuyorsa hayır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız diyor. Yani birçok hadis size söylenecek ama Kur'an'la karşılaştıracaksınız. Kur'an'a uyuyorsa o söz bendendir. Kur'an'a uymuyorsa hayır. İşte hamdede şükrederiz. Pazar sohbetlerimizi bu ölçü içerisinde icra ediyoruz. Ve size de tavsiye ediyoruz. Aklınızı kullanmak istiyorsanız ki Allah-u Teala ayet-i kerimede söylüyor. Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesi. Aklını kullanmayanlara azap ederim. وَيَجْعَلَرْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Şimdi tabi herkes bu ayeti kerimeyi farklı gözlüklerle değerlendirebilir. İşte bak diyor, bir kısım Kur'an'dan nasibini alamayan insanlar diyorlar ki bu tarikat ehli, bu tasavvuf ehli olan insanlar aklını başkalarına kiraya vermişler. Böyle şey olur mu? Kimdir aklını kullanan, kimdir aklını kullanmayan? Allah Teala bunun en güzel cevabını Kur'an-ı Kerim'de diyoruz ya, hiçbir sual yoktur ki cevabı Kur'an'da olmasın. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennemin beşeri sual soruyorlar. Özellikle bu emaniyeci bilgilerin şunla şu sual, şu sual, buna hiçbirisi yok. Ama Kur'an bunu söylüyor işte. Mülk 8-9-10'u da adresini de bildiriyoruz. Neden böylese adres bildiriyoruz? Çünkü Allah-u Teala Bakara suresinin 111. ayet-i kerimesinde bize şu olayı söylüyor. Yahudiler bizden başka cennete gidecek yoktur. Hristiyanlar biz sadece cennete gideriz. Müslümanlar son dinin sahibi biziz. Ama Allah-u Teala cevap veriyor. Bu sözü söyleyenlerin delilleri ne? قُلْ هَاتَ بُرْحَانَكُمْ اُيْكُنْتُمْ صَادَقِينَ Öyleyse bir şey söylüyorsanız delilini de göstermek durumundasınız. Biz de işte şu anda kimdir aklını kullanan, kimdir aklını kullanmayan, onun delilini söylüyoruz size. Hangi ayetler? 8-9-10 Mülk suresinin. Ve kapılarından giren kişilere cehennem bekçileri sual soruyorlar.
yaşadığınız zaman dilimin içinde, dünya hayatını yaşarken size nezirler gelmedi mi? Nezir kimdir? Resul kimdir? Allah Teala da bunun cevabını Kur'an-ı Kerim'de veriyor. Enam 48'de ve ma nursilel mursaline illa mubashirin ve munzirin. Bir kere her veli resul nezirdir. Her nezir de veli resuldür. Ve Allah Teala niçin ardı arkası gönderiyor? Onun cevabını veriyor. Ve ma nursilel mursaline illa mubashirin ve munzirin. Biz resullerimizi, nezirlerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Kimler için uyarıcı? Cevabını Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine veriyor. Ne diyor Allah Teala Zümer 17'de? Vellezine neştenebu tağuta en ya'buduha. Onlar ki tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara, şeytan şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl kurtarıyorlar bu insanlar? Ve anabu ilallahi. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Febeşir ibadi. Kullarımı müjdele. İşte kullarımı müjdele Resul niçin geliyor? Ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etmek için. Resul niçin geliyor? Ulaşmayı dileyenleri müjdelemek için. İşte her devirde nezir ve Resul vardır. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyor. Size müjdeleyen Resul, uyaran, ikaz eden nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. قَالُوا بَلَاقَدْ جَانَا. Geldiler. وَلَاكِنْ كَزَبْنَا. Ama biz onları yalanladık. Sevgili kardeşlerim, herkesin kendisine göre bir iman tarifi vardır. Ama Allah'a göre iman nedir? Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki iman Allah'ın gördendiğini tasdik etmektir. Tonlarca kitap okuyabilirsiniz. İman sahibi olamazsınız. Tonlarca kaset dinleyebilirsiniz, iman sahibi olamazsınız. Ama işte o nezir, o uyarıcı, o ayetleri tilavet eden Allah tarafından gönderileni tasdik ediyorsanız siz iman sahibisiniz. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın gönderdiğini tasdik etmektir. Bu hangi ayet-i kerimeyle örtüşüyor? Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala Zümer 33'te? Zümer 33'te Allah Teala hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala Araf suresinin 43. ayet-i kerimesinde her zaman şükür ve hamd namazında okuyoruz. قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله. Rabbime sonsuz hamd ve şükür ediyorum. Allah beni hidayete erdirmeseydi ben kesinlikle bu noktaya gelemezdim. Ama nasıl hidayete ermiş? Cevabı o. لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Neyi tasdik ediyorlar? Bütün Allah'ın Resulleri hak ile, doğrulukla gelmişlerdir. İşte Zümer 33 cevabını veriyor. Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse babadan, dededen bir takım emaniye bilgileri kafamıza, kalbimize doldurmakla iman sahibi olunmuyor. Dini yaşamayan, iman sahibi olmayanların devamlı hatiplikleri de bizi iman sahibi kılmıyor. İman sahibi olabilmenin bütün kriterlerini, şartlarını, kanunlarını Allah bu kitabın içine yerleştirmiş. Ve sevgili kardeşlerim, siz okumadığınız kitaplardan sorumlu değilsiniz. Yunus çok güzel cevap veriyor. Bin kez okuruysan aklan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Bin tane kitap oku, 100 bin tane kitap oku, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Neden öyle? Çünkü kamil mürşidi vazifeli kılan, tayin eden, İrşada memur ve mezun kulan Allah'tır. Çünkü Allah Teala Nisa 80'de men yutiur rasule fakat Allah. Çünkü Allah Teala Kehf 17'de ve men yutillahu felen tecide lehu veliyen murşide. Öyleyse resule itaat Allah'a itaattir. Ama kim için veli mürşit yok? Delalette olan insanlar için.
وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ ki Allah kimi delalete bırakırsa فَلَنْ تَجِيدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا O delalete bırakılanlar için bir veli mürşit yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz dinimizi yaşamak istiyorsak, sadece sizin için söylemiyorum. Dünyada 8 milyar insan için konuşuyorum. 8 milyar insanda Allah'ın dinini ki tek dindir, ikinci bir din yoktur. Hiç olmadı. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar ikinci bir din hiç olmamış. Bütün Allah'ın peygamberleri İslam'ı yaşamış. Bütün Allah'ın veli Resulleri İslam'ı yaşamış. Bütün Allah'ın veli mürşitleri aynı kanunları söylemişler insanlara. 7 sava 4 teslim. Hepsi. Ama eğer kişi Allah'ın dinini yaşamak istiyorsa bunun yolu mürşitten geçer. Onun için Yunus çok güzel ifade ediyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı. Arayanlar buldu devayı. Bin kez okur isen aktan karayı bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler. Okudukları kitapları bir yere serdiler. Sen bu ilmi kimden aldın dediler. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş şimdi gidelim böyle. Nice aşıkların bağrını dele. Cebrail delildir Ahmet'e bile. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Ne diyor bu dörtlükte? Uğruna Allah'ın kainatı yarattı. Kim için yaratmış Allah'a? Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اَلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere sadece bu dünyaya değil, seni alemlere ve kainata rahmet olasın diye gönderdik. İşte uğruna Allah'ın kainatı yarattı. Resulullah'ın mürşidi var mıydı? Evet mürşidi Cebrail aleyhisselam. لَوْلَا الْمُرَبِّ لَمَا عَرَفْتُ رَبِّي Benim de mürşidim olmasaydı ben de Rabbime arif olamazdım. Öyleyse Allah'ın bir kanunu var. Bu kanun ne? Bu kanun Allah'ın dinini yaşamak istiyorsak mutlaka ama mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamız lazım. Mürşidsiz din yaşanamaz. Bugün şu anda herkes zanlarıyla laf kalabalığı yapıyor, hatip gibi konuşuyor. Ama kimse yahu senin bu konuşmaların Kur'an'a ne derece uyuyor sevgili kardeşim? Adam prof ama İlahiyat Fakültesi profesörü şimdi deist olmuş. Hadi buyurun. Neden deist olmuş? Çünkü Kur'an'dan haberi yok. Kur'an'ı mürşidinden öğrenmemiş. Allah Teala Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ı indiriyor ama mürşidi Cebrail Selam'la da onu kendisine öğretiyor. Ve A'dan Z'ye kadar mürşidi Cebrail Selam'dan bunları aldı, öğrendi. İşte ne görüyoruz? Kim ne söylüyorsa söylesin, siz Kur'an'a bakınız. Hani müftüler size ne söylese söylesiniz, ne yapın? Kalbinize sorun. Acaba Allah ne diyor? Acaba Kur'an'da Allah-u Teala hangi şeyi söylüyor? Öyleyse iman sahibi olmak demek, Allah'ın gönderdiğini tasdik etmektir. Mesela Resulullah'ın en büyük tasdikçisi kimdir? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Miraca çıktığı zaman ki yakın tarihte Miraç kandilini kutladık. Anlatıyor Peygamber Efendimiz. Nasıl evvela Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya 3 tane kervanla görüşmüş. Oradan gök katlarını evvela Mescid-i Aksa'da bütün namazı kıldırtmış. Gök katlarında tek tek Resullerle, Nebilerle görüşmüş. Allah'ın huzuruna gitmiş, emirler almış, geri dönmüş. Allah Resulü diyor ki ben bunları anlasam kavmime bunlar anlamaz beni. Cebrail Aleyhisselam hayır diyor. Ebu Bekir Sıddık seni tasdik edecek. İşte o günkü müşrik ve kafirlere bunlar anlatıldığı zaman böyle şey olur mu ya? En sonunda Hazreti Ebu Bekir'e güveniyorlar yani. Diyor ki senin bu söylediklerin hiç akla mantığa sığar mı diyor. Hazreti Ebu Bekir de diyor ki bunu kimden duydunuz? O mu söyledi yoksa başkası mı? O diyor tabii biz ondan duyduk. O zaman kasem ederim Allah'a ki o söylediyse %100 doğru. İşte ondan sonra Hazreti Ebubekir ne yapmıştır? Sıddıklık lakabını almıştır.
en üst seviyede doğruyu söyleyen Hazreti Ebubekir'dir. En üst seviyede tasdik eden Hazreti Ebubekir'dir. En üst seviyede sadaka veren Hazreti Ebubekir'dir. Kısacası onun önüne kimse geçememiştir. Resulullah'ın en yakın bendesi olarak hep hayatında yer almıştır. O zaman sevgili kardeşlerim, mürşit deyip geçmeyin. Yunus bundan sırrı alıyor. Yunus Emre der ki buna mana var dedi. Bir kamil mürşide sen de var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Hazreti Musa Aleyhisselam ne söylüyor? Diyor ki ben senin zatını görmek istiyorum ya Rabbim diyor. Allah-u Teala Arap 143'te hayır beni göremezsin baş gözüyle. O zaman diyor ya Rabbim ben seni görmem için ne lazım? Leduni ilmin sahibi olmamız. O zaman o leduni ilmin sahibi olmak için bana bir imkan tanı. O zaman işte Hızır'ı ona gösteriyor. Demek ki Allah'ın katındaki o ilmin sahibi olabilmek kapı açılmış Kur'an-ı Kerim'le bize ama bizim bunu yerine getirmemiz lazım. İşte diyor o zaman leduni ilmin sahibi olan katımızda ilim verdiğimiz Hızır Aleyhisselam'a ulaşacaksın. O zaman her nebinin nasıl Cibril'i varsa her velinin mi Hızır'ı vardır. Yahu ben veli olmazsam da kurtuluşa ulaşır mı diyorsun? Hayır. Bir kere bütün cennetlikler Allah'ın dostlarından ulaşıyor. Hiç lamıcımı yok yani. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın dostusunuz. Tek bir dilek. Kim şu dünyada ama dilden değil, kalpten. Çünkü Allah-u Teala soya, mala, şeklü şemale bakmıyor. Devamlı şu an 8 milyar insan var bu dünyada. Adım gibi eminim. Şu an 8 milyar insanın kalbindekini Allah görüyor, işitiyor ve biliyor. 8 milyar insanın kalbindekini Allah hem görüyor, hem işitiyor, hem biliyor. Öyleyse görüyorsa, işitiyorsa kalbimizde, biliyorsa, o zaman kalbimizdekini bilen Allah-u Teala'ya o kişi ne diyor? Ben sana ulaşmayı diliyorum ya Rabbim. Allah da zaten Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemiş. Tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını anlatıyor. İşte bakın araştırdık. 73 ayet-i kerimede 19 fiil kullanıyor Allah Teala. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ne demek? Evvela bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını bir temele oturtmak istiyorsak insanın yaratılışına bakmamız lazım. Kişinin kendisini görmesi lazım, bilmesi lazım. Yunus yine diyor ki okunmanın manası kişi hakkı bilmektir. Sen hakkı bilmez isen bu nice okumaktır. İlim ilim demektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İşte şu anda teknolojinin en zirve noktada olduğu, uzay çağının en zirve noktada bir dönümdeyiz. Adamlar aya gidiyorlar, adamlar başka gezegenlere gidiyorlar vesaire vesaire. Üst seviyede bir keşifler yapıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, eğer siz bütün ilmin sahibi olun. Ama siz insanı bilmeyin. Kişi kendini bilmesin. O zaman o kendini bilmeyen kişinin sahip olduğu bütün ilim emaniye. Allah katında hiçbir hükmü yok. Bir faydasız ilim. Kendini bilmeyen kişi bir faydasız ilmin sahibidir. Çünkü Allah Teala diyor ki benim en yüce eserim insandır. İnsan meleklerden üstün. İnsan cinlerden üstün. İnsan bütün mahlukattan üstün. İşte ayet-i kerime Bakara 30. Beyskal rabbuke lil melaiketi enni ce'alun fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler hemen karşı çıkıyorlar. Kale tec'alu fiha men yufsidu fiha ve men yufsiku dima'a. Ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu leke. Kale enni alemu ma la ta'lemun. Yani ya Rabbim kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl önde olabilir? Biz ki seni tesbih ediyoruz. Tesbih demek ne demek? Meleklerin iradesi yok. Melekler sadece Allah'ın emrini yerine getiriyorlar. Hiçbir meleğin Allah'ın emrinin dışında
bir emri yerine getirmesi mümkün değil. Hangi ayet bunu söylüyor? Allah Teala Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesine bakın ne diyor. Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah'ın onlara emrettiği şeyde Allah'a asi olmazlar ve emrolundukları şeyi yaparlar. Kimler bunlar? Bunlar Allah'ın melekleri. Öyleyse Allah'ın melekleri hepsi Allah'ın emriyle meşgul olurlar. Allah'ın emrinin dışında bir şey yok. Ve melekler diyorlar ki biz seni tesbih, yani senin sadece emrini yerine getiriyoruz. Ama bu asi olan, senin emrine asi olan, fesat çıkaran, kan dökecek bir insan bizden nasıl önde olabilir? Allah Teala ne cevap veriyor? Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve o asi olan, kan dökecek, fesat çıkaracak insana Allah Teala neyi öğretiyor? Esmalarını, 99 esmasını öğretiyor. Ve halleme Adem'in esmâ'l-i küllâhâ. Sümme âletne melâiket. Sonra meleklere döndü. En büyük bir esma-i haulayın kutum sadıkın. Doğru sadıklardansanız bu isimleri söyleyin. Ama melekler kâle subhâneke lâ ilmenâ lâ illâ mâ alemtenâ. Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Esmaları bilmiyorlar. Ama Allah Teala Adem'e o hani kan dökecek, fesat çıkaracak birisi var ya, o Adem'e ne öğretiyor? Esmaları öğretiyor. Muallem Adem el esma kullaha. Bütün esmaları Adem'e öğretiyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a sual soruyor. Esmaları söyle. Tabi Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmaları öğretince Adem Aleyhisselam'ın ben bilmiyorum demesi imkanı var mı? Allah öğretiyor. Tek tek sayıyor. O zaman bu durum karşısında Allah Teala meleklere dönüyor. Diyor ki ey melekler ve cinler, şimdi huzurumda ona secde edin. Secde edin dediği yeryüzünün halifesi, Allah'ın bütün isimlerine cami, Allah'ın tasarrufunda olan. Melekler tesbihteler ama emri kendileri yerine getiriyorlar. Fakat bu halife öyle bir halife ki, böyle bir insan ki Allah'ın tasarrufunda. O zaman o tasarrufta olan Allah Teala'nın ruhu üfürdüğü kişiye secde edin diyor. Meleklerin hepsi secde ediyorlar. Cinler de secde ediyor ama iblis, cinlerden bir varlık var. İblis bir cindir. Ayet-i kerimeler bunu söylüyor. O secde etmiyor. Allah Teala iblise soruyor. Seni secde etmekten men eden şey ne ey iblis? İblis neye rağmen asi olmuştur? İlmine rağmen. İlmine güveniyor. Ne diyor? Beni diyor ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. Ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala diyor ki emri ben verdim. Ha mesela şimdi bir insan şu anda kendini bilmez, zanlarına tabi olan insanlar ne diyorlar? Ya orada gidip bir taşı öpüyorlar. Bizim paralarımızı oraya götürüyorlar. Ama o taşı git tevaf et diyen sahibi Allah Teala'yı unutuyorlar. Onu emreden kim? Allah. İşte iblise de diyor ki ben emrettim. Niçin emri masi oldun? İblis sebep gösteriyor. Ruhsat da söylüyor. İşte ben ateşten, o çamurdan. Allah Teala huzurumdan git kovuldun diyor. İblis bununla da yetinmiyor. Bu sefer intikam peşine düşüyor. Kimden intikam almaya çalışıyor? Diyor ki bu Adem sebebiyle ben huzurdan kovulduğuma göre ben intikamımı bundan ve zürriyetini almalıyım. Ve Allah'tan müsaade istiyor. Kıyamet gününe kadar müsaade istiyor. Allah müsaadeyi veriyor. Ve o günden bu yana insanoğluyla şiddetli bir mücadeleye girmiş. Ama bu mücadelede, bu kavgada Allah bizden yana. Çünkü Allah Teala diyor ki insanı her şeyden üstün olarak yarattım. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin, şeytan zulmani leduni ilmin sahibi. Sihrin sahibi, hüddamın sahibi, transatlantik meditasyonun sahibi, reenkarnasyonun sahibi, ne kadar zulmani şey varsa hepsi ibliste mevcut. Hepsinin sahibi ama siz Rabbinize teslim olduğunuz an kesinlikle devamlı o size mağluptur.
Yani Allah öyle yetkilerle insanı mücehiz kılmış, donatmış ki siz Allah'ın emrini yerine getirirseniz her an iblise galipsiniz. Allah emretti, iblis asi oldu. Allah size emretti, yerine getirdiniz. İblis sizin bir köleniz. Bütün meselene iblise galip gelmek için ne lazım? Allah'ın emrini yerine getirmek. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği 7 tane emir var. Hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir emirdir. Allah'ın taati müşride tabi olmak bir emirdir. Ruhu Allah'a teslim etmek bir emirdir. Fizik gücü teslim yapmak bir emirdir. Nefsi teslim etmek bir emirdir. İhlasa ulaşmak bir emirdir. İradeyi Allah'a teslim etmek bir emirdir. Bunlar hepsi Allah'ın hedef emirleri. Hanginiz bu emri yerine getir, karar aldınız, yerine getireceğim. Kesin şeytan size mağluptur. Üçünde, üç noktada Allah garanti de veriyor size. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor Allah-u Teala. Birinci emrine Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala Ankebut 5'te men kâne yercü lika Allah'ı. Kim lika Allah'ı dilerse Allah garanti veriyor. Ben onun ruhunu kemiğe ulaştıracağım. Öyleyse sadece siz dileyeceksiniz. Dilediğiniz an İstisnasız Allah size garanti veriyor. Garantiyi veren Allah, sizin ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım diyor. O kadar bizi seviyor ki, o kadar insanı seviyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Şu kainatta Allah'a ulaşmayı dilemekten daha kolay bir şey var mı? Hayır. Sadece dileyeceksin. Zaman zaman kardeşlerimiz sual soruyorlar. Diyorlar ki, ya nasıl dileyeceğiz? Ha, bir insan susadığı zaman nasıl karşı taraftan su istiyorsa o şiddette Rabbinden Allah'a ulaşmayı dileyecek. E niye? Nasıl oluyor? Ben kim? Allah'a ulaşmak kim diyeceksiniz. Şimdi o zaman yaratıcına beraber bakalım. Allah-u Teala sizde olmayanı sizden istemiyor. Sizde olanı sizden istiyor. Ben diyor sana verdim. Şimdi onu benim için kullanacaksın. İşte Hicr 26. Lakat halaknel insane min salsalin min hamain mesnun. Allah Teala diyor ki sarsan denilen kuru topraktan şekillenen bir açıktan biz seni bir fizik bedenle halk ettik. Öyleyse hepimiz Adem Aleyhisselam onun zürriyeti bay ve bayan hepimiz bir fizik bedenin sahibiyiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsün ve ma sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Dizayn edilen bir de nefsimiz var. Ama bu nefsimizin manevi kalbinde başlangıçta 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. %100 tesir ettiği zaman nerede mesela şu anda şöyle düşünebilirsiniz, bilmiyorsunuz. Ya ben canım sıkılıyor. Acaba ne oldu? Canın sıkılıyor, sıkıntıyı, mutsuzluğu yaşadığını bildiğin an o anda nefsinle berabersin. Nefsine de tesir eden şeytan. Azap içindesin. Kesin bir hata işledin. Şeytanla birlikte oldun. O zaman kesinlikle şeytan sana tesir etti, azabı yaşıyorsun. Neden? Çünkü Allah Teala bizi bir hedef tayin yapmış insanlara. Hedef mutluluk. Bu dünyada sonsuz mutluluğu yaşamak, ahiret hayatında bütün cennetlerin sahibi olmak. Kaç tane cennet var? 7 tane cennet. Cennetin aliyetin 1, Cennetin Firdevs 2, Cennetin Hult 3, Cennetin Hurafa 4, Cennetin Meva 5, Cennetin Naim 6, Cennetin Ad 7. 7 tane cennet, hadi Yunus'un tabiriyle 8. cennet, 7. cennet 2 bölümden ibaret. Ama 7 cennetin 7'si de insanlar için. Her şey sizin için. Ve Allah sadece ve sadece insanın mutlu olmasını istiyor. Şu anda dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyar insanın hepsine inancı ne olursa olsun mikrofon tutsak,
siz hayatta ne istiyorsunuz? Ey sevgili Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bayağı var. Ne istiyorsunuz? Hepsinin ortak noktası mutluluk. Öyleyse herkes mutlu olmak istiyor. Allah da herkesin mutlu olmasını istiyor. Bu mutlu olması meyanında da Allah Teala kutsal kitaplar göndermiş. Şu anda elimizdekilerle itibaren konuşuyorum. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı vermiş. Hazreti İsa'ya İncil'i vermiş. Peygamber Efendimiz'e son Kur'an-ı Kerim'i vermiş. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir saadet davetisi, reçetesi ve garantisi. Hepsi. Ama manzara-i umumiye nasıl derseniz, şu an Yahudilerin de %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Hristiyanların da %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Müslümanların da %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Neden? Çünkü dini yaşadıklarını zanneden bu grup ne yazık ki kutsal kitapları terk etmiş durumda. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz vazifeye başladığı noktada bir ara Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okunduğu zaman masum bir şekilde başı öne eğiliyor ve sahabe ne oldu ey Allah'ın Resulü seni masum görüyoruz. Evet diyor. İlmin insanlardan alındığı zamandır. Yani Kur'an insanların elinden alınacak. İncil insanlardan alınacak. Tevrat insanlardan alınacak. Sahabe hemen sual soruyor. Ya Resulullah biz Kur'an'ı okuyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Peygamber Efendimiz'in cevabı çok manidar. Diyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? İşte sevgili kardeşlerim bir kere daha söylüyorum. 8 milyar insan var şu dünya üzerinde. 8 milyar insandan kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kutsal kitaplar onlara kapalı. E diyeceksin ki adam profesör. Kelam profesörü, hadis profesörü bilmem ne. Olsun. Kitri, makamı, yaşı, cinsi ne olursa olsun Allah'ın hükmü şöyle. Yunus 7-8. İnnellezîne lâ yercûne likâna. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Verâdû bil hayâti dünya. Öyleyse kanun şu. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatını diliyor. Dünya hayatını dileyenler ayetlerden gafil. İsterse ordinasyon profesör olsun. İsterse 100 yıldır ilahiyetle meşgul olsun. Kanun hükmünü koymuş. Allah Teala söylüyor. Bana ulaşmayı dilemeyenler onlar ayetlerimden gafildirler. Onlar dünya hayatının peşinden koşanlardır. Şimdi ayetleri tek tek size söyleyeceğim inşallah. Allah hükmünü koymuş. Öyleyse Kur'an kime kapalıdır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Kur'an, İncil kime kapalıdır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Tevrat kime kapalıdır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İnsanlar alır okurlar. İşte İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Kafir Ersoy diyor ki bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Öyleyse bir grup insan var ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama inancı yaşadığını zannediyor. Onlara göre Kur'an nedir? Mezarlarda okunan bir kitap. Onlara göre Kur'an nedir? Fal bakılan bir kitap. Ama Mehmet Akif Ersoy bir Allah dostu. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı asrın idrakine söyletmedi İslam'ı. Yani bu dizeleriyle de her devirde kimin Kur'an'ı bize öğreteceğini ifade ediyor. Doğrudan doğruya Kur'an'dan. Ama kime söyletmeliyiz? Asrın idraki. Asrın idraki kimdir? Devrin imamı. Her devirde Resulullah'ın hadisinde her 100 asırda bir müceddit gelecek dediği kişi. Ona söyletmeliyiz İslam'ı. O doğrudan doğruya bunu alacak. O doğrudan ya Kur'an'dan bize dini anlatmaya başladığı zaman aslında ona öğreten kim? Ona öğreten Allah Teala. Öyleyse her devirde sahabeden biri olmak istiyorsak Allah'ın koyduğu kanun hüküm bu. Mutluluk kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Mutluluk reçetesidir Kur'an-ı Kerim. Mutluluk garantisidir Kur'an-ı Kerim. Yani nerede bir sıkıntı yaşayan insan görürseniz çevrenizde huzursuz ve umutsuz
bilin ki o Kur'an'dan uzaklaşmıştır. Nerede mutlu huzuru yaşayan birisini de gösterirseniz, bilin ki o Kur'an'la hayatını yaşıyor. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Her devirde kutsal kitaplardaki dini yaşayan %10'dan az insan var. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şu anda Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün dünyada yaşayan insanlar arasında yaptığı bir araştırma var. İnanç envanter araştırması. Ne kadar inanç tespit etmişler? 72 tane. Ama Peygamber Efendimiz 73 diyor. O zaman nasıl anlayacağız? Evet, 72 fırkanın içerisinde küçük bir grup 73. fırkayı oluşturuyor. Fırka-i Naciye. İşte o zaman Resulullah sual soruyor. Ya Resulullah, bu kurtuluşa ulaşan fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakime adım atmak istiyorsanız Allah'ın sizden istediği şey ne? Bir kalbi dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şu anda, şu ana kadar sohbete başladığım noktadan şu ana kadar bunun özeti nedir derseniz Hac 54. Hac 54'te ne diyor Allah Teala? وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ O kendilerine ilim verilenler. Şu ana kadar biz size neyin ilmini verdik? Kur'an, ayetleri okudum. Uyan hadisleri söyledim, ayetleri okudum, ayetleri söyledim ve bunu size veriyoruz. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ O kendilerine ilim verilenler. Bilsinler ki اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ Bu ayetler Rabbimizdendir. Bu hadisler de Resulullah'tandır. فَيُؤْمِنُوا بِهِ Siz iman edeceksiniz. فَتُوْبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ O zaman da Allah Teala kalbinize ifati koyacak. Ne zaman? Kalpten ulaşmayı dilerseniz. Yani Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesi ne diyordu Allah Teala? Hakikat ile gelen ve onu tasdik eden. وَالَّذ۪ينَ جَاءَ بِصِدْقِ وَسَدَقَ بِهِ Sıdıkla gelen, yani doğrulukla gelen ve onu tasdik eden. İşte onlar takva sahipleridir. O zaman takva sahibinin başka bir tanımı var mı? Evet. Nerede? Bakara 223. Ne diyor Allah Teala? وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعَلَمُوا اَنَّمُوا لَاكُمْ Öyleyse takva sahiplerin birinci vasfı özelliğine dünya hayatını yaşarken kalben Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Bir insan ben işte şöyle namaz kılıyorum, şöyle oruç tutuyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Takva sahibi mi? Asla. Çünkü Allah'ın kanunu bu. Takva sahiplerin birinci vasfı, birinci safhası takva, kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte şimdi pazar sohbetimizin içine şu anda gidiyoruz. Zümer 53. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, ey günahkar kullarım, ey dünya dolusu günahkar kulum, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Öyleyse iki grup insan var sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah'ın rahmetine ümit kesenler, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler. Şimdi ayetleri size göstermek istiyorum. Allah'ın rahmetinden kimdir ümit kesen, kimdir kesmeyen? Bakın Allah'ın rahmetine ümit kesenler, dört tane ayet-i kerimede Allah bunu söylüyor. Hicr 56, Allah'ın rahmetine ümit kesenler delalette olanlardır. Rad 27, Allah'ın rahmetine ümit kesenler delalette olanlardır. Ankebut 23, Allah'ın rahmetine ümit kesenler Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, inkar edenlerdir. Kehf 105, ameli boşa gidenler Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerdir. Öyleyse şu ana kadar sizi Allah'a davet ediyoruz, duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. E dilemediniz. Tamam, serbest iradenin sahibisiniz, paşa gönlünüz bilir. Sizinle Allah arasında ama ayetler bunu söylüyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesen, kalbin ulaşmayı dilemesen, Kehf 105'e göre ne amel yaparsan yap, boşa gidiyor. Ankebut 23, Allah'ın rahmetini eğer likallaha dilemesen, kesinlikle o boşa gidiyor. Elinde bir sermayen kalmıyor. Delalette kalıyorsun. E ne olacak delalette kalırsan? Tam 7 tane ayeti kerime Allah Teala bildiriyor. Delalete olanların gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Bunlar hepsi delalette olanların gideceği yer cehennem olduğu buyuruyor.
Ama şayet Allah'a ulaşmayı dilersen, o zaman sevgili kardeşlerim ulaşmayı Allah'a dilerseniz, kalbinizde Allah bu talebi gördüğü an, Rahim esması 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli eder ve sizi mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. E hocam sen bize iki tane vücut söyledin. Birisi nefs, birisi fizik beden. Şimdi üçüncüsünü söylüyorum. Secde 9. Summa sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana zatımızdan ruh üfürdük. Öyleyse Allah'ın zatından üfürülen bir ruh var bizde. Bu ruh Allah'ın bizdeki emaneti ve insanı üstün kılan olay da bu ruhtur. Cinlerde de fizik beden var, cinlerde de nefs var, cinlerde de serbest irade var, cinlerde de akıl var. Ama cinlerde olmayan ne? Ruh. Meleklerde de emri aleminin varlıkları emri yerine getirirler. Ama cinlerde olmayan şey, meleklerde olmayan ne? Ruh. Yani hiçbir melek Allah'ın zatına ulaşamıyor. Allah'ın zatına ulaşan, tabii ki melekin mukarrabin hariç, zatına ulaşanlar kimlerdir? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şimdi sevgili kardeşlerim bu kalben ulaşmayı dilemek yani Kur'an bu dilekten ibarettir. Bu dilek Kur'an'ın giriş kapısıdır. Bu dilek cennetin de anahtarıdır. Evet kalben ulaşmayı dilemek hem cennetin anahtarıdır hem de kesinlikle Kur'an'ın giriş kapısıdır. İşte 7 tane ayet-i kerime. Dilemediniz. Tamam. Hesabı Allah'a vereceksiniz. Biz size tebliğ ediyoruz. Hangi ayet gelince? Rad 40. Ve ma aleykel belâhu inne aleyne el hisâb. Allah diyor ki senin vazifesi

0: mesele sizin kalbine ulaşmayı dilemeniz. Resulullah'ın ene ilmil medineti ve Ali babuha. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısı. Yani Resulullah Kur'an'ın kendisiydi. Ayaklı bir Kur'an'dı. Hamale-i Kur'an'dı, ayaklı bir Kur'an'dı. Ama Hazreti Ali neydi? Bu şehrin giriş kapısıydı. Yani Allah'a ulaşmanın dileğini temsil ediyordu. Nitekim Hazreti Ali sohbetinde ne diyor? Siz diyor dünyayı mı istiyorsunuz? Mal, dünya malı mı yoksa ilim mi? Hangi size göre? Siz ne istiyorsunuz? Ne diyorsunuz? Mal mı ilim mi? Eğer dünya malı deseydiniz, Hazreti Ali diyor ki dünya malının bekçisi siz olursunuz. Ama eğer ilim diyorsanız Allah o ilimle sizi korur. Yani o ilimle Allah sizi muhafaza eder. Öyleyse Kur'an bir koruyucudur. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an şeytana karşı koruyan bir kalkandır. Kur'an amel terazisini ağırlaştırandır. Kur'an yoksa din yoktur. A'dan Z'ye kadar. O zaman ne yapmamız lazım? Kur'an-ı Kerim'e göre bütün bu hakikatlere ulaşmak istiyorsak A'dan Z'ye kadar kesinlikle hedefe ulaşmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. 7 ayet-i kerime. Allah şöyle buyuruyor. 1. ayet Yunus 7. Ulaşmayı dilemeyenler. Allah onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir veli mürşit yok. Yunus 11. Ulaşmayı dilemeyenler. Allah onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir mürşit yok. Yunus 15. Ulaşmayı dilemeyenler. Allah onları delalette bırakıyor. Onlar için bir veli mürşit yok. Yunus 45. Ulaşmayı dilemeyenler. Allah onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için hicretçi yok. Furkan 21. Ulaşmayı dilemeyen. Allah delalette bırakıyor. Zümer 36. Hidayetçi yok. Rum 8. Ulaşmayı dilemeyenler. Allah delalette bırakıyor. Hidayetçi yok. Secde 10. 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse bu davet size ulaşıyor mu? Evet. Dünyada olan herkese ulaşıyor. İnsanlar bu dünyada iki gruba ayrılıyor. Cennetlikler ve cehennemlikler. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size bu daveti ulaştıran Nezir Resul geldi mi gelmedi mi? Amel defterine geçmiş gelmedi diyebilir mi? Hayır imkansız geldi diyorlar. Siz ne yaptınız? Biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onları delalet olmakla suçladık. Ve cehennemi hak ettik. Ve bir şey daha söylüyor. قَالُ لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik vakileseydik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aklını kiraya verenler kimler? Aklını kullananlar kimler? Aklını kullananlar kalben ulaşmayı dileyenler. Aklını kiraya, şeytana kiraya verenler kimler? Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama gelin görün ki öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ulaşmayı dilemeyen bir öbürünü suçlamaya çalışıyor. Ne yapıyor? Hidayetçi delalet olmakla suçluyor. Olabilir. Herkes hani halk arasında bir söz var. Ak koyun kara koyun ne zaman belli olur? Kıyamet gününde. Mevlana diyor ki ak koyun kara koyun yani insanlar cevizler gibidir. Allah'ın huzurunda o gün kırılacaklar. Bazıların içi boş, bazıların içi dolu. İçi boş olanlar ulaşmayı dilemeyenler. İçi dolu olanlar cennetlikler. Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın izniyle. Öyleyse kalben ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi? Evet sevgili kardeşlerim. Demek ki şu anda Allah 8 milyon insanın kalbine bakıyor. Hem görüyor, hem işitiyor, hem biliyor. O zaman sizin kalbinizden bir talep varsa ki Allah işitiyor. Bu talep Allah'a ulaşma dileğiyse Allah'ın sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmaması mümkün değil. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsa Kur'an'a göre bu nedir? Bu sizin ermiş evliya olmanızdır. Öyleyse veli olmak nedir? Sadece bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemeniz. Gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. İşte bu ayette okuduğum hadis-i şerif, uyuşan hadis-i şerif de şöyle. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey daha Ademoğlu, sen bana dua edip affımı ümit ettikçe ben senden her ne sadır olursan aldırmam. Seni mağfiretimle karşılarım. Aldırmam. Ben seni affederim. Demek ki günahımız ne olursa mesela kainat kadar günahımız olsun. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ya o kainat kadar günahım var. Benim bir dileğim. Öyle şey olur mu? Sevgili kardeşlerim Allah'a göre büyüklük küçüklük yok. O Allah. O her şeye kadir. Sadece sizden

0: istediği emri yerine getirmenizi istiyor ki o da sizin yerine getirebileceğiniz bir şey. Yani kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Şu an dünya üzerinde diyelim ki kainat kadar günahı olan insan var. O da dilediği takdirde Allah Teala diyor ki söz vermiş affederim diyor. Hangi ayet-i kerime göre affediyor? Enfal 29. Ne diyor Allah Teala Enfal 29'da? Ya eyyühellezine amenu tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Gayet açık. Eğer ulaşmayı dilemezsen, dilersen kesin senin günahını örterim diyor Allah Teala. Garantiyi vermiş. Devam ediyor hadis-i şerif. Ey Ademoğlu, senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Zaman zaman kişi diyor, ben bir günah işledim. Tamam. Ama o büyük günah işleyen de Allah'a döner de, Allah'tan talepte bulunursa, şartlarını yerine getirse Allah Teala affediyor mu? Evet. Hadis-i şerifte öyle söylüyor ve Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerime de böyle. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiçbir şey koşmaksızın, burası çok önemli. Sonunda hiçbir şey koşmaksızın bana mülaki olursan, işte burası bak, 7 ayet-i kerimenin özeti, bana mülaki olursan. Öyleyse Allah bütün insanlardan ne istiyor özet olarak? Dünya hayatını yaşarken kendisine mülaki olmayı dilememizi istiyor. Siz de Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Evet. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiçbir şirk koşmaksızın, olaysa Allah-u Teala şirk koşmak istemiyorsak ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İki türlü şirk var. Açık şirk ve gizli şirk. Resulullah şöyle buyuruyor. Ümmetim için açık şirkten korkmam. Yani artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, putlara, elleri yontuklarına tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk ne? Gizli şirk kişinin nefsini ilah yerine koyması. Hangi ayet bunu söylüyor? Câsiye 23. Ne diyor Câsiye 23'te? اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَاهُ هَوَاهُ. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Nasıl ilah ediniyor kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyince 19 tane afeti pude ediniyor. Öyleyse kalbinde ne kadar var ulaşmayı dilemeyen için? 19 tane put. Ne demek put? Put, bir şeyi Allah'tan daha fazla seversen o puttur. Adem oğlunun sevgide bir numarası kime aittir? Allah'a aittir. En çok kimi seveceksiniz? Allah'ı. Öyleyse hangi şeyi Allah'tan daha fazla seviyorsan o senin için bir puttur. Bir gün bu putların hepsini kıracaksınız Allah'ın izniyle. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız an. Daimi zikre ulaştığınız an o 19 tane put neye dönüşüyor? 19 fazilete. 19 fazilet. İşte bunun da yolu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gösteriyor. Nefs tezkesi ve tasfiyesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. Hep mutluluğa, huzura ulaşmak istiyorsak elimiz açık olacak. Kimden dinleneceğiz? Allah'tan, Allah'tan, Allah'tan. O bizim sahibimiz, o bizim Rabbimiz. O her şeye kadir. Yeter ki ondan isteyelim. Ve Allah-u Teala da cevabını veriyor. Ey Ademoğlu, bana arz doğrusu hata ile gelsem, hiçbir şeye ortak koşmaksızın. O zaman ortak koşmaksızın Allah'tan istiyorsanız ne yapmanız lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı ne yapmanız lazım? Dilemeniz lazım sevgili kardeşlerim. İşte Resulullah'ın 23 sene boyunca üzerinde durduğu nokta bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Belki diyeceksiniz ki ya madem bu kadar vardı cami imamı bana niye söylemedi? Ben bu kadar cahil kaldım niye böyle söylemedi? İşte şimdi Resulullah'ın bu konudaki hadisi Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi inzal olduğu zaman Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırıyor yanına. Diyor ki ya Ali bir yemek verelim. Benim onlara iletmem gereken bir emir var. Nedir o emir? Anzir eşeretekel akrabin. En yakın olan aşiretini uyar. Ve Resulullah bunu yerine getirmek üzere Hazreti Ali'ye diyor ki akrabayı topla. İşte o akrabayı topla dediği bakın Peygamber Efendimiz'in hadisinde zikrediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş kabilesini Safa tepesine davet etti ve şöyle hitap etti. Ey Kureyş cemaati ben size şu dağın eteğinde ve şu vadide düşman atları var. hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar sen hep doğru olarak doğruyu söyledin. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik, şahit olmadık. Oraya gelmiş bunun herkesten bir istisna bu tasdiki alan Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. O halde ben şimdi sizi, yani size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, bakın burası çok önemli, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Biz de sevgili kardeşim şu anda 8 milyar insana söylüyoruz. Allah'a mülaki olmaya inanmayanlar kesin cehennem azabıyla karşılaşacaklar. Sadece size değil, bir avuç insana değil. Bizim davetimiz 8 milyar insana, hepsini de Allah'a davet ediyoruz. 8 milyar insan, ey insanlar, Allah'a mülaki olmaya inanmıyorsanız, dilemiyorsanız, bu dünyada da hep huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayata da gideceğiniz yer kesin cehennem. Allah'ın kanunları gayet açık. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz, biz Kur'an'dan biliyoruz. Kur'an kimin ilmidir? Allah'ın ilmi. Biz bunları söylediğimizde sen nereden biliyorsun? Allah biliyor. Tabii ki Allah biliyor. Ama Allah ilmini nereye koymuş? Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Biz de o Allah'ın ilmi olan Kur'an-ı Kerim'le size hitap ediyoruz. İşte hadisler, işte ayetler. Ve devam ediyoruz. Mesela burada Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin cehennemlik olduğu hangi ayet söylüyor? Yunus 45. Ne diyor Yunus 45'te? قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِل۪يكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ And olsun lika Allah'ı yalanlayanların hüsranda olacağını söylüyor. Hüsranda olan kişi nedir? 7 ayet hüsranda olan kişinin gideceği yer cehennem. Hemen ekranda size gösterelim. 7 tane ayet-i kerime hüsranda olanlar. Hüsranda olanların kazandıkları şerler hayırlarından fazla. Başlangıçta herkes hüsranda ve bakın ayet-i kerimeler ne söylüyor. Hangi ayet-i kerime? Müminin suresinin 100. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala yüzde? وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ Allah Teala yüzde değil, 103'te. وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ Kimin hasenat tartıları hafif gelirse onlar nefslerini hüsrana uğrayanlardır ve onlar gideceği yer cehennem. Kimdir cehenneme gidenler? Nefslerini hüsrana düşürenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Evet ayetler kesinlikle bunu söylüyor. Oysa Allah bizleri çok seviyor. İnsanları çok seviyor. Çok seviyor, çok seviyor. Ve sadece ve sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve bu dünyada mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek Yunus'un tabiriyle bilene düğün dernektir. Siz kalbin ulaşmayı diliyorsanız kesinlikle kurtuluştasınız. Gideceğiniz yer cennet. İşte Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesi. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamete yakın bir dönemde bütün fitneler zuhur edecek. Resulullah sual soruyor. O fitnelerden kurtuluşu neyledir? Allah Resulü diyor ki Kehf suresinin son 10 ayet-i kerimesini okuyun. Acaba Kehf suresinin son 10 ayetinde bize verilen mesaj ne? 110. ayet-i kerimede gizli. Kul ene beşerin müslüküm. Ben de sizin gibi beşerim. Yuhâ ileyye Allah bana vahiy diyor. İlahukum ilahin vahid. İlahınız tek bir ilahtır. Men kâne yercu lika rabbihi. İşte tekrar bir kere daha kurtuluşun anahtarını veriyor. Kim lika Allah'ı dilerse. Men kâne yercu lika rabbihi felyâmel amele salihen. Salih amel işlesin. Çünkü ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması salih amele bağlı sevgili kardeşlerim. Nedir salih amel? Benim namazım salih amel değil mi? Değil. Ben oruç tuttuğum zaman salih amel değil mi? Değil. Ben zekat veririm salih amel değil mi? Değil. Ya salih amel ne? Nefsi ıslah eden amel. Nefsi ıslah eden amel ne? Zikir. Zikir, zikir. Allah isminin tekrarı. Şu kainatta zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Evet. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Adem Aleyhisselam'ın zürreti bayan için Allah için yaptığınız hangi amel olursa olsun zikir bunun en üstündedir. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet gelmedi ve gelmeyecek. Ve gelmiş de değil. İşte hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bunun cevabını veriyor. Size amellerin en iyisini, en temizini, en çok derecesini artıracak. Altın ve gümüş infakından daha kıymetli. Allah yolunda şehit olmaktan daha değerli bir şey söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulullah. O Allah'ı zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz Rabbiniz için en kıymetli şeyi yapmak istiyor musunuz? Yapmak istiyor musunuz? İnşallah. Dilden mi kalpten mi? Kalpten. Ne yapmanız lazım? Allah demeniz lazım. İşte Allah Teala ayet-i kerimede söylüyor. Müzemmil 8. Veskuru ismi Rabbike. Rabbinin ismini zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu ara sıra zikirdir. Ama Allah Teala Ashab 41'de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu zkurullaha zikren kesire. Çok zikirle zikret. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çok zikir ne? En az 13 saat. Yetmez Allah Teala Nisa 103'te feiza kadaytumus salate feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubin. Namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yansı yatarken Allah'ı zikredin. Yani daimi zikret. 24 saat Allah'ı zikret. Ya ben nasıl bunu yapabilirim diye düşünüyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, nerede böyle bir imkansızlıkla karşılaşırsanız hemen aklınıza ne gelmesi lazım? Allah. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam geldi, Süveyş kanalının orada Kızıldeniz'e geldi. Önüne deniz çıktı. İmkansız bir durum. Ama Allah Teala ne dedi? Rabbim benimle beraber müracaatını yaptı. O da asayı denize vurdu ve yol açıldı. İbrahim Aleyhisselam imkansızla karşı karşıya geldi. Bütün o devrin komutanları, bütün müşrik ve kafirleri ona karşı cephe aldılar. Onu ateşe atmak üzere. Hazreti İbrahim ne dedi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah benim en güzel vekilimdir. Allah ne yaptı? Ateşe İbrahim'e seviyorum dedi. Öyleyse nerede bir imkansızlıkla karşılaşırsanız kime müracaat etmeniz lazım? Allah'a, Allah'a, Allah'a. O Allah bizimle beraber Hazreti İsa Aleyhisselam'ın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Sadece ondan isteyeceksiniz. İşte siz kalben ulaşmayı diledikten sonra bütün engellerin kalkmasını istiyorsanız Rabbinizin giden yolda ne diyeceksiniz? Allah diyeceksiniz, Allah diyeceksiniz. 3 saat Allah diyeceksiniz, ruhunuz Allah'a teslim olacak. 18 saat Allah diyeceksiniz, fizik vücut Allah'a teslim olacak. 24 saat Allah diyeceksiniz, nefsinizi teslim edeceksiniz. Ve sonuçta iradenizi de teslim edip melek olmamanıza rağmen onun bütün vasıflarına sahip olacaksınız. O zaman meleklerden üstün olacaksınız. Allah Teala kutsal kitaplarda bu yolu gösteriyor. Onun için melekler bunu deyince ne diyor? Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. İşte sevgili kardeşlerim, demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden Allah ne istiyor? Salih amel. Yani zikretmesini istiyor. Bu zikir kalbinizdeki bütün putları temizleyecek olan yegane anahtardır. 19 tane put var. 19 tane putu oradan çıkartıp yerine 19 tane Allah'ın vekilini tayin etmek koymak istiyorsanız, 19 faziletin sahibi olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte Hazreti Peygamber Efendimiz, alimin uykusu cahilin ibadetine iyidir. Daimi zikrin sahibi olan kişi uykudayken de zikrediyor. Yani uykusu da ibadet haline gelmiş. Uyuyor ama ibadet halinde. Ona ne deniyor? Alim kimdir Allah'a göre? Alim uykusunda da Allah'ı zikreden kişidir. Feraset sahibi olan kişidir. Allah Teala bunu söylüyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in diğer hadisi. Bir gün Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz insanların yanına çıkmış, aralarında oturuyorlardı. Bir kişi geldi ve Resulullah'a 4 sual sordu. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz cevap veriyor. İman, قَالَ الْاِمَانُ وَاَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِ وَالْلِقَائِهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْمِنُ بِالْوَحْيِ. Yani imanın olmazsa olmaz şartı ne? Allah. Ama gelin görün ki bunu emaneciler söylüyor ama lika Allah'ı devre dışı tutuyorlar. Ya mesela şu anda herkese İsa'nın 5 şartını anlatanlar lika Allah'ı anlatıyorlar mı? Hayır. Onu devre dışı tutmuşlar. Şeytan allem etmiş, kallem etmiş, onu devre dışı tutmuş. Neye çevirmişler bu lika Allah'ı? Kıyametten sonra cennette Allah'ın zatını görmeye. Halbuki dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, mülaki olmak bu. Ve Cebrail Aleyhisselam bunu söylüyor. Allah'a mülaki olmaya, Resullerine öldükten sonra dirilmeye mi? İkinci bir sual soruyor. Burada da bakın şeytan sahtekarlıkla devreye girmiş. Kâle mel İslamu ya Resulallah. İslam ne der ya Resulü? Kâle l-İslamu en ta'budullaha kenne en ta'budullaha ve la tuşrike bi şeye. Yani Allah'a kul olmak, ona hiçbir şey ortak koşmamak. Allah'a kul olmak, ona bir şey ortak koşmamak için ne lazım? Kalben ulaşmayı dilemeniz lazım. Hangi ayet gereğince? Nahl 36. Nahl 36'da Allah ne diyor? لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنَبُ تَعُوْتًا Allah'a kul olmak ve tağutta kul olmaktan iştinab etmek. O da bir dilektir. Bu dileğin sahibi olduğunuz an koşmaman, ondan sonra ne geliyor? Namazı kılman, وَاَخِمُ السَّلَاةَ Ondan sonra farz kılmış olan namazı kılman, zekat vermen, وَاَخِمُ السَّلَاةَ وَاَتُ زَكَاتَ ve tesumu Ramazan ve Ramazan ayında oruç tutmak ve hinil hac ve hacca gitmek. Ama bugün ne çıkartılmış? Dikkat edin. Nasıl birinci sualde lika Allah çıkartılmış da İslam nedir de yine bunun içinde ne çıkartılmış? En ta'budullah ve la tuşrike bi şey. O çıkartılmış. Geri kalan İslam'ın beş şartı devrede kalmış. Sonra devam ediyor. قَالَ مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ İhsan nedir Allah'ın Resulü? قَالَ الْإِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدُ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَهُ İhsan da Allah'ı görüyormuşçasına ona kul olman. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. İşte bu zikri tarif ediyor ona. Ve dördüncü sual, مَتَ سَعَةَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Kıyamet ne zaman kopacak? Öyleyse bu sualin sahibi suallerini sorduktan sonra Resulullah'ı açıklıyor Resulullah da. Sonradan sahabenin aklına bir şey geliyor. Resulullah diyor ki gidin o sual soranı çağırın. Her yerde arıyorlar, tarıyorlar yok. Yok deyince Peygamber Efendimiz diyor o suali soran kimdi biliyor musunuz? Evet diyor Cebrail Aleyhisselam'dı. Beyaz elbiselerde gelin içinde geliyor. Niçin gelmiş diyor? Size dinini öğretmek için. Öyleyse Kur'an'ın bütünü bu dört tane sualde gizli. Lika Allah nedir? İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Ve sonunda kıyamet ne zaman kopacak? Gerçekten A'dan Z'ye kadar Kur'an'ın bütünü bu dört tane hadiste özetlemiş ve bunu Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e bir bir anlatıyor. Onu görmüyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz işte onu diyor. O size bunları açıklayan, soğan eden o Cebrail Aleyhisselam'dı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bunlar bizi bir noktaya getiriyor. Özet olan nokta ne? Özet olan nokta kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an'ın giriş kapısıdır. Cennetin de anahtarıdır. Ve Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede bunu açıklıyor. Münib, Enab, Yunib vesaire çeşitli fiillerle bu açıklanıyor. Ve 7 ayet-i kerimede bakın. Allah'a yönelme, kalpten Allah'a ulaşmayı dileme. Rad 27'de Allah açıklıyor. Rum 31'de Allah açıklıyor. Bakara 223. Lokman 15'te açıklıyor. Zümer 17'de açıklıyor, Zümer 54'te açıklıyor, Mümin 13'te açıklıyor ve Şura 13'te açıklıyor. Olmasa olmaz şart, Kur'an'ın size açılabilmesi, Kur'an'a giriş yapabilmeniz, Kur'an'ın anahtarı kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatının temeli bu. وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَّى بِهِ إِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَأَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ İşte insanla Allah arasında, yani o insan ki Allah meleklerden üstün kılmış, cinlerden üstün kılmış, bütün mahlukattan üstün kılmış. Ama insanla Allah arasında o üstün olması gereken insanla Allah arasında 28 tane basamak var. 28 basamak İslam merdiveni. Birinci basamakta herkes olayları, yaşar olayları değerlendirir. İkinci basamakta Allah-u Teala bazı insanları seçer, diğerlerini seçmez. Seçilmeyenler her devirde %10'dan azı, bunlar insan ve cin şeytanlar. İnsan ve cin şeytanların özelliği ne? kendilere lik Allah'a dilemiyorlar, başkasının dilemesine de mani oluyorlar. Hani az evvel söyledim ya, adam diyor ki yahu siz diyor tarikatçılar şu bu aklınıza başkasına niye kiraya veriyorsunuz diyor. Bunu söyleyen kişi aklını kullanmıyor, başkasının da kullanmasına engel oluyor. Ama aklı kullanan kişi kim? Lik Allah'ı dileyen, hangi az gereğince? İşte cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Davetçiler gelmedi mi? Geldi. Siz ne dediniz? Biz onları yalanladık. Ama itiraf ediyor cehennemde. Eğer onları işitseydik ve akletseydik. Öyleyse bir insan ne zaman aklediyor? Allah'ın katından gelen hidayetçiyi tasdik ettiği zaman aklediyor. Akletmeyenlere ne yapıyor Allah Teala? Yunus 100'de ve yec'aler risalellezine la yakilun. Aklını kullanmayanlara azap ederim. O zaman aklını şeytana kiralayan kişiyi Allah ne yapıyor? Azap ediyor. Evet, ya aklınızı kullanırsınız Allah için veya aklınızı kullanmazsanız şeytana kiraya verirsiniz. O zaman aklınızı şeytana kiraya verdiğiniz an kesin azap söz konusu. Ne yaparsanız yapın azaptan kurtulamazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Cebrail Selam'ın başka bir hadisi, Allah şöyle buyuruyor. Ben dünyayı dostlarım için acı bulanık dar yaptım. Niçin? Bana ulaşmayı dilesinler. Allah Teala dünyayı bu noktada ne ediyor? Bulanık ve dar bir sıkıntılı halde bulunur. Niçin? Bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz için. Resulullah hadisinde ne diyor? Dünya müminin zindanı, kafirin cenneti. Mümin için bu dünya da cennet. Ölüm sonrası hayat da cennet. Ama niye zindan diyor Allah Resulü? Çünkü bu dünyadaki mutluluğu cennet mutluluğuna mukayese ettiğiniz zaman burası zindan hükmünde. Kafir için burası da cehennem. Burada dünya da cehennem onun için. Ölüm sonrası hayata da gideceği yer cehennem. Ama neden kafire bu dünya cennet hükmünde? Çünkü bu dünyadaki azapları cehennemdeki azapla karşılaştırırsanız bir cennet hükmünde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki tarifi gayri mümkünsüz. Allah kainatı bir insan şeklinde yaratmış. Bu dünya gezegeni, yaşamakta olduğumuz bu dünya gezegeni, bu kainatı neresinde? Tam kalbinde. Yani nefsimizin manevi kalbinin bulunduğu yer kainatın merkezi. Dünya. Ve bu dünyada biz insanlar yaşıyoruz. Ve serbest iradeyi bize vermiş. Ve biz kendi serbest irademizle tercihi biz yapacağız. Yolu biz seçeceğiz. Bütün Allah'ın katından gelen Resuller hepsi iki yolu bize tebliğ ediyorlar. Bak bu şeytanın yolu, bu Allah'ın yolu. Bu şeytanın yolu, bu Allah'ın yolu. İşte şu anda biz size söylüyoruz. Allah'ın yolu sebil-i reşat. Allah'ın yolu tarik-i müstakim. Allah'ın yolu sirat-i müstakim. Allah'ın yolu sirat-i rabbike müstakim. Dört bölümden oluşuyor ve Kur'an'da ayetlerle açıklamış. Ama şeytana giden yol, şeytana giden yol da sebil-i gay, tarik-i cehim, sirat-i cehim. Ve Kur'an'da bunlar belirtiliyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolun İlk adımına ulaşmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Kalben ulaşmayı dilemeniz lazım. İşte Mümin Suresi'nin 38. ayet-i kerimesine وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ يَعْدِكُمْ سَب۪يلَ رَشَادٍ Amin olan veli mürşid diyor ki bana tabi olun ki sizi irşad yoluna ben ulaştırayım. O zaman bu tabi olun dediği kişi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ve sahabe ne yapmış? Bu davete uygun olarak Ali İmran 31'de ne diyor? اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ فَتَبِعُونِ Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. O zaman ben de sual soruyorum. Allah'ı seviyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: O zaman kalpten seviyorsanız mutlak surette tabi olmanız gereken mürşidi kimden isteyeceksiniz? Allah'tan. Dikkat edin, biz sizi kendimize çağırmıyoruz. Biz sizi Allah'a çağırıyoruz, Allah'a davet ediyoruz. Kalpten ulaşmayı dilediyseniz sizin mürşidinizi Allah biliyor, ondan soracaksınız. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılacaksınız. Ve Allah'tan sorduğunuz an mutlak surette Allah-u Teala size mürşidi gösterecektir. Gösterdiği zaman sahabe nasıl Resulullah'a tabi olduysa siz de ona tabi olacaksınız. Şimdi şu an insanlara soruyoruz, diyor ki benim mürşidim Peygamber Efendimiz. Ben başka kimseyi tanımam. Ben Kur'an'dan başka kimseyi tanımam, benim mürşidim. O sözü söyleyenler kendi zanlarına tabi olanlardır. Gerçekten Resulullah'a tabi olmuş olsalardı ne yapmaları lazımdı? Mürşitlerini aramaları lazımdı. 7 tane hadis bunu söylüyor. Yani sen Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul ediyorsun ve Peygamber Efendimiz diyor ki kendi dönemindeki mürşide ulaş, tabi ol ona, itaat et. Ona itaat edersen bana itaat etmiş olursun. Ona isyan edersen bana isyan etmiş olursun. Resulullah bunu söylüyor. İşte bir hadis, ikinci hadis, üçüncü hadis, dördüncü hadis, beşinci hadis. Tam 7 tane hadiste Allah Resulü mürşidinize tabi olun, mürşidinize tabi olun, mürşidinize tabi olun diyor. İşte ayet hadis içeriği. Benden sonra nebi gelmeyecek. Benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. O zaman sevgili kardeşim, sen Resulullah'ı mürşid olarak kabul ediyorsan bu dönemde kimi arayacaksın? Resulullah'ın varisi mürşidi arayacaksın. Kime gösteriyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyene. O zaman dilediğin an Resulullah'ın varisi olan mürşide de ulaşmak istiyorsan hacet namazıyla Allah'tan soracaksın. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur, bu beşirat vardır. Sahabe sual söylemiş, beşirat nedir ya Resulullah? Salih rüyadır. İşte siz mürşidinizi Allah'tan sorduğunuz an Allah size gösterirse salih rüya ile gösterir. Allah'a ulaşmayı dileyenlere mutlaka gösterir. O zaman sevgili kardeşlerim, ben Resulullah'ı mürşid olarak kabul ediyorum, benden başka onu tanımam diyen kişilere, tamam amenna ve sadaka, ne kadar güzel işte. Biz de sen o. O zaman Resulullah'ın sözünü dinlemen zaman mürşid, sözüne itaat edilen kişi sevgili kardeşim. İşte iki ayet-i kerime söylüyorum size. Nisa 80. Ne diyor Allah Teala Nisa 80'de? Men yutu'ar resule fakat atallah. Resule itaat kime itaattir? Allah'a itaattir. Nisa 64. Ve ma arsalna min resulin illa yuta'a biiznillah. Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Ve inzelemu enfusehum, nefslerine zulmedenler. Sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Yani bağlantı yapıldığı takdirde bir sonuçla karşı karşıyasın. Sen Resul'e itaat etmekle vazifelisin. Sen mürşide itaat etmekle vazifelisin. O mürşidi Allah'a ulaşmayı dilediğine hacet namazıyla Allah sana gösterecek. Yunus'un taptuğa tabi olduğu gibi. Nedir? Mevlana'nın Şems'e tabi olduğu gibi. Nedir? Osman Gazi'nin Şeyh Edebali'ye tabi olduğu gibi. Nedir? Ahmet Yesevi'ye tabi olduğu gibi. Nedir? Yunus Emre'ye, yani aklına gelen ne kadar Allah'ın evliyası varsa tabi olacaksın. Bunun için Allah Resulü ne diyor? Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. O zaman siz de mürşidinize tabi olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: O zaman kalpten diyorsa mutlak surette ulaşmayı kalben diledikten sonra bu tabiyetinizi gerçekleştirmeniz gerekir. Ben sonra yaparım diye düşünüyorsanız saniye sonra Allah'ın hiçbir garantisi yok. Hiç kimsenin ben yaşarım bir saniye sonra demek gibi bir lüksü söz konusu değil. Mutlaka tabiyetinizi gerçekleştirmeniz lazım Allah'ın izniyle. Ve sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala bizi bir dileğe, o dilekten sonra da Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaya yönlendiriyor. Tabi olmamız ve ibadetlerin sultanı zikre sarılmamız lazım. Yapmamız halinde en güzele Allah bizi ulaştırıyor. Pazar sohbetimizin ayet ve hadisler ışığındaki bölümü burada sona eriyor ama sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen sualler var, o suallerin cevabıyla devam ediyoruz. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, ilk Allah'a ulaşmayı dileyip sonra mı hacet namazı kılın, açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, kalben ulaşmayı diledikten sonra hacet namazı kılacaksınız. Diyelim ki siz dilediğinizi zannediyorsunuz. Mesela şu anda bir kere daha sorun. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Evet siz diyorsunuz kalpten. Ama dilediğiniz vallahi size hiç göstermiyor. O zaman o dilek kalbinize girmemiştir. Siz girdiğinizi zannediyorsunuz. Ama eğer girmişse Allah'ın size göstermemesi mümkün değil. Hangi ayet bunun garantisini veriyor? Bakara 45-46. Ne diyor Allah Teala Bakara 45-46'da? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Yani 100 kişi namaz kılıyor. Mürşidini görmek üzere. Allah 10 kişiye gösteriyor. O zaman 90 kişiyi göstermiyorsa o 90 kişi neyin sahibi? Dilden dilemiştir. Ama o 90 kişi Allah mürşidi göstermiyorsa ne yapmamıştır? Kalpten dilememiştir. O dilek onun kalbine inmemiştir. Allah Teala da kesinlikle kalbe bakıyor. O zaman o kalpten dileyenlerin özelliği ne bu ayet-i kerimede? Huşu sahip olmak. Hani ne diyor? Huşu içinde namaz kılın diyor Allah Teala. Hangi ayet-i kerimede? Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Onlar namaz kılarlar, namazlarında huşu içindedirler. Öbür tarafta namaz kılıyor ama namazında şehv içinde olan insanlar var. Maun suresinde. Öyleyse iki grup insan var namaz kılıyor. Birisi namaz kılıyor, sarhoşken namaz kılıyor. Ne dediğim farkında değil. Birisi de namaz kılıyor, huşu içinde namaz kılıyor. İşte o huşu içinde namaz kılanlar, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bakara 45-46 bunun özelliğini veriyor. İlk Allah'a ulaşmayı dileyip sonra hacet namazı mı kılın? Evet. Kesinlikle. Evvela Allah'a ulaşmayı kalben dileyeceksiniz. Diyelim ki dilediğinizi zannediyorsunuz, hacet namazı kılıyorsunuz ve göstermiyorsa, o zaman Allah'a yalvaracaksınız. El açıp, ya Rabbim bu dileği ben diledim. Belki dilden diledim, henüz kalbimde yok. Bu dileği kalbime sen yerleştir ya Rabbim. Devamlı yalvaracağız, yakaracağız Rabbimize ki o dileğin kalbimize girmesi. Girdiği zaman gerisi Allah'a aittir inşallah. İkinci sual, sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam. Çok mutsuzum. Aile ve çevremdekilerle hep olaylar yaşıyorum. Son zamanlarda sosyal medyada bir gruba üye oldum. Dualar edip evrene gönderiyoruz. Böyle yapmamız bizi mutlu eder mi? İşte şeytanın başka bir tuzağı. Görüyor musunuz? Yani Allah Teala tarif etmiş. Mutluluğun bütün unsurlarını bildirmiş. Şeytan Ben İsrail'i Tin sahasında 40 yıl dolaştırdığı gibi nasıl asla gelemiyorlarsa, İblis de bunları ne yapıyor? İşte bakın bir dakika ne diyor. Dualar bir gruba, sosyal medyada üye olmuş, dualar ediyorlar ve evrene gönderiyorlar. Allah'a değil yani. Evrene gönderiyorlar. İşte şeytan insanları devamlı önüne tuzaklar kuruyor. Onları Allah'a ulaşmaktan men ediyor. Halbuki İlk kabullen dua nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden biliyoruz? Peygamber Efendimiz bakın nasıl cevap veriyor. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Hemen söyleyelim hadisi. Bakın işte. Kul olmak. Duanın kabul edilerek. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Öyleyse ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz o bir duadır ve Allah bu duayı %100 kabul ediyor. Bu tarifi veren kim? Bu tarifi veren uğruna Allah'ın kainatı yarattı Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte hadis-i şerif, Tirmizi'den rivayet edilen hadiste 112. hadis, davat bölümünde. Kul olmak, duanın kabul edilerek. Öyleyse hangi duayı kabul eder Allah-u Teala? İlk kabul olan dua, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Çünkü ruh Allah'ın zatından müzevfürüldü. Bizde bir emanettir ve Allah emanetini geri istiyor Allah'ın izniyle. Şimdi devam ediyoruz. Öyleyse evrene gönderiyor. Böyle yapmamız bizi mutlu eder mi? Asla mutsuzluktan kurtulamazsınız. Tam tersi sizi mutlu edecek olan dua hangi duadır? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Çünkü bir kere daha söyleyelim. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler delalette kalıyor, gideceği yer cehennem. Ama 7 ayette de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah onları mutlaka müşidine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte bakın ayetler. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Tam 7 tane ayet. Ulaşmayı kalben dileyenlere Allah-u Teala onları müşriklerine ulaştırıyor inşallah Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam. Daimi zikir nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit zikir var. Hatta dün bir sual vardı. Şunu soruyor kardeşimiz. Diyor ki ya yabancılar diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de hiç sevgi anlatılmıyor. Siz ne diyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de sevgi anlatılmış mı? Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. Neden sevgi kitabıdır diyorum? Çünkü Allah isminin tekrarı sevginin alameti farikasıdır. Siz Allah'ın ismini tekrar ediyorsanız Allah'ı seviyor musunuz? Evet. Allah isminin tekrarı Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Ve Kur'an'da 5200 küsür kere Allah ismi tekrar ediliyor. Alın Tevrat'ı inceleyin, alın İncil'i. Hiçbir kitap Kur'an kadar sevgi kitabı olamaz. Hiçbir kitap. Allah'ın diğer isimleri çok çok daha tekrar ediliyor. Ama Allah isminin tekrarı 5000 küsur üzerinde tekrar Kur'an'da zikrediliyor. O zaman kim diyebilir ki Kur'an-ı Kerim Allah'a sevgi kitabı değildir? A'dan Z'ye kadar sevgi kitabıdır, aşk kitabıdır, hayranlık kitabıdır. Yani biz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ı seviyoruz. Çok daimi zikrederek Allah'a aşık olanlarız. Ondan ötesine geçip irademizi teslim ettiğimiz zaman da Allah'a hayran olanlarız. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, mürşidimi nasıl bulabilirim? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman diledim. Henüz bir mürşidim yok. Zaman zaman nefsime yenik düşüyorum. Sevgili kardeşlerim, kalben ulaşmayı dilediğiniz an kesinlikle hacet namazı kılarak mürşidinizi Allah'tan sormanız lazım. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin 5 görevinden bahsediyor. Kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum ve yuallimukum el-kitabe ve'l-hikmete ve yuallimukum ma lam takunu ta'lemun. Öyleyse Kur'an'ın tamamı, ilmel yakini de, aynel yakini de, hakkal yakini de hepsini içeriyor. Ve bu ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin hepsini yaşamak istisnasız mürşit de oluyor. Mürşit evvela birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu 14. basamağa kadar ulaşıyor. Mürşidin ikinci görevi 14 basamaktan alıp ruhu Allah'a teslim etmek. 21. basamağa, 22. basamağa kadar olan kesimi ifade ediyor. Sonra 22. basamaktan 25. basamağa kadar Kur'an'ı öğretmek, kitabı öğretmek. Sonra 25. basamaktan 26. basamak hikmeti öğretmek, ihlasla hikmeti öğretmek, salahın 4. kademesine kadar olan hikmeti öğretmek. Yuhalmukul kitabı ve hikmete. Sonra irade tesliminden sonra 5. görev hikmetin ötesini öğretmek. Yani Kur'an'ın hepsi ancak mürşitle öğrenebilirsiniz. Sahabe dikkat edin. Hazreti Ebubekir ve diğer bütün sahabeler. Ana lisanı Arapçaydı. Sual sordukları zaman hemen kendileri mi cevap veriyorlardı, yoksa cevapları neydi? Ben bilmem. Kim bilir? Allah ve Resulü bilir. Neye göre Allah ve Resulü biliyor? Çünkü sahabe Bakara 151'i biliyordu. Sorduğu sual ayetlerle alakalı. Kim bilir? Allah ve Resulü bilir. Sorduğu sual nefs eskisi alakalı. Kim bilir? Allah ve Resulü bilir. Sorduğu sual kitapla alakalı. Kim bilir? Allah ve Resulü bilir. Sorduğu sual hikmetle alakalı. Kim bilir? Allah ve Resulü bilir. Sorduğu sual irade teslimiyle alakalı. Kim bilir? Allah ve Resulü bilir. Allah ve Resulü bilir. Allah ve Resulü bilir. Gayet açık ortada. Şimdi kişi diyor alıyor, ben Kur'an'ı okuyorum. Ben bunu yapıyorum. Ve aklı da Allah'a ulaşmayı dilemediği için kime kiraya verilmiş? Şeytana. Ondan sonra şeytan ona allem ediyor, kamlem ediyor zanlarla. Hayatını oyalıyor, ömrü sermayesini tüketiyor. Ölümden sonra da arkasına vuruyor, hadi bakalım diyor. Nereye gidiyor? Cehenneme yuvarlanıyor. Böyle birisi cehenneme düştüğü zaman Peygamber Efendimiz diyor ki 80 yıldır o taş düşüyordu. Şimdi nereye vardı? Cehennemin dibine vardı diyor. 80 yıl. Muhasebe ne? 80 yıllık ömrünü kime harcadı? Şeytana. Ya. Evet, sosyal medyadan bir kardeşimiz daha, şeytanın rüyamda ve gerçekte de bana gösterdiği ve hissettirdiği korkudan nasıl kurtulabilirim? Allah Teala Bakara 155'te ve nebluukum şey minel havfi vel cu'i ve naqsin amali ve enfusi ve semerat ve beşerin min sabirin. Sizi korkuyla, açlıkla, maldan, canla eksilmeyle imtihan edip sabredenler müjdele. Kimdir sabredenler? Sabredenlerin birinci vasfı kalpten ulaşmayı dileyenlerdir. Nerede? Ayetlerimin devamında Bakara 156'da. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَ الْمُس۪يبَةٍ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Öyleyse Allah için olanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman kardeşimiz şeytanı rüyamda ve gerçekte de bana gösterdiği gibi hissettirdiği zaman korkudan nasıl kurtulabilirim? Kalben ulaşmayı dileyeceksin. Abiyetini gerçekleştirdikten sonra Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Sevgili kardeşim, hepinizin kulağına küpe olsun. Şeytan ne yaparsa yapsın, şeytanın sizin kölenizi olmasını istiyor musunuz? Ne yapacaksınız? Allah diyecek, bu kadar. Yapmanız gereken şey ne? Allah demek, Allah demek, Allah demek. Nerede Allah diyorsanız o sizin kölenizdir. Nerede Allah demiyorsanız onu kendinize hakim tayin ediyorsunuz. Olay bu kadar basit yani. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, özel sektörde çalışıyorum, yoğun çalışma oluyor. Allah-u Teala'yı her an hatırlamamız için ne yapmalıyız? Zikirmatikler var sevgili kardeşlerim, Efendimizin öngördüğü saatler var. Etrafımızda bize zikri hatırlatan kağıt yazabiliriz. Özellikle Efendimizin zikir sohbetini kulağımıza takabiliriz. Yani çeşitli yolları vardır. Hedef ne? Hedef devamlı o sesi bize hatırlatmak, bizim de o sesi Allah, Allah, Allah diye tekrar etmemiz. Allah her şeye kadirdir. Kocaeli'nden bir kardeşim, muhterem hocam, fizik ucu teslimi için, faiz ve kredi için tutumumuz nasıl olmalı? Sevgili kardeşlerim, biz öyle bir çağda yaşıyoruz ki bizim aramızdaki para birimi kağıt para birimi olarak kullanılıyor. Ama ayetlerin inzal olduğu dönemde tedavüldeki para birimi altındı. Altın olunca altında bir değer kaybı yok. Mesela şu anda Osmanlı dönemindeki bir reşat altını görürseniz toprak altında, çıkarttığınız zaman ne yapıyorsunuz? Seviniyorsunuz çünkü değeri kaybolmuş değil. O altın değeri yine muhafaza ediyor. Ama şimdi ne diyelim? 50 seneki önceki bir 5 yıllık banknotları görseniz toprak altında ne yaparsınız? Hikmet diyor ki ben çöpe atarım diyor. Çünkü değeri yok. Öyleyse bir durumla karşı karşıyayız. Tedavüldeki para birimi kağıt olduğu için değer kaybı var. O zaman faiz nedir, faiz ne değildir? Enflasyon oranı var. Size kim faiz miktarı olarak bir miktar para veriyorsa ama o enflasyon oranının altındaysa o faiz değildir. Paranın tazminatıdır. Çünkü Allah-u Teala, şimdi göstereceğim ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki ne zulmediniz ne zulme uğrayınız. Yani zulmeden kişi kimdir? Faiz alan kişi. Ama zulme uğrayan kişi kimdir? Faiz veren kişi. Allah Resulü ne demiş? Ne faiz alınız ne de faiz veriniz. İkisini de yasaklamış. Faiz de almayınız, faiz de vermeyin. Şimdi bugün kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz diyor ki ben 100.000 TL'm vardı. Ben faiz almıyorum. Ve gidiyor parayı bankaya koyuyor, banka çalıştırıyor. Bir sene sonra 100.000 TL'yi geri çektiği zaman elindeki miktar nedir? Ne kadar kalmıştır? Efendim? %50 düşmüş. %50 düşünce paranın değer kaybı %50, 100.000 TL kalmış. Bankaya ne kadar faiz vermiştir? 50.000 TL. Bankaya 50.000 TL faiz vermiştir. Tersi de söz konusu. Bankada ondan 100.000 TL, 50.000 TL faiz almıştır. Öyleyse ne faiz veriniz ne faiz alınız. Hakkı hak sahibine teslim etmek. O zaman faiz nedir? Değildir. Enflasyon oranının altındaki bir parayı siz bankadan talep ediyorsunuz veya banka size veriyorsa, ama enflasyon oranının altında olması kaydıyla, o faiz değildir, paranın tazminatıdır. Ama üstünde bir miktar, o kesinlikle faizdir. Böylesi bir durumda diyelim ki enflasyon oranı nedir şu anda bilmiyorum. %6. Burada %6. Burada %6. Şimdi banka gittiniz verdin, %6 değil %7 size veriyor. O %6'nın altındaki değer faiz değildir. Ama %7'lik o fark nedir o? Faizdir. O parayı ne yapmanız lazım? Yakıtta kullanmanız lazım. Yani birisinin gazını alabilirsiniz, arabasını. Yani yakıtta onu kullanacaksınız. Kimsenin kursağına girmeyecek. Birisine verdiğiniz an diyelim ki onu da kabul etmiyorsunuz. O zaman diyeceksiniz ki arkadaş bak bu benim faiz paramdır. İster al, kullan, ister kullanma. Bazıları ne yapıyor? Diyor ki benim için faiz önemli değil. Yeter ki gelsin. Haram helal demeden ne yapıyor? Alıyor. Ama bizim için evet, faize kesinlikle yaklaşmamız lazım. İşte tekrar hemen Bakara suresinin galiba 178. ayet-i kerimesi aklımda kaldığı kadarıyla. 175'ten itibaren başlayalım. 175 faizle alakalı şey. 176 veya 200 müydü? Devam et inşallah. 270. Evet, 275'ten itibaren başlayalım. 175. Zaten kaç? 269. 289. Evet. 275. Evet, bakın. Riba, faiz yiyenler kibirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebidir. Yani alışveriş de ribadır diyenler Allah-u Teala diyor ki yalan söylüyor. Allah alışverişi helal kılmış, ribayı da haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse o takdirde geçmiş bağışlanır diyor. Şimdi 276'ya bakalım şimdi. Bakar 276. Allah ribayı eksiltir. Yani faiz eksiltir, onun bereketini giderir. Sadakayı da arttırır. O zaman faiz kimse yaklaşmamalı. 277. Devam ediyoruz. Muhakkak ki ameni olanlar, takva sahibi, ıslah edici amelte işleyenler, onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve Rablarının katında ecirleri vardır. Yani ameni olanların bu şekilde. Şimdi 278, söylemek istediğim ayet-i kerime. 278'de Allah-u Teala diyor ki, Ya yüllezine amenu, zerru bakiye mariba. İmkuntü müminin, ey amen olan Allah'a karşı takva sahibim. Gerçek müminseniz ribadan, faizden artta kalan şeyi bırakın. Yani faizin altındaki değeri alınız, diğerini bırakınız. Bakara 279, La tüzdümüne galiba, evet. Bakın, ne zulmediniz ne zulme uğradınız. La tezdemüne ve la tüzdemün. Yani, şayet tövbe edersin o takdirde malınızı Allah Teala gerisini verir size. Zulmetmezsiniz ve zulme de uğramazsınız. Faizle alakalı durum bu. Öyleyse fizik vücut teslimi için faiz ne durumda olması lazım? Kredi alabilirsiniz eğer taksitlerini ödüyorsanız. Zaten size kredi verenler daima neyin altında veriyorlar? Kesinlikle. Yani dolayısıyla öyle bir problem yok. Eğer siz o krediyi verebilecek güçteyseniz. Çünkü borç da insanoğlunda bir yüktür. Borcu mutlaka ödememiz lazım. Hazreti Ebubekir için ne diyor? Borç ödemek kesinlikle gerekli. Yani hatta affetmek borçtur. Ama iyilik yapmak kesinlikle farzdır. Borcu mutlaka ödemeliyiz. Borçlu olarak hiç kimsenin hakkı bizde kalmamalı Allah'ın izniyle. Evet sevgili kardeşlerim, böylece pazar sohbetimizin sonuna geldik Allah'ın izniyle. Şimdi namazımızı kılıyoruz. Namazdan sonra Allah nasip ederse konferansımıza başlayacağız. Geçen günlerdeki gibi. Allah razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri asra seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer asra seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Ve Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an umutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz emanete riayet. Birinci sual, Allah-u Teala'nın emanete riayet etmekten muradı nedir? Ruhumuzla, fizik vücudumuzla, nefsimizle, irademizle, en sonunda aklımızla Allah'ın bize verdiği birer emanettir. Ama aslında gerçek emanet sadece bir tanedir.

Biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik, teklif ettik, onu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular, insan onu yüklendi. Çünkü insan, muhakkak ki o nefsi çok cahil ve zalimdir. Yani fizik vücutla birlikte, nefsin de birlikte bu emaneti yüklendiğini, nefsin iki afetini ifade ederek Allah-u Teala açıklıyor. Cahil ve zalim, çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz vesaire. İşte bunlardan iki tanesi hem cehalet, cahil hem de zalimdir. Hepimiz emanete riayet etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. O emanet bize ait olan bir şey değildir. Allah'ındır. Ruhumuz Allah Teala tarafından bize emanet olarak verilmiştir. Geri döndürülmesini de Allah Teala tekrar iade edilmesini üzerimize defaatle farz kılmıştır. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala inne eretna emanete ala semawati vel ardi vel cibali ve abayna hin yamina ma ve eşfakna minha ve hamala insan ennehu kanu Nisa 58'de en Allah ya'murukum an tu'addu emanati ila ahliha. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Şimdi öyle olunca bu emanetler evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olunca fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olunca nefs emanet olur. O Allah'a teslim olunca dört emanetin dördü de Allah'a teslim olur. Ve ondan sonra dört emanetini Allah'a teslim eden kişi insanlar arasında adaletle hükmedebilir. Çünkü iradesini teslim eden bir insan herhangi bir konuda itilafta kendinden bir şey söylemeyecektir. O Allah'tan aldığı hükmü hüküm verecektir. Allah Teala 73 ayet-i kerimede 19 fiille emanet olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve bunu 12 ayette de bizlere farz kılıyor. Dolayısıyla hepimizde Allah'ın bir emaneti var. Bu emaneti sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek zorundayız. İkinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin emanete riayet etmenin imanı yoktur buyurmuştur. Ruhumuz bir emanettir. Bu emanete riayet etmeyen kişinin imanı eksiktir. Çünkü emanete riayet etmemiştir. Emaneti Allah'a doğru yola çıkartmak üzere harekete geçmemiştir. Allah Teala inananlarda sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gerçek imanın sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde söylediği iman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin iman seviyesidir. Hadiste emanet riayet minimani yoktur denmesine ikinci sebep de mürşide tabi sırasında kişinin kalbine iman yazılmasıdır. İmanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Allah'ın kalbe imanı yazdığı noktadır. Gerçekten de emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Yani kişi emanete riayet etmeyince otomatikmen onun sonucu olan huşu söz konusu değildir. Ve ortadan kalkar. Ancak kim emanete riayet eder, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi ona peş peşe 7 furkan verir. O kişinin kulaklarına

0: Yanındaki vakrayı alır, semiyasasını açar, kalbindeki ekiniti alır, fıkhasasını açar, ifatı koyar, gözlerindeki cevher mesureyi alır, basarızın kuşatını perdeyi alır ve böylece o kişi evvela Allah'ın ayetlerinin manasına varır. Nitekim hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi hem Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala sen körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Yani öncelikle Allah Teala'nın vazifeli kıldığı mürşit, hikmet sahibi alim, birinci görev tahtında ayetleri tilavet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Başlangıç noktasında tilavet ediyor. Ancak ikinci safhadan itibaren okunma başlıyor ve sen ancak ayetlerimize birinci görev Resulünün ayetleri tilavet etmek o ayetlerin tilavetinde ne görüyoruz? Resul insanları Allah'a davet ediyor. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın diyor. Ve daveti kabul edenler, onlar Allah'ın ayetlerine inanan işitenlerdir. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar birinci safa itibariyle teslimdirler. Rum 53'te de aynı muhteva söz konusu. Dolayısıyla birinci, yani daha doğrusu 7 safa 4 teslimden birinci safa kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bu Allah'ın ayetlerine karşı körlükten kişiyi kurtarır. Ondan sonra ikinci safa sen o körleri delalette olan amaları körleri hidayete erdirecek değilsin. Eğer kişi 7 Furkan'ın sahibi değilse o zaman Resul'ün o kişiyi hidayete erdirmesi mümkün değil. Ne olması lazım? Körlükten kurtulabilmesi, hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sormasına bağlı. Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi o artık hidayetin muhtevası içinde yer alır. Mücadele 22'de Allah Teala ulaike ketebe fi kulubihim imane Allah onların kalplerine iman yazdı ve katından bir ruhla destekledi. İşte bu devrin imamının ruhudur. Kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa Allah ona 7 nimet verir ve bu 7 nimetle o kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah da amin olan dostlarını zülmetten nura çıkartır. Bakara 257'ye göre. Allah razı olsun. Üçüncü sual, emanete riayet ile ahde vefa arasında ilişki nedir? Mü'minun suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَعَاتِهِمْ رَاهُونَ Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Başlangıçta ruhtur. Emaneti Allah'a teslim eden kişi kalb-i bela gününde ruhunu Allah'a verdiği misaki yerine getirmiştir. Daha sonra fizik vücuttur. Onu Allah'a teslim eden kişi, emaneti teslim eden kişi kalb-i bela gününde Allah'a verdiği ahdi yerine getirmiştir. Daha sonra nefstir. Nefsi Allah'a teslim ettiği zaman Kalübara günde Allah-u Teala verdiği nefsin yeminini yerine getirmiştir. Ahde vefa emaneti reyatın ötesindeki bir işlem. Bu ahd fizik vücudumuzun Allah'a teslim olma işlemini ve nefsimizin de Allah'a teslim etme işlemini, yemini de ihata ediyor. Fizik vücudun teslimi, nefs teslimi, öyleyse ahde vefa eden kişi ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Ahdin birinci bölümü. Fizik vücudu Allah-u Teala'ya teslim eden kişidir. Ahdin ikinci bölümü. Nefsini Allah'a teslim eden kişidir. Ahdin üçüncü bölümü ve bundan sonra da yemin, misak ve ahdimiz arasında mevcut olmayan son teslim söz konusu olur. İradenin Allah'a teslim olması, ahdallahi bunların toplamıdır. Enam 152'de ve bi ahdallahi afu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da, beşinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin olmuş oluyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bizlere verdiği ruhun bir emanet olduğunu ve bu ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızın en önemli görev olduğunu açıklıyor. Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Yani öldükten sonra, bedenden ayrıldıktan sonra mezara girdiğimiz zaman öyle söyleniyor tabii de.
3: O ruh bize bir emanettir. Emanettir. Tabii ki Allah'ın verdiği ruhu Allah alır.
4: Yani teslim olmak, bu da hayattayken sanki ölümsüz değiliz. Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Ona göre yaşamamız gerekiyor.
1: Ruhun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması.
2: Aslında şey diye yorumlayabilirim. Hani dünyaya teslim olmak değil de Allah'a teslim olup dünyadan sonraki hayata yönelik alını atmamız gerektiğini söylüyor herhalde.
3: Kitabımız Kur'an ve kelimemizi getirip işaret getirerek Allah'a ruhumuzu teslim ediyoruz tabii ki.
1: Bunun için sadece kalbi bir talebimiz de olmasını istiyor Allah-u Teala.
2: İnsanların bir şekilde Allah'a kendini teslim etmesi gerekiyor kalben. Ona inanıp ona göre adım atması gerekiyor. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani sonuçta bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatta da mücadele etmemiz gerekiyor. Tam anlamıyla bir teslimiyet için de zaman gerekiyor. Hani çalışmıyor değil de yani bir belli bir zamanın olması gerekiyor. Tam anlamıyla teslimiyetin ben yani şu anki dönemde olamayacağını düşünüyorum yani. Biraz imkansız gibi yani.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana ölmeden ruhumu ulaştırmayı dileği ediyorum. Lütfen ya Rabbim bu duamı kabul et.
0: Konumuzla ilgili hakkımıza sorular yönetmiştik ve buradan misafirlerimizin verdiği cevaplardan misafirimiz birisi diyor ki insanların kendini Allah'a teslim etmesi gerekiyor. Ama sonuçta bir hayat yaşıyoruz. Tam anlamıyla teslimiyetin olamayacağını düşünüyorum. Günümüz koşullarında tam anlamıyla teslim olmak mümkün değil mi? İnsanlar daima olayları kendi zaviyesinden değerlendiriyor. Halbuki Allah'la ilişkilerimizde dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak her yönüyle Allah'ın gözlükleriyle değerlendirmemiz bizi asli hedefe ulaştırıyor. Şimdi kişi çevresine bakıyor, insanların davranışlarına bakıyor, oradan bir sonuca ulaşıyor ve imkansız gibi görüyor. Halbuki kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. O Allah'tır ve eğer Allah-u Teala diyorsa ki bana ulaşmayı dileyin, geri kalanını ben gerçekleştireceğim sizin için, Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. İşte Bakara 132'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve vesa bihi İbrahim ve beniye ve Yakub ya buneye en Allah istefe lekum dine ve la temutune illa ve entum muslimun. İbrahim Aleyhisselam Yakub Aleyhisselam evlatlarına Allah sizin için teslim dinini seçti. Siz teslim olmadan ölmeyin. Yani ruhunuzu da, beşinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Ali İmran 102'de Ya eyyühellezine amenu takkullaha hakka tukatihi ve la temutun evlantı müslümün. Siz teslim olmadan ölmeyin. Buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Hedef emirler var. Ve bu hedef emirlerin içerisinde 4 tane teslim söz konusu. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Ama bununla bu hedeflere ulaşmak bu hastalarla gerçekleşir. Ve her devirde kim Allah'ın kanunlarına uyar, Allah'ın emrettiklerine itaat ederse bir bir bu hedeflere Allah'ın kendisini ulaştırdığını görüyoruz. Biz niyet edeceğiz ama bizi hedefe ulaştıracak olan Allah'tır. Niyet ve gayret. Niyet sözlü duadır. Gayret fiili duadır. Ve fiili duamızın üzerine Allah-u Teala'nın yardımı eklenir ve böylece Allah-u Teala bizi o hedefe ulaştırır. İşte iştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Yani iştiyak, hedeflere ulaşma istikametinde niyetimizi, arzumuzu, azmimizi bildiriyor. Ondan sonra fiili dua, gayretimiz, ama bunun üzerine mürşidin himmeti devreye giriyor. Allah'ın nusratı ve Allah-u Teala bizi o liyakata ulaştırıp o mükafatın sahibi kılıyor. Hani fıtratın temelinde teslim olmak vardı ve bütün semavi kitaplar teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Bütün devirlerde yaşanan din 28 basamaktaki 7 sabah 4 teslim içeren babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam'dır. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla devamlı mücadele gerektirir ama kalın çizgilerle biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah-u Teala ard arda bizi o hedeflere ulaştıracak olan şekilde değiştiriyor. Bizi teslime doğru yönlendiriyor. Allah-u Teala teslim olmak farzdır diye ayetlerde bildirmişse biz de bu farzlara riayet etmekle mükellefiz. Bu ise bizim irademizin mahsuru olmayacaktır. İrademizin mahsuru olacaktır. Yani biz hedeflere ulaşmak istikametinde niyet edeceğiz. Allah'a teslim olmak farzdır. Bu bizim irademizin talebiyle gerçekleşecektir. Ama İslam'da niyet amelden üstün sebebiyle niyet bizden olacak. Ama Allah-u Teala mutlaka bizi yardımlarıyla destekleyerek hedefimize bizi Allah-u Teala ulaştıracak inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Emanet olan ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamız Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Şu anki dönemde bir rehber, yani zaten şu an hani bilim bayağı bir ilerledi. Yani bütün imkanlar elimizde yani. Tabii mürşide gerek pek de durulmaz. Hani bir şeyler öğrenilebilir hani sonuçta. Telefondan, internetten, ne bileyim kitaplardan öğrenilebilir.
4: Günümüzde tabii ki çok şey yapamıyoruz yani bunları. Kavramıyoruz derken hani işte hangisi gerçek, hangisi doğru, hangisi yanlış. Yani ben şunu anlıyorum. Allah'ın kitabına, yani direkt olarak Allah'a, yani ibadetlerimize, aracı, yani çok şey yapmıyorum.
1: Dinimizi kimden öğrenmeliyiz biz?
3: Dinimizi kimden öğrenmeliyiz? hocalardan mı?
4: Allah ile aramızda bir aracı varsa o da Peygamber Efendimiz. Yerisi ben çok da yani şey yapmıyorum. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Hani onları da çok bilemiyoruz. Ondan dolayı direkt Kur'an'ı okuyup direkt Allah'ın emirlerine uymak.
1: Şimdi onu da Allah Teala bana sorun diyor zaten. Hacet namazı kılıp Allah'ın benim bana tayin ettiğin, senin yolunda bana rehberlik edecek mürşidimi bana sen göster diye Allah'tan dilememizi istiyor.
4: Biz talep ederiz de şu. Çıkar için insanlar her şeyi yaptıkları için direkt olarak yani Allah'a eğer ki dileğim varsa o şekil istiyorum.
3: İsterim tabii ki. İsterim.
0: Bir misafirin bütün imkanlar elimizde. Telefonda, internetten, kitaplardan bir şeyler öğrenebiliriz. Bir mürşide gerek duyulmaz dedi. İlmi mürşitten öğrenmekle başka kaynaklardan öğrenmek arasında fark var mıdır? Elbette fark vardır. Mürşit Allah'ın sözlerini bizlere ulaştırıyor. Başka kaynaklardan sadece şeytanın zanlarını öğrenebilirler insanlar. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede vahye itibar edin. Mürşit Allah'ın sözlerini bize ulaştırdığı için vahiy ile bize hitap ediyor. Vahye tabi olanlar. Bakara 170'te onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildi. Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. Yani bugün kardeşimizin işte internet var, kitaplar var, şu var, babadan öğrendikleri şeyler. Allah-u Teala da cevap veriyor. Eğer onlar ataları hiçbir şey akletmiyor, hidayete ermemişlerse de mi? Yani bu kitabı bilgiler, internet ortamındaki şeyler hiçbirisi hidayete ermişlerin sözleri değil. Devam ediyoruz Enam 150, Enam 50'de. Ancak bana vahiy denene ben tabi olurum diyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ben mürşit olarak kabul ediyorum ama Peygamber Efendimiz diyor ki ben vahye tabi olurum. O zaman kardeşimiz Peygamber Efendimiz'e tabi olmak istiyorsa vahye tabi olması lazım. Vahyi de mutlaka ona anlatan birisi lazım yani. Allah'tan vahiy alan birisine tabi olması lazım yaşayan. Araf 3'te Rabbinizden size indirilene tabi olun. Arap 203'te de ki Rabbimizden bana ne vahiy olunuyorsa ben ancak ona tabi olurum Peygamber Efendimiz. Yunus 15 ben ancak bana vahiy olana tabi olurum. Yunus 9 sana vahiy olana şeye tabi ol. Lokman 21 Allah'ın indirdiği kitaba tabi ol. Sana Rabbinden vahiy olana tabi ol. Bütün bunlara bunu söylüyor. Şimdi İnsanların internetten ve insanlara yazdık kitaplardan öğrenenler, onlar zanlarına tabi olanlardır. Ve bakın, 7 tane ayet-i kerimede zanna tabi olmayın diyor. Zanna tabi olursan seni helake götürür. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Kitabı bilmeyenler. Nisa 157, onlar onunla ilgili olarak zanna tabi olur. Enam 116, eğer zanna tabi olursan, onlar seni Allah yolundan saptırır. Enam 148, siz ancak zanna tabi oluyorsunuz. Yunus 36, onlar çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Ve zan ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, zandan sakının, zan sözlerinin yalanıdır ve zancılardan önce vahiy ilim öğrenin. Olay buysa o zaman ne olması lazım? Mutlak surette Kur'an-ı Kerim'i mürşitten öğrenmemiz gerekir. Allah-u Teala bütün kavimlerle o kavmin lisanıyla beyan etsin, öğretsin diye onların içinden birini göndermiştir. İrşat makamı sadece bir öğretim makamı değildir, aynı zamanda yaşatma makamıdır. Kur'an'ın muhtevasını devre dışı bırakan kitaplardan ilim öğrenen, öğreten insanların arkasında büyük kitlenin gideceği yer sadece cehennemdir. Hadis-i şerifte sizin aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla devlete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim. Öyleyse dinin iki kaynağı var. Allah'ın kitabı ehl-i beyt. Allah'ın kitabı vahiy olan Kur'an-ı Kerim. Ehl-i beyt de Allah'tan vahiy alan kişi. Evet, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahyidir ve Ehl-i Beyt de Allah'tan vahyi alan kişidir. Allah'ın kitabı vahiy, şer'i vahiydir. Ehl-i Beyt de Allah'tan şer'i olmayan vahiy, vahiy gayrimetli olarak, yani Resul'ün Allah'tan aldığı açıklamaları içeriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. Emanete riayet etmekle, adaletle davranma arasında bir ilişki var mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de seni çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, emanete riayet etmekle adaletle davranmak arasında bir ilişki var mıdır? Evet, vardır. Ruh emanetini teslim edersen nefsin %51'i devreden çıkar. Fizik vücut emanet teslim edersen %81, nefs emanetini teslim edersen %100 ve en sonunda iradeyi teslim edersen irade Allah'a bağlanır. Ondan sonraki noktalarda İhtilaflı olan konularla halk arasında hüküm verdiğin zaman o hüküm senin serbest iradenle verdiğin hüküm değil. İrade Allah'a teslim olduğu için Allah-u Teala hükmü verir ve Allah'ın emriyle adaleti gerçekleştirirsin. Allah-u Teala hem emanet olan ruhumuzu, biçimizi, nefsimizi, irademizi onların sahibi olan Allah'a teslim etmemizi emreder. Hem de dünya hayatında hakemlik veya hakimlik ettiğin zaman adaleti tam olarak yerine getirmemizi, o zaman da eğer sahibine teslim edilecek olan bir emanet varsa, o emaneti mutlaka sahibine tevdi etmemizi, teslim etmemizi emreder. Emanetlerin sahibine teslim edilmesi, adaletli davranma arasında kesin bir ilişki vardır. Ancak adaletle davrananlar, emanetleri onlar, gerçek sahibine teslim edenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala bizde emanet olan ruhun sahibine, yani Allah'a ulaşması için nefsimizin de zikirle tezkiye olmasını, arınmasını, temizlenmesini emrediyor. Sizce zikir yapmanın kişi için önemi nedir?
3: Zikir bu şeyde çekmiyorlar mı? Tesbih. Tesbih de Allah Allah, bir de Subhanallah, Allahu Ekber. İnsanı hafifletir, ruhunu genişletir, hafifletir.
2: Hiç zikir yapmadım ama yani yapanlar illa ki bir şey bulmuşlardı ki yapıyorlardır da.
4: Belli olaylardan seni uzaklaştırıyor, uzak durmanı istiyor. Yani atıyorum diyelim ki bir yanlış yapacaksan da seni bir nevi muhafaza ediyor.
1: Peki Allah diyen bir kişi sizce nasıl biridir? Hayatı değişir mi ya da huzur bulur mu? Sıkıntılarını giderir mi bu?
2: Ya bunu söyleyen insanlar var, hani Allah'ı bulduktan sonra hani geçmişinde kötü bir hayat yaşamış, işte bir yerden sonra tövbe edip hani Allah'ı bulduğunu, daha huzurlu olduğunu söyleyen insanlar da var da, ama tam tersi insanlar da var. Yani bir yerde dindar olup daha sonrasında işte hani o dindarlık bir yana başka bir hayat yaşayıp mutlu olan insanlar da var.
4: Zikirle çok şey değilim ama şöyle, yani insan bir abdest alır, bir namaz kılar, ferahlar tabii ki. Hani ben böyle düşünüyorum.
2: Yani mutluluğu sadece Allah'la bağlanışmanın, yani doğru bulmuyorum ya, bilmiyorum. Tam mesela dindar olursun, dinini yaşarsın, o ayrı, ama mutluluk bir yerde hani yaşadığımız hayatla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. İş hayatı olsun, evlilik, aile falan, mutluluğun kaynağı olduğunu düşünüyorum.
0: Bizim abimiz mutluluğu sadece Allah'la bağdaştırmayı doğru bulmuyorum. İş hayatı, evlilik, aile mutluluk kaynağıdır dedi. Allah devrede yoksa mutlu olmak mümkün müdür? Hayır. Mutluluk üç cephede kesintisiz sulh ve sükun haline ulaşmaktır. Allah'ın ülkesi, şeytanın ülkesi. İnsanlar Allah'la bile olmayınca hep şeytanın ülkesinde bir hayat yaşarlar. Şeytan da devamlı insanları birbirine karşı kışkırtarak onları birbirine düşman ediyor. Onlarla devamlı kendi aralarında mücadele edip kavga etmesini istiyor. Mutluluğun kesintisiz olması, devamlı olması mutluluğun temel şartıdır. Yoksa mutluluk yoktur. Geçici zevkler vardır. Buna da mutluluk değildir. Öğreneceksiniz ki Allah-u Teala bütün emirlerini, insanlar o emri yerine getirilmesindeki zevki, huzuru, mutluluğu yaşasınlar diye koymuştur. Devrede Allah yoksa kişi mutluluk yaşayamaz. Ne zaman elinizin tersiyle Allah'ı bir kenara iterseniz o zaman siz mutluluktan kendisini men eden, mutsuzluğa kendisini adayan bir insan olursunuz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü, sevgili Cevher Hocamız. Hürmetle ve saygıyla ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Sizlere bir soru arz etmek istiyorum. Emanetlerin Allah'a teslimi için bir sıra söz konusu mudur? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum.
0: Biz hepinizi çok seviyor ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, emanetlerin Allah'a teslimi için bir sıra söz konusu mudur? Evet. Emanetler bir sıra dahilinde ard arda oluşur. Ruhumuz emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücudumuz emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve o Allah'a teslim olduğu zaman teslim hükmüyle Allah'a teslim olmuş oluyorsunuz. Her devirde aklını Allah'a teslim eden bir kişi o devrin imamıdır. Ama gerçek anlamda teslim edilebilecek evsafa girmeleri daha evvelki emanetlerin teslimiyle mümkündür. Ruhumuzun Allah'a teslimine itibaren artık fizik vücudumuz bir emanet haline gelmiştir. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz emanet hüviyetine bürünür ve bir sıra dahilinde bunlar Allah'a teslim edilir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kur'an'ın 7 ruhunu bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın 7 ruhu 7 tane velayet kademesinde kesbedilir, kazanılır. Birinci ruh fena kademesinde, ikinci ruh beka kademesinde, üçüncü ruh züht kademesinde, dördüncü ruh muhsinler kademesinde, beşinci ruh ulelbab kademesinde, altıncı ruh ihlas kademesi, yedinci ruh selah kademesi ve selahın da 7 kademeden oluştuğunu bilmemiz lazım. Ayetlerde bu şekilde sıralanıyor inşallah. Fena, beka, züht, muhsinler, ulelbab, ihlas ve selah. Allah razı olsun. Ayetlerle bu şekilde ifade edelim. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilese ama mürşidine tabi olmayı istemezse yine de cennete girer mi, açıklayabilir misiniz? Kalpten ulaşmayı dilerse girer. Çünkü Allah-u Teala onu değiştirecektir ve mürşid sevgisini mutlaka Allah onun kalbine koyacaktır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı diledim diyor ve mürşidine gerek yok istemiyorsa o dilden dilemiştir, kalpten değil. Kalpten dileyenin mürşidi istememesi mümkün değil. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ben ve tüm genç kardeşlerimiz için evlilik konusu açıklar mısınız? Delalet ehliyle evlenmek doğru olur mu? Evlilikten nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, biz Efendimiz'den şöyle öğrendik. Evvela tasavvuftaki kardeşlerimizin bir denklik muhtevası içinde eşleşmeleri ve gönülden bir beraberliği tesis etmeleri tercih edilen bir konudur. Bu konuda da kardeşlerimiz gayret içindeler ama eğer kardeşimizin sevdiği dışımızdaki birisi ise o zaman Efendimizin tavsiyesi şu: herhangi birisiyle evlenebilirsiniz ama tasavvufta olduğunuzu onlara bildirin ve ben yarın bir gün seninle evlenirsem tasavvuf muhtevası içinde riayet ettiğim görevlerimi yerine getirmeme engel olmayacaksın. Olmaman şartıyla ben bu beraberliği kabul edebilirim diye erkek de hanım da tercihini karşı tarafa bildirebilir. Geri kalan dilediğiniz kişiyle, diyelim ki kişi delalettedir ama siz ona bunu söylüyorsunuz, o da sıcak bakıyorsa burada bir engel yok, evlenebilirsiniz. Yetmez, biz kardeşlerimize şunu söylüyoruz bu şekilde daha sağlam adımlarla gidebilmeleri için: istihare namazı kılın. İki rekatlık istihare namazında gönül vermiş olduğunuz veya hanımsa talibi olan kişiyi, benim için mutlu bir evlilik yapmam uygun mu diye Allah-u Teala'yı soruyorsunuz. Beyaz bir yaşın en kısa gösterildiyse uygun. siyah ve kırmızı renk gösterisi uygun değil. Evlilik konusunda kriterlerimiz bunlar. İnşallah Allah razı olsun. Evlilikte nereye dikkat etmeliyiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde. Bir hanım ya güzelliği için bir, ya malı için iki, ya soyu için üç, ya dini için dört. Dört seçenekten hangisini tercih etmeniz ya Resulullah? Dini için. Öyleyse şu anda günümüzdeki baktığınız zaman evliliklerin arkasında çoğu zaman güzellik aranıyor. Tamam. Zenginlik aranıyor. Tamam. Soy aranıyor. Tamam. Ama Allah Resulü bunların hiçbirisi değil. Dini için tercih edin. İşte tıpkı Efendimizin de buyurduğu gibi siz kardeşlerimizden bir tanesi Allah yolunda olmayan birisine gönül verirse evlenemez mi? Evlenebilir ama tasavvufta olduğunu karşı tarafa bildirmek kaydıyla. Eğer iki tarafta evlilikte aynı hedefte birleşmişse o zaman aile hayatı saadet içinde geçer. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın, müşriklerden olmayın ayetine göre namaz kılmayan müşrik midir? Sevgili kardeşlerim, birçok namaz kılan müşrikler var. Allah Teala Maun suresinde böyle buyuruyor. Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde Elezî yukezibu bi'd-dîn fezâlike ellezî yud'ul yetîme lâ yuhaddû alâ ta'amil miskîn feveylel müsellîne ellezîne men salâtihim sahûn. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun, o namazlardan gafildirler. Öyleyse gafillerse nedir? Şirk içinde bir namaz kılıyorlar. Yetmez. Yusuf suresinin 106. ayet-i kerimesinde insanların çoğu şirkli inanıyorlar. Mâ yûmini ekserim illâ billâhi ve hum müşrikûn. Bunların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'a inanan herkes aslında şirktedir ama Allah'a inanıyor. Şirkli olarak inanıyor. Ama kardeşimizin sualine namaz kılın, müşriklerden olmayın. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde olay farklı. Münibine ileyhi, Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Vettakuhu, takva sahibi olun. Ve akimussalâ, namaz kılın. Ve lâ tekunu minel müşrikîn. Müşriklerden olmayın. Yani ayetin müşriklerden olmayan bölümü ayetin başıyla alakalı. Müşriklerden olmak istemeyen kişi Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yetmez, takva sahibi olması lazım. İki işaret var birden. Münibine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yönelip ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah razı olsun. Manisa'nda bir kardeşim muhterem hocam, evliliğin kader olduğunu öğrendik. Boşanmak da kader midir? Evet. Yani birden fazla iradenin yer aldığı her olay kaderdir. Doğum kaderdir, ölüm kaderdir, dualar kaderdir, evlilik kaderdir mesela. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Hayır. Mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Dua bir noktada sadece iradenle gerçekleşen bir sonuç değil. Allah'ın ilahi iradesi devrede. Evlilikte de aynı şekilde karşı tarafın iradesi. Yani birden fazla iradenin yer aldığı her olay kaderdir. Ancak tek bir iradeyle kaza edilen, tamamlanan olay şey o kazadır inşallah. O zaman boşanmak da iki tarafın okey demesi gerekir ki kader tecelli edebilsin. Yani iki tarafta da, boşanmada da iki taraf vardır. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın ayetlerinden gafil olan kimlerdir açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, öbür dünyada Sırat Köprüsü'nden köprü var mıdır? Yoksa üzerinden geçebilmek için hangi ibadetleri yapmalıyız? Öbür dünyada bir Sırat Köprüsü yok. Ama Sırat-ı Müstakim var. Ve Sırat-ı Müstakim insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran yol. ve 4 tane sırat-ı müstakimden bahsedebilir. Allah'ın bize verdiği 4 tane emanet, evvela ruhumuz emanettir. Onu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Fizik vücudumuz emanettir, olur. O da sırat-ı müstakimden Allah'a teslim olur. Nefs kendi sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a teslim olur. İrade kendi sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a teslim olur. Üçü imajinerdir. Yani fizik olan sadece ruhun sırat-ı müstakimidir. İsa 175. Geri kalan fizik ucunun sırat-ı müstakim, nefsin sırat-ı müstakim, iradenin sırat-ı müstakimi imajinerdir. Öbür dünyada da bir sırat köprüsünden bahsetmek söz konusu değil. Hangi ibadetleri yapmakla mükellefiz? 7 tane vasıta emir var. Bunların birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek ve ikincisi sizi mutlaka hedefe ulaştıracak olan şey zikir. Zikir yoksa huşu yoktur. Huşu yoksa dinin ikinci safhası yoktur. Zikir yoksa oruç yoktur. Zikir yoksa namaz yoktur. Zikir yoksa hac yoktur. Zikir yoksa zekat yoktur. Zikir, zikir, zikir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aşk almanıza ihtiyacı yok. Öyleyse tuttuğumuz oruç emanete ihanetten. Kimdir emanete ihanet eden kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Kimdir yalan söyleyen kişi? Mürşidine ulaşmayan, onu yalanlayan kişi. Öyleyse orucun gayesi bu. Namaz kılıyor, namazına sev içinde sebep, Allah'a ulaşmayı dilemediği için, huşu sahibi değil. Huşu içerisinde kılınmayan namazlar, Allah katında bir hükmü yok. Gelelim hac farizası. Hac farizasını yerine getirin, sonra babalarınızı andığınız gibi ondan daha şiddetli Allah'ı zikredin. Bakara suresinin 200. ayet-i kerimesi. 199-200'e baktığımız zaman bakın ne görüyoruz. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin Allah'a istiğfar edin, mağfiret edin. Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Ve böylece hacca ait ibadetlerinizi, kuralları tamamladığınız zaman artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim Rabbiniz bize dünyada ver? Yani zikir ibadetlerin sultanı. Zikirsiz diğer ibadetler hiçbirisi mümkün değil. Zikirsiz oruç tutuyorsanız o oruç sizin için açlık ve susuzluktur. Zikirsiz namaz kılıyorsanız o namaz sev içindedir. Zikirsiz hac mümkün değil. Zikirsiz zekat aynen öyle. Zikir, zikir, zikir. Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selam.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın daveti nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın tüm insanlar için Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayabilecek bütün insanlar için bay ve bayan herkesi evvel emirde kendi zatına davet ediyor. Hedef emirlerin her biri bir daveti içeriyor. Birinci safa hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. İkinci safa hedef emir mürşide tabi olmak, Allah bizi mürşide tabi olmaya davet ediyor. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Allah bizi ruhun zatına teslimine davet ediyor. Dördüncü safa Allah bizi fizik vücut teslimine davet ediyor. Nefsin teslimine davet ediyor. İhlasa davet ediyor ve irade teslimine davet ediyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 7 tane hedef emri var. Tedirici basamaklar içerisinde Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en çok kendisine yakın olanın insan olduğunu beyan ediyor ve bu dizayn içerisinde kendisine yakın olmasını emrediyor. İşte Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsan olmak isterseniz tasavvuf, mutlu olmak isterseniz tasavvuf, Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf, başkasını mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Tasavvufun temelinde Allah'ın zatını ulaşmayı dilemek ve Allah'ın zatını görmek var. Allah'ın zatına ulaşmak nefs tezkiyesi, Allah'ın zatını görmek ise nefs tasfiyesine ihtiva ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim öncelikle Allah'a ulaşma dileğine davet ediyor. Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Yunus 25. Vallahu yed'u ila daris selam. Ve yeti men yeşâhu ila sirâtil müstakim. 7 safa daveti görüyoruz. Bu 7 safa davetin birincisi Enfal 24, ikincisi Yusuf 8 ve üçüncüsü Yunus 25. Yunus 25'te Allah Teala kendi zatına davet ediyor. Nitekim insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala daima verendir. Biz de alan konumundayız. Verenle alan arasında ilişki dua üzerine kurulmuştur. Allah Teala Bakara 186'da İza se'eleke ibadi anni fenni karibun ucibu daveti daiza dani. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Duada neticeye ulaşmak üzere Allah'a davet ediyoruz. O davete icabet ederim ama bir şartla, onlar da benim davetime icabet etsinler. Yani Allah Teala diyor ki ben size yardım ederim ama siz bana ulaşmayı dilerseniz. Ben sizin duanıza icabet ederim ama mürşidime tabi olursanız. Ben duanıza icabet ederim ama siz ruhunuzu teslim ederseniz. Ben duanıza icabet ederim ama fizik vücut teslimi yaparsanız. Ben duanıza icabet ederim ama nefs teslimi yaparsanız. Tabii bu duaların farklılığı da ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla Allah Teala'nın hemen duasına icabet ettiği, iradesini de Allah'a teslim edenler. Daha ötesi var mı? Evet, tasarruf. Allah Teala her ayetle ayrı bir davet yapmak suretiyle Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Sonra tabi olmaya, dediğim gibi 7 safa daveti gördük. Davete icabet etmek evvela Allah'a ulaşmayı dilemektir. Zaten bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, bu dileğin sahibi ise Allah Teala geri kalanı kendisi gerçekleştiriyor. Hangi ayet-i kerimede? Rad 27 ve Şura 13. Başlangıçta bütün insanlar delalette. İşte 7 tane ayet-i kerime herkesin delalette olduğunu Allah Teala ayetlerle bize bildiriyor. İşte o delalette olanlardan her kim Rad 27'ye göre Allah'a yönelir, ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. İşte Bakara 198, siz o hidayetten önce elbette delaletteydiniz. Anna 164, ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce onlar apaçık bir delalet içindeydi. Enam 77, Rabbim beni hidayete erdirmese ben delaletteki kavimden olurum. Şuara 20, Musa Aleyhisselam, onu yaptığım zaman delaletteydim. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Cuma 2, ulaşmayı dilemeden önce elbette delaletteydin ve seni delalette bulduk da hidayete erdirmedik mi? İşte bu delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Rad 27'ye göre Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor ve delalette olanlardan, Allah'ın seçtiklerinden kim yine Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İkinci sual, Allah'a davet nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, 7 ayet-i kerimede Allah'a davet tebliğ ile şekilleniyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Bir taraftan Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile bütün insanları İslam'ın 7 safhasına davet ediyor. Bir taraftan da bütün safhalarda bulunan insanların da başka insanları bu hedefe davet etmesini istiyor. Burada hikmetle davet söz konusu. Ud'u ila sebili rabbiki bil hikmeti ve mevzetil haseneti. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Burada hikmetle davet söz konusu. Herkes neyi ne kadar anlıyorsa onların anlama standardı içerisinde hareket etmek mecburiyetinde. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. İşte hadiste insanlara akılları nispetinde konuşun. Bir gruba akıllarının anlamayacağı şeyler söylerseniz şüphesiz bu onların bir kısmı için bir fitne olur. İnsanlara anlayabilecekleri şeyler söyleyiniz. Siz Allah ve Resulünün yalanlamasını ister misiniz? Zaman zaman bize şu an sualler soruyor. Mürşidiniz kim? Halbuki mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala mürşidin seçme hakkını hiç kimseye vermemiştir. Vallahi kasse sebili. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a ait. Vesileyi Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Hacet namazı. Biz diyoruz ki biz sizi mürşidimize davet etmiyoruz. Biz sizi Allah'a davet ediyoruz. Ve Allah'ın daveti kabul edenlerin Allah'ın zatına ulaşabilmesi ancak mürşide tabiyetle mümkündür. Mürşide tabi olmadan hiç kimse bunu gerçekleştiremez. Biz de hacet namazı kılın, mürşidinizi Allah'tan isteyin dediğimizde sesleri de çıkmıyor ama kabul de etmiyorlar. İşte bizim kendi mürşidimize söylememiz onlar tarafından kabul görmeyebilir. Belki de bizim mürşidimiz onlar için değildir.
Her devirde herkesin mürşidi devrin imamıdır. Devrin imamı daima hidayete erdirendir. Her hidayete erdiren her devirde bir tek kişi vardır. İkinci bir kişi yok. Ama hidayete vesile olanlar binlerce kişidir. Dolayısıyla hacet namazının kılınması halinde ya doğrudan doğruya devrin imamı veya onu temsil eden bir vesile gösterilebilir. İşte vesile gösterildiği zaman farklıdır. Ama devrin imamı gösterildiği zaman farklı. Her vesile kendisine tabi olan müridi devrin imamını ana dergâhına taşır. Asıl olan devrin imamına ulaşmaktır. Allah razı olsun. Bu açıdan Nahl 125 manidar bir ayet-i kerime. Çünkü var Allah'ın daveti herkes de aynı etkiyi neden yapmıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah

0: Ana Mut 48'de biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. Allah Resulü öbür taraftan hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerine farz. Hikmet sahibi alimler kimlerdir? Hikmetin muhtevasında daimi zikir vardır. Öyleyse en alt seviyede hikmet sahibi alim, daimi zikrin sahibi ulelbaptır, muhlislerdir, salihlerdir, veli mürşitlerdir, veli resullerdir ve en üst noktada devrin imamıdır. Devrin imamı her devirde bir tek kişidir. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bu dinleyenlerin hepsi diliyorlar mı? Hayır. Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz'e hitaben وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِنَ اِلَيْكَ Seni dinleyenler var. فَاِذَا خَرَجُوا مِنْ اَنْدِكَ Sohbet bitiminden sonra قَالُوا الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْعِلْمَ O ilim sahip verilenlere derler ki مَا زَقَالُوا اَنِفَ Bu ne söyledi? وَلَا كِتَبَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Öyleyse hikmet sahibi alimin sohbetinde işitmeyenler de, işitenler de var. İşitenler bu ayet-i kerimede ilim verilenlerdir. İşitmeyenler Allah'ın kalplerini tabi ettiği kişilerdir. Hasalarına engel konulan kişilerdir. Her doğan çocuk hani fıtratıyla, insan fıtratıyla doğar ama anne baba onu Yahudi mecusi putperest yapıyor. Allah'ın dininden alıkoyuyor. İşte Araf 173'te اِنَّمَا اَشْرَكُوا اَبَاوْنَا مُنْ قَبْلِ Babalarımız şirkteydi. وَكُنَّ زُرُّيَةِ مَنْ بَعْدِهِمْ Ve biz de o şirk koşan babaların çocuklarıyız. اَفَتَالُوا مِمَا فَعَلِ مُبْدِلُونَ O şirk koşan babalarımızın fiilleri sebebiyle helak edeceksin dememeniz için biz size mürşitler gönderiyoruz. Hani fıtratı bizi teslimlere götüren temel içgüdü ifade ediyor. Bütün insanlarda tabiatten mevcuttur ama akletmeyen bir insanın hani fıtratı duruma hakim olamaz. Akıl etmelerinin temelinde Allah'a ulaşmayı dilemeleri var. Akıl etmenin temelinde işitmek var. Hani fıtratının harekete geçeceği kişiler davete icabet edenlerdir. Onlar işitenlerdir. Kişinin dini aklı üstündedir. Aklı olmayanın dini yoktur. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde özellikle 10. ayet-i kerime قَالَ اُكُنَّا نَسْمَا اَوْنَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse cehennemlikler dünya hayatını yaşarken davete muhatap olmuşlar. Daveti kabul etmemişler. Ama daveti kabul edenler onlar işitenlerdir. İşitenleri Allah-u Teala müjdeliyor. İşitmeyenleri de cehennemle uyarıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm insanları kendisine davet ediyor. Ve kim bu davete icabet edip hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse onların kurtuluşa ereceğini açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek, istediği doğrultuda yaşamayı anlıyorum.
3: Ya ben şöyle düşünüyorum mesela, ibadetimi yapmayı hani Allah'a, ama ben şuna karşıyım. Hani burada başka kullar da araya girmesi gerekmiyor. Çünkü ibadet tek kişilik. O da Allah her tarafta, her yerde olduğuna göre Rabbim.
4: Allah'a ulaşmak için Allah'ın gönderdiği vahyi okumak yeterli. 6236 tane ayet olan Kur'an-ı Kerim'i en az 50 kez diyorum bak. Ve bundaki muhkem ve muteşabbi ayetler var. Muhkem ayetlerin sayısı 5-600'ü geçmez. Anlamları kesin olan ayetlerdir. Eğer bunları bir Müslüman bilmiyorsa Fuzuli Camii'ye gidip de namaz kılmaz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Allah'a sadece bizim takvamız ulaşır, ibadetimiz.
3: Valla dualarımız ulaşır Rabbime. Çünkü sonuçta Rabbim duyuyor sesimizi, her yerde bizi her saniye görebiliyor.
5: Allah insanın bedeni ulaşmaz. İnsanda maddi

0: aleme açılan diyelim ki beden olarak göz, kulak, duyu organları var. Ama Allah'a açılan kapıda bunlar yok. Yani Allah'a açılan kapıda kalp latifesi var.
1: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için Allah'ın gönderdiği vahyi, Kur'an-ı Kerim'i okumak yeterli. Eğer bir Müslüman oradaki muhkem ayetleri bilmiyorsa, Fuzuli camiye gidip de namaz kılmasın. Şimdi Kur'an'daki muhkem ayetlerin muhtevasını bilmek Allah'ın yolunu bulmak için yeterli mi? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını herkes öğrenip okuyabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i okumak dediğimiz zaman hiçbir ayet-i kerimede bu Kur'an-ı Kerim'i oku denmiyor. Ya söylenenle işte Bakara 129 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. Bakara 151 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. Alman 164 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. Cuma 2 o Resul size ayetleri tilavet ediyor. İbrahim 4 her kavminin lisanıyla o Resul size açıklamada bulunuyor. Sıra 15 o Resul gelmese azap etmek. Zümer 71 size Resul gelmedi mi? Öyleyse Allah Teala hiç kimseye bak ben size Kur'an-ı Kerim'i gönderdim. Hadi okuyun anlayın demiyor. Tam tersi ayetlerin tilavet görevini Kur'an-ı Kerim'i okumasını Allah Teala evvel emirde Resullerine vermiştir. Bu Resul yani Nebi Resul'dür. Allah'ın kendisine şeriat kitabı indirdiği bir peygamberdir. Bu Resul veya Veli Resul'dür. Allah'ın peygamberine indirdiği şeriat kitabıyla amel edendir. Ve Allah Teala onlardan öğrenmemizi istiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir. Bir kısım ayetleri müteşabihtir. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ هُوَيَاتِ الْمُحْكَمَاتِ هُنَّ مِنْ الْكِتَابِ وَاُخَرَ مُتَشَبِيَاتِ ve geri kalanlar da müteşabih ayetlerdir. Kalbinde zevk olanlar, müteşabih ayetleri kendisi yorumlayarak insanlar arasında fitne sebep oluyorlar. Rasihun de muhkem müteşabih ayetler varla Allah'tandır, onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, yani hikmet sahibi alim. E o zaman Allah Resulü hadisinde diyor ki cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Ehli zikir, hikmet sahibi alim aynı. İster Allah Resulü hikmet sahibi alim desin, ister ehli zikir desin. Her ikisinde de ancak kimden öğrenebiliriz? Hikmet sahibi alimden, ehli zikirden. İşte oruna Allah Teala'nın kainatı yarattığı Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz için de ehli zikir Cebrail Aleyhisselam'dı. Kıyame 16, 17, 18, Feyza 19'da Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ın Kur'an'ı kıraat ettiğini, sen ona tabi ol dediğini. Sonra onu açıklamak yine bizim üzerimizdedir. Buyuruyor Allah Teala. Bu halde Kur'an-ı Kerim büyük kısmı muhkem ayetlerden oluşur. Muhkem ayetler kesin hükümleri, emirleri, neyleri muhtevasını alan, insanlara açık ve kesin yol gösteren bir dizayn ifade eder. Muhkem ayetleri anlayabilmek için bir uzman olmak gerekli değil. Normal standartlarda Kur'an-ı Kerim'in büyük kısmı insanlar tarafından anlaşılabilir. Yeter ki art niyetli olmasın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu bir muhkem ayettir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Kur'an-ı Kerim'i 12 defa üzerimize farz kıldığı bir muhteva ifade eder. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhkem ayetleri kurtuluş reçetesidir ve muhkem ayetlerle yolumuzu bulabilirsiniz. İşte Ali İmran 7, Enbiya 7 bu açıdan çok manidar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Her devirde Allah'ın dostları, Resulleri, Mürşitleri, Hak dostları, işte Mevlana, Yunus Emreler gibi günümüzde de var. İnsanları Allah'a davet etmişler. Ve Allah-u Teala bizlerin o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit, Kur'an doğrultusunda Allah'ı insanlara çağıran herkes.
2: Peki bugün olduğuna inanıyor musunuz? Bugün gerçekten Hak dostları.
3: Vardır. Mutlaka ki vardır. Olanlar vardır.
0: Malumunuz yani. Diyor ya, ey iman edenler, Allah'tan korkun. Salih insanlara tabi olun. Onlarla beraber olun. İttebi sebile ve erabe ileyhe. Diyor ki, ittiba edin kime? Bana sizi ulaştıracak insanlara. Onlar diyor vesiledir diyor. Siz de onlara tabi olun.
2: Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Hani en azından benim eksiğim varsa o benden daha bilgili olduğu için o konularda tamamlayıcı diye düşünüyorum. Yani bana önder gibi diyelim.
4: Şimdi o biraz bende kıt. Niye kıt? Ermiş evliya deyince ne anlıyoruz?
2: Ruh Allah'a ermiş.
4: Ya hepimizin ruhu Allah'a erecek. Bakın bütün ruhlar Allah'a gidecek. Kabirde hiçbir şey yok. Ne azap var, ne sorgu var, ne hiçbir şey var. Eğer kabirde böyle bir şey olsa Allah-u Teala yargısız infaz yapmış olur ki bu Allah'ın şanına yakışmaz. Onun için ermiş idi, evliya idi, herkes kendini kurtaracak.
1: Bir misafirimiz kabirde ne azap var, ne sorgu var. Eğer böyle bir şey olsa Allah-u Teala yargısız infaz yapmış olur. Kabirde azap ve sorgu olacak mıdır? Var tabii. Allah-u Teala cehennem azabından önce bir kabir azabı olduğunu beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, hiçbir günahınız yoktur ki onun bedelini size azap ederek ödemiş olmayasınız. Hiçbir sevabınız yoktur ki de onların mutluluğunu yaşamayasınız. İşte bu kabir azabını Zilzal suresinde 7-8'de وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَةً خَيْرًا يَرَوْا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَةً شَرًا يَرَوْا Miskal zarra hayır işlerseniz onu görürsünüz, şer işlerseniz onu görürsünüz. Bunun manası, Resulullah'ın da bu ayete paralel söylediği hadis, kabir ya cennetten bir bahçe ya cehennemden bir çukur. Hayırlarımızın karşılığında kabir cennetten bir bahçe, şerlerimizin karşılığında kabir cehennemden bir çukur. Tüm günahlarımızın ve sevaplarımızın bedelini kabirde 40 günlük bir süre içerisinde mutlaka öderiz. Bu ödeme maddi bir azap değildir. Manevi bir azap şeklindedir. Cehennemde gibi size işkence edilmez. Her biriniz için mukadderdir. Ondan kurtulabilenler sadece ihlas ve salah makamının sahipleridir. Evet, kabir azabından kurtulabilenler, onlar hem ihlas ve hem salah makamının sahipleridir. Neden ihlas ve salah makamının sahipleridir? Çünkü Allah-u Teala Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesi, 8. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala ihlasta olanları tövbe-i nasuha davet ediyor. Ya eyyühen nasu, ya eyyühellezine amenü tubu ilallahi tevbeten nasuha, asa rabbukum en yukefir ankum seyyatikum ve yedhulakum cennatin tercih min tahtin lenharu yevmen la yusullahi nebine vellezine amenü mahu. O gün müminler ve Allah'ın nebisi, Allah-u Teala onları masum kılmayacak. Nurum yasa beyne edihum bi eymanihim. Nurları sağlarında ve önlerinde olacak. Ve derler ki, Rabbimiz nurumuzu tamamla. İşte tövbe-i nasuhun ile tövbe edenler, salahın birinci kademesinde Allah onların günahlarını örtüyor. İkinci kademesinde salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesinde günahlarını tekrar sevaba çeviriyor. Ve tövbe-i nasuh bir daha günah işlemeyecek olanlara bu davet yapılır. O güne kadar işlenen günahlar da örtülüp tekrar sevaba çevrildiğine göre o zaman onlara azap edebilecek bir şey yok. Ve daha sonra o kişinin iradesini teslim alıyor. Serbest irade varsa, nefse tabiyet varsa günah vardır. Cüz'i irade yok, iradeyi Allah-u Teala kendisine bağlamışsa, nefse yok, 19 tane faziletin sahibi olmuşsa, o zaman bu kişi için artık bir azap söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Selamun aleyküm. Allah'a berekat hocam. Kıymetli ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Size bir sualim olacaktı. İnsanları Allah'a davet etmek, Allah'ın yardımcısı olmak manasına gelir mi? Sizi kalpten çok ama çok seviyorum inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm. Allah'a berekat.
1: Aleykümselam ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanları Allah'a davet etmek, Allah'ın yardımcısı olmak manasına gelir mi? Evet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yardımcılarından bahsediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında havariyun havarileri onun etrafında Allah Teala'yı irşat makamına götürdüğü kişiler diye. 14 asır önce bütün sahabe ister ensar olsun ister muhacir olsun kendilerine tabi olanları irşada ulaştırmışlar. Onların da mürşit olmalarına kadar onlara yardım etmişlerdir. Öyleyse Yusuf 8 Sure 33 gibi Allah'a davet edenler tıpkı Saf 14'te açıklanan havariler gibi Allah'ın yardımcılarıdır. Allah tarafından inşaat makamına sahip kalmış kişilerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Daha birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın davetine icabet eden insanların manevi basamaklarda ilerleyebilmesi için en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Sizce zikrin faydası nedir?
3: Bize faydası muhakkak vardır ama zikirden ne anladığımız önemli. Zikir belki de ibadetlerin tamamını kapsıyor.
6: Hani kalbinin pasını bir anda hani zikrederek temizlemek, yani zikir demek o.
0: Kalplerin gıdası zikirdir. İnsan bir la ilahe illallah dediği zaman kalbinden bir karanlık gider, yerine nur gelir. Tabii ki bu karanlıklar gide gide nur arta arta kalp bir ayna gibidir. Bu sefer ne olur? Kalp tamamen bir ayna hükmüne geçtiği zaman yere sığmam, göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığar. Şimdi o kalp ne olur? Cenab-ı Allah'ın gizli sırlarını almaya başlar kendilerinden. Ama insanın kalbin zaten çopluk gibi olursa bir çopluk gibi bir harabeye versen padişah davet edemezsin.
7: Faydası şöyle düşünüyorum. Kalpten inandıktan sonra o şey gerçekleşiyor, yapılan dua gerçekleşiyor. Çünkü Rabbim her yerde sesimizi duyuyor.
4: Kur'an namaz kılmak nedir? Allah'a zikirdir. Namaz kılmanın ikinci bir anlamı vardır. Bakın her şey Kur'an'da vardır ama akıl birinci ayettir. En büyük Allah'ın ayeti insana verdiği akıldır. Eğer insan bu aklı bilimle birleştirip maneviyatla bir araya getiremezse hiçbir şey yapamaz.
1: Tanrımız Allah'ın insana verdiği en önemli şey akıldır. Eğer bir insan bu aklı bilimle, maneviyatla bir araya getirmezse hiçbir yapamaz. Aklın doğru şuurlanması için nasıl bir yol izlenmelidir? Akıl bulunduğu çevre şartlarına göre şekillenir. Eğer bulunduğu ortamda Allah'ın bütün emirleri reddediliyorsa, yerine getirilmiyorsa, Allah'ın yasakları da serbestçe işleniyorsa o istikamette devamlı nefsin taleplerini yerine getirecektir. Aklı kullanmak terazinin bir tarafında cehennem, bir tarafında cennet varken cenneti seçmektir. Kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu akleden bir insan hüviyetine sokar. İrade yapı da nefsin afetlerini hizaya sokmak üzere büyük gayretler sarf etmeye başlar inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte diyoruz.
8: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Bir sualim olacak. Mümin kulağından sulanır hadisinin Allah'a davet ile ilişkisi var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ellerinizden hürmetle saygıyla öpüyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mümin kulağından sulanır hadisinin Allah'a davet ilişkisi var mı? Evet. Din nasihat üzere gelişir. Kur'an-ı Kerim boyunca insanların Allah'ın merdivenlerinde, İslam merdivenlerinde yükselebilmeleri, 28 basamağı aşmalarının işaretlerini taşıyan bütün ayetlere göre bir muhteva ifade ediyor. Allah-u Teala hep bir anlatandan bir de dinleyenden bahsediyor. Evet. Hayrikum men teallemel Kur'an ve allemuhu. Anlatan ve de dinleyen. Şu anda biz anlatıyoruz, sizler de dinliyorsunuz. Nasıl bitkileri onların köklerine su dökerek büyütürseniz, sizin de kulaklarınıza Allah'ın sözlerinin ulaşması söz konusudur. Bunu sadece o sözleri ulaştırabilmek olan yetkililer ulaştırabilir. O sebeple Allah Resulü ne diyor? Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek üzerinize farz. Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Feiza kulal Kur'an festemi'u lehu ansitu la'allekum turhamun. Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Yani her zaman Allah'a murad eden mürid ve irşad eden mürşit söz konusu. Mürşit konuşan, mürid dinleyen ve emirleri yerine getiren bir dizayn ifade ediyor. Resulullah'ın geleceğini bize müjdelediği ümmetimin ailesi bu Mehdi Aleyhisselam en hayırlıdır buyuruyor. En hayırlı olmasının sebebi Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'ı Allah'tan öğrenmesi ve de Allah'ın emriyle öğretmesinden kaynaklanıyor. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrullah şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebi Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer-i 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebiler Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk formunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Mehdi Resul. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen Mehdi kavramı ne ifade ediyor? Muhterem Efendimiz, Hüda kelimesi, hidayet kelimesi, Mehdi kelimesi hepsi aynı kökten gelir buyuruyor. Mehdi hidayete eren ve başkalarını da hidayete erdiren manasını içeriyor. Her devirde devrin imamı Kur'an'daki asıl manasıyla Mehdi'dir. Yani insanları hidayete erdirendir. Bütün peygamberler yaşadıkları dönemde hidayete erdirendirler. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi bunu açıklıyor. Ve cealnâhum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikame salati ve ita zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Nemli arasında fetret dönemi var. Bunların olmadığı dönemlerde Veli Resulü'nden bir tanesini Allah-u Teala Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı hidayete erdiren olarak vazifeli kılıyor. Mehdi kelimesi aynı zamanda hidayete erdirmeye vesile olanlar için de kullanılabilir. Gerçekten de her devrin imamı bir Resul'dür. Ve Allah-u Teala Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesinde İttebi'ül mürselin İttebu men la yasalik macra ve hem muhtedun. O Resullere tabi olun ki o Resuller sizden ücret talep etmezler. Onlar hidayete erenlerdir. İşte bu devrin imamının dışındaki bütün müşrikler hidayete vesile olanlardır. Kur'an-ı Kerim de bir hidayet rehberidir, hidayete erdirir. O da Mehdi'dir. Nebila Sultan-ı Peygamber Hazreti Şerif'inde şöyle buyuruyor. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi Allah-u Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse devrin imamı hidayete erdirendir. Onun olmadığı dönemde kavim Resulü arasında seçilen Serde 24'e göre vekaleten devrin imamı hidayete erdirendir. Diğerleri hidayete vesile olanlardır. Ve Kur'an-ı Kerim de bu manasıyla hidayete erdiren devrin imamıdır. Ama hidayete vesile olanlar, devrin imamının dışındaki her şey hidayete vesile olanlar olarak ifade edilebilir. Her peygambere Allah'ın indirdiği kitapların hepsi birer hidayet rehberidir. Hidayete erdirecek muhtevayı taşırlar. Hidayet rehberi yani hidayete vesile olanlar olarak zikredilebilir. Öyleyse bir hidayete erdiren asaleten vekaleten devrin imamı var. Bir de hidayete vesile olanlar var. Hidayete erdiren asaleten ve vekaleten devrin imamı dışındaki her hepsi ister veli resuller, ister veli mürşitler, ister kutsal kitaplar olsun hidayete vesile olanlar olarak ifade edilebilir. İkinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini müjdelediği Mehdi aleyhisselamın özelliği nedir? Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in son Nebi Resul olduğu buyuruluyor. Mâ kâne Muhammedin âbâ'nın ricâlikum ve lâkin Resulullah ve hâtemin nebi. Öyleyse kıyamete kadar bir daha Nebi gelmeyecek. Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayrı zaman peygamberi. Ama Nebilerin olmadığı dönemlerde veli Resul arasından Allah'ın seçtiği vekaleten devrin imamları var. İşte Kur'an'ın unutulduğu, yanlışların Kur'an hakikatlerinin yerine geçirildiği bir dönemde Allah Teala tekrar Resulünü, Mehdi Resulü hidayete erdiren olarak vazifeliği tayin ediyor. İşte secde 24'te bahsi geçen hidayete erdiren sabrın sahibi, ayetlere yakın sahibi olmasından dolayı hidayete erdiren Mehdi Resul, Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu vekaleten devrin imamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetimin en hayırlısı dediği Mehdi aleyhisselamın kimliğine baktığımız zaman Allah Teala onun açık şekilde bütün nebilerden sonra gelecek bir Resul olduğunu söylüyor. Al-İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ سُمَا جَاكُمْ مِنْ رَسُولٍ جَاكُمْ رَسُولٍ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِ لَتَنْسَرُنَّهُ Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz, ona mutlaka yardım edeceksiniz. İkrar ettiniz mi? Bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Ulan ikrar ettik, şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahitlerdenim. İşte bir kere daha nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kendine önceki bütün nebilerin şeriatını tasdik ediyorsa hangi ayet gelince Şura 13'e göre Peygamber Efendimiz'den sonra şeriatların unutulduğu, Tevrat şeriatının unutulduğu, İncil şeriatının unutulduğu, Kur'an şeriatının unutulduğu bir dönemde Allah-u Teala katından hidayete erdirmekle vazifeli kılınan Mehdi Resulü kendinden önceki bütün nebilere verilen şeriatı tasdik ederek onu bir kere daha vazifeli kılıyor. Al-İmran 81 bunu açıklıyor bize. Mehdi Aleyhisselam kıyamete yakın devrede vazife alan Allah'ın bir veli Resulüdür. Ama Allah'ın vekaleten devrin imamı olarak tayin ettiği bir veli Resulüdür. Dikkat edin, Mehdi Aleyhisselam bir nebi Resul değildir. Sadece evliya Resul'dür. İkinci asıl saadetin uygulayıcısı olacaktır. Dinlerin birleştirilmesi onun görevidir. Dünya sünnünü oluşturmasında en önemli katkıda yapacak olan kişidir. Evet, dinlerin birleştirilmesi ki tekrar ediyorum, Kur'an Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilmiş. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Kur'an'ın bir ayet-i kerimesi ise ve eğer Al-İmran 119'da siz sahabeysiz kitabın bütününe tabisin diyorsa, kitabın bütününe tabi olan Nebile Sultanı Peygamber ve sahabe Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini de öğrenip yaşadılar. O zaman öğrenip yaşadılarsa kendinden önceki bütün peygamberlerin şeriatının aynı şeriat olduğunu öğrendiler ve tasdik ettiler. Sahabe bunu gerçekleştirdi. İşte bu şeriatın unutulduğu bir dönemde tekrar Mehdi Aleyhisselam bütün peygamberlere gönderilen şeriatın aynı şeriat olduğu, dinin aynı din olduğu, dinlerin olmadığı bu görevi yerine getirerek dinlerin birleştirilmesi görevini yapacaktır ve dünya sulhu bununla gerçekleşecektir. Ferdi bazda mutluluk, kişinin mutluluğu, iş dünyasında sulh ve sükun, nefsler ruh arasında kavganın bitmesi, dış dünyasında sulh ve sükun, başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesi ve Allah ile ilişkilerimizdeki sulh ve sükun, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlememesi kutsal kitaplarda belirtildiği gibi. Ama bu ahir zamanda dinlerin birleştirilmesi ve dünya sulhunun gerçekleşmesi Mehdi Aleyhisselam önderliğinde gerçekleşecek. Bu nasıl olacak? Toplumların diğer toplumlarla olan kavgasına, savaşına, kavganın azgın halini ifade ediyor. Yani iki toplum arasındaki kavganın azgın hali savaştır. Ve savaşın da sona erici bir dönem söz konusu olacak. İşte o zaman dünya sulhu gerçekleşecek. İnsanlar dinlerin aynı din olmadığı, ayrı din olmadığı, dinlerin tek din olduğu ve artık insanların Allah ile ilişkilerde dini yaşayacağı ve altın bir çağ yaşanacağı bir dönem. Bu Üçüncü Dünya Harbi'nden sonra gerçekleşecek olan bir dönümdür. Üçüncü sual, Mehdi ismini alemlere hidayetçi olarak kabul edilebilir miyiz? Kabul edebilir miyiz? Evet. Muhterem Efendimiz, Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Efendimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesi. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Nebile Sultan Peygamber Efendimizin geleceğini bize müjdelediği Mehdi Aleyhisselam da alemlere hidayetçi olarak gönderilmiştir. Hidayet çağı, bu döneme hidayet çağı denmesinin sebebi bu. Allah'ın bütün temaları işlemiş, evrenseldir. Ülkeye dayalı değildir, dünyaya dayalı değildir, kainata dayalıdır. Her devirde devrin imamı da mutlaka evrenseldir. Evet, devrin imamı kainatsaldır. Yani bir kavme, bir gruba bağlı değil. Mehdi Aleyhisselam için Allah-u Teala alemlere hidayetçi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Mehdi Aleyhisselam'ın açıklandığı 7 grup ayete baktığımız zaman özellikle Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlar arzdan bir dabe çıkarttık. İnsanların dediğine göre dünyada yaşayan bütün insanların, bütün kainatta yaşayan insanların ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Yani Mehdi Aleyhisselam bu ayetteki haliyle kainatsal. Yine Beyne 2-3'te Mehdi Aleyhisselam'ın Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'daki ayetleri okumak suretiyle dinin aynı tek din olduğunu ispat ediyor. Allah razı olsun. Mehdi Aleyhisselam da devrin huzur namazının imamıdır ve insanlar o devirde mutlaka asr-ı saadeti yaşayacaklardır. Hidayetin şaşırdığı devirlerdeki yaşananların kesin işareti Kur'an-ı Kerim'de vardır. Mehdi Aleyhisselam mutlaka bu karşılaştırmayı yapacaktır ve devrindeki insanların Allah'ın bütün gerçeklerini unuttuğunu söyleyecektir. Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam'la ilgili şöyle buyuruyor hadisinde, Mehdi Aleyhisselam, Mehdi bizdendir, soyumuzdandır. Allah-u Teala nasıl bu dini bizimle başlatmışsa onunla sona erdirecektir. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa da onları da fitneden kurtulacaklardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İslam'ın temeli hidayettir ve Peygamber Efendimiz ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Çünkü o hidayeti anlatacaktır buyuruyor. Hidayet deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: İnsanın huzur ve İslam'a yakın olmasıdır. İslam'ı sadece Allah ile yaşamak lazım.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir huzur, İslam.
3: Dört dörtlük ibadeti yapmaktır.
4: İbadet.
1: Ki yaşarken Allah'a ulaşılır mı?
5: Ulaşıldığını söylüyorlar. Benim için geçerli değil. Ben ateist olduğum için.
1: Siz ruhunuzun yaşarken Allah'a ulaşmasını, Allah'ın ermiş kullarından, onun dostlarından olmayı ister miydiniz?
2: Elbette ki isterdik.
3: Her namazım kılımda talep ediyorum. Çok seviyorum Rabbimi ya.
4: Her zaman. Her zaman. Ben Allah'ımla yaşıyorum zaten.
5: Yaşamın içinde dönem dönem olan bir şeydir. Yani Allah'la bir şekilde iletişime geçmek. Benim bir yerde ateist olmam belki bunların karşılanamamasından gelen bir şeydir belki.
1: Ben neyin karşılanamaması?
5: Onun olduğunu somut olarak görebilmek. Düz düşündüğüm için belki. İnanan bir yapım olsaydı o soyut bir şey yeterli olacaktı tabii ki.
2: Bizler insanoğlu olduğumuz için nefsimize bir nevi yenik düşüyoruz. Biz hidayete ermek istiyoruz fakat nefsimiz bizi uzak tutuyor bundan.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak çok istiyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Sana ulaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz yaşamın içinde Allah'la iletişime geçmek dönem dönem olan bir şeydir. Benim ateist olmamın sebebi belki bunları karşılanmamasından gelen bir şeydir. Allah'a inanmayan bir insan içinde Allah'a yönelme fırsatı her zaman var mıdır? Evet. Bir tehlike geçiren herkes mutlaka Allah'la iletişime geçiyor. Jean-Paul Sartre galiba öyle yanılmıyorsam ateist birisi ama arabasında seyri sefer ederken birdenbire frene basmak durumunda kalıyor. İşte o sırada gayri ihtiyari İçinden Allah ismi geçiyor. Zaten bütün kainat külli iradeyle her elektron Allah'ın ismini tekrar ediyor. İşte bu elektronların kendi nisanıyla Allah'ın isminin tekrarına Allah-u Teala tesbih ediyor. Öyleyse her şey Allah'a tesbih ediyor. Bütün kainat. Külli iradeyle Allah'a tesbihte. Ama Allah insandan isteyerek Allah'ı zikretmesini istiyor. İşte tehlike anında bu tehlikeyi geçiren kişi istemeyerek öyle bir noktada oluyor ki Allah Teala isteyerek ve istemeyerek her şey Allah'a teslimdir buyuruyor. O zaman Allah'a inanmayan bir insan içinde Allah'a yönelme fırsatı her zaman var mıdır? Vardır tabii. Mutlaka davet kendisine ulaşıyor. Bütün Resuller Enam 48'de وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için. Ateistler için normal şartlarda Allah'tan yardım istemek diye bir şey söz konusu değil tabii. Ama ateist olan, Allah'a inanmayan kişi bir gün ölüm tehlikesi, ifade ettiğim gibi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı an kendini kurtaracak yegane kuvvetin o olduğunu o noktada idrak ediyor ve gayri ihtiyari onun ismini söylüyor. Oysa ki insan olmak bir ayrıcalıktır. İnsan olmak mutlulukların sahibi olmaya aday olmaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o riyakan sahibi olur. Başlangıçta kim olursanız olun bir ateist de olsanız Allah'a bir şey yazmaz. O dilerse sizi Allah'ı en çok seven yapabilir. Allah'ı bütün boyutlarıyla seven insanlar olma muhtevasında bir yaşantı bizi dünyadaki en mutlu insan haline getirir. Öyleyse iki grup insan var. Yunus 7-8 ulaşmayı dilemeyen dünya hayatının peşinden koşan, hayatı boyunca dünyevileşmiş bir hayatı yaşayan, huzursuz ve mutsuz, öte yandan yaratılışının farkına varıp insan olmanın şerefini idrak eden, kalbin ulaşmayı dileyen müşidine tabi olan ve bütün Allah dostları gibi en üst seviyede Allah'a yakın olmak, Allah'a dost olmak, mutlu olmak söz konusu. Tamamen kişinin serbest iradesinin kullanımına bağlı. Eğer bunu istiyorsa çok kısa süre içerisinde Allah-u Teala bunu 7-8 aylık süre içerisinde ona nasip kılacaktır. Sadece bir dilek. İşte Rum 31'de Allah'a yönelin takva sahibi olun ve Mümin suresinin 99. ayet-i kerimesinde aklını kullanmayanlara Mümin 99'yüz. Birisine ölüm geldiği zaman Rabbim beni tekrar dünyaya geri gönder, salih amel işleyeyim. İşte o pişmanlık noktasına gelmeden evvel o kişinin kalben ulaşmayı dilemesi ve Allah'ın güzelliklerini bir bir yaşayarak hem dünyada mutluluk hem de ahirette mutluluğu kazanması gerekir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların hidayeti yaşayabilmesi için bir hidayetçiye, bir mürşide tabi olmasını Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit insanın kendi olması gerekir. Bizim mürşitlere herhangi bir şeye bence ihtiyacımız yok. Çünkü bizim önderimiz Peygamber Efendimiz var başımızda.
5: Vallahi eğer mürşit dediğiniz hani şu anda ülkemizdeki binlerce mürşitlerse tabii ki inanmıyorum yani böyle bir şeye.
4: İyi bilgileri çok olan insanlar.
1: Kur'an-ı Kerim mürşit farzdır diyorsa o zaman ne düşünürsün?
2: Elbette ki isteriz, fakat dediğimiz gibi yaşadığımız coğrafyada böyle bir mürşit yok.
1: Her devirde, her kavimde öğretmenler kıldığını söylüyor. Bu noktada ne düşünürsün?
5: Doğru, olması gereken bir şey bu sistem ama o öğretmenlere ne kadar güvenebiliriz? Zaten bizim gibi insanların da bir yerde ateist olması bir anlık bir şey değil.
1: Mehdi Resul'ün geleceğine inanıyor musunuz? Ahir zamanda Mehdi Resul'ün talebesi olmak ister miydiniz?
4: Keşke olsak böyle bir şey. Keşke olsak. Ne kadar güzel oluruz ya.
1: İsterim.
6: Mehdi daha her yeryüzünde yaşıyor.
1: Peki Mehdi Resul'ü nasıl bulacağız?
6: Biz bulmuyoruz. Allah katında Allah onu, madem ki son din, son kitap varsa yeryüzünde tufan olur. Olmaz değil, bir şey yok. Her zaman bu gitme Allah'a imkan vardır. O zaman Mehdi o zaman zürreder.
0: Bir misafirimiz bizim mürşitlere ihtiyacımız yok çünkü bizim önderimiz Peygamber Efendimiz başımızda dedi. Müslümanlar için Peygamber Efendimiz Hanım'dan sonra başka mürşide gerek yok mu? Tabii ki hayır. Yani insanlar böyle cevap vermekle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de anlamadıklarını itiraf etmiş oluyorlar. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 hadiste mürşide tabi olmayı farz kılmış. İşte hadisleri söyleyelim. Bunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Şimdi benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir, onlara isyan bana isyandır. O zaman Allah Resulü ne demiş oluyor? Benden sonra Nebi gelen peygamber yok ama her devirde zamanın imamı, devrin halifesi var. O benim mirasımı devralıyor. Ona itaat ederseniz bana itaat etmiş olursunuz. O zaman günümüzdeki insan eğer halifeyi bilmiyorsa, imamı tanımıyorsa, o kişi Resulullah'ın döneminde de yaşasa Resulullah'a isyan eden birisidir. Ama farkında değil. Bu kişi şu anda diyor ki Resulullah benim başımda. İşte Resulullah başında olduğunu kabul eden kişi Resulullah'ın bu sözüne iman etmesi lazım. Bakın, benden sonra gelmeyecek halifeler, imamlar gelecek. O zaman Resulullah'ın başında olduğunu kabul eden kişi, halife ve imamı haccet namazıyla Allah'tan sorup öğrenmesi lazım ki, başının üzerine devrin imamın ruhu geldiği zaman, gerçekten o zaman o kişi ne yapmış oluyor? Resulullah'ın başında olduğunu hem öğreniyor, idrak ediyor ve yaşıyor. Sadece sözde değil. Ashab 40 Resulullah'ın son nebi olduğu. Onun olmadığı dönemlerde veli Resullerden bir kişiyi Allah-u Teala vekaleten devrin imam olarak tayin etti. Ve Mehdi Resul'ün de bu ahir zamanda hidayet çağında tayin edilen vekaleten devrin imamı olduğunu Allah-u Teala bize ispat ediyor. Allah-u Teala farz kılmış da müşidin de farz kıldığı olayıyla karşı karşıyayız. Ve insanlar diyorlar ki mürşide gerek yoktur. Mürşid olmadan insan İslam'ı yaşayabilir mi? Hayır, yaşayamaz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan hedeflere ulaşamaz. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilesin. Ermiş evliya olsun. Ermiş evliyanın başlangıç noktası mürşide tabiyettir. Mürşidin vasfı yol göstericiliktir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mürşidle hiç alakası olmayacaktır. Her devirde Allah'ın veli resulleri var. Her devirde Allah'ın veli mürşitleri var. Her devirde mutlaka Resulullah'ın mirasını devralan, hidayete erdiren devrin imamı vardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Japon hocamız.

0: Dün Kur'an'da geçen ayetlerle baktığımız zaman 7 grup ayette Allah Teala Mehdi Resul'den bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye diyor ki ya Resulü, ya Ali, yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacaktır. Hemen Hazreti Ali, ya Resulallah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü bu kitapta sizden öncekilerin, sonrakilerin ve aranızdakinin hükmü vardır. Öyle sizden öncekiler, bütün Peygamber Efendimiz'den önceki bütün peygamberlerin durumunu Allah-u Teala Kur'an'da zikrediyor. Sizin aranızdaki hükmü, sahabeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizden sonra gelecek insanlara örnek olarak projekte ediyor, gösteriyor. Sizden sonrakilerin Mehdi Aleyhisselam'a yaşanacak olan ikinci asır saadetinin sabikunel ahirin de durumunu bildiriyor. İşte Nem suresi 82. ayet-i kerimesi Mehdi Aleyhisselam'dan bahseden bir ayet. Allah-u Teala yerden bir dabe çıkacak ve insan gibi konuşacak diyor. Ve diyecek ki siz o kitaptaki ayetlere yakın hasıl edemediniz. İşte Kur'an'ın unutulduğu hükümlerin artık devre dışı kaldığı bir dizaynda Allah-u Teala Mehdi Resul'den bahsediyor. Kur'an unutulmuş mu? Günümüz geleneksel din tatbikatında delalet yok olmuş, amini olmak yok, din tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek yok, takva sahibi olmak yok, huşu yok, amel-i salihat yok, mürşide tabiyet yok, nefs tezkiyesi yok, ruhun Allah'a ulaşması yok, ermiş evliya olmak yok, züht yok, ulul elbab yok, muhlis yok, veli mürşit yok, ehli zikir yok ve bunun gibi 19 tane kavram geleneksel din tatbikatında Kur'an'da yer almasına rağmen yok, unutulmuş. İşte bu unutulan kavramların yerini iblis uydurduğu hurafelerle doldurmuş, yanlışlarla. İblisin uydurduğu 19 tane yanlış var. Bakın buradan da ifade ediliyor. Kur'an'da bunlar var, unutturulmuş iblis tarafından ve unutturulan bu kavramların yerini yanlışlar, iblisin uydurduğu yanlışlar doldurmuş. Ve insanlar bu hürafelerle din yaşıyorlar. İşte Kur'an'ın unutulduğu hükümlerin artık devre dışı kaldığı bir dizaynda Allah-u Teala Mehdi Resul'den bahsediyor. Benim kavmim Kur'an'ı unuttu diyen birisi çıkacak. Hangi ayet bunu söylüyor? Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesi. Peygamber Efendimiz sana davetüller göklerden seslenen bir münadi olduğunu söylüyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Peygamber Efendimiz Allah nasıl bu dini bizimle başlatmışsa Mehdi Aleyhisselam'la sona erdirecektir buyuruyor. Ve insanların hidayeti öğrenmesiyle birlikte bütün dünyayı bir sulh ve sükunun kaplayacağı açıklanıyor. Böyle bir mutluluk devri size ne hissettiriyor? Sizce böyle bir dünya mümkün müdür?
2: Gerçekten inanmak lazım. Hiç bize aslında hiçbir şeye gerek yok. Sadece inancımız ve nefsimizi yendiğimiz takdirde inanıyorum ki her şey çok güzel olacak.
3: Varsa dün neyse bugün de aynı olacaktır. Dün o Yezid ve Maviye vardı. Yarın da o Yezid Maviye yine kendini var idi. Şu anda dünya baksana lütfen ya. 21. asırda yaşıyoruz. Masum çoluk çocuk katlediliyor. De bu ne? Nerede peki? Neye inanayım ben?
1: Allah Teala bizim de sahabe gibi bir yeni saadet devri yaşamamız için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Bir ferahlık, bir huzur, bir sakinleme getiriyor. Ama biz gerçekten İslami görevlerimizi yapamadığımız için biz Rabbimizin adını andığımız bile o an bile o huzuru bile tam olarak hissedemiyoruz.
3: Gönül güzelliği kazandırır.
4: Ferahlık getiriyor, sakinleştiriyor.
5: Ya inananlara vardır. İnanmayan için olduğunu zannetmiyorum.
6: Huzur sağlar. Mutluluğu bulursun.
0: Misafirimiz dünya sulh ve sükuna ulaşması konusunda dün neyse bugün de aynı olacaktır. Dün Yezid ve Muaviye vardı. Yarın da Yezid ve Muaviye kendini var edecektir. Her devirde İyiler de kötüler de var.

0: yaparken tüm dünyada bir sürbe sükun sağlanabilir mi? Elbette Allah Teala vaat etmiş ve vaadini yerine getirecektir. Galibiyet daima Allah ve taraftarlarındır. İblis elbette insanları huzursuz ve mutsuz kılmak için Allah'tan aldığı müsaade gereğince elindeki en büyük silah olan zamanı da kullanmak suretiyle gayret sarf edecektir. Ama son durumda mağlup olacaktır. Galip olan Allah ve taraftar. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Şu ihtiyar dünya sırf bu kavramı bilmedikleri için cehennemden kurtulamayacak olan insanlarla dolu. Hidayetin sadece İslam alemine değil Hristiyanlara da Musevilere de öğretileceği günlere ulaştık. Tüm insanlığa hidayet mutluluk asrının manasına geliyor. Hidayetin sonucu mutlak olarak saadettir. Hakikatler herkes tarafından mutlaka önlenecektir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, öncelikle tüm Artvinli kardeşlerimiz adına ellerinizden sonsuz hürmetle, hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir soru arz etmek istiyorum. Muhterem Efendimizin en değer verdiği talebesi olarak Mehdi Resul'e tabi olmanın kıymetini bir kez daha sizden dinleyebilir miyiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, suali bir kere daha tekrar edeceğim. Muhterem Efendimizin en değer verdiği talebesi olarak Mehdi Resul'e tabi olmanın kıymetini bir kez daha sizden dinleyebilir miyiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Resul'den bahsetmeye başladığı an o kadar üst seviyede bir açıklamada bulunuyor ki hemen sahabe Resulullah'tan sonra aramaya başlıyorlar. Ve sahabenin Resulullah'la birlikte yaşadığı asr-ı saadet gibi tekrar bir asr-ı saadetin Mehdi Resul'le yaşanacağı buyuruluyor. Yetmez, ahir zamandayız. Allah'ın yaratı mahlukatın içinde en şerefli varlık insan ve Allah-u Teala bizi insan olarak yaratmış. İnsanlar için Allah-u Teala'nın vaaz ettiği hedef kamil insan olmak, erdemli insan olmak. İşte bu erdemli insan olmanın olmazsa olmaz yegane vasıtası her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Allah-u Teala bizi hidayetin unutulduğu bir dönemde Kur'an'daki hidayeti Resulullah ve sahabenin öğrenip yaşadığı gibi tekrar yaşatacak olan Mehdi Resul ve Allah-u Teala bizi onunla beraber kılmış. Onunla gözlerimiz açıldı. Onunla şirk bataklığından kurtulduk. Onunla Kur'an hakikatlerini öğrenmeye başladık. Onunla Kur'an'ı yaşıyoruz. Onunla mutluyuz. Onunla huzurluyuz. Onun himmetiyle de her gün kardeşlerimiz canhıraş Allah yolunda hizmet ederek hak için halk ile ama en üst seviyede öğretenler olarak hak ile halk için olan bir gayretin içerisindeyiz. Allah'ın Kur'an'da sabikuna lahin olarak vaaz ettiği bir toplumun içerisinde yer almak bir ayrıcalıktır, bir güzelliktir. Nereden biliyoruz? Resulullah'ın açıklamalarından biliyoruz. Bir ara masum bir şekilde gözleri buğulanıyor Resulullah'ın. Sahabe ya Resulullah ne oldu? Kardeşlerimi özlüyorum diyor. Biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır, siz benim dava arkadaşlarımsın, sahabemsiniz. Henüz onlar gelmediler. İşte Resulullah'ın onlar gelmedi diyenler Mehdi Resul'ün talebeleri, Kur'an'da adı geçen Sabikuna Lahirin, Vakıa Suresinin 13-14. Ayet-i Kerimelerinde Sülletin minel evveline, evvelki sabikunlar çok, ve kalilin minel ahirin, ve sonrakiler daha az olacak. İşte Resulullah'ın sünnetini aynen ihya eden, ifsad olan sünneti ıslah eden, ortadan kaldırılan sünneti tekrar ihya eden, vahiy ile din konusunda mücadeleyi veren, hidayet çağında Allah'ın vazifeli kıldığı devrin imamiyeti Resulün talebesi olmak bir ayrıcalıktır, en büyük şereftir. Şu kainatta en güzel, en büyük mutluluktur. Daha ötesini düşünemiyorum. İnsanız ve Allah'ın en çok seni severiz, seni en çok seveniz şerefine mazhar olan Mehdi Resul'ün talebesi olmak güzelliktir. Hepimize mübarek olsun. Allah Teala'nın hepimizi Mehdi Resul'ün himmetine, şefaatine layık kılsın. Onun istediği birbirini seven, birbiri için hayatını feda eden sahabeler gibi bu dönemde de birbirini seven, birbirini mutlu eden, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde diğer insanlara mutlu bir toplum, örnek bir toplum oluşturmanın gayreti içerisinde olanlardan bizi kılsın inşallah. Allah razı olsun, hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. Yine internete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusi Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi, nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki, sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın, Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

0: Alimler ne bilen vasıtlarıdır. Onlar hak ve hakkı söylerken niçin dinlemedin diye ayet var zaten de.
1: Her devirde yaşanmış Allah dostları vardır. Yani sahabe yaşanmış, sahabeden sonra tabiin gelmiş, tebbi tabiin gelmiş mutlaka. Bugün de yaşanmış Allah dostları vardır.
2: Her asır değişmiştir. Her asır bir, ne diyelim, bir kanaat önderi çıkmıştır. Rabbim birini yollamıştır.
3: Fatiha mahselavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin varislerinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor, birlikte bakacağız inşallah. Bir kere her şeyden bu konuda bir slaytımız var. Her devirde Resulullah'ın 7 grup varisi var. Kur'an'ın lafzını öğrenenler ve öğretenler, Kur'an'ın ruhunu öğreten ve öğretenler, hikmeti öğrenen ve öğretenler, hikmetin ötesini öğrenen ve öğretenler, maruf emreden münkerden nehyedenler, veli resuller ve devrin imamı. Evet, 7 grup varis söz konusu. Öyleyse Kur'an ayetleri bu konuda açık hükümler taşıyor. Evet, hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah'ın dostları olmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Ama nebilerin sonuncusudur fakat Hatemül Enbiya'dır ama Resullerin sonuncusu değildir. Resullerin arasında ki her devirde 7 grup varisten Resullerin arasından Allah Teala bir tanesini seçiyor. Alimran suresinin 179. ayet-i kerimesine göre ona gaybi bildiriyor. Allah Teala'nın gaybi kendisine bildirdiği kişi Cin suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde tasarruf rızasının sahibi olan Resul'dür. Her devirde tasarruf rızasının sahibi bir tek Resuller. O devrin imamıdır. O hidayete erdirendir. Ama onun dışında her kavimde kesinlikle Resul var. O slaytımızı da gösterelim. Resulullah'ın 7 grup varisinin dışında her kavimde Resul var. İki slaytı yan yana gösterebilirsek çok daha iyi olur. Öyleyse o zaman açılımları da görebiliriz inşallah. Evet. 7 grup varisten bir tanesi Resullerin arasında seçilen tasarruf rızasının sahibi, hidayete erdiren devrin imamı ama her kavmin içerisinde Allah'ın veli Resulleri var. Her Resul vardır ve her zaman diliminde kesinlikle gönderilmiştir. Öyleyse nasıl devrin imamı Resuller arasında seçiliyorsa o Resullerin devrin imamının yetiştirdiği veli mürşitler de vardır. Nitekim bir misafirimizin nasıl sahabe varsa, tabin varsa, tebe-i tabin varsa aynen bu dönemde de kesinlikle Allah'ın veli mürşitleri vardır. Ve maruf emreden, münkerden nehyeden 7 ayet-i kerimede açıklanan eğer bu sırayla birlikte gösterebilirsek çok daha güzel olur. Neyse dikkatle bakın. Sadece yedincisi bir tek kişidir. Ama ondan sonra her kavmin içinde veli Resuller vardır. Maruf'la emreden, münkerden nehyedenler 7 grup ayet-i kerimede Allah'ın veli mürşitleri söz konusu. Ve eğer hikmetin ötesini öğrenen salihlere baktığımız zaman salah makamının 7 kademesi veya salahın geçtiği ayetler. Evet, salihler. Görüyorsunuz ki sadece yedincisi bir tek kişi. Diğer bütün kavimlerde veli Resuller var. 7 ayet-i kerimede maruf emreden, münkerden nehyeden veli mürşitler var. Hikmetin ötesini öğrenen salihler var. Ve bunların her birisi öyleyse her devirde Allah'a dost olmak isteyen birilerinin yanı başında mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir görevli vardır. Asla o peygamber değildir ama peygamberin varisi olarak görev yapar. 1400 senedir peygamber efendimiz olmadığı halde, ondan başka peygamber gelmesi mümkün olmadığı halde Allah-u Teala dünya adı verilen bu gezegeni halifesiz bırakmamıştır. Devrin imamı aynı zamanda yeryüzünün halifesidir. Hep insanlardan birisini halife tayin etmiştir. Ama bu insanla asla bir peygamber değildir. Olması zaten mümkün değildir. Sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olduklarını görüyoruz. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asaleten yaptığı görevi vekaleten üstlenmişlerdir. Bunlar Hulefai Raşidin, irşad etmek yetkisine sahip olan halifeler. İrşad etmek yetkisine sahip olan halifeler olduğuna göre hepsi mürşitti. İşte bu mürşit standartlarındaki halifeler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra yaşadılar. Sahabeden sonra gelen tabiinden birileri, sonra tebe-i tabiinden birileri hep Allah'ın yolunda olan bu görevi mutlaka yürütmüştür. Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: alimler peygamberlerin varisleridir. El-ülema ve rasetel enbiya. Şüphesiz ki peygamberler altın ve gümüş cinsi maddi şeylerden miras bırakmazlar. Onlar sadece ilim bırakırlar. Kim o ilmi alır ve hakkıyla amel edip yayarsa, dünya ve ahirette büyük bir nasip ve derece elde etmiştir. Bir başka Gazali'den nakledilen bir hadiste, Allah'ın nebilerine en yakın olanlar cihat ehliyle ilim ehlidir. Evet, cihat ehliyle ilim ehli. Öyleyse buraya baktığımız zaman net olarak her devirde Resulullah'ın varisleri olduğunu görüyoruz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadiste bu varislerden hep bahsetmiştir. O 7 hadisi de göz önüne alırsak o zaman hemen neticeye 7 grup hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Evet, şu anda ekrana geldi. 7 grup hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama İmamlar halifeler gelecek. Alimler halifeler gelecek. 7 grup hadiste bu Allah dostlarından bahsediliyor. Hepinizin bu Allah dostlarına ulaşmasını Efendimiz nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'asara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte x-y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsa, ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi, tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi, elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
4: Buyuruyor ki Fatiha sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programın sorular ve cevaplar bölümünde bizi Allah-u Teala bir araya getirdi. Birinci sual Sinop'tan bir kardeşimiz, muhterem hocam, ateist bir dayım var. Din kitabı okuma, çok ibadet etme, aklını kaybedersin diyor. Din kitabı okumak, ibadet etmek akla zarar mı verir? Sevgili kardeşlerim, işte bu tip insanlar kendi zanlarına göre yaşayan insanlardır. Kesin bilelim, hiçbir şey yokken Allah vardı ve Allah yaratmayı diledi. Enerjiyi yarattı. Enerjiyle 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemi yarattı. Ve bu 6 alemden oluşan kainatın içinde zahiri aleme ait olan bir fizik beden, berzah alemine ait olan bir nefs ve emr aleminin standartlarında bir ruh, serbest irade, aklın sahibi olarak hayatı yaşıyoruz. İşte o ateist dayın din kitabı okuma dediği dizayn, hepimiz Allah'ın en şerefli varlığı insan olarak bu dünya gezegeninde yaşıyoruz. Bu dünya gezegeni bahsettiğimiz 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemden oluşan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Yani biz kainatın kalbinde yaşayan varlıklar olarak bu 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemle iletişim halindeyiz. 6 alemde geçerli olan kanunlar bizi de bağlıyor. Biz bu kanunlara uyarak hayatı yaşarsak sonsuz huzur ve mutluluk, ama bu kanunların farkında olmadan, bilmeden kendi heva hevesimize göre yaşarsak huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarız. Ölüm sonrası da cehenneme gideriz. İşte o ateist dayın din kitabı okuma, çok ibadet etme, aklını kaybedersin nasıl diyorsa, bu şeytanın sözüdür. Ben de sana söylüyorum, din kitabını oku. Bilmediklerini tabi olduğun mürşide sor. Yapabildiğin kadarıyla ibadet et. O zaman yücelirsin. Aklın artar, akıl insan tabiatının bir ürünü. Tecrübeyle yoldaş olur, ilimle artar. Bu ilim Allah'ın ilmi. Ne kadar o ilmin sahibi olursan o kadar üst seviyede bir hayatı, güzelliği yaşarsın. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, gayret içinde olduğumuz halde, bizden faydalandıkları halde sürekli bizi suçlayarak nefsleri istikametinde manipüle etmeye ve kendi sorumsuzluklarını örtmeye çalışan insanlara karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, hepimiz hata yapabiliriz. Ama insanların hatalarıyla değil, insanları o hataları yapmama istikametinde onları iyiye yönlendirmek ve güzel davranmaları istikametinde onlara örnek olmak ve yanlış yapılan nesneleri onları o yanlışlık girdabından onları kurtarmanın gayreti içinde olabiliriz. Sen diyorsun ki gayret içindeyim, halde bizden faydalandıkları halde. Tamam, sen onlara güzel savunuyorsun, onlar senden fayda alıyorlar. Sürekli bizi suçlayarak nefsleri istikametinde, tamam, o da olabilir. Eğer kişi nefsine tabi ise, seni suçluyorsa, sen hayır kazanıyorsun, o ise derecat kaybediyor. Ama Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Bu başkaları için yaşamak, bu nefsine uyarak derecat kaybeden kişi için yaşamaktır. Yani onun da derecat kaybetmemesinin gayreti içinde bulunmamızdır. Kendi sorumsuzluklarını örtmeye çalışan işte bu noktada biz onlara yardımcı olmalıyız. Sorumluluklarının yerine getirmesi istikametinde onları Allah'a yönlendirmeliyiz, nasihat etmeliyiz. güzel davranışlar sergilemeliyiz, onları yükseltme ve yüceltmenin gayreti içinde olmalıyız. Bize karşı yaptığı yanlış davranışlarından dolayı onları cezalandırmak, o bizim işimiz değil. Bizim sadece onları iyiye yönlendirmek, onlara örnek olmak, onların da huzur ve mutluluğunu yaşaması istikametinde bir gayretin içinde olmamız gerekir. Allah razı olsun. Batman'dan bir kardeşim muhterem hocam, en ahsen nasıl tebliğ yapabiliriz? Hemen mürşitten söz etmeli miyiz? Mürşit konusu geçince karşı taraf ön yargılı oluyor. Sevgili kardeşlerim, ahsen tebliğin Kur'an ayetleriyle belli özellikleri vardır. O tebliğ ile ilgili 7 tane ayet-i kerimize bakacak olursak şunu net olarak göreceğiz. İlk etapta En'am 108'e göre Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Yani insanların sevdiği bir takım putları vardır. Yanlış da olsa onlara hakaret ettiğimiz zaman, onlara sövdüğümüz zaman Allah-u Teala bakın ne diyor. Aksi halde ilmleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere karşı amellerini süsledik. Yani adam putlara tapıyor. Allah diyor ki onların putlarına sövmeyin. Söverseniz onlar da sizin o istikamette. Öyleyse tebliğin birinci şartı, başlangıç noktasında yanlış yapan insanlar da olsa asla onların putlarına sövmemek. Onları iyi yönlendirmek. İkinci şart, tebliğ yaparken insanları Allah'a davet etmek. Ve bakın Furkan 57'de, Şuara 127'de tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Yani koşulsuz sevgi. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Yani biz tebliğ yapıyoruz. Onlar için fedakarlıkla bulunuyoruz. Bir manevi ücret talep etmek var. Bir de maddi ücret talep etmek var. Allah'ın Resulleri tebliğin ikinci şartı olarak tebliğe karşı bir maddi ücret talebinde bulunuyorlar. Allah-u Teala'nın manevi ücretine talipler. Sizden Allah'a giden bir yol tutmanızdan başka bir şey istemiyoruz. Yani kişi Allah'a giden bir yol tutsa kendisine faydalı olur ama zaten onlar da Allah için yapıyorlar. Allah için olduğu zaman tam başka insanlar için yaşamak söz konusu, onları mutluluğa ulaştırmak istikametinde bir durum söz konusu. Allah için olmak başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah Teala herkesi seviyor. En sevdiği insanların mutlu olmasını istiyor. Mutlu olması da ancak Allah'ın zatına daveti kabul etmesiyle mümkündür. Tebliğ yaparken insanları zorlamak var mı? Hayır. İşte ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Üçüncü şık, tebliğde zorlama yok. Tebliğde ne var? Tebliğde ahsen bir mücadele var ehli kitapla ve tebliğde en güzel sözü söylemek var, yumuşak söz söylemek var ve hikmetle Allah'ın zatına davet etmek var. Tebliğin güzel sözle, ahsen sözle olması. Yaparsan zaten Allah'a davetten sonra eğer o daveti kabul ederse ondan sonrası onun kalbini Allah müşrik sevgisine koyar. Yani her şeyi Allah ona kolaylaştırır. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Öyleyse bütün vasıta emirleri Allah Teala kolaylaştırıyor. Ama kimler için kolaylaştırıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenler için kolaylaştırıyor. Nasıl kolaylaştırıyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hacet namazı kılması halinde Allah-u Teala mutlaka mürşid gösteriyor. Ulaşmayı dilemeyenler için zordur. Ne kadar namaz kılsa dahi asla Allah-u Teala ona mürşid göstermiyor. Bize mürşid konusu geçince karşı taraf ön yargılı olabiliyor. Siz ondan önce Allah'ın davetini anlatın. Davetin kabulü asıldır, önemlidir. Daveti kabul etmeleri halinde Allah her şeye kadirdir, en güzeline Allah onları ulaştıracaktır. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali. Sümer suresi 22. ayet-i kerimenin 28. basamaklık Allah'a yaklaşım merdiveninin ikinci basamağıyla ilgili olduğunu söyleyebilir miyiz? Yok, ikinci basamakla alakalı değil. Birinci basamak zaten olaylar var. Olayların değerlendirilmesi var. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler var. İkinci basamak seçilenler ve seçilmeyen. Her devirde insanların %90'dan fazla seçiliyor. %10'dan azı seçilmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insan ve cin şeytanlardır. Seçilenler de eğer Allah-u Teala onları imtihan ediyor. İmtihan edilen bu insanlar eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, o zaman Allah-u Teala onları üçüncü basamakta ulaşmayı dileyen bu insanlar dördüncü basamakta Rahim Esması ile tecelli ediyor. Beşinci basamakta engelleri kaldırıyor, baklayı kaldırıyor, ekineti kaldırıyor. Ve böylece o kişi amin oluyor. İkinci basamağıyla yani 28 basamak Allah'a yaklaşım merdiveninin ikinci basamağıyla ilgili olduğunu söyleyebilir miyiz? Negatif kısmı olabilir. Çünkü zaten Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi iki bölümden oluyor. اَفَمَنْ شَرَى اللّٰهُ سَدْرِ الْاِسْلَامِ وَهَوْ عَلَى نُورًا بِالرَّبِّهِ Göğsü şer edilen, Allah'tan bir nur üzere olan kişi وَاِلُنُ الْقَاسِتِينَ فِي قُلُونُ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِلُ o kimselere ki kalpleri kasiyete, kasiyet kısmı bununla alakalı tamam. Şu kısım. وَاِلُ الْقَاسِتِينَ قُلُونُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِلُ o kalpleri Allah'ın zikriyle kasiyet bağlayanlara seçilmişlerdir ama ulaşmayı dilemiyorlar. O kısım onunla alakalı. Ama diğer kısım hayır. İkinci suali, Hadid suresi 16. ayet-i kerimedeki haktan inen şeyle deniliyor. Sonra Allah'ın nurları anlatılıyor. Burada haktan inen şey, %2'lik rahmet nuru mu? Açıklar mısınız? Hadid 16, Allah'ın zikri kalplere rahmet, fazıl ve selavat nurlarını ulaştırır. Bu nurlar kalpte huşu oluşturur. Zikir yapılmazsa kalpler katılaşır. Onların çoğu fasıktırlar diyor. Evet. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Eğer uygun görürseniz inşallah size bir sualim olacaktı. Akrabalarımıza karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıdır? Tasavvufta olmamaları bizi nasıl etkiler? Sizi çok ama çok severim inşallah. Bu mübarek ellerinizden sonsuz saygı ve hürmetle öpüyorum. Sizi çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, akrabalarımıza karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıydı? Tasavvufta olmaları bizi nasıl etkiler? Sevgili kardeşlerim, her şey yoktan var eden Allah'tır. Ve Allah yarattı bütün mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Ve insanlara şunu söylüyor. Beni seviyor musunuz ey kullarım? Biz de seni seviyoruz ya Rabbim. Bu sevgimizin nişanesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. O zaman diyor ki Allah-u Teala ikinci sualde benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman bütün insanları seviyorum, siz de sevin. İşte birinci sual, beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. İkinci sual, benim sevdiğimi seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman ben bütün insanları seviyorum, siz de sevin. Şimdi kardeşimiz diyor ki akrabalarımıza, biz eğer Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, akrabalarımıza karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Güzel olmalı, onu mutlu etmeliyiz. Ona Allah'ın bildiğimiz ayetleriyle nasihat etmeliyiz. Ona örnek davranışlar sergilemeliyiz. Ve yanlışları istikametinde de onlara dua etmeliyiz. Tasavvufta olmaları bizi nasıl etkiler? Tasavvufta olmayabilirler sevgili kardeşlerim. Tasavvufta olsalar nurun ala nur, Onlar bizim kardeşimiz ama tasavvufta olmayanlar da bizim için bir mutluluk kapısı, mutluluk penceresi. Biz onlara ne veriyorsak aynısı bize dönüyor. Allah var, biz varız ve diğer bütün insanlar var. Allah Teala adaletin gerçek sahibi ve hakkı tecelli ettirendir. Öyleyse bizimle diğer insanlar arasındaki ilişki, biz onlara ne veriyorsak, ister bu tasavvuftaki kardeşimiz olsun, ister bu akrabamız olsun, tasavvufta olmasın, biz onlara ne veriyorsak aynısı onlardan bize geri dönüyor. Öyleyse tasavvufta olmamalarına rağmen biz onlara mutluluk veriyorsak, tasavvufta olmasalar dahi Allah Teala o mutluluğu bize veriyor, onlar sebep olduğu için. Onlar yine biz mutluluk vermemize rağmen onlar bizi mutlu kılmasalar da önemli değil. Ama Allah onun garantisi mutluluğu bize veriyor. Onun için tasavvufta olmasalar dahi iyilik yap denizat varlık bilmese kim bilir Halik bilir. Tasavvufta olmayan insanlara yine iyilik yap. O iyiliği onlar vermese de sana karşılık vermese de beklenti içinde olma, mutlaka karşılığını Allah Teala verecektir. Allah Teala'nın bizden istediği bu inşallah. Allah'ın izniyle. Aydın'dan bir kardeş muhterem hocam, halk arasında söylenen bal bal demekle ağız tatlanmaz, Allah Allah demekle mümin olunmaz sözü Kur'an'a uygun bir deyiş midir? Açıklayabilir misiniz? Tabi dilden olursa evet. Bal bal demek de ağız tatlanmaz. Yani bir nevi şöyle düşünün. Bir bal şişesi düşünün. Bal şişesi, bal şişesi, bal şişesi düşünün ama şişenin ağzı kapalı ve devamlı olarak dışarıdan şişeyi yalıyorsunuz. Hiçbir zaman balın tadına varamazsınız. Ama balın tadına varabilmeniz şişenin ağzını açmanıza bağlı. Bu da insanda kalbe tekabül ediyor. Kalp açılır da Allah Allah derseniz o zaman mümin olduğunuzun kesin işaretidir. Birbirine paralel bir muhteva içeriyor. Nasıl bal bal demek de ağız tatlanmıyorsa Allah Allah diyemekle de iman sahibi mümin olunmaz. Mümin olabilmeniz mutlaka kalbinizin açılması, kalbinize imanın yazılması, kalbimize imanın girmesini gerektiriyor. Gerçekten de öyle. İki tür grup insan var. Ağzıyla iman edip, diliyle iman edip, kalbi iman etmeyenler. يَقُنُنَا اَمَنَّا بِأَفْوَاهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِكُمْ. Onlar ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerdir. Küfürde yarışanlar. Öbür tarafta da hem diliyle iman ediyor hem de kalbiyle iman ediyor. Yani iman kalbine girmiş ve kişi huşu sahibi. O zaman işte kişinin dili kalbe indirmesi halinde ancak balın tadına varılabilir. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam, Bakara suresi 80. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Bakara 80 ayetin tefsiri Resulullah Efendimizin tefsirinde Kur'an-ı Kerim'e değil, kendilerinin ve başka insanların yazdıkları kitaplara itibar edenler Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ı bir tarafa atıp onların doğru olduğuna inanan ümmilerdir. Bu özellik ümmilerle müminleri birbirinden ayıran kesin bir çizgidir. Cehenneme giren ebediyen cehennemde, cennete giren ebediyen cennette kalır. Bir süre cehennemde kalıp da oradan çıkıp cennete girmek diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. İnsanlar şeytanın tuzağına düşerek zannediyorlar ki Allah-u Teala inanmışlarsa Allah kendilerinin cennetini alacak. Ama Allah'ın emirlerinin yerine getirmedikleri, yasaklarını çiğnedikleri insanlara kötülük ettikleri için sayılı birkaç gün ateş dokunacak. Sonra sonsuza kadar cennete kalacaklardır. Ama unutuyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ebediyen cennete giremez. Yani ebediyen cehennemde kalır. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, kalp zikri yapabiliyorum. Kalbimiz de zikirdeyken, bir şey yerken, içerken zikre yoğunlaştığımdan zikirle besmeleyi fark edebiliyorum. Zikirdeyken bir şey var, yer. İçersek zikirde besmele yerine geçer mi? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yine yerken içerken bir dua ile başlamakta fayda olur inşallah. Çünkü Efendimiz öyle yapıyor. Yerine geçer mi geçmez mi zikirdeyken yaparsanız derecat kazanırsınız. Mutluluğu yaşarsınız. Ama Efendimizin usulü yeni bir yemek aktivitesine girdiğin zaman Fatiha ile başlayıp çıkışta da Fatiha ile bitirmek en güzel olanıdır. Öyle yapmalıyız inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, din insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmesine rağmen insanların çoğu neden dinin dışında bir hayatı yaşamayı tercih ediyorlar? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanın iki tane düşmanı var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Nefsimiz cehaleti sebebiyle Allah Teala emanet olan ruhu bize verirken yüklenen insanın cahil ve zalim olduğunu buyuruyor. Yani bilmeden kendine kötülük ediyor insan. Bilse zaten yapmaz. İşte din gerçekten insanların mutluluğu huzuru için Allah tarafından izah edilmiş. Ama iblis bu cahil ve zalim sıfatıyla mağlup olan nefsi tetikleyerek onun Allah'ın ilmine ulaşmasına mani oluyor. Engel oluyor. Öyle olunca da nefsimiz hayır adına şer işliyor. Ve devamlı derecat kaybediyor ve kendisine zulmediyor. İşte kendine zulmetmekten, nefsinize zulmetmeyin, onun sizin üzerinde hakkı vardır. Nefse zulmetmemek ancak Allah'ın emri olan zikri yerine getirmekle mümkündür. Aksi takdirde Allah-u Teala zikri bize farz kılmış, biz zikretmiyorsak her zikretimiz noktada derecat kaybediyoruz ve kendi nefsimize zulmediyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. O halde kendi nefsimize zulmetmekten kendimizi kurtarmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra derhal mürşidimize tabi olmamız ve nefs tezkiyesine başlamamız lazım. Nefs tezkiyesi, nefsin 19 afeti üzerimizde ağır bir yüktür. Bu yükün Allah tarafından kaldırılması ancak mürşidimize tabi olmamızla mümkün. Aklından sonra da daimi zikre ulaşmamız. Daimi zikre ulaşmakta zikir, çok zikir ve daimi zikir. Çok çok zikirle 18 saat zikre ulaşırsak ki bu fizik ucunun Allah'a teslimidir. Ondan sonra kalp zikriyle daimi zikre ulaşmamız lazım. Tesbih ile hiç kimse daimi zikre ulaşamaz. Tesbih ile ancak ne diyebilirim? Belki 8-9 saate çıkabilirsiniz ama 18 saat zikre ve 24 saat zikre ancak kalp zikriyle ulaşabiliriz. Allah Teala bunu söylüyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabiyet bizi bu hedefe ulaştıran yegane vasıta, ondan sonra zikrimizi zikir, çok zikir ve daimi zikirle en üst seviyedeki güzel hedefe ulaşabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, mübarek ellerinizden sonsuz hasretle hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz Efendimiz himmetiyle inşallah. Uygun görürseniz bir sualim vardı. Çocuklarımızı yetiştirirken Onları nasıl bir görgü ve adab içinde yetiştirebiliriz? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, çocuklarımızı Allah'a yönlendirmeliyiz. Ve bu kainatın sahibinin Allah olduğunu onlara ifade etmeliyiz. Mesela 3 asır ve 3 lakas olmak üzere 6 alemden oluşan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninde de insan vücudu şeklinin kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Biz burada yaşıyoruz. Çocuklara bu bilgiyi vermek lazım. Dolayısıyla bizi etki eden, makro alemde tezahür eden her şey bizi de etki ediyor. Ve makro alem Allah'ın kanunlarıyla tayin ediyor hareket halinde. O zaman çocuklarımıza misal vermek suretiyle ne diyelim, bir yerdesiniz. Bakın burayı nasıl, ne diyelim, bir şehirde yaşıyorsanız mülki idari amir vali ise, vali kanunlara uygun bir hayat tarzından sorumlu o şekilde yaşıyorsak, biz de Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Onun kanunlarına uymakla mükellefiz. Onun kanunlarını nereden öğrenebiliriz? Tabii ki kutsal kitaplardan. Kutsal kitaplardan öğrendiğimiz kanunun birinci maddesi Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman siz de mülkün sahibi olan Allah'ın mülkünde huzur ve mutluluğu yaşamak istiyorsanız o kanuna uymak durumundasınız. Nasıl kırmızıdan geçen bir insan kanunlara aykırı hareket ediyorsa, cezalanıyorsa, biz de o kanunlara uymasak her an huzursuz ve sıkıntıyı yaşayabiliriz, cezalanabiliriz. Ama insan hiçbirisi de cezalanmak istemez. Tam tersi, ceza mı mükafat mı, herkes mükafat ister. İşte çocuklara bu şekilde algılayabilecekleri tarzda onlara anlatmalıyız. Onları Allah'ın emirlerine göre yetiştirmeliyiz. Ayet-i kerimede Allah Teala ya eyyühellezine amenu kum enfusukum ehlikum nar, Tahrim 6'da ey iman edenler kendinizi ve evladınızı ateşe koyun. Her şeyden evvel Allah'ın dinini anne baba yaşamalı. Sonra Allah'ın dinini yaşayan anne baba çocuğunu da Allah'ın dinine göre de yetiştirmeli. Bu dine göre yetiştirmek en güzel adab içerisinde çocuğu yetiştirmektir. O zaman huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı çocuklarımız yaşayabilir. Ama biz Allah'tan bir habersek, kutsal kitaplardaki ilmi bilmiyorsak, kendi zanlarımıza göre hareket ediyor ve böyle bir yaşantı içindeysek, o zaman bizim hayatımız dünyevi bir hayat olur. Dünyevileşmeyi ön plana alırız. Bu da şeytanın tesiri altında olmamız demektir. Devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamamız demektir. Hiç kimse ceza, hiç kimse huzursuz ve mutsuz olmayı istemez. Tam tersi, herkes huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşamak ister. Bunu da çok kolaydır, zor değil. Sadece bir dilek, bu tek dilekle Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka onun müşridine ulaştırır. Anne baba müşride tabi ise çocuklarının da müşride tabi olma istikametinde teçhiz eder ve o zaman da ailenin bütün fertleri sorumluluklarını yerine getirerek huzur ve mutluluk içerisinde Allah'ın dinini yaşarlar. Birbirlerini severler ve sevenler sevilir düsturu içerisinde, birbirleri tarafından da sevilirler. Zaten hayat demek bu mutluluğu yaşamak demektir. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbim.

Dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk zatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz Allah'ın seçimi. Birinci sual, Allah'ın dilediğini kendisine seçmesi kader midir? Allah Teala Resuller için Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Rabbuke yahluku men yeşâhu ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah-u Teala tarafından seçilmek bir kaderdir. Ama aslında Allah-u Teala kişinin muhtevasındaki şeylere göre adalete %100 riayet ederek seçim yapacağı için aynı zamanda da kaderi oluşturan bir kazadır. Bizim müktesebatımızda var olanlar üzerinden Allah-u Teala bir seçim yapıyor. Neyi hak ettiysek bizi oraya ulaştırıyor. Yani hiç kimse hak etmediği bir kaderle karşılaşmıyor. Bir insan Allah'ı ne kadar çok severse Allah-u Teala tarafından da seçilme o kadar büyüktür. Seçilenler kalbinde hayır taşıyanlardır. Kalbinde hayır olmayan kişiler Allah'ı sevmeyenlerdir. Hayır bize derecat kazandıran her şey olduğuna göre Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde ve 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor Enfal 22-23'te. اِنَّ شَرِ الدَّوَابِ يَنْدَ اللّٰهِ سُمْمُ بُكْمَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَقِلُونَ Muhakkak Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi akletmeyen sağır ve dilsizlerdir. Yani bir sürü hayvan var, yerde yürüyen hayvanlar var ama en şerlisi, en kötüsü akletmeyen sağır ve dilsizlerdir. Araf 179'da cehennemi insan ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri var ondan fark etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha alt derecede. Öyleyse hayvanlar gibidirler buyduğuna göre diğer hayvanlar ve akletmeyen insanlar hayvanlar gibidir olduğuna göre en şerlisi bunlar oluyor. Çünkü diğerlerinin teklifle sorumluluğu söz konusu değil. Ve 23'te bu akletmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişiler. وَلَوْ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Allah onları da hayır görseydi لَا اسْمَعَهُمْ Onları işittirirdi. Allah-u Teala'nın kendilerine hayır görmediği kişiler. Yani ameli boşa gidenler. Nisa 167, 168, 169 kalplerinde hayır olan kişilerin özellikleri. Kalplerinde hayır olan kişilerin özellikleri onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, Allah'ın onları mağfiret etmediği ve tariki müstakime ulaştırmadığı, tariki cehennemde olduklarını Allah Teala ifade ediyor. Öte yandan Bakara 256'da irşat yoluyla gay yolu. İrşad ile gayrı bir minnaymış. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide sarılır. Bu mürşide tabi olanlar, onlar şükredenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de küfredenler olarak yer alıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah insanları seçerse ne olur? Evvela insanlar ikiye ayrılıyor Şura 13'e göre. Seçilenler ve seçilmeyenler. Seçilmeyenler kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, Allah'ın kendilerine hayır görmediği amelleri boşa gidenler. Geri kalan insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenler de musibetlerle imtihan oluyorlar. Musibetlerle imtihan olmasına rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyse onların kalbi kasiyet bağlayan ve onlar da cehenneme gidecek olanlardır. Diğer insanlar seçilenlerden kim Resul'ün davetine icabet ederse, yani seçilenlerden bir grup Zümer 33'e göre Resullerin davetini kabul ediyor. Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden Resullerin hepsi hakikatle geliyor, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Ve seçilenlerden de seçilenlerden olup onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahipleridir. Allah Teala seçerse Allah Teala onların etrafında bir dizayn oluşturur ki o insanlar irşat makamının sözlerini işletecek hale gelirler. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Allah'a ulaşmayı dilerler, diledikleri andan itibaren Allah'ın bundan sonraki işlemleri tahakkuk eder. Seçilenler kendilerine düşeni yaparlarsa kurtuluşları mutlaka gerçekleşecektir. Mutlaka ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecek olan birisidir. Ama seçilenlerden Enam 87-88'de babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yolu. Tevhid sırat-ı müstakimde olanların birliğini oluşturuyor. Hac 53-54'te de kul li ibadi ellezî esrafu alâ musim, ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Mesela 99 kişinin katili kişi Allah'ın rahmetine ümit kesmiyor ve ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bir kişi hayır diyor, onu da orada öldürüyor. Yüze tamamlıyor ama Allah'ın rahmetine ümit kesmeyen birisi bir başkasına ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Evet diyorlar. Bu ben günah beldesinden çıkacaksın. Falan yerde Allah'ın kulları var, onlara tabi olacaksın deyince onların bir dediğini iki etmiyor ve oraya gidip tabi oluyor. Tabi olunca o güne kadar işledikleri günahları evvela Allah Teala örtüyor, daha sonra sevaba çeviriyor. Ve tabiyetle birlikte o kişi yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi oluyor. Yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olan kişi nefs eskesine başlayan kişidir. Bize günahlar işletiren nefsimizin afetleridir. Onlara etkileyen şeytandır. İki tane düşmanımız var. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiyle şeytan arasındaki bağı kesiyor ve nefsin afetlerini de adeta etkisiz hale getiriyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar. Ve o kişi zikirle her gün biraz daha kalbindeki karanlıklar azalıyor, nurlar artıyor. %51 nura ulaştığı zaman yedi kademede nefs eskesiyle birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve böylece kişi ermiş evliya oluyor. Allah insanları seçerse ne olur? Seçilmeleri halinde o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar mutlaka Allah'ın ermiş evliyası olurlar. Yani mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır o kişi. Üçüncü sual, Allah-u Teala nebileri için, peygamberler için seçim hakkı vermemesi neyi ifade eder? Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yasha ve yahtar ve makarul hayra. Allah dilediğini seçer. Onlar için seçim hakkı yoktur. Onlar için seçim hakkı yoktur derken onlar aynı zamanda iradelerini ve akıllarını da Allah'a teslim etmiş kişilerdir. Bu özellikte olanlar hepsi devrin imamıdır. Allah'ın bütün peygamberleri asaleten devrin imamlarıdır. Onların olmadığı dönemlerde iradesi teslim olan veli rasullerden bir tanesini Allah-u Teala seçiyor. Onu da vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Allah'ın risalete seçtiği insanlar birinci seçimde zaten seçilmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ama daha iyi o dileme olayı olmadan evvel Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. Her kavimdeki Resuller bu ikinci grup seçilenlerdir. Nebilerin olmadığı devirlerde de yaşayanlar için Allah-u Teala her kavimdeki Resullerin arasından birini huzur namazının imamlığına seçer. Bu da üçüncü seçimdir. Onlar kesbettiği için değil, Allah'ın vehbi ile ilmin, irfanın ve kudretin sahipleridir. Bu sebeple onların sorumlulukları yoktur. Birinci noktada seçilenler ve seçilmeyenler. O seçilenlerden veli resuller, onlar dileyenlerdir. Bir de üçüncü bir seçim, vekaleten devrin imamı olarak tayin edilmesi. Resuller doğmadan evvel seçilenlerdir. İkinci olarak dünyada seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyen iradesini teslim edenler. Üçüncüsü de o kavim resuller arasından seçilip vekaleten devrin imamı olarak tayin edilmesi söz konusudur. Konumuzla ilgili bir aklımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kalbinde hayır gördüğü herkesi kendisine seçtiğini ve seçtiklerinden de kim Allah'a ulaşmayı dilerse kurtuluşa ulaşacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bence yapılabilecek en güzel, hissedilebilecek en güzel duygu.
3: Onun emirlerini yapmak, emrettiği ibadetleri yapmak. O zaman ulaşırız Allah'ımıza. Değil mi? Şükredersek, sabredersek, verdiği nimetleri görürsek, değil mi? Görmek değil, bakmak değil, görmek lazım bazı şeyleri.
4: Ya çok güzel bir şey yani normalde. İnançlı bir kimse zaten normalde Allah'a ulaşmak ister. Biz de ulaşmak istiyoruz yani yapmış olduğumuz ibadetlerle.
1: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
5: Yaşarken? Biz mi? Yok, kim ya? Kim ulaşabilir? Ölünce varız.
4: Yani canı gönülden, yani kalpten. Yapmış olduğumuz ibadette ulaşabiliriz.
2: Yani işte bazen nefis ağır çöküyor. Yapılacaklarımızı da yapamıyoruz. Yani tabii gönül ister ki bu dediğinizi yapabilmek çok zor.
1: Bütün Allah'ın dostları Allah'a hep yaşarken ulaşmak istemişler. Ölmeden önce. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Tabii ki kim istemez. Herkes ister onu. Keşke biz olabilsek.
5: Her zaman Allah'ın dostu olmak isteriz. Müslümanız elhamdülillah biz.
2: O herkese nasip olmayan bir şey ama tabii ki de isterim. Ama yani mümkün değil onlar kadar.
4: Annem de zaten hacca gidecek 10 gün sonra. Onun için gelmiştik biz de buraya alışverişe. Yani canı gönülden biz Allah'ımıza ulaşmak isteriz tabii ki.
0: Bir misafirimiz canı gönülden kalpten yapmış olduğumuz ibadetle Allah'a ulaşabiliriz dedi. Samimiyetle yapılan ibadetler insanı Allah'a ulaştırır mı? Ne yazık ki birçokları İslam'ın beş şartının kendilerini kurtaracağını samimiyetle inanıyorlar. Birçokları samimiyetle böyle yaptıkları için namazlarını dikkatle kıldıkları için namaz borçları da kalmadığı için cennete gideceklerini zannediyorlar. Hiçbirisinin aklına acaba Kur'an-ı Kerim'de böyle bir mi yazıyor demek gelmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ne yaparsa yapsın, ne kadar secdelerinde noksan bırakmışsa da kurtuluşu mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'in hükmü var. Nebile Sultanı Peygamber Hazreti Şerif'inde öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ama kitabın hükmü devreye girer ve cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. İşte bu hadise uyan Kehf suresinin 103-405. ayet-i kerimeleri böyle buyuruyor. Ulaikellezine keberu bi ayati rabbihim ve likai habidat amaluhum. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likai Allah'ı inkar ettiler. Onların ameli boşa gidiyor. Öyleyse dünya hayatını yaşarken likai Allah'ı inkar edenler, onların ameli boşa gittiği için onlar gideceği yer cehennem. Halbuki cennetlik amel işliyorlardı. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlardı ve buna da cennete gideceklerine %100 inanıyorlardı. Ama yaptıklarının boşa gittiğini Kehf 103, 104, 105 açıklıyor. Lika Allah'ı, dünya hayatını yaşarken lika Allah'ı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Öte yandan öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler. Hiçbir cennetlik ameli yok. Kendisiyle cehennem arasında bir aşırı mesafe kalır. Derken kitabın hükmü devreye girer. Ve o kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. Bunlar kimlerdir? Bunlar da cehennemlik amel işlediği noktada kendisine davet geldiği zaman, Resul'ün hak daveti geldiği zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. İşte ne yazık ki birçokları İsa'nın 5 şartına inanıyorlar ve bununla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Halbuki İsa'nın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Bu dilek yoksa zikir de yoktur. Geri kalan İsa'nın 5 şartını yaptıkları ameller boşa gidiyor. Kurtuluşu mümkün değil. Onun için Allah Resulü öyle insanlar var cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala kişinin hidayete erdirmesine vesile olacak mürşidi kendisini seçtiğini söylüyor ve o seçtiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Onlar bizim çok sevmiş olduğumuz insanlardır. Hep dua ediyoruz. Onları çok seviyoruz.
2: Allah dostları tamamen gönlünü, her şeyini Allah'a adamış. Yaratılış gayesini hani bilerekten zamanını, her şeyini Allah'a adayan bir insan.
3: Yol gösteren insan gerekiyor. Bizi yolu gösteren, Allah'ın ibadetlerini anlatan ama gerçekten bunu bilinçli yapan kişiler lazım.
1: Bu zamanda da var mıdır Allah dostları?
5: Vardır, niye yoktur? Mümin olan herkes Allah'ın yolunda gidiyor.
2: Tabii ki imanınla paranın kimde olduğu bilinmez. Yani vardır mutlaka aramızda böyle yaşayan insanlar. Allah dostları vardır. Ama bize dek gelir mi onlar? Onu da çok zor.
3: Vardır illaki. Bu dünya iyilerin hürmetine dönüyor. Yoksa kıyamet kopar yani.
1: Ya biz Allah dostlarını nasıl bulabiliriz?
4: Araştırarak. İşte normalde girişken olacaksın.
2: Tamam mürşit de bakalım biz Allah tarafından seçilmiş bir kul muyuz öncelikle? Yani zaten biz Allah tarafından seçilmişsek o yola doğru giden bir şeyler yapmaya çalışırız.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor bizden. Hacet namazı kılarak Allah'tan talep edersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
3: Hani inşallah Allah gösterir ya. Ben yani önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek isterim rüyamda. Onu bilirim, ona tabiyim.
0: Bir misal mürşide bulaşmak konusunda biz Allah tarafından seçilmiş bir kul muyuz? Seçilmişsek o yola doğru giden bir şeyler yapmaya çalışırız. Mürşide ulaşanlar Allah'ın seçtikleri midir? Evet. Allah Teala seçilenler ve seçilmeyenleri evvela ikiye ayırıyor. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, münip olursa, 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi, Allah onları kendisine ulaştırır. Her kim seçilirse Allah onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hüviyetine ulaştırır. O noktada sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi değilsenizdir. Allah'a ulaşmak için mürşidini arayan bir insan olursunuz. Allah size ne yapmanız lazım geldiğini hacet namazıyla gösterecektir. Eğer o kişi hidayet diye bir şey olduğunu biliyorsa bir mürşide mutlaka tabi olması gerektiği halde kibri sebebiyle buna şiddetle karşı çıkıyorsa ve başka insanların da buna öğrenmesine engel oluyorsa anlıyoruz ki bu insanlar Allah'ın kalplerinde hayır görmediği kişilerdir, seçilmeyenlerdir. Allah razı olsun. Öyleyse bir seçilenler, iki seçilmeyenler. Seçilenler Allah'ın kalplerinde hayır görüp Allah'a ulaşmayı dileyemeyecek olanlar olarak bize ifade ediyor. Görüntülü bir sualde dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah, Berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretlerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 42. ayet-i kerimesinde Hazreti Meryem'i seçtiğini ve onu tahir kıldığını açıklıyor. Tahir olma olayını bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretlerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah, Berekat inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullah berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. O hali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala Ali İmran 42'de Hazreti Meryem'i seçtiğini ve onu tahir kıldığını açıklıyor. Tahir olma olayı nasıl gerçekleşir? Ali İmran 42'ye bakacak olursak ne görüyoruz? İskaletil melaikitu ya Meryem'u unnallah estafaki Allah seni istedi ve tareki ve estafaki Allah misal alemin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Tahir olmak, pislikten temizlenmekten temizlenmek anlamına geliyor. Hidayetin başlaması, taharetin de başlaması demektir. Hidayetler birer birer kazandıkça, nefsimizin kalbindeki afetler temizlendikçe, taharet de daha üst mertebelere çıkar. En üst mertebede mertebe hakka, tukati takvada bir yakın takva o sahibi olduğumuz zaman, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman gerçekleşir. Allah-u Teala Ehl-i Beyt'ten bahsederken Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ahzab suresi 33. ayet-i kerimesi Ahzab 33'te ey Ehl-i Beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. İşte اِنَّمَا اِرِضُ اللّٰهُ اَنْ يُسِبَ اَنْكُمْ رُشْتَ sizden günahları gidermek ve يُتَيِّرُكُمْ تَطِيرًا ve sizi tertemiz temizlemek istiyor. Yani iradenizi de Allah'a teslim etmek istikametinde bu olayı ifade ediyor. Dolayısıyla tahir olmak, pislikten temizlenmekten namaz gelir. Mesela abdestte taharet deniyor. Yani dış kirliliklerden temizlenme. Ama eğer olay iç temizlik söz konusu ise o zaman da kalbimizdeki, nefsimizin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir ki bu noktada kişi muhlislerden olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah şüphesiz ki bu din nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması, nefsin tahir edilmesi manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın seçtiği tüm insanlar Allah'ı sevenlerdir ve Allah-u Teala bu sevginin artması için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın faydaları nelerdir?
4: Zikretmek hem Allah'a yaklaşmak hem de Cenab-ı Allah'ın sevmiş olduğu bir şey. Biz de zaten elimizden geldiği kadar zikrediyoruz yani.
2: Yani zikir bir kere kalbe en iyi ilaçtır. Yani ben onları çok çekmeye çalışıyorum ve gerçekten huzurda bulduğumu kendim de hissediyorum.
3: Hani kuru kuruya zikir yapmanın bir anlamı yoktur. Zikir yapıyorsan kötülük yapmayacaksın.
5: Ya Allah'ın rahmetine bekliyorsun zikir yapıyorsun. Demek ki Allah her zaman senin aklındadır. Zikir etmeyen insan Allah aklında değil.
1: Peki başımıza gelen sıkıntılarda eğer zikrediyorsak biz bunları nasıl değerlendiririz?
4: Genelde her şey Allah'tan geliyor. Başımıza gelmiş olduğu sıkıntılarda kendi kendimize soruyoruz işte. Ya bir hata mı yaptım, işte bir kusur mu işledim, başıma bu neden geldi gibi.
3: Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanmamız lazım. Her şeyde bir hayır olduğuna inanmamız lazım. Tabii kendimizde de nerede hata yaptığımızı da düşünmemiz lazım.
2: Bu nefis. O kadar çok onlarla savaş veriyoruz ki yapmak yapmamak arasında. Tabii çoğu zaman olumsuz da gidiyor. Dünyevi şeylerle uğraşıyoruz. İşte çoluk çocuk vesaire. Yani insanın kendine bir vakti bile kalmıyor. Hep bir koşturma içindeyiz.
5: Allah aklımıza geliyor. Sıkıntıya gelmeyene kadar Allah kimsenin aklına gelmiyor.
0: Misafirimiz kuru kuruya zikir yapmanın bir anlamı yoktur. Zikir yapıyorsan kötülük yapmayacaksın dedi. Gerçek bir zikir kişinin olumsuz davranışlarını önler mi? Elbette. Başlangıçta herkesin kalbi kasiyet bağlamış durumdadır. Yani kararmıştır, sertleşmiştir. Zikrin manasını bilmiyorlardır. Zikretseler bile Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunun tabi neticesi olarak mürşitlerine ulaşmaları söz konusu değildir. Allah Teala 12 tane ihsan alamazlar. Alamazlarsa zikirleri onlara faydalı olacak standartta sağlamaz. Nefs tezkiyesi yapamazlar. Nefs tezkiyesi mürşide tabiyetten sonra mümkündür. Bu kişi zikrini artırdıkça mutluluğu yaşamayı adım adım öğrenir ve tatbik eder. Her geçen gün davranışları daha da güzele döner. Başlangıçta herkesin negatif 19 tane özelliği söz konusu. Bu 19 özellikten bir tanesi de kalplerin kasiyet bağlamış olması. Evet, bunu nereye? Ayetlerden gafildirler. Sürandadırlar. Şirktedirler, küfürdedirler, deraletedirler. Evet, kalbi kasiyet hanektedirler, kalbi kasiyet bağlamış durumda. Oraya ilave edelim ki o da inşallah gerçekleşsin. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi Hazreti Ömer'in şaşarım bu insanı ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım bu insanı ki dünyayı şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor ona meylediyor. İşte bu noktada ne olur? İsyan eden ve şeytanı bilip itaat eden, onlar kalbi kasiyet bağlayanlar. Yusuf 53'te ben nefsimi İbrahim ederim çünkü nefs şiddetle kötürem der ama Rahim ismasıyla Allah'ın tecrübe ettiği nefsler müstesna. Evet, gerçekten de nefsin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle daima şiddetle kötülemli ediyor. Ama kim ki kalbin ulaşmayı dilemiş Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmişler, onlar müstesna. İşte şeytanın adımlarına tabi olanlar, belki 19 tane negatif özellikten bir tanesi de bu olabilir. Onlar şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Ayetlerden gafildirler, şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Gafildirler, şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Ama kim ki ulaşmayı diler, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendisini kurtarırsa, o zaman o kişinin kalbine rahmet girecektir. 12 tane insan da o mürşide ulaşıp tabiyetle birlikte bütün günahları sevaba çevrilecek ve nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşır. Tasfiye ile de tamamen karanlıklardan temizlenir. Sümer 9'da هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler onlar ulelbaptır. O bilenler neyi biliyorlar? Allah'tan sormayı biliyorlar. Bilmeyenler de henüz o noktada değiller. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle, hürmetle ellerinden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum inşallah çocukların Allah'a yönelmesinde Allah'ın onları seçmesi kadar ailedeki eğitimin de etkisi var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatimizi hepinize çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çocukların Allah'a yönelmesinde Allah'ın onları seçmesi kadar ailedeki eğitimin de etkisi var mıdır? Evet. Bir çocuk Allah onu seçtiği için Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı diler. Ama bunda elbette ailesinin onu yetiştirmesinin de tesiri vardır. Ruh çağına gelene kadar çocuğun iç dünyasında her şey şekillerini, doğru yolu göstermezseniz inanılması kuvvetle mümkündür. Çocuğunuzun davranışlarına dikkatle bakın. Başkalarıyla olan ilişkilerinde onlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden bir yapı mevcut değilse korkmayın. O çocuk Allah yoluna girmek için gerekli şartların sahibidir. Akil ve bali olduğu zaman Allah-u Teala onlarla bizatihi meşgul olur. Seçilenlerse belli olur. Allah'ın yoluna girerler ve Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah-u Teala Tarim 6'da يَا يَوَلَّذ۪ينَ آمِنُوا هُوَ اَنْبُسِقُوا اَهْلِكُمْ نَارًا. Ey iman edenler, kendinizi, ev ve evladiyanızı yakıtlı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. Öyleyse burada anne babaya da bir sorumluluk düşüyor. Allah'a yönelme noktasında çocuklara gerekli eğitimi vermeleri, onları o bilgiyle donatmaları söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam. Bizi zikirden ayıran insanların hayatımızdan uzaklaşması için dua etmek doğru mudur? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizi zikirden ayıranlar insan ve cin şeytanlardır. Allah-u Teala Furkan suresinin 28. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya veylete leyten illemme takıs filanen kalile. Keşke filanı dost edinmeseydim. Lekad edelleni ane zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Öyleyse saptıranlar kimler? Saptıranlar insan ve cin şeytanlar. Lekad edelleni ane zikri ba'de izcani. Zikirden saptırdı. Emirat Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollarda her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu sırat-ı müstakimden sapan, yanlışa davet eden şeytanlar, onların her birisi biri tağuttur. O tağutlar insanları zikirden alıkoyuyorlar. O zaman elbette tağutlarla birlikte olmamak lazım. İki ayet-i kerime şöyle. Nisa 140, Enam 68. İki ayette de Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle demişti. Nisa 140'ta. Bütüne bakalım inşallah ayet-i kerimede. Allah'ın ayetlerini inkar edildiğini, onlarla ayet edildiğini içtiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. İşte bu insanları zikirden alıkoyuyorlar. Enam 68'de de ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanlar gördüğün zaman Ondan başka söze geçinceye kadar artık onlarla yüz çevir. Onlarla. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra onları zalimlerle toplar ve beraber oturma. Evet, uzaklaşması noktasında dua, evet. Bursa'dan birkaç muhterem hocam, Allah'ı her an hissetmek ve bizimle beraber olduğunu idrak etmemiz için ne yapmamız gerekiyor açıklar mısınız? Zikretmemiz lazım. Denizli'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, Enam suresi 87, 88, 89 ayetlerini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Enam 87'de Allah-u Teala evvelki ayetlerde önce peygamberlerden bahsetti. Hepsinin hidayete erdiğini söyledi. Hepsi tasarruf takvasına ulaşmışlardı. Burada da peygamberlerin babalarından, onların zürriyetlerinden, gelecek nesillerden, kardeşlerinden bir kısmını seçerek sırat-ı müstakime ulaştığını söylemektedir. Enam 88'de ise bu ayet sırat-ı müstakim konusundaki en önemli birkaç ayetten bir tanesidir. Çünkü bu ayette sırat-ı müstakimin ve tarifi tamamlanmaktadır. Sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala kullarından dilediğini sırat-ı müstakime hidayet ederdir. Sırat-ı müstakim üzerinde yapılacak bir yolculukla insanlar Allah'a ulaşır. Sırat-ı müstakim ruh için Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Fizik vücut için Allah'a fizik vücudu teslim etmeye vasıta olan yolun adıdır. Nefs için Allah'a nefsi teslim etmeye vasıta olan yolun adıdır. İrade için Allah'a iradeyi teslim etmeye vasıta olan yolun adı. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bir kavramı var. Allah'a teslim olmak. Allah'ın vasiyeti, eğer peygamberleri de dahil ederseniz, 5 tane teslimi içerir. Allah Teala bize ruhumuzu, içimizi, nefsimizi, irademizi teslim etmemizi emretmiştir. Allah Teala bizden yemin, misak, ahd almıştır. İradenin ve aklın teslim edilmesine dair herhangi bir yemin almamıştır. Bunlar ekstrem kavramlar ve otomatik olgulardır. Bir insan daime zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbi adım adım saflaşır, saf olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemez, emrettiklerini mutlaka yapar. Öyle bir gün gelir ki düşmanlarını da sevmeye başlar. İşte o zaman kalbin müzeyyen olur. Allah-u Teala peygamberlerin olmadığı devirlerde Resullerinden kimi devrin imamlarına tayin ederse o kişi aklını da Allah'a teslim etmiştir. Seçtiği kişi otomatik olarak irade kontrolünü alır, tasarrufunu alır. Allah'ın söylediklerini söyleyebilir, Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Kendinden bir şey yapmaya ve söyleme imkanı yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorumlu değildir. 89. Allah Teala burada sırat-ı müstakimin tarifini 88 ayetinde yaptıktan sonra evvelki peygamberlerin kardeşlerinden ve oğullarından seçtiğini, hidayete erdirdiğini ve onları en son noktaya ulaştırdığını ifade ediyor. Onların Allah tarafından kendilerine nübüvvet verilen kişiler olduğunu, nebilik verilen peygamberler olduğunu söylüyor. Allah'ın Resullerinin bütün nebiler aynı zamanda Resuldür. Tüm kavimlerin başlangıçta inkar etmişlerdir ama sonra kavmin dokusu değişmiş ve Allah'ın nebileri toplumun bir kısmı tarafından mutlaka kabul edilmişlerdir. Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini, tüm kavimlerin başlangıçta Resulleri mutlaka inkar ettiğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de aynı şey olmuştur. Olmadıkları hakaretlere maruz kalmıştır ama sonra toplum tarafından kabul edilmişlerdir. Mekke'yi fethetmek ona nasip olmuştur. Ne zaman peygamberler reddedilirse neticede mutlaka onlara inkar etmeyecek bir kavim bulunur. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı durumlarda doğruyu söylemekle karşımızdakini kırmak arasında kalıyoruz. Kişinin yaptığı bir yanlış var. Biz ona göz yummak istemiyoruz. Fakat ona söylediğimizde bundan kırılacak, bu durumdan nasıl kurtulabiliriz, nasıl davranmalıyız? Kırılmayacak bir söyleyiş biçimi mutlak vardır. Doğru sadece bir değildir. Mutlaka onun da kabul edeceği bir doğru vardır. Önemli olan söyleyiş biçimi. Eğer onun kalbini kırmayacak ondan yana çözümü ona ulaştırırsanız, onu da hem o hatasından kurtarmış olursunuz hem de kalbini kırmadan yaptığınız için üst seviyede bir mutluluğu da yaşarsınız. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, irşat makamından devamlı aynı konuda dua istememiz doğru mu? Açıklayabilir misiniz? Eğer Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedefler istikametindeyse evet. Allah'a ulaşma, edileme, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi noktasında. Evet. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam. Çocuklar hep kendi büyüklerini takip ediyor ve örnek alıyorlar. Ne yapmamız lazım ki onları Allah sevgisi ve Resul sevgisiyle yetiştirebilirim? İşte sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman dilimi yoktur ki Resuller insanları Allah'ın kendilerine verdiği vazife tahtında insanları Allah'a davet etmesin. İşte bu davetin kabulü öncelikle anne babaya düşüyor. Anne baba Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görev çocukların İslami terbiyeyle terbiye etmesleri. Bu da ancak Allah ve Resul sevgisiyle gerçekleşir. O zaman çocuklarını Allah sevgisiyle yetiştirmek, Resul sevgisiyle yetiştirmek, onlara o eğitimi vermek, onları o çöl ortamında yetiştirmek hepimizin vazifesi. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek ve tövbe etmek bizim için kurtuluşumuza yeterli midir, açıklar mısınız? Evet, çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın taniti mürşide ulaşmak ve ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisinde gerçekleşir. Allah'a ruhunun ulaşması bir hediyedir Rabbimiz tarafından. İncil'de bu bir müjdedir, Tevrat'ta bu bir lütuftur. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası Allah'ın garantisinde gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Hidayet çağının sahabeleri, havarileri ve Rabbanileri konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İçinde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı. 14 asır evvel Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu, Mehdi Aleyhisselam'ın devrin imamının olduğu çağ. Mehdi, hidayete ermiş, hidayete vesile olan ve hidayete erdiren manalarıyla Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde yer almaktadır. Evvel emirde Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki hidayete baktığımız zaman hidayete ermiş manasıyla Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Men yahtillahu fevvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Ve men yudlil. Allah kimi dalalette bırakırsa felen tecide veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşid bulunmaz. Buradan hidayetin ancak veli mürşidle gerçekleşeceğini Allah-u Teala açıkça bize ifade buyuruyor. Her devirde ardı arkası kesilmeksizin Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün kavimlere o kavmin ana lisanıyla vazifeli kıldığı veli resuller var. Onlar da hidayete vesile olanlardır. Sonra biz resullerimizi ard arda gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu veli resullerin hidayete vesile olanlar olduğunu açıkça beyan ediyor. Lakad ba'asna fi kulli ummetin rasulen en yabudullaha ve yectenibu tağuta. Ve minhum men adalla ve minhum men aqad alayhim dalala. Her ümmetin içerisinde tağuta kul olmaktan iştinab etsinler, Allah'a atılsınlar diye veli resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerimize delalet hak oldu. İşte o kavimde hidayeti dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o veli resul vesilesiyle hidayete eriyorlar. Ama daveti kabul etmeyenler delalet üzerlerine hak oluyor. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ı biliyor, isyan ediyor. Nasıl insanlar Allah'ı biliyorlar? Allah-u Teala'nın üzerine farz kıldığı her kavimde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resuller. Bu veli resullerin hepsi Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesine göre hidayete vesile olanlardır. İttebu illa men la yeselikum ecra ve hem muhtedun. Yasin 20'de ittebu'ul mürselin ittebu men la yeselikum ecra ve hem muhtedun. O resullere tabi olun. O resuller ki sizden ücret istemez, hidayete ermiş ve hidayete vesile olanlardır. Öte yandan her devirde, o devrede Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir nebi resul varsa, o asaleten hidayete erdirendir. Ama onların olmadığı dönemlerde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in de beyan ettiği şekliyle
Ali İmran 179'a göre Veli Resulü arasından Allah birisini seçiyor. Gaybi bildiriyor. Ve Allah Teala'nın kendisine Cin suresinin 26. ayet-i kerimesinde, 27. ayet-i kerimesinde gaybi kendisine bildirdiği, tasarruf rızasının sahibi olan Resul, o vekaleten devrin imamı olarak seçiliyor. Secde 24'e göre. Secde 24'te de Allah Teala ve cealna minhum eimeten yehtune bi emrina lema seberu ve kani bayatina yukun. Öyleyse her devirde hidayete erdiren, hidayete vesile olan ve hidayete ermiş insanlar her inanç grubunun içerisinde vardırlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedirler. 7 ayet-i kerime bize bunu söylüyor. İşte bu delalette olan insanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Başlangıçta herkes delalette. Gördüğünüz gibi ayetler açıkça buyuruyor. Bu delalette olanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123 ve Bakara 38. İşte bu hidayetle gelen hidayetçiler, hidayet insanlar onlarla hidayete muhatap oluyorlar. İnsanoğlu üç vücut ve serbest iradenin sahibi. Bir, Allah bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik beden, berzah alemine ait olan bir nefs ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle insanları yaratmıştır. Ve Allah Teala en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın için dilediği şey mutluluk. Kur'an bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir ve hidayetin hedefi de mutluluktur. Tüm kutsal kitapların hedefi hidayettir. Nereden anlıyoruz? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler ki dinin din tektir, ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Ve bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatını da Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e sana da vahiy ederek şeriat kıldı. Dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, dini ikame etmek, dini yaşamak, dinde fırkalara ayrılmamak ve şirkten kurtulmak. Her devirde iki grup insan var. Dinde fırkalara ayrılan, şirkte olanlar, dinde fırkalara ayrılmayan, şirkten kurtulanlar. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 tane negatif özelliğe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Evet, herkes şirktedir. Aynı zamanda herkes şirkte olanlar, dinde fırkalara ayrılanlardır. Ama Allah-u Teala da ezeli ve ebedi tek dinin hayata geçirilmesi, insan tarafından yaşanması, dinde fırkalara ayrılmamak ve şirkten beri olma ifade ediyor. Şimdi bu slaytımızda 19 tane pozitif özelliğin sahibi insanlar kimlerdir? Bir insanda
19 tane negatif özellik varken bu 19 negatif özelliği pozitife çeviren tek şey bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz size tebliğ ettiğimin onda birini yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Ahir zamanda tebliğ ettiğimin onda birini yapacaklar. Gidecekler yer cennettir. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerin onda birini bırakırsa helak olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emrolunduğunu onda birini yaparsa kurtulacaktır. Demek ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde Allah Resulü 10 tane negatif özellikten bahsediyor. Onda birini, yani demiş oluyor ki siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz helak olursunuz. Ahir zamanda öyle bir ki ahir zamanda hidayet çağında Mehdi Aleyhisselam'ın devrin imamı olduğu bu çağda onda birini yapacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve kurtulacaklar. Öyleyse içinde bulunduğumuz hidayet çağında insanları helaktan kurtaran tek şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir kere daha o slaytımızı gösterelim. 19 tane negatif özellik ve 19 tane pozitif özellik. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemeyenler ve dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler, ayetlere gafil olmaktan kurtuluyor, yakin sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, küfürden kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, delaletten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, sağır dizisi görmekten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, şeytana dost olmaktan kurtuluyor. Şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Sebil-i gayden kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Helaktan kurtuluyor. Amelleri boşa gitmekten kurtuluyor.

İşte ilmin şerrinin kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve ilim şehri, ilim sahibi, hikmet sahibi, hikmet evi olan Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e ve devrin imamı olarak zikredilebilir. İşte böylesi bir durumda hangi peygamber devrine bakacak olursak Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabı ile 7 sabah 4 teslimin farz olduğunu ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Hz. Nuh zamanında Nuh Aleyhisselam'la gemiye binenler, onlar 7 safa 4 teslimi yaşayanlardır. Ve onlar kurtulanlardır. Hz. Nuh'un selamın yaşadığı 7 safa hidayet. Ayetler bize bunu gösteriyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı da 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor ve ona tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar ki özellikle Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere Nebiya Sultanı Peygamberimize baktığımız zaman Nahl Suresinin 123. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi baban İbrahim'in dinine tabi ol diye sana vahyettik. O müşriklerden değildi. İşte Hz. İbrahim Aleyhisselam da Kur'an ayetleriyle kendisine tabi olanlarla birlikte 7 safa 4 teslim yaşadı. Hz. Musa Aleyhisselam Tevrat'ın ayetlerine baktığımız zaman hem Kur'an ayetleriyle Hz. Musa Aleyhisselam 7 safa 4 teslimi yaşadı hem de Tevrat ayetleriyle biraz sonra göstereceğiz. Kendisine tabi olanlarla birlikte 7 safa 4 teslimi hidayeti yaşadı. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik vücudun hidayeti fizik vücudun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse 7 safa 4 teslim 7 safa hidayetin yaşanmasıdır ki tekrar ediyoruz. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabı hedefi hidayet. Hidayetin hedefi mutluluk. Hz. Nuh Aleyhisselam ona tabi olanlar beraberce bu mutluluğu, huzuru, iki cihan saadetini yaşadılar. Hz. İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bulundukları dönemde 7 sava 4 teslimi yaşayarak iki cihan saadetine ulaştılar. Hz. Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar 7 safa hidayeti yaşayarak Arap Suresinin 159. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi onlar da mutluluğu yaşadılar, hidayeti yaşadılar. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Arap 159'da ve min kavmi Musa ümmeten yahdûne bil hakki ve bihâ yâdilûn. Ne yapmışlar Hz. Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar? Evvela hidayeti dilemişler. Daha sonra onun yaşadığı dönemde, Hz. Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde elbette asaleten devrin imamı Hz. Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar Hz. Musa'ya tabi oldular. Hz. Musa ile birlikte ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hz. Musa ile birlikte fizik vücut teslim yaptılar. Hz. Musa ile birlikte nefs teslimine ulaştılar. Hz. Musa ile birlikte irşada ulaştılar. Hz. Musa ile birlikte iradelerini teslim ederek Arap 159'a göre Hakk'a ve hakla hükmetmeye ve adaleti gerçekleştirme noktasına Allah onları ulaştırdı. Ayetler gayet açık. Gelelim Hz. İsa Aleyhisselam Allah'ın kendisine indirdiği İncil'le ona tabi olan havariler 7 sava 4 teslim yaşadılar. Evvela Hz. Musa'ya gelelim. Hz. Musa döneminde 7 sava 4 teslimi yaşayanlar Al-İmran suresinin 79.

0: kelimesinde bildirildiği gibi onlar Rabbanilerdir. Kavminden bir ümmet vardı. Hakka ulaştıra adaletle hükmederler. İşte bu Hazreti Musa döneminde hakla hükmedenler, adaletle hükmedenler, hakka ulaştıran adaletle hükmedenler, onların Rabbaniler olduğunu bu ayet-i kerime açıklıyor. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olmaz. Fakat sizin kitabı tecdit etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı Rabbaniler olun diyor. Yani Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin evrensel veciz hadisi, "Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Hazreti Musa Aleyhisselam da kendi döneminde Rabbanilere demiş oluyor ki, en hayırlınız Tevrat'ı öğrenen ve öğretendir. Tevrat'ı öğrenen ve öğretenler, onlar bu ayet-i kerimenin muhtevası içinde Rabbanilerdir. Yani Hazreti Musa kendisine tabir olanlara Rabbani olun demiş oluyor. Rabbe kendinizi adayın. Gelelim Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam. Kur'an ayetleriyle bakıyoruz. O da kavmini, tebliğ ettiği insanları yedi safa hidayete çağırıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Kur'an ayetleriyle yedi safa hidayeti yaşaması. İşte Maide 111 ve izahveytu ilel havariyune en amene bi ve bi resuli. Ben havarilere, bana ve resulüme iman edin demiştim. Vahye mazhar olan havariler, onlar yedi safa dört teslimi yaşayanlardır. Yetmez, Maide 83'te Resul'e indirileni, Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görüyoruz. Maide 82'de dostluk bakımından amini olanlara en yakın olanlar, muhakkak ki biz Hristiyanız diyenler bulursun. Bu onların arasında keşişler ve ruhbanlar bulunması, onların kibirlenmemesi sebebiyledir. Ayetler kesinlikle Hz. İsa Aleyhisselam'a ona tabi olanların da yedi safa dört teslim yaşadığı, hidayeti yaşadığını görüyoruz. Gelelim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Hz. İsa Aleyhisselam'ın da yedi safa hidayeti yaşayanların adı havariler. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'ın kendisine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an ayetleriyle onlar da yedi safa dört teslim yaşadılar. Sahabenin hepsi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytana kovmaktan kendilerini kurtardılar. Mümtehin-i 12'ye göre mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hepsi tabi oldu. Ve Enam 71, Rad 21'e göre hepsi ruhlarını Allah'a vasıl ettiler, vuslata erdiler. Alimen 20'ye göre hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Benim ve bana tabi olanlar biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Zümre 18'e göre hepsi nefslerini de Allah'a teslim edip ulu elbab oldular. Hücurat 7'ye göre hepsi irşada ulaştılar. Ve Tövbe 100'e göre hepsi de iradelerini Allah'a teslim ettiler. Yani sahabe nasıl Rabbaniler 7 sabah 4 teslim yaşadılarsa, nasıl havariler 7 sabah 4 teslim yaşadılarsa, sahabe de Nebile Sultanı Peygamberimize indirilen Kur'an, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 sabah ve 4 teslimi yaşadı. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve 7 safa tabiyet. 1. safa Hz. Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar, Hz. İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar, havariler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye tabi olanlar. Görüyoruz ki din aynı din, safalar aynı, 7 safa ve 4 teslim. Bunlar Kur'an ayetleriyle tabi. Ama şimdi Hz. Musa'ya tabi olanlar Tevrat ayetleriyle, Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabir olanlar İncil ayetleriyle, Peygamber Efendimiz'e tabir olan Kur'an ayetleriyle. Tevrat ayetleriyle sabahı yaşayan Rabbaniler, İncil ayetleriyle sabahı yaşayan Havariler, Kur'an ayetleriyle sabahı yaşayan sahabeler. Evet, 7 Safa ayetleriyle Tevrat'taki 7 Safa Hanif dini. Biz Tevrat, İncil ve Kur'an ayetleriyle söylüyoruz inşallah. Ona beraberce bakalım. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. İkinci safa mürşide tabi olmak, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleri. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Dördüncü safa fizik ucunda Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti, Kur'an ayetleri. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Altıncı safa irşada ulaşmak, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleri. Ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Görüyorsunuz ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ulul azm nebileri, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hepsi 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar. Ama içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında özellikle Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şerefler bu Kur'an-ı Kerim'le Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde sahabenin özelliklerinin Tevrat ve İncil'de aynı anlatıldığı buyruluyor. İşte sahabenin alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'deki vasıflarıdır. Yani Allah-u Teala Tevrat'ta ve İncil'de gelecekte Nebiler Sultanı Peygamberimize tabi olup 7 sabah 4 teslimi yaşayacak sahabenin vasıflarını İncil ve Tevrat ayetleriyle o kitaplarda veriyor. Öte yandan son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'le de havariler gibi olun diyor. Rabbaniler gibi olun diyor. Nereden diyor? İşte Saf Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi. Saf Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde ey amini olanlar Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa ve havarilere kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi bunun üzerine İsrailoğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenler düşmanlarına karşı destekledik ve böylece onlar galip geldiler. Öyleyse görüyorsunuz ki Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olan havarilere Kur'an ayetlerinde amin olanlar da siz de onlar gibi olun diyor. Siz de Rabbaniyim gibi olun diyor. Siz de havariler gibi olun diyor. Ama sahabeyinde Rabbanilere ve havarilere de siz de sahabeler gibi olun diyor. Rabbanilere ve havarilere siz de sahabeler gibi olun dediğini nereden biliyoruz? Fetih 29'da çünkü sahabenin vasıflarını Tevrat ve İncil'de anlatıyor. Eğer onlar yaşasalar onun gibi olacakları ifade ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça değil İslam. 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine lemâ âteytüküm min kitâbin hikmetin ثُمَّ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا فَاشْهَدُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Kudüm Arapça ayet-i kerimin meali Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitapları, şeriat kitapları yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını, Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik edecek, size kitap ve hikmeti tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Ona mutlaka yardım edeceksiniz. İşte bu Resul içinde bulunduğumuz hidayet çağında vekaleten devrin imamı. Bir Nebi Resul değil çünkü son Nebi Resul Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde öyle buyuruluyor. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪ي Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. İşte Nebilerin hitamından sonra Resulullah'ın da geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ مَعَلَّمَهُ hadis-i şerifine mazhar olan Mehdi Aleyhisselam Ali İmran 81'de kendinden önceki ul-azm nebilerine verilen bütün şeriatı tasdik ediyor. Yani muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam içinde bulunduğumuz hidayet çağında bize Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize Musa Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize İsa Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Ve bize sahabenin yaşadığı şeriatı 7 sabah 4 teslim öğretti. Şimdi bunları Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslimin nasıl yer aldığını görmek istiyorum. Mehdi Aleyhisselam bize Kur'an'ı öğrettirdi ve yaşatırdı. Bu Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı 7 sabah 4 teslim Kur'an ayetleriyle. O zaman Mehdi Aleyhisselam içinde bunu hidayet çağında muhterem Efendimiz devrin imamı bize Nuh'un şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını hepsini bir bir öğretti. Bakın Kur'an ayetleri yaşanan Hanif dini 7 safa. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Ama bunlar Kur'an ayetleri. Ve Kur'an ile Mehdi Aleyhisselam bize ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça diye İslam'ı 7 sabah 4 teslim anlattı. Ve 7 sabah 4 teslimin bütün devirlerde hangi inanç grubu içinde olursa olsun yaşandığını ifade ediyor. Ama azınlık bir grup tarafından. İkinci safa Kur'an ayetleriyle mürşide tabi olmak. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa irşat. Yedinci safa iradenin teslimi. Mehdi Aleyhisselam bize Kur'an'ı öğrettiğine göre Kur'an'daki bu ayetleri 7 sabah 4 teslimi Nuh Aleyhisselam ayet şeriatıyla 7 sabah 4 teslimi İbrahim Aleyhisselam şeriatıyla 7 sabah 4 teslimi Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla 7 sabah 4 İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla ve 7 sabah 4 teslimi Peygamber Efendimiz'in şeriatıyla öğretti ki Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı tabi İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı kadar elimizde yok. Ama Musa Aleyhisselam'ın şeriatı kitabı Tevrat var. Bunları yaşayanlar Rabbaniler. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı İncil var elimizde. 7 sabah 4 teslimi yaşayan havariler ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını yaşayan 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabeler. İşte bugünkü konferansımız içinde bulunduğumuz hidayet çağında hidayet çağının sahabeleri, havarileri ve Rabbanileri diye konferansımızı icra ediyoruz. Sahabeler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizle birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, havariler, Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, Rabbaniler, Hazreti Musa Aleyhisselam'la birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar ve içinde bulunduğu hidayet çağında Mehdi Aleyhisselam'la da 7 sabah 4 teslimi yaşayan Sabikunel Ahirini Allah Teala ifade ediyor. Yani Sabikunel Ahirinin içerisinde sahabeler de var, havariler de var, Rabbaniler de var. Azınlık bir grup ama evet. Vakıa suresinin 13-14 ayetlerinde Allah böyle buyuruyor. Sabikunel Evvelin, yani evvelki sabikunlar Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz'i birlikte ve diğer zamanlarda 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar çoğunluk. Sülletin minel evveline, onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve kalilin minel ahirin, ve onların birazı da sonrakilerdendir. Evet, içinde bunun hidayet çağında her inanç grubunun içerisinde ki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 73 fırka diyor ve bugün Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün yaptığı humanitar araştırmasında dünyada yaşayan insanlar arasında 23 tane ayrı inanç türü var. Bu 70 ayrı inanç türünün içerisinde 72'si cehenneme, onların içerisinden azınlık bir grup fırka-i naciyeyi oluşturuyor. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, Mehdi Aleyhisselam döneminde 7 sabah 4 teslimi yaşayan sabikunel ahirin, yani bu dönemin sahabeleri, havarileri ve rabbanileri olanlar. Onlar dünya sulhunu gerçekleştirecekler. Onlar dünyanın her cümerç girdikten, o girdaptan insanlığı kurtaracaklar. O dönem altın çağ, hidayet çağı olacak ve hidayet çağının altın anahtarı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten bulaşmayı dilemesi. Bu kalpten bulaşmayı dileyen hangi inanç grubunun içerisinde olursa olsun Allah Teala'nın kalbine verdiği mürşit sevgisiyle onlar mutlaka mürşitlerine tabi olacaklar. Ve tıpkı Hazreti Musa ile birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan Rabbaniler, Hazreti İsa ile birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan Havariler, Hazreti Peygamber Efendimizle birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan günümüzün sahabeleri olacaklardır. Hepinizi bu son hedefle kutsal kitapları önerip hayatınıza tatbik etmenizi Efendimizin metri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi, konferansına ait olan sözlerimi burada tamamlıyorum. Gazanız mübarek olsun. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan işittiyseniz, gerekli dersi aldıysanız, sahabe gibi, havari gibi, rabbani gibi, siz de kalpten bulaşmayı dileyen hidayetin birinci safhası peşinden mutlak surette hidayet çağının sahabeleri olmak istiyorsanız, tövbeye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki, bak sana ben verdim, sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündür mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığım maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Ooo bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu tarafa misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizi bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlılar. Birinci sual, Osmanlılardan bahsedince neyi düşünmeliyiz? Osmanlı deyince hidayeti, dürüstlüğü, Osmanlı deyince Allah sevgisini en büyük boyutlarda yaşandığı bir dönemi aklımıza getirmeliyiz. Balkanlarda hep şu tekerleme söylenir: Osmanlı gitti, adalet bitti. Gerçekten adaletin timsali de Osmanlı. Osmanlı bütün dünyaya tek başına meydan okuyan bir Allah dostları topluluğu. Tasavvufu yaşayan her kesimden Adana'ya kadar Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanlardan oluşuyordu. Peygamber Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sahabeden sonra dünyaya üzerinde İslam'ı gerçek anlamda yaşayan bir milletler topluluğu olarak düşünmeliyiz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şey tabii ki tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasıdır. Osmanlı evde, sokakta, çarşıda, askerde dünyayı hep örnek olmuş bir milletler topluluğu. Osmanlı Devleti, ifade ettiğimiz gibi, adaleti en üst seviyede sergileyen, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bir hayat tarzını benimsemişlerdi. Gerçekten sahabenin hayatına baktığımız zaman ne görüyoruz? Başlangıç noktasında birbirinin can düşmanı olan sahabe, 23 sene içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Bakara 151'deki görevlerini hatırlatmak suretiyle ona paralel ayetlerin tilaveti, bu ayetlerin tilavetinde tebliğ var ve kıraat var. Sonra ikinci görev nefs tezkiyesi, üçüncü görev kitabın, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi, dördüncü görev hikmetin öğretilmesi ve beşinci görev hikmetin ötesinin öğretilmesinin muhtevasını alıyor. İşte Osmanlı'daki tasavvuf gruplarına baktığımız zaman saray erkanı Mevlevi'ydi, askeriye sınıfı Bektaşi'ydi, esnaf sınıfı Abdülhamid Teşkilatı'nın bütün standartlar içerisinde 7 Safa 4 Teslimi sahabe gibi yaşayanlardan oluşuyordu. Kur'an onlar için bir hayat kitabıydı. A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı hayatlarına tatbik eden, Kur'an'a muhalif olan her şeyden kaçınan Allah'ın dostlarından oluşuyordu. İkinci sual, Allah ile bu kadar yakın ilişkide olan Osmanlı'nın yıkılmasının sebebi neydi? Tabii ki saraya cinci hocaların yerleştirmesi. Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'la olan sıkı ilişkileri söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'i yaşaması söz konusu. Ama ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmi nücumla, artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı, Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi, sonra da gerileme devrine ve nizam-ül alem olmaktan çıkıp nizam-ı cedide, yani yeni nizama geçti. Aleme nizam veren Osmanlı, kendi içerisinde bir daralma yaşadı. Özellikle Rabbani ilmin hakim olduğu bir devrede, ki bu Osmanlı'nın muhtevasında 400 yıllık bir süre ifade ediyor. Daha sonra Zülmani tatbikatın başlandığı bir dönemi görüyoruz. İlmi nücum ki Allah'ın yasak ettiği bir ilim ama insanlar ona rağbet etmişler. Kur'an'daki İslam'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasının arkasında Allah Teala'nın mürşitleri söz konusudur. Bunu en güzel şekilde belirten Yunus, yedi safhanın yedisinin yaşanması ancak mürşitle yaşanabilir. Mürşidi daima tayin eden Allah'tır. Fakat kişinin mürşide ulaşabilmesi onun bir kalbi dileğine bağlıdır. İşte gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Daha işin birinci safhasında mutlaka bir Allah'ın tayin ettiği mürşid gerekli. Resulün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Ve Osmanlı mürşitlerine tabi olmak suretiyle ki baktığımız zaman Osmanlı'nın kurucusunda yer alan Osman Gazi mürşidi Şeyh Edebali'ye tabiydi. Daha sonra 2. Murat Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin ve her padişahın yanı başında mutlaka lalası mürşidi vardı ki onlar Allah'ın emirlerini onlardan alıyorlardı. Onlara düşen de bunu tatbik etmek oluyordu. İşte tekrar Osmanlı standartlarında, sahabe standartlarında bir asıl saadeti yaşamak mümkün müdür? Üçüncü sual. Elbette. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu bize bildiriyor. Nasıl sahabenin hayatı sabikun el evvelin olarak yer almışsa ki sabikun el evvelin Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde muhacirin ve ensardan bahsediyor. Muhacirler, Mekke'den Medine'ye göç edenler ama Resulullah'a tabi olan yedi safhayı yaşayanlar, Ensar Medine'de Resulullah'a tabi olan yedi safhayı yaşayanlar, bu yedi safhanın yaşanmasında onları örnek bir topluluk oluşmasına götürmüştü ki tıpkı sahabe gibi Osmanlı'da da öyleydi. Al-İmran 110'da kuntum hayrin ümmetin uhricet lin-nas. Siz insanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ta'murune bil ma'ruf tenhâne'l münker, ma'ruf emreden münkerden nehyeden bir topluluk oldunuz buyuruyor. İşte Resulullah'ın aynı zaman peygamberi olduğunun noktasını hareket edecek olursak kıyamete yakın bir dönemde Mehdi Aleyhisselam'a bağlı olanların da tıpkı sahabe gibi yedi safhayı yaşayarak sabikuna lahirini oluşturmaları söz konusu ki bu da tıpkı sahabe gibi bir kere daha dünyada asr-ı saadetin yaşanmasının işaretidir. İnsanları Allah'a yaklaştırmak, Allah'a onun için İnsanları Allah'a yaklaştırırsanız Allah onun içine mutlaka koruyucu bekçi koyar. O kişi Allah sevgisinin her gün içinde adım adım büyüdüğünü yaşadıkça Allah'ın emirlerini yerine getirmenin yasaklarını asla işlememenin kendisi için vazgeçilmez bir şey olduğunu bir insan hüviyetine girer. İşte Osmanlı böyle olduğu için can hakimiyetini sağlamıştı. Şu anda dünya insanının problemi dinini unutmuş olmasıdır. Ama devrin yanlışları birer birer ayıklanacaktır. Yerine Kur'an doğruları konulacaktır. Gelecek yıllar Osmanlı'nın yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecektir. Osmanlı görecektir ki yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Neyle? Mukaddes kitaplardaki Allah'ın tek dininin, tek şeriatının yaşanmasıyla. Şeytanın devreye girmesi, şeriatı insanlara öcü gibi göstermesine sebebiyet vermiş ama şeriat deyince Allah-u Teala'nın insanoğluna uyması meyanında bahşettiği kurallar bütünüdür. Emir ve nehirlerden ulaşıyor. Kim ki bu emir ve nehirleri hayatına tatbik ederse mutlak surette hedefine ulaşacaktır. Allah'ın da istediği bu. Nasıl sahabe Kur'an'daki emirlere itaat yasakları işlememek suretiyle maruf ve emreden münkerden nehyeden bir noktaya ulaşmışsa, peşinden Osmanlı bu noktaya geldiyse, Mehdi Aleyhisselam'a bağlı olanların da Kur'an'daki emir ve nehyleri A'dan Z'ye kadar itaat etmek suretiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak yeniden bir asr-ı saadet mutlaka gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a olan sevgi ve muhabbeti anlıyorum.
3: Dualar, namaz.
4: Yeniden diriliş diyor, İslam alemi 500 yılda dünya hükmedecek adil bir şekilde. Yani zekat verecek insan bulamayacaksın. Nasıl ki işte 650 yıl sonra ben devlet kuracağım dediyse Osman Bey yanındaki kardeşlerin yakınları bile hayal gibi geliyorduysa. Ama biz gördük inananlar için zor diye bir şey yok. Bu kolay olur mu? Elbette sancı olacak. Ama olacağı Allah'ın izniyle. Yani yeter dağımız ilahi kelimetullah dini mümine hizmet olsun. İmkansız değil. Yakındır da Allah'ın izniyle.
1: Sizce bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Sevgimiz, muhabbetimiz, içimizde yanan aşkımız.
3: Dualarımız. Gönlümüzden ne geçerse kısacası.
5: Ruhumuz ulaşır. Çünkü cesetimiz orada artık şey oluyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geliyoruz. Cenab-ı Hak'tan karşı karşıya. Allah orada kolaylığımızı versin Cenab-ı Hak.
1: Allah'ım benim de ruhumu bu ermiş evliyaların gibi hayattayken sana ulaştır şeklinde manevi talepleriniz var mı?
2: Tabii ki manevi taleplerimiz her zaman Allah'a var. Sevdiği ve razı olduğu kişilerle, en kıymetli yerlerde, en kıymetli kişilerle bizim de ruhumuz sağ olsun.
4: Ey Yüce Allah'ım.
5: Seni çok seviyoruz.
2: Benim de yaşarken ruhum sana ulaştı.
0: Ki davamız ilahi kelimatullah, din-i mümine hizmet olsun. İnananlar için zor bir şey yok dedi. Allah'ın insanlardan istediği dine hizmet etmemiz midir? Evet. Biz insanlar Allah-u Teala'dan hep alırız. Rızık alırız, ihsan alırız, nimet alırız. Allah'a verebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Allah için yapacağımız ibadetler vardır. Ama bu ibadetler de yine Allah'a bir şey veremezler. Allah'ın bizden beklediği bir fayda, bir yardım söz konusu değildir. Ama Allah bir dinin sahibidir. Dine hizmet ettiğimiz zaman Allah'a hizmet etmiş oluyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Çünkü Allah-u Teala bütün insanları yaratandır. Bütün insanların ki can saadetine ulaşmasını istiyor. Ve Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyaçtan münezzeh olan Allah-u Teala yarattığı bütün kulların mutlu olmasını istiyor. İşte mutluluğu Allah'ın kendisine nasip ettiği insanların da Allah'ın ahlakıyla ahlaklanarak kendisinin dışındaki bütün insanları mutlu etmeye çalışması Allah'ın insanlar için vaaz ettiği temel hedeftir. Bu hedef mutlaka gerçekleşir. Evvela başında bir dilek var. Ruhun dünya içinde Allah'a ulaşması Allah'ın bir lütfu keremidir. ve edeple gelen lütufla döner. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yeter ki o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte bu kalpten ulaşmayı dilemek, o kişinin kalbinde Allah'ı talebi gördüğü an mutlak surette Rahim Esması ile tecelli ederek 7-8 aylık süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkereten bir geçtikten sonra ruh Allah'ın zatında ifna olur. Fizik ucu şeytana korumaktan kurtulur. Nefse 7 kademede tezkiye olur ve bu noktadan itibaren o kişi özellikle Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhu Allah'a ulaşana kadarki olan 7-8 aylık süreyi çok üst seviyede mutluluklar yaşayarak geçirir. Buradan hareketle daha ötesine geçmek üzere Allah'tan talepte bulunur. Ya Rabbim, ben ruhumu sana ulaştırmayı diledim ve benim ruhumu kendine ulaştırdın. Mükafatları da bana eksiksiz verdiğin 3 tane cennet dünya saadetin yarısı. Ben daha üst seviyedeki mutluluklara talibim. Fizik ucunu da Allah'a teslim etmek istiyorum. Bunun da yegane vasıtası, tabii ki diğerleri var ama en büyük vasıtası zikir. Zikrini 2 kat, 6 kat arttırarak fizik ucu teslimine ulaştığı zaman mutluluğun yarıya değil %81'e ulaştığını görecektir. Nefs teslimiyle mutluluk ahiret ve dünya saadetinin tamamına o kişiyi ulaştıracak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikir yapmak sizce insanlara ne sağlar?
4: Şimdi Allah Teala diyor, kalpler Allah zikretmekle mutmain olur. Hani günümüzde diyorlar işte, benim kalbim temiz ya. Kalbin temizlik bir metot diyor. Yani ne makineye atıp da deterjanla temizleyebilirsin. Kalpler ancak Allah zikretmekle mutmain olur. Yani bunu sağa sola çekmenin bir anlamı yok.
2: Tamamen melekleşir, kötülük yapamaz.
5: Allah'ı zikretmek. Burada oturduğumuz yerde zikrediyoruz mesela. Allah'a ötenle. O muhakkak ki.
3: Güler yüzlü olur. Temiz yüzlü olur. Sakin olur, huzurlu olur. Bir kere kimsenin kalbini kırmaz diye düşünüyorum.
4: İşte zikir dediğimiz kalp zikri. Kalp zikrine başladığım her gün buradan böyle vurdum Allah Allah Allah dediğin zaman bir müddet sonra buradan hafif bir tünel, hani tünel kazanan ışık göründü diyorlar ya. Kazdın. İşte ondan sonra kalp yavaş yavaş Allah demeye başlıyor. Çocuklarımız olduğu zaman söyleriz. Oğlum hadi anne de baba de dedirtmeye çalışır. Kalp de çocuk gibidir. Sen kalbinle söyletirse onu söyle. İşte biz Allah dedirtmeye çalışırsa işte o zaman özümüze döneriz, güzelleşiriz.
0: Zikir yapan kişi için tamamen melekleşir, kötülük yapamaz. İnsanların bir melek hüviyetinde olması mümkün müdür? Yaratılışta Allah-u Teala insanı her şeyden üstün olarak yaratmıştır. Ve yaratılış gayesi de ahsenin takvime ulaşmak. Elbette meleklerin ötesine geçebilir. Çünkü meleklerin Allah'ın yaratılışında onlara verdiği irade bağlanması ve emirlere %100 itaat, ki seni tesbih ve takdis ediyoruz. Olayı meleklerin hepsinde var. Ama insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği serbest irade itaatında bu dünya hayatını yaşarken emirlere itaat, yasakları işlemek suretiyle o hedefe ulaştığı zaman çok daha üst boyuta geçecektir. Allah insanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmıştır. Yeryüzünde en üstün varlık halifedir. Peşinden kavim resulleridir. İnsanların hidayetine vesile olan ve yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmaktır. Meleklere baktığımız zaman gerçekten Allah onlara nefs verdiği zaman nefse baş edemediklerini anlıyorlar. Ama ne zaman insan meleklerden üstün olur? Nefsine karşı cihad-ı ekberi kazandığı zaman. Harut ve Marut kıssası bunun en güzel örneğidir. Allah katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer Allah'ın başka bir mahluk insandan daha kıymetli olsaydı Allah Teala bize "Ey insanlar, ben sizleri başka bir mahluk için yarattım" diyecekti. Ama öyle demiyor. Her şeyi yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. İnsan adı verilen mahluk hayvanlardan daha aşağıda da olabiliyor. Niye bağlı? Nefsinin, kalbinin yapısına bağlı. Ruhunun Allah'a ulaşıp ulaşmadığına bağlı. Nitekim melekler soruyorlar, "Ya Rabbi, sen Adem Aleyhisselam'ı ona verdiğin neyle bizden üstün kıldın?" "Ona verdiğim nefse sizden üstün kıldım" diyor. Allah Teala öyleyse insan olduğu için üstünlük müessesi onun nefsinin tezkiyesine ve teslimlerine paralel bir seyir takip eder. Cinlerden üstün olması Allah'ın ona verdiği ruhtur. Meleklerden üstün olması Allah'ın ona verdiği nefstir. Ve her konuda da insan Allah'ın yeryüzündeki biricik temsilcisidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem hocamız, hürmetli hasretle ellerinizi öpüyorum. Müsaadenizle bir soru sorabilir miyim? Osmanlı'da gayrimüslim çocukların ailelerinden zorla alındığı doğru mudur? Hürmetli hasretle ellerinizi öpüyorum. Sizlere çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'da gayrimüslim çocukların ailelerinden zorla alındı doğru mudur? Hayır, doğru değil. Bugün bile insanlar çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Yani kısacası çocuklarının geleceği için iyi bir eğitimle yetişmesini istiyorlar. Osmanlı'nın yaşadığı dönemde en üst seviyedeki eğitim Osmanlı'daydı. Öyle olunca özellikle Balkanlara baktığımız zaman Osmanlı döneminde evvela Allah dostlarıyla insanlara Allah'ın dini anlatılıyordu. Hiçbir zaman zorlamayarak, onların kalbini fethederek insanlara ulaşılıyordu. Öylece olunca insanlar çocuklarının bu edeple yetişeceğini düşünmesi sebebiyle çocuklarını Osmanlı'ya teslim ederek bizim de çocuklarımız sizin bu yetiştiğiniz edep muhtevasında yetişsin, yaşasın ve güzelliklerin sahibi olsun. Birçok zavallı der ki Osmanlı kaçırdığı çocukları kendi sarayında eğitime tabi tuttu. Hayır. Onları ehlileştirdi. Öyle değil. Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olmuş Batılılar. Bu çocukları da alın, bunları sarayınıza enderinde okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarımızı Osmanlı'ya getirip teslim etmişlerdir çocuklarını. Zamanın bütün bilimleri enderinde tahsil edildi. Oraya bütün milletler, insanlar gelirdi. Bugün insanlar için nasıl çocuklarını Batı'ya, Amerika'ya gönderiliyorsa eğitim için, o gün de en üst seviyede dünyaya hakim olan Osmanlı'ydı ve en üst seviyedeki eğitim sahibi de elbette insanlar çocuklarını onların okullarında yetiştirmek, diploma sahibi kılmak ve ülkelerinde faydalı insanlar olarak yetişmesini istiyorlardı. Enderun'da yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık vezirlik rütbesine yükselmiştir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a yaklaşmakta bir yol gösterici, bir rehber, bir merdiven gibi görüyordum. Elimizden tutan, aksadığımız zaman elimizden tutup kaldırabilecek bir yardımcı gibi görüyordum.
4: Şimdi zaten bak, Kur'an-ı Kerim Allah'ta diyor, salih kullarımla beraber olun, değil mi? Şimdi biz o salih bölümde olmadığımıza göre salih olanı bulacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakından sonra olduğu zaman o yaşayan bir Kur'an'dı. Şimdi bizler yaşayan Kur'an olmadığımıza göre yaşayan Kur'an'ları bulmak lazım.
1: Sizce de böyle şu an ölmüş olanlar olduğu gibi yaşayan Allah dostları var mıdır günümüz?
2: Muhakkak. Muhakkak vardı. Onların duası sayesinde vatan, millet, ümmeti Müslüman ayaktadır.
3: Günümüzde sanmıyorum.
5: Olmaz mı? Onların suyu hürmetine yaşıyoruz. Yunus Emre'yi şimdi sabah sofraya kalkıyorum. Yunus Emre'yi dinliyorum. Tüylerim tiken tiken oluyor dinlerken. Bundan güzel bir şey var mı? Yok.
4: Şimdi bizler bu maneviyattan uzaklaştığımız için asıl gücümüzü kaybettik. İşte Osmanlı'da o güç oradan geliyor, maneviyattan. Yani çocukken eğitime başladım. Ben Avrupa'da da bulundum. Adam küçücük çocuğu kiliseye gönderiyorlar. Hristiyanlığı öğretiyor değil mi? Eğer dine gençlik sahip çıktığı zaman özüne dönme süreci başlamıştır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında genç değil mi? O gençlik bugünkü şartları meydana getirdi. Yani dünyanın dört bir yanına İslam yayıldı.
0: Misafirimiz Mürşit konusunda Kur'an'da Allah-u Teala salih kullarımla birlikte olun buyuruyor. Gerçekten de Tövbe 119'da Ya eyyühellezine amenu takullaha ve kunnu ma'as-sadikin. Bu sadıklar tabii ki Allah'ın salih kulları. Biz o salih bölümünde olmadığımıza göre diyor misafirimiz. O zaman ne yapmamız lazım? Salih kulu bulmamız lazım. Salih insan kimdir? Salih insan 7 sabah 4 teslimi yaşayan, evvela 22. basamakta ruhunu teslim etmiş, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 27. basamakta nefsin teslimi ve 28. basamağın 4. kademesine irade teslimini yapmak suretiyle Allah-u Teala'nın da zatına şahit olan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Nisa 69'da Allah-u Teala Men yutiullah ve yutiur rasule ve ulaike ma'allezine aleyhme anallahu minen nebiyyine ve siddiqin ve şuhedai ve salihin. İşte Allah-u Teala kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah onları nimetlendirir nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber kılar. Öyleyse her zaman bu 7 sabah 4 teslimi yaşayan salihler var ve hacet namazı kılarak onlara ulaşmak söz konusudur. Sahabenin hepsi Talim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tövbe-i nasuhla tövbe etmek suretiyle İrşada ulaştılar. Hücurat 7 bunun ispatıdır. Ve Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinde sahabenin hepsinin salihlerden olduğunu, Allah-u Teala'nın da onları irşada memur mezun kıldığını görüyoruz. Salihlerden olmak, salah makamının sahibi olmak anlamına geliyor. Birçok ilim eline göre salihlerden olmak, yani iyi davranışların sahibi olmak, İslam'ın 5 şartını en iyi şekilde yerine getirmek anlamında kullanıyor. Bu doğru değil. Böyle bir tarif Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uy düşmüyor. Salah makamı velayetin en üst makamıdır ve sadece nefsindeki bütün afetleri yok olduktan sonra Allah'ın tövbe-i nasuhla tövbeye davet ettiği, bu tövbeyi gerçekleştirdikleri Allah-u Teala'nın da onları irşada ulaştırdı ve yetmez Allah tarafından irşada memur ve mezun kıldığı insanlardan oluşuyor. Allah-u Teala kimi salah makamını almışsa, tövbe-i nasuha davet etmişse o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hizmetin, hikmetin ötesidir. Hiç kimse salah makamına ulaşmadan salihlerden olamaz. Hadis-i şerifte hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak, kenamı işitmek üzerinde farzdır buyuruyor. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpler hikmet nuruyla diriltir. Tıpkı yağmurun kuru toprakları dirilttiği gibi. Hikmet sahibi ulema hepsi Allah'ın salih kulları. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Muhterem hocam, öncelikle hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Osmanlı'dan sonra insanlardaki ahlaki bozulmanın daha da arttığını söyleyebilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Osmanlı'dan sonra insanlardaki ahlaki bozulmanın daha da arttığını söyleyebilir miyiz? Osmanlı ile bugünkü Türkiye arasında bir uçurum var. Bunlar şu dünya üzerinde suç işleme oranının en düşük olduğu ülke olmak vasfını hep korumuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği süre içerisinde olay hep böyle olmuştur. Şimdi Türkiye dünyada en çok suç işlenen ülkeler arasında yer alıyor. Osmanlı'nın o sadece kendi dininden olanlara değil, başka dini mensuplarına da gösterdiği o ilahi adalet mekanizmasının bugün bizim ülkemizde artık cari olmadığını, geçerli olmadığını kaygıyla izliyoruz. Osmanlı hoşgörüsü bütünüyle yok oldu. Herkesin herkesi aldattığı, Allah'ın yasaklarını bütünen çiğnendiği, emirlerin ise engellendiği bir devrede yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğu

afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi onlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğunu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğunu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetleri tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için mutlaka bir mürşide tabi olmamız gerekiyor mu? Dini yaşamada mürşidin yeri nedir? Açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, dinin sahibi Allah'tır. İnsanın sahibi de Allah'tır. Ve yaratan insanı en iyi bilendir. İnsan için vaaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğunu da Allah-u Teala zikrediyor ve mürşitsiz bunun olamayacağını buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim ayetleriyle mürşidin ayetlerde geçen 19 ayrı ismi. Allah-u Teala bu 19 ayrı ismi kullanmasının arkasında mürşidin Kur'an'ı yaşamada, dini yaşamada ne kadar elzem olduğunu da ortaya çıkartıyor. Bütün nebiler Allah'ın mürşitleridir, ayetler. Bütün Kur'an-ı Kerim'deki imamlar, geçtiği ayetler Allah'ın mürşididir. Halife Allah'ın mürşididir. Veli Resul Allah'ın mürşidi. Nezir Allah'ın mürşidi, geçtiği ayetler. Hidayetçi, Veliyün Nesir, Veliyün Şefi, Veliyün Hamim, Veliyün Mürşid, Veliyün Vak, Veliyün Müminin, Veliyün Hamid, Ehli Zikir, Münadi, Sadık, geçtiği ayetleri de görüyorsunuz. Salih, Sultan, Hikmet Sahibi, Alim. Sevgili kardeşlerim, 19 tane ayrı isimle Allah-u Teala'nın bizim için farz olan mürşidi ayetlerde açıkladığını görüyoruz. Yetmez. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Ulul Azm Nebilerinin bütün insanlara vaaz ettiği 7 sabah 4 teslimin ancak mürşide tabi olan

0: bunların yaşadığını görüyoruz. İşte evet, birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa itibariyle mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında da mürşide tabiyet farz. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında da mürşide tabiyet farz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında mürşide tabiyet farz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında mürşide tabiyet farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şeriatında mürşide tabiyet farz. Bu kadar Allah'ın hükmü şeriat kitabının hepsinde ikinci safa olarak mürşide tabiyet farz olmuşken, insanların şeytanın tesiri altında bunu görmemeleri, anlamamaları hayret verici bir şey. Yetmez, uğruna Allah'ın kainatı yarattığı Nebila Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, seni alimlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Son şeriat kitabı kendisine indirilmiş olması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'i en üst seviyede açıklayan odur. Ve Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı hadisler, ki hadisler Kur'an'a uyan hadisler, Kur'an'ın açıklaması hükmünde ve 7 hadis grubu gereğince Allah Resulü de mürşide tabiyeti farz kılıyor. Bakalım beraberce 7 hadis. Görüyorsunuz. Birinci hadis, benden sonra Nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Mürşidin Kur'an ayetlerinde geçen 19 ayet isimden bir tanesi halife, bir tanesi imam. İkinci hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek, halifeler ve alimler gelecek. Burada halifeleri anladık, zaten geçmişti. Alimler kim? Al-İmran suresinin 19. ayet kerimesinde Allah'ın zatına şahit olanlar. Benden sonra Nebi gelmeyecekse ruh verenler gelecek. Ruh devrin imamının ruhu. Benim sahabem göktekiler gün hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. Benim sünnetime ve benden sonraki gelen Raşid Halifelerin sünnetine tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaatin hayırda yarışanlar bulunacaktır. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Her kim imama, devrin imamına itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde emekleyerek de olsa ona ulaşın, biat edin ve itaat edin diyor. Bütün bu hadisler, ayetler bize mürşide tabiyeti farz kılıyor. Öyleyse dini yaşamada mürşide tabiyet farz ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayan bay ve bayan kim Allah'ın dinini yaşıyorsa o mutlaka mürşidine tabi olmuştur. Öğreti aynıdır. İkinci sual. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Tövbe 34-35 ayetlerde altın gümüş biriktirme ayette azap olduğu açıklanıyor. Mesela ev almak, araba almak ya da ticaret yapmak isteyen bir kişinin altın biriktirmesi uygun bir şey mi, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, buradaki durum çok farklı. Yani zekatını vermeyen kişiler için bu böyle. Zekatını verdikten sonra elbette ihtiyacın olan şeyleri alabilirsin. Nitekim Efendimizin tefsirine baktığımız zaman bakın ne görüyoruz. Tövbe 35 ayetin tefsiri, Allah-u Teala insanların haksız yere para almalarını ve biriktirmelerini tasvip etmiyor. Evet, bak gördünüz mü? Yani faiz yoluyla haram yoldan para alıp biriktirmek Allah-u Teala tasvip etmiyor. Altınlarını iş yeri açmak, başka insanların iş temin etmesi için kullanmayanların cezasını mutlaka cehennemde ödeneceğini söylüyor. Yani parayı biriktiriyor ama yatırıma dönüştürmüyor, ona faize veriyor. O zaman işte bu yasak. Yoksa bir iş yeri açmak için, insanların iş sahibi kılmak için para biriktirip yatırım yapıyorsa helal yoldan, bu burada bir problem yok. Giresun'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizden başkalarını ne kadar çok seversek onların da bizi o kadar çok seveceğini öğrendik. Çevremizdeki insanları sevmemize ve güler yüz göstermemize rağmen geçmişimizde olan olumsuzlukların insanların aklından hiç çıkmadığını görüyoruz ve üzüntü duyuyoruz. Bu durum bizi için bir imtihan mıdır? Bu durum karşısında bizim nasıl davranmamız lazım? Henüz yeteri kadar bizim kendisine gösterdiğimiz dışarıdan sevgi onun kalbine girmemiştir. Kalbine girdiği zaman hiç merak etmeyin, onlar mutlaka sizi severler. Mesela birçok insan vardır, sabahtan akşama kadar Allah adına hüküm veriyorlar ve din anlatıyorlar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Öyleyse dilin söylediği kalbinde yok ve onların bütün bu anlatımları ne kendilerine fayda veriyor ne etrafındaki insanlara. Ama eğer öğreti onların kalbine yerleşmişse ve etraftaki insanların sevgisi o kişinin kalbine yerleşmişse, ki bu şekildeki olan duruma kalpleri birleştiren, telif eden Allah'tır. O zaman Allah Teala size mutlaka onların da sevgi kapısını açacaktır. Hiç merak etmeyin. İşte Fusret 34'te kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sav. Böyle yaparsan sana düşman olan iki candan bir dost olur. Düşmanın bize candan bir dost olması onun da artık bizi sevmesi manasına geliyor. Biz düşman olan kişi candan bir dost olur. Biz düşmanı seviyoruz, seviyoruz, seviyoruz ve bizim sevgimiz onun kalbine yerleşiyor. O da artık bizim dostumuz oluyor. Allah'a ulaşmaya gidiyor. Kalpleri birleştiren Allah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, bir hadis-i şerifte malı uğrunda öldürülen şehittir. Kanı uğrunda öldürülen şehittir. Dini uğrunda öldürülen şehittir. Ailesi uğrunda öldürülen şehittir diye yazıyordu. Bu hadiste bahsi geçen şehitlik kavramları Kur'an'da geçen şehitlik kavramlarına uyuyor mu, açıklayabilir misiniz? Malı uğrunda öldürülen şehittir. Çünkü mal da mukaddestir. Can da mukaddestir. Din de mukaddestir. Mukaddesat uğruna eğer bir savaşta ölüyorsa, evet, Kur'an ayetlerine ölüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son veda hutbesinde buyurduğu gibi malınız mukaddestir, canınız mukaddestir, ırzınız mukaddestir vesaire. Bu mukaddesat uğrunaki olan şehitlerde ölüm söz konusu ise şehit. Ama diyeceksiniz ki onların kalpten Allah'a ulaşmayı dileme olayı var mı yok mu? Zaten yoksa o kişi mukaddesat uğruna asla böyle bir savaşta yer almaz. Muhterem Efendimiz Kur'an ayetlerine göre sizi vatanınızdan çıkartıyorsa bir insan, sizi öldürmeye kalkıyorsa, size zulmediyorsa, böylesi bir onlarla olan sıcak çatışmada bizim üzerimize farz oluyor. Hicret 9. Eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisinin arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldırgan grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bunu bu ayet-i kerimeye bize örnek veren Muhterem Efendimiz Irak ve Küveyt Savaşı'na haber veriyor. İkisi de Müslüman ama Müslüman ülkelerin birlik olup onları adalete davet etmesi, aralarında ıslaha gerçekleşmesi gereken yapmıyorlar. Yapabilmeleri için Allah'ın katında zulme karşı bir mücadele içinde olmaları lazım. Ayet-i kerime gayet açık ortada. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cevaplar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kardeşim inşallah. Ellerinizden hürmetle öpüyorum. Müsaadenizle size bir soru arz etmek istiyorum. Namaz, Müslümanların Allah'a olan bağlılığı nasıl güçlendirir? Allah razı olsun inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seni çok seviyoruz ve bir kere daha suali bir kere namaz Müslümanların Allah'a olan bağlarını nasıl güçlendirir? Sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz her işin başarısında başı İslam, orta direği namaz ve en üst noktası da doruk noktası da cihattır diyor. Sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk noktasını bilirim. İşin başı İslam, direği namaz ve doruk noktası cihattır. İşin başı İslam, kişinin teslim olmayı dilemesi gerekir. Nitekim Yunus 25'te Veli Resuller teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyorlar. Birinci görevleri ayetleri tilavet etmek. Evet, Nahl 36'da veya ne diyelim Cuma 2'de her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Cuma 2 Resul gönderiliyor ve birinci görevleri ayetleri tilavet etmek. Ayetleri tilavet ederek Resul, Veli Resul onu teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyor. Daveti kabul eden kişi ayetlere teslim oluyor. Onu hemen Nem suresinin 81. ayet-i kerimesine bakalım. Sen ölüleri eriştiremezsin. Sen o körleri delaletlerinden hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslimdirler. Öyleyse her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemek ve ayetlere iman. Çünkü dinin iki kaynağından bir tanesi kitap, diğeri de bu kitabı açıklayan Allah'ın Resulü. O zaman ne yapıyor birincisinde? Ayetlere iman eden kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, işitenlerden oluyor. Allah Teala diyor ki işte o bize teslimdir. Yani işin başını gerçekleştirmiş, başı İslam'ı gerçekleştirmiştir. Direği namaz. Bu direği namaz. Biz mürşidimize ikinci kaynağa nasıl ulaşabiliyoruz? İnsanlardan biri ise hacet namazı kılarak ulaşıyoruz. Hacet namazı kılarak ulaştığımız için de doruğu da cihattır. Ondan sonra kişinin cihad-ı ekberi nefsine karşı cihadı başarması lazım. Yedi kademedeki tezkiye ve yedi kademedeki tasfiye dinin tamamını içeriyor. O zaman bu namaz Müslümanların Allah'a olan bağlarını nasıl güçlendiriyor? Hacet namazı eğer Allah'a ulaşmayı dilemek, müşteriden tabiyet, Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunan varmış olmuşsa ki bu ikinci ipe tutunmak namazdadır. O zaman kesinlikle %100 bir illet rabıtası var. Hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan soruyorsa bu namaz onu %100 Allah'a bağlılığına götürecektir inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, nefsin afetlerini tanıyoruz. Nefsin isteklerini nasıl tanıyabiliriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefsin afetlerini tanıyorsan, nefsin bütün arzu ve istekleri bu afetlerin muhtevası içinde yer alıyor. Mesela kin ve nefret nefsin birinci afetidir. Etrafındaki insanlardan sen nefret duyuyorsan, o zaman o afete tabisin. İnkar ediyorsan Allah-u Teala'yı, küfür afetine tabisin. Yalan söylüyorsan, yalan afetine tabisin. Zulüm ediyorsan, zulüm afetine tabisin. Haset ediyorsan başkasına. Yani 19 afetin 19'u da nefsin arzu ve isteğidir. Sabırsızlık gösteren bir insan nefsin bu afetine tabi. Başkasına öfkelenen insan nefsin bu afetine tabi. İsyan eden insan nefsin bu afetine. Kibir ve gurur, hırs ve şehvet vesaire. Şeytan da sadece bunu aktif hale getiriyor. Öyleyse nefsin afetleriyle şeytanın talepleri, istekleri birbiriyle çakışıyor. Nefsimizde kin ve nefret var. Şeytan başkasına tesir, bize tesir etmek suretiyle kin ve nefrete başkasından nefret etmemizi sağlıyor. Ama muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem hocam, irşada ermekle irşat makamına ulaşmak arasındaki fark açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, irşada ermek 28. basamağın 4. kademesinde irade tesiminde gerçekleşiyor. Ama irşat makamına ulaşmak 14. basamakta gerçekleşiyor. Tekrar edeyim, irşat makamına ulaşmak. İrşat makamına tayin olmak da 28. basamağın 5. kademesinde. Fakat burada sualde irşada ermek var, irşat makamına ulaşmak var. İrşat makamı, mürşit irşat makamıdır. İrşat makamına ulaşmak 14. basamakta, kişi 7 furkanın sahibi, huşu sahibi birisi ise 12 tane insanla haccet namazını kılarak mürşidini Allah'tan soruyor. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mübeşirat nedir? Salih rüyadır. Kişi haccet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah gösterirse bu bir mübeşirattır ve ona gidip tabi oluyor. O zaman irşat makamına ulaşıyor. İrşat makamına ulaşan kişi 7 kalp şartının sahibidir. İrşat makamına ulaşan kişi 7 nimetin sahibidir. İrşat makamına ulaşan kişi 7 inanç şartının sahibidir. Ama irşada eren kişi o ilmel yakinin, aynel yakinin ve tek bir son sır kalmış, henüz hakkal yakinin sahibi değildir. Ama ilmel yakinin ve akın yakinin bütün safhalarını bitirmiş, yerin göğün Allah'ın kendisine gösterdiği, melekütün alemin gösterdiği birisidir. Son bir sır kalmış, henüz hakkal yakin olmamıştır, Allah'ın zatını görmemiştir. İrşada eren kişi. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali. Enam 163'te Peygamber Efendimiz, ben Müslümanların ilkiyim diyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kalu Bela gününde Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor. Ve Elesu bi Rabbiküm, ben sizin Rabbinizdeyim. İşte üç vesileyle yaratılan Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti herkes Allah'a ruhun misak veriyor, teslim olacağına dair. Fizik vücut ahd veriyor, teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin veriyor, teslim olacağına dair. İrademiz misak veriyor, teslim olacağına dair. O zaman Allah Teala da, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve atana diyoruz. Yani bu misaki, ahdi, yemini ve irademizin misakini yerine getireceğimize dair. Enam 163'te Muhterem Efendimizin teslimi, Müslüman teslim olan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'di. Teslim onunla başladı. O ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etti. Ona tabi olan oğulları, kızları, torunları, teslim olanların hepsi Allah'a da teslim oldular. Ruhlarını, beşerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve tabi Hazreti Adem ilk insan olduğuna göre, ondan evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevcut olmadığına göre ilk teslim olanın Hazreti Adem olması lazımdır. Ama zamandan evvel Allah-u Teala nefsle, ruhla, fizik vücutla bizi ezelde bir araya topladı. Hepimiz oradaydık. Araf 172. Daha bedenlenmemişti. Ki ruhlarımız bize üfürülmemişti. Fizik bedenlerimizin içinde nefslerimiz yoktu. O zaman ilk teslim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Hazreti Adem de insanlardan daha hiçbiri henüz yaratılmamıştı. Sonsuz bir zamandan sonra yaratılacaklardı. İşte o gün zamandan evvelki devredeki teslimler yapıldı ve bu teslimler insanın gelecekteki dizaynın bir görüntüsü olarak başlangıçta zamandan evvel gerçekleşti. Allah Teala orada bizlerden yemin, misak ve ahd aldı. Yani zamandan evvel ilk teslim olan Nebi Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nizdeki Maraf 172'deki olay zamandan evvelki bir durumu ifade ediyor. İkinci suali, tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyiz diyor kardeşimiz. Sevgili kardeşlerim, 7 tane ayet-i kerimemiz var. tebliğde dikkat edilmesi gereken güzel sözler. Şimdi bir dikkat edin. Bir kere Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel sözle. Hikmet daimi zikrin sahibi kişidir, hikmet sahibi. O zaman daimi zikirdeki bir insan Allah'a davet etsin. İsra 53, başka insanlarla konuştuğun zaman güzel söz söylesin, onların nefsine hitap etmesin. İsra 53, Taha 44, tebliğ yaptığı zaman yumuşak söz söylesin. Ankebut 46, ehli kitapla ahsen bir şekilde mücadele etsin. En'am 108, insanların Allah'tan daha önem arz ettikleri şeylere insanlar küfretmesin. Mesela puta tapanlar var. Siz gidip onların putuna küfrederseniz olmadı. Ve en güzel öğütle Allah'a davet etsin ve dinde hiçbir zaman insanları zorlamasın. 7 tane ayet-i kerime tebliğin hangi statüde yapılması gerektiğini bize en güzel biçimde açıklıyor. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, bizi mutsuz ve huzursuz eden nefsimizdeki afetlerden nasıl kurtulabiliriz? Çok basit. Sevgili kardeşlerim, öncelikle Allah'ın bizdeki emanet olan ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmamız, teslim etmemiz lazım. Bu misakimizin gereğidir. Ama biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bu talebi kalbimizde görürse derhal rahim esması ile tecelli ederek 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırır. Mürşide ulaşmak hacet namazı kılarak Allah'tan sormakla mümkündür ama biz 12 tane ihsanın sahibi isek Allah Teala'nın garantisi var. Hacet namazıyla o kişiye mürşit göstereceğini garanti ediyor. O zaman mürşide tabi olduğumuz an bizi huzursuz ve mutsuz kalan nefsimizin tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, tezki kademeleri Allah'ın garantisinde gerçekleşir. Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Mürşidi bize gösteren de Allah'tır. Rahim esması ile tecelli ediyor. 7 kademedeki nefsimizi tezkiye eden de Allah'tır. 7 tane gök katı ruhumuzu kendisine yükseltip teslim eden de Allah'tır. Hepsi Allah. Burada biz ve aynı zamanda bir vasıta olarak görünen mürşid birer vasıta. Ama sevgili kardeşlerim, ondan sonra ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bu sefer ne olması lazım? Fizik vücut teslimi için harekete geçmemiz lazım. Fizik vücut teslimi için talepte bulunmamız lazım. O bittikten sonra nefsimizin teslimi için talepte bulunmamız lazım. Ve bu şekilde devamlı olarak Allah-u Teala'dan yardım talep ederek safhaları, basamakları bir bir geçmemiz gerekir. Daimi zikre ulaştığımız zaman afetlerin hepsi yok olur. Yerine 19 tane fazilet gelip yerleşir. Ruhun hasletleriyle faziletlerin talebi aynı. Dolayısıyla daimi zikre ulaşan insan dünyada da %100 mutludur. Ahirette de meva cennetin sahibidir. Bir üst seviyedeki cennet, cennet-i naim, o kişinin aynı lakin mertebesinde yerin göğün melekütüne sahip olması lazım. Bir sonraki cennet-i nar, Allah'ın zatına şahit olanların girdiği cennettir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle öpüyorum inşallah. Hocam, sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Zikir sadece dil ile yapılan bir ibadet midir? Yoksa kalbi ve bedeni kapsayan bir ibadet midir? Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, dil başlangıçta dille yapılan bir ibadettir. Üç çeşit zikir vardır. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Şimdi zikir yapıyorsunuz. 3 saat zikir, 12 saat zikir. Hep dille yapıyorsunuz. Ama bir gün Allah nasip eder de bu sefer kalp zikrine geçiyorsunuz. Kalp zikrine geçtiğin zaman fizik ötesini de ihtiva ediyor. Nefsinizin manevi kalbinde. Öte yandan ihlasa ulaştığınız zaman Bedeniniz de artık, saçınızın teli de zikre katılıyor. Öyleyse tedirici basamaklar içinde dille yapılan bu zikir çok sonradan kalbe sirayet ediyor. Kalpten kalbi zikir yapıyorsunuz. Ve daha sonra ihlasta bütün bedeni kapsıyor. Saçınızın teli de külli zikirde zikrediyor. Yani tedirici basamaklar içerisinde zikir dilden, sonra kalben, sonra bedenen hepsini ihtiva ediyor. Yeter ki biz bu ibadetlerin sultanı olan zikri en güzel biçimde, Allah'ın emrettiği biçimde yapabilelim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
3: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz Allah'a kul olmak. Birinci sual, Allah'a kul olmak herkesin sahip olduğu bir vasıf mıdır? Herkesi Allah yaratmıştır. Yaratılış açısından öyle. Ama kul olma vasfını kazanmak açısından hayır. Yaratılış açısından herkes Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın kastettiği anlamdaki herkes Allah'ın kulu değildir. Şimdi insanlar hayatta şeytanın kuluyla başlarlar. Herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkesin şeytanın kulu ve dostu olması. Bütün insanlar hayatta şeytanın kuluyla başlar dedik. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilemek ayetlere iman etmeyi gerektiriyor. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Ayetlere iman edenler. O şeytanın kulu olmaktan iştinap etmeye başlamıştır. Yani Zümer 17'ye göre. وَالَّذ۪ينَ يَنْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَّهِ الْبُشْرَى فَبَشَرِ بَعْدِ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinap ettiler. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar müjdeler vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilden dilemek var. İki, kalpten dilemek var. Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde قَالُوا اَمَنَّا بِأَفْوَاهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar. Ama kalpleri iman etmiyor. İşte ne zaman kişi Allah'a inandığını söylüyor ağzıyla, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını da söylüyor, farz olduğunu da söylüyor ağzıyla, ama kalbine indirmediği takdirde lem tu'min kulubuhum, o değil. Kalbiyle de mümin olduğu zaman o takva sahibidir. İşte burası kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bir dönüm noktasıdır. Ruhumuzun Allah'a ulaştırıp teslim ettiğimiz zaman birinci kulluğa ulaşırız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber kulluğa ulaşırız. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman da azim kulluğa ulaşırız, en üst kulluğa ulaşırız. Allah'ın istediği gerçek anlamda kul oluruz. Ebine Sultan-ı Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe merakla soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz sana şöyle buyuruyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur ama Allah'ın kulu olmak ayrı bir masariyettir. Bir gün sizler de Allah'ın kulu olacaksınız. Kim ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilerse mümin kulluğa, kim fizik vücudunu teslim yaparsa ekber kulluğa, kim de iradesini de nefsini de Allah'a teslim ederse azim kulluğa ulaşıyor. Yaratılış itibariyle Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte şeytanın kulu ve dostu olmakla hayata başlayan insanlar, davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı diler, birinci safa takva sahibi olurlarsa o zaman onlar da birinci safa itibariyle Allah'a kul olurlar. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safa kul olmak var. Allah devamlı kalbe bakıyor. Birinci safa kalbe baktığı zaman O kişi kalpten ulaşmayı diliyorsa birinci safa takva, birinci safa kul olmak. İkinci mürşidine tabiyet kalbinden girdiği zaman işin safa takva, ikinci safa kul olmak. Ruhun Allah'a teslimi kalbine girdiği zaman üçüncü safa kul olmak. Fizik vücudun teslimiyeti kalbine girdiği zaman dördüncü safa kul olmak ve böylece yedi safa kul olmak söz konusu. Allah razı olsun. İkinci sual, halk arasında söylendiği üzere Allah ile kul arasına birilerinin girmesi yanlış mıdır? Hayır, Allah'ın bir emridir. Allah ile kul arasına insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisinin arasına vazifeli tayin ediyor. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya da Veli Resullerdir. Yani Allah'la kullar arasına insanlar girmiyor. Allah'la diğer kulları arasına bizzat Allah ya Nebi Resullerden ya Veli Resullerden bir tanesini tayin ediyor. Devrin imamı olarak. Nebi Resul ise asaretin devrin imamıdır. Veli Resul ise vekaletin devrin imamıdır. Resul'e tabi olduğumuz zaman şeytana kul olmaktan ikinci defa kurtuluruz. Bu sebeple her zaman Allah ile kul arasında hidayetçi olmuştur. Ve kıyamete kadar da hep olacaktır. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah ile kul arasında kişilerin Kur'an-ı Kerim standartında 19 farklı isimle isimlendiğini buyuruyor. Bu isimlerden bir tanesi Nebi, bir tanesi İmam, bir tanesi Halife, bir tanesi Resul, bir tanesi Nezir, Mürşit, Veli, Hidayetçi vesaire. Ve ikinci safa kul olmak, mürşide tabiyette gerçekleşir. Allah sizin üzerinizde nimetini görmek ister. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, hepiniz delalettesiniz ama hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve ben zulmü kendim, ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Çünkü sual Allah ile kul oldukça, Allah'a kul oldukça körlerimizin artacağı, hürriyetimizin kısıtlanacağı inancı doğru mudur? Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'a köle olmamızı emretmiyor. Kul olmamızı emrediyor. Oraya kadar ise de daha salah makamına ulaşmadan tamamlanıyor. Ama kulluğun kendisini tatmin etmediği bir insan Allah'ın kendisine verdiği her şeyi Allah yolunda tüketmek için harekete geçecektir ve Allah'a köle olmayı dileyecektir. Dünyadaki köleliğin en açık delili tabii ki hürriyetin kısıtlanmasıdır. Dünyadaki köleliğin en açık delili hürriyetin kısıtlanmasıdır. Fakat Allah ile ilişkiler dünyadaki ilişkilere benzemez. Orada hürriyetiniz kısıtlanmak şöyle dursun. Ne kadar köle olabilirseniz o kadar sonsuz hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a mutlak kölelik en üst noktadaki özgürlük demektir. Kulluk arttıkça hürriyetimiz de mutluluğumuz da artacaktır tabii. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın bizden istediği mutluluğun temelinde yatan esas Allah'a kul olmaktır. Ve Allah'a kul olmanın temel şartı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Benim duamın kabul olması.
3: Allah'a ulaşmak deyince kendi ibadetini yapacaksın yani. İbadeti Allah'ın şeye ihtiyacı yok. İbadeti kendine yapacaksın.
4: Ruhen ve bedenen onun kurallarına uyaraktan bir düzenli oluşturmuş olduğu sistemi var. O sistemi yakalayarak ona kalben artık bağlı olabilmek diye anlıyorum ben.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Yaptığın dualar ulaşır.
4: Ruh tabii ki de Beden geçici, hepimiz bunu biliyoruz.
1: Peki daha önce hiç bu şekilde bir dua duydunuz mu? Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak, ben de senin o ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
2: Yok, yapmadım.
1: Bir dua hiç talep ettiniz mi, böyle bir manevi dua?
3: Etmedim de onu yapman için de dualara ihtiyacı var yani. Bunu harbiden şey olmaz yani, böyle Allah'ı görüp, peygamberi görüp ona mümkün değil yani, göremezsin. İbadet yaparsan belki...
4: İnsanlar sanki bunu dile getirince her şeyi bir kenara bırakıp dünyaya sırtını dönüp her şeyiyle, varıyla, yoğuyla sürekli ibadet etmek, sürekli zikir çekmek, sürekli namaz kılmakmış gibi algılanıyor.
2: Ben de yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Bunca ermiş evliyaların gibi sana dost olmak istiyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum. Yaşarken senin dostlarından olmak istiyorum. Bu duayı kalbime indir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda aynı zamanda. Bunu dile getirince sanki her şeyi kenara bırakıp dünyayı sırtını dönüp sürekli ibadet etmekmiş gibi algılanıyor. Allah'ın insanlardan istediği şey devamlı ibadet etmeleri midir? Hayır, Allah istikametinde hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için vasıta emirler var. Vasıta emirleri yerine getiren herkes abittir. Ama bu vasıta emirleri yerine getirerek hedeflere ulaşmak abd olmayı ifade eder. Yedi safa abd olmak var. Birinci safa abd olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa abd olmak mürşide tabiyet. Üçüncü safa abd olmak ruhun teslimi. Dördüncü safa abd olmak fizik vücut teslimi. Beşinci safa abd olmak nefsin teslimi. Altıncı safa abd olmak ihlas. Ve yedinci safa abd olmak iradenin teslimini ifade ediyor. Ama bu hedeflere ulaşmak dediğim gibi vasıtalarla gerçekleşiyor. Birinci safa abdolmak Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci safa abdolmak düşününe tövbe etmekle. Üçüncü safa abdolmak ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla, Allah'a teslim etmekle. Dördüncü safa abdolmak fizik vücudumuzu teslim etmekle. Beşinci safa abdolmak nefsi teslim etmekle. Altıncı safa abdolmak ihlas ve yedinci safa abdolmak iradenin teslimiyle gerçekleşir. Ama vasıtaları yerine getirmekle, nasıl birinci safa vasıta Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa vasıta tövbe etmek, müşriklerine tövbe etmek, üçüncü şey vasıta emir oruç tutmak, dördüncü vasıta emir namaz kılmak, beşinci vasıta emir hacca gitmek, altıncısı zekat vermek, yedincisi zikir. Kim Allah-u Teala'ya kul olmak istiyorsa o ibadet etmek durumundadır. Hiç kimse ibadetsiz Allah'a kul olamaz. Ama amacımız ibadet etmek değildir. İbadet etmek hedefe ulaşmak için bir vasıtadır. Amacımız Allah'a kul olmaktır. Nefs eskisi olmasa fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması mümkün değildir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kulluk kademelerinde ilerlemek istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi ve devamında da mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için neyi ifade ediyor?
2: Allah'ın yolunda ilerleyen evliyaları aklıma geliyor.
5: Yaradan bana göre kuluyla arasında elçiliği kabul etmiyor.
1: Yani şu anda da Allah-u Teala bizler için bir mürşid tayin etmemiş midir? Bu konuda ne düşünüyorsun? Yok mudur yani bir mürşid?
3: Bence yok ya.
2: Tabii ki var yani. Olmaz olur mu? Onların kanalları var, kolları var, sizler gibi böyle. Bizleri böyle aydınlatan insanları var.
3: Namazımı kılarım, orucumu tutarım. Ben öyle şeyleri de bilmiyorum yani.
5: Yaradan'ın varlığına inanıyorum ama arada herhangi bir köprüyü kabul etmiyorum. Benim kabul ettiğim dini kurallar temel ahlak kuralları. Komşunun tavuğuna kışlemeyeceğim, çalmayacağım, yemeyeceğim.
1: Şu devirde bir mürşit varsa bana gösterir misin? Demek istemez misin bu konuda?
3: Çok geçmiş yani. Kur'an-ı Kerim'i hatmedeceksin, bileceksin, duanı yapacaksın. Bizde o yok yani, yalan mı söyleyeyim?
1: Peki bir mürşidiniz olsun ister miydiniz?
2: Ya tabii hiç düşünmedim ama olabilir yani, neden olmasın?
3: Aramak istesen de yani bulamazsın yani, nereden bulacaksın? Bir ibadet yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz ya. Nereden bulacaksın ibadet etmeden? Öyle hadi gel seni müşrikle tanıştırayım, Efendimiz'e ruhunu şey yapayım, olmaz öyle.
5: Ben kendime ahlaki kuralları temel alan, o referansı kabul eden bir insanım. Benim mürşide ihtiyacım yok yani.
0: Misafirimiz mürşid konusunu aramak istesen de bulamazsın. İbadet etmeden nereden bulacak? Hadi gel seni mürşidle tanıştırayım demek de olmaz. İbadet etmeyen bir insan mürşide ulaşsa da faydası olmaz mı? Elbette ulaşır, yani mürşide ulaştığı zaman Allah ona namazı sevdirir. Örneğin Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki öyle Allah'ın kulları var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Kulları Allah'a sevdirirler, Allah'a davet etmekle. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Diyelim ki Allah'a ulaşmayı diledi. Bu sefer o ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala mürşid gösterir. Yani Allah'a da kulları sevdirirler. Mürşidine tabi olan kişiyi Allah sever. Allah severse ona, o sevdiği kuluna namazı sevdirir, zikri sevdirir, orucu sevdirir, yani Allah-u Teala sevdirir. Onlar da onu yerine getirmekle Allah'ın onları daha fazla sevmesini gerçekleştirir. Mesela kişi namazını kılar, Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Kişi orucunu tutar, Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Zikrini yapar, Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Nahl 9'da Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 2'de onlar Allah'a ulaşmayı kaviyen iman edip huşu sahipleridir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a mutlaka o kişide tüm eksikleri gidererek vasıfları kazandırır ve onu mürşidine ulaştırır. Allah-u Teala mutlaka ona namazı sevdirir, zikri sevdirir, orucu sevdirir. Çünkü Allah'a kulları ala kula Allah'ı sevdirirler. Ondan sonra Allah'a da kulları sevdirirler. İşte bunları yerine getirmek de Allah onları sevecektir. Orucu sevdirdiği zaman açlığı hissettirmeyecektir. Mürşid sevgisi de dahil o kişi herhangi bir eksikle cihazlanmış varsa o eksiklerin hepsini Allah'a ulaşması babında yapabilmesi için gerekli olan yardımı, sevgiyi verecektir. Öyleyse bir insan mürşide ulaşmayı dilemiyorsa, böyle bir şeyi sevmiyorsa, namaz kılmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa, o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İşaretler kesinlikle böyle geliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta Efendimiz olmak üzere ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde "Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz" buyuruyorlar. Burada geçen kardeş olma emrini nasıl yerine getirebiliriz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sanıyorum bu hadis şöyle başlıyordu, ben yanılmıyorsam. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İşte bunlar nefsin afetleri. Kin ve nefret, haset, düşmanlık vesaire, bunların hepsi nefsin afetleri. Ama ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Ne zaman kişi bunu gerçekleştirir? Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Buradaki Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Hepiniz toptan sırat-ı müstakime ulaşın. وَلَا تَفَرَقُوا. Fırkalara ayrılmayın. Tabi başlangıcı ne anlamak için şu hadis-i şerifi bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru, yani Kur'an-ı Kerim, Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir dediğimiz zaman diğer muhtevayı da içine alıyor. İşte hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا Yani Allah'ın ipi sırat-ı müstakime mürşidinize tabi olun. Ve fırkalara ayrılmayın. وَلَا تَفَرَكُوا وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi telif etti. Sevgide birleştirdi. فَاسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Buradaki nimet devrin imamının ruhu. Böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi kurtardı. Ey birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize hasret etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yani mürşidinize tabi olun ve kardeş olunuz. Kur'an'da geçen kardeşlik kavramı sahabenin kardeşlik kavramıdır. Daha 14 asır evvel birbirinin can düşmanı iken bütün sahabe hepsi Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Allah'ın kalplerini telif etti ve can dostları olmuşlar. Allah'a kul olduktan sonra yeni yani ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra Allah kalplerini telif ettiği için kardeş oldular. Tabi olmadan kardeş olunmaz. Kalplerin telif edilmesi o anlamda bir ifadedir. Tabi olduktan sonra sizler de bunu yaşadınız. Birbirinize karşı daha fazla sevgi beslediğinizi gördünüz. Bu hakikatler bütün dünya insanına mutlaka ulaştırılacak. Bütün dünya kardeş olacaktır. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. İncil'de Matta 22-37-38 İsa ona şu karşılığı verdi. Allah'ın Rabbi tek yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci emir buyruk şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Allah'ı bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de mutluluğumuzu ve Allah'a olan kulluğumuzu arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı mıdır? Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Allah'a olan duyguları, muhabbeti artar.
5: Kendinden geçiş, Allah'a yaklaşma, Yaradan'a yaklaşma ortamı sağlayan bir eylem diyeyim. Bu sesli olabiliyor. Bazı tarikatlar bunu sesli dile getiriyorlar.
1: Daha önce hiç zikir yaptınız mı?
3: Ben hiç zikir yapmadım, yok. Allah-u Teala'nın dediğinin şeylerini %1'ini yapamıyoruz biz yani. Şimdi yalan mı söyleyeyim?
2: Yani illa böyle bağırarak hu hu demek değil yani. Oturuyorsun Allah'ımla konuşuyorum ben. Onu zikir ediyorum, Allah diyorum, onun vermiş olduğu tesbihleri çekiyorum.
5: Benim inandığım felsefe zaten vahdedi vücuda dayanıyor, Muhyiddin Arabi'ye dayanıyor. Onun da ene hak dediği için parçalara bölünüp Nil Nehri'ne atıldı biliyorsunuz ablacığım.

0: Rabbimizdeki konusunda benim inandığım felsefe vahdeti vücuda dayanıyor. Vahdeti vücut ne demektir? Allah'a köle olmak, tasarruf altında olmak, vahdeti vücut, tek vücut olmak demektir. Bu öyle bir seviye ki orada Rabbiniz sizde tecelli eder. Ve her uzvunuzun bütünüyle onun tarafından işgal edilir. Bu Allah'ın bir sırrıdır. Ama iradenizin teslim edip Allah'ın zatını gördükten sonra Allah size vahdeti vücut sırrını açıklar. Kim vahdeti vücudu yaşarsa eğer bir nevi sarhoşluk halinde değilse katiyen enel hak demez. Enel hak diyenler de o sırada sarhoşluk halinde oldukları için bunu söylemişlerdir. Ama bu onunla asla hak yapmaz, Allah yapmaz. Allah Halik'tir, bizler mahlukuz. Vahdeti vücut sırrının sahibi olan Yunus, bir ben vardır bende, benden içeri. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa sual arz etmek istiyorum. Allah'ın has kulları kimlerdir? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Esselamu Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Avam havas ve hasul havas Allah'ın has kulları salihlerdir. Evvela kişi daimi zikre ulaşır, ulelbab olur. Sonra irşada ulaşır. Daha sonra da irşada memur ve mezun kurulur, salihlerden olur. Allah'ın has kulu olmak daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Nefs tezkiyesiyle fizik vücudumuzun şeytanak olmaktan %51 onda kendisini kurtarır. Ruhun teslimi. Daimi zikirdeyse nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %100'e ulaşacaktır. Yani nefs tezkiyesi kalbin %100 yani bir nurlanmasını, nefs tasfiyesi ise kalbin %100 nurlanmasını sağlar. Ancak o zaman ulelbab oluruz. Ancak o zaman asıl kulluğa ulaşır sıddıklar, şehitler, salihler ve Allah'ın has kulları işte bunlar bir bütünü teşkil eder. Peygamber Efendimiz şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurunca ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın hasullarıdır. İşte Kur'an ehli dediği ulelbab, Allah ehli dediği muhlisler ve Allah'ın has kulları salihleri ifade ediyor. Veya en üst noktada iradesini Allah'a teslim edenler. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maaz-ı-Rabbah.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste yere bir çizgi çiziliyor. Bu Allah'a ulaştıran yol. Sağına sonradan başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollar. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var diyor. İşte o filan dediği Furkan 28'de onlar hepsi yanlışa davet eden birer şeytan. Ve insanlar onları dinliyorlar. Onlar da insanlara Kur'an'dan saptırıyorlar. Resul bu durumda ne diyor? Resul de diyor ki Ya Rabbim benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti. Gerçekten de daha önceden zaten Yahudiler Tevrat'ı terk etmişler. Daha sonra Hristiyanlar terk etmiş İncil'i. En son Müslümanlar da aynı akibete uğraşmış. Onun için Nebile Sultan

Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. İşte bütün camilerde

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. İlk kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Ankara'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, tövbenin mürşitlerin önünde yapıldığı Kur'an-ı Kerim'de var mıdır? Bize açıklayabilmişsin. Evet, 4 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Mümtehin 12. Allah Teala Nisa 64'te biz Resullerimizi, ki Resuller hepsi mürşittir, biz Resullerimizi Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Öyleyse mürşide itaat edilir. Nisa 80'de men yutur Resule fakat atallah. Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Eğer o nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah Teala iki tarafın tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden rahmet edici olarak olurlardı. İki tarafın tövbesinin kabulü, iki af veya başka bir dilimle günahların sevaba çevrilmesi, yani şefaat olayı değeri koyuyor. Öte yandan 112'de sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte. Öyleyse mürşidin yapılan tövbede iki taraf var. Birisi mürid, diğeri de mürşid. Mürşid önünde tövbe edilir. Mürid de tövbe eden kişidir. 112'de bunu açıklıyor. Furkan 70, mürşid önünde tövbe eder, mümin olur, ıslah edici amellere başlarsa Allah-u Teala onların seyyiatlarını hasenata, yani günahları sevaba çevirir. Mümtehin 12'de ise Allah-u Teala mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlatlarını öldürmemek, elleri ayaklarında iftira uydurmamak, marif iş konusunda sana asi olmak üzere sana tabi olarak geldikleri zaman artık onlar için, onların biatlarını onlar için Allah'tan mağfiret diler. Kaç tane şey söylüyor? Şirk, hırsızlık 2, zina 3, katil 4, iftira 5 ve marif iş konusunda sana asi olmak üzere İsyan altı. Bu konularda gelip sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatine kabul et. Onlar için Allah'tan mağfiret talep et. Bu da yine mürşidlerine olan tövbeyi açıklıyor. Yani şimdi tövbenin mürşid önünde yapıldığı, evet, mürşidine yapılan tövbeyi 4 ayet-i kerime açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de var mı? İşte bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eğer cihadı terk ederseniz Allah'ın üzerinize zillet damgası vurur. Tövbe etmedikçe o zillet damgası sizden alınmaz. Allah'ın da cihadı terk edersiniz Allah'ın üzerinize zillet damgası vurur. Eski halinize dönersiniz. Allah'a tövbe etmedikçe de bu zillet üzerinizden kaldırmaz. Allah razı olsun. Bolu'dan bir izleyici muhterem hocam, Arapça öğrenmenin tasavvufta ilerlemede etkisi var mıdır? Hayır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in ana lisanı Arapça. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Allah'la konuşması vahiy. Dolayısıyla Allah'tan vahiy alan ve kavmine açıklayan Peygamber Efendimiz'in lisanı Arapça olduğu için öyle denir. Yoksa aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin peygamberi ama herkesin dili farklı. Öyleyse herkesin peygamberi ise herkesin dini farklı ise Peygamber Efendimiz nasıl herkese peygamber olabilir? Allah'ın kendisine vahyettiğine tabi olarak. Vahiy Allah'ın insanla konuşmasıdır. Ve peygamberler de en üst seviyede şer'i vahiy ile Allah'la konuşurlar. Şer'i vahiy Allah-u Teala'nın insanoğlunun hedefine, mutluluk hedefine ulaşabilmesi için muhtevasını alan emir ve nehileri ihtiva ediyor. İşte vahiy öğrenmek tasavvufta tasavvuf ilerlemesinin etkisi vardır. Ama Arapça değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Hidayetle okumak vahiy ile okumaktır. Tilavetle okumak Arapça. Ankebut 48'de sen bundan önce kitap yazmadın ve kitap okumadın. Öyle olsaydı batılda olanlar boş şüphe ederlerdi. Ankebut 49 Bel huve ayatin beyinatin fisudurlezine utelim. Hayır o Kur'an-ı Kerim ki Kur'an-ı Kerim vahiy ilim verilenlerin sinelerinde. İlim verilenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinde açıklanan ayetlerdir. Allah razı olsun. Öyleyse Arapçanın faydası değil de zikrin çok faydası var. Çünkü Allah-u Teala ayetler ilim verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinde açıklanıyor zikirle. Tövbe aldıktan sonra Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek yine cehenneme mi gideriz? Hayır. Günah işleyen kişi derecat kaybeder. İnsanın fıska düşmesine amil olan üç tane temel sebep var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe. İki, mürşitten şüphe. Üç, ayetlerden şüphe. Bu varsa kişi fıska düşüyor. Ama onun dışında kişi günahkar oluyor fakat zikrini devam ettirdiği süre içerisindeki bu Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe, mürşitten şüphe, ayetlerden şüphe ancak zikrin bırakılması ile gerçekleşiyor. Eğer kişi ait olduğu zikir seviyesiyle devam ederse şüphe de oluşmaz ve o kişi mutlaka üç tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah'tan garanti olarak alır inşallah. Allah razı olsun. Rize'den bir izleyici muhterem hocam Abdülkadir Geyni Hazretleri insanlar Allah'ın kalbiyle değil kalbiyle ibadet ederler buyuruyor. Sözü açıklayabilirsin. İslam'ın beş şartını yerine getirenler onlar kalbiyle ibadet ederlerdi. Nedir? Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor bunlar hepsi kalbiyle ibadettir. Vasıt amirleri. Ama kurtuluşa ulaştıran kalbiyle ibadet. Yani zikir. Öyleyse insanlar Allah'a kalbiyle değil, kalbiyle ibadet ederler kurtuluşa ulaşıyor. Allah'a kalbiyle ibadet edenler ağızlarıyla iman ettik deyip kalplere iman etmeyenlerdir. Ama kalbiyle ibadet edenler, onlar mutlak surette iki vücudu ile de ibadet halindedirler. Demek ki kalbiyle ibadet fizik vücutla ibadettir. Kalbiyle ibadet nefse ibadettir. Kişinin kalbiyle ibadeti zikirdir. Zikretmesi halinde zikir artarsa o zaman kişinin kalbiyle de ibadet ettiğini göreceğiz. Şeytanın kulluğundan kendisini o kişi kurtaracak. Nefsin afetlerinin azalmasına karar olarak. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Cabbar hocamız, ellerinden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. İnşallah müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı. İnsanlar huzurun olmadığı ortamda Allah'a yönelmekte zorlanırlar mı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İnsanlar huzurun olmadığı ortamda Allah'a yönelmekte zorlanır mı? Hayır. Tam tersi, Allah'a yönelenler o sıkıntıyı yaşayanlardır. Mesela bugün en çok Allah'a yönelmene hak sahibi olanlar, hasta olanlar, hapishanede olanlar. Bunlar sıkıntıyı yaşıyorlar ve hepsinin bu sıkıntılardan kurtulmak noktasında talepleri Allah'adır. Allah'a dua ediyorlar. İşte Âl-i Mâide 34'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ. Onlar bollukta ve darlıkta da infak ederler. Darlıkta infak edenler işte onlar talepkardırlar. Dua ediyorlar Allah Teala'ya. Ama Allah Teala'nın onlara vermesi, darlıktaki dualarına icabeti, onların bollukta Allah'a olan ibadetleriyle paraleldir. Öyleyse insanların huzur olmadığı ortamda huzur bulmak istiyorsa mutlaka Allah'a yönelmek durumundadır. Huzurun adresi Allah'a yönelmektir. Bu sebeple diyoruz ki günümüzde kalpler zikirsiz, aileler huzursuz. Yani aileyi teşkil eden fertlerin kalplerinde zikir yoksa bunun doğal sonucu olarak aile fertlerinin birbirine karşı olan iletişimi eksik seviyede ve devamlı olarak huzursuzluğu yaşarlar. Toplumun en küçük birimi olan ailenin huzur ve mutluluk içinde de hayatına devamı ancak kalplerin zikretmesiyle mümkündür. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَّتْمَنُوا قُلُمْ زِكْرًا اَلَا بِزِكْرًا اَتَّتْمَنَا قُلُمْ. Bunlar ki iman ettiler ve Allah'ın zikre kalbi mutmain. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse kalpler zikirsizse aileler de huzursuzdur. İşte bu 2025 yılı aile yılı olması hasebiyle ina etmişler. Huzurlu mutlu ailelere kavuşmak ancak kalplerin zikriyle mümkündür. Kalplerin zikri de Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Bursa'dan izleyici Muhterem Hocam, bazı bilgine internet sitelerinde Allah'tan sabır istemeyin. Sabır isterseniz imtihanlarınız artar diye yazmışlar. Bu konuda ne buyursunuz? Nihayet sevgili kardeşlerim, bu insanlar Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyenlerdir. Allah-u Teala'dan sabır dilememiz gerekir. İşte ayetler Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyiniz. Öyleyse buradan görüyoruz ki sabırla Allah'tan yardım isteyin. Bu sabırla sabrı istemeyin demek ne demek? Allah'tan yardım istemeyin demektir. Halbuki bizi hedeflere ulaştıran sadece Allah'ın yardımıdır. İşte Allah-u Teala'nın yolunda insanlar imtihanını korkuyla, açlıkta, maldan candan eksilmeyle imtihan eder, sabredenleri müjdele. Sabredenler onlar, Allah'tan yardım isteyenlerdir. Sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Haç 35'te onlar bir musibet isabet ettiği zaman infak edenlerdir. Âl-i İmrân 17'de aynı şekilde sabrın mutlaka Allah'tan talep edilmesi gerektiğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor, açıklıyor. İzleyicimi Muhterem Hocam, bir borç konusunda tasavvufta olan bir kişinin alacaklı olması durumunda ve alamadığında, mağdur olduğunda nasıl bir davranış durumu sergilemelidir? Alacaklı olan kardeşimiz diğer bir kardeşimize borç vermiş. Vakti geliyor, o da alamıyor. Mağdur oldu, mağdur durumda. O zaman olabilir bu kişinin bir imtihanı, bir kere her şeyden evvel borca vermiş, ondan kazandığı derecat var. Ama karşı taraf vaktinde ödemesi lazım. Onun da birçok sebeplerle ödeyemiyor. Ödemediği zaman o kişinin negatif davranması doğru değil. Şu anda bu borcunu ödemeyen kişi, borçlu olduğu kişiye zarar veriyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, zarar vermeyin, zarara zararla karşılık vermeyin. Kardeşimiz zarar vermemiş, onu faydalandırmış borcuna yardımcı olmak suretiyle. Ama karşı taraf ise vaktinde ödemiyor, onun zararına sebep oluyor. Ama Allah Resulü diyor ki, zarara mukabil zarar yoktur. Tekrar siz de zarar vermeyin. O zaman ne yapması lazım bu kişinin? Sabretmesi lazım. Ve devamlı olarak Allah'tan yardım istemesi, onun da hedefine ulaşması için başka çözümler bulması gerekir inşallah. Hatay'dan bir izleyici Muhterem Hocam, kader kavramını açıklar mısınız? Kader, cüz-i idamımızın dahili olmadan oluşan, bize tesir eden olayların bütünüdür. Doğumumuz kaderdir. Ölümümüz kaderdir 2. Dualar kaderdir 3. Allah'a dost olmak kaderdir 4. Ve evlilik kaderdir 5. 5 şey kaderdir. Kaderin olduğu her yerde birden fazla irade vardır. Dolayısıyla bizim irademizin dahili olmadan başka olaylar iradeyle onu bize tesir eden her olay kader hükmünü taşıyor. Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمُنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ اِنَّ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Öyleyse her şeyde bir kader vardır. Şimdi İlahi iradeyle oluşan, bize teslim eden olay ölüm ve doğum, kader. Dualar, kader Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a dost olmak kader, Allah'ın yardımıyla gerçekleştiği için. Tüm bunların hepsi kader. Ama bir de serbest irademizle yaptığımız niyet ve nasip var. Niyet hedefimizi belirler ama nasip ise evvelki liyakatimizi, müktesebatımızı bekler ki onda da bir kader unsuru var. Allah razı olsun. Sinop'tan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, kalpleri kasiyet bağlayan kimseler, başkanın yola girmesine mani olanlar ile aynı safhada mı yer alıyor? Evet. Bir, bu kimselerin tekrar yola girmeleri mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, herkes yola girebilir. Yola neyle girilir? Bir dilekle girilir. Şimdi 7 grup insan var. Ateşe çağıranlar. Bu ateşi çağıranlar feset çıkaranlardır. Ateşi çağıranlar kübere ve saadetlardır. Ateşi çağıran hidayeti gizleyenlerdir. Resul ayetlerle alay edenler, zülmanimle amel edenler. ateşe çağırıyor. Ama diyelim ki bu fesat çıkaran kişinin, o fesat çıkaran kişi birinci safhasıyla Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman otomatikmen Allah-u Teala onu ıslah edenlerden kılıyor. Saadet ve Kübra'ya Allah'a ulaşmayı dilerlerse, o zaman elbette kurtuluyorlar. Hidayeti gizleyen Allah'a ulaşmayı dilerlerse, aynen. Resul ayetlerle alay edenler Allah'a ulaşmayı dilerlerse kurtulurlar. Zülmanimle alay edenler Allah'a ulaşmayı dilerlerse kurtulurlar. Bilse bunların kurtuluşunun olmamasının arkasında bu dileğin sahibi olmamaları var. Bu dilek yok ve bu dileğin engellenmesi istikametindeki davranış biçimleri söz konusu. İşte eğer Allah'a ulaşmak, hangi günahkar, hangi seviyede olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde herkes için kurtuluş vardır. Kainatın şifresi bu dilektir. Bu dileğin sahibi, bu dileği Allah kimin kalbinde görürse o kesinlikle kurtuluştadır. Allah'ın Resullerinin davetine icabet etmek. 7 safa davet var. Bütün Allah'ın Resulleri insanları Allah'a davet ederler. Ama bu kalbi kasiyet bağlayanlar da şeytana, cehenneme ve şeytana davet ediyor. İşte Enfal 24, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet edin, daveti kabul edin. Yusuf 108, benim ve bana tabir olanların görerek Allah'a davet ettiğiniz yoludur. Yunus 25, teslimiyet olan Allah'ın zatına davet söz konusu. Rabbinin, Nahl 125, Rabbinin yoluna davet etmek, müstakim yol üzere olmak söz konusu. 67, sen Rabbine davet et, kasa seni diye Rabbine davet et. Fısır 33, Allah'a davet eden, istadi camel eşi, yani kimsenin daha güzel söz kim vardır? Allah razı olsun. Öyleyse kalbi kasiyet bağlayanlar başkanın yoluna girmesine mani olanlarla aynı sabahla mı yarar diyor. Kimsenin tekrar yola girmeleri mümkün mü? Evet, her zaman yola girebilirler. Yola girmeleri Allah'a ulaşma dileğine bağlı. Allah'a ulaşmayı kalben dilemeleri halinde evvelki durumu ne olursa olsun Allah-u Teala onların üstünü örtüyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir yazıcı sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyor.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. Bizlere karşı yapılan her kötülüğün sebebini sadece şeytana bağlamak doğru mudur inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bizlere karşı yapılan her kötülüğün sebebini şeytana bağlamak doğru mudur? İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri nefsimiz. Tabii ki şeytana bağlamak doğru değil. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size yalan söyledim. Ama ben sana bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse tek başına her kötülüğü şeytana bağlamak işte bu ayet gereğince doğru değil. Nefsimizin afetleri var olduğu süre içerisinde o afetlerin kalbimizden temizlenmesi meyanında daima şeytanın telkinlerini açıyoruz. Olay bu. Diyelim ki öyle kabul ederim. Afetler de yok. İşte Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eğer cihadı terk ederseniz, yani nefsine karşı cihadı terk ederseniz, Allah üzerinde zillet damgası vurur, tekrar tövbe etmedikçe o damga siz üzerinden kaldırılmaz. Ama hiç diyelim ki şöyle diyelim. Daimi zikre ulaşmışız. İşte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Maruf emretmez, münkerden nehyetmezseniz Allah size azap eder. Azamın kalkması için de dua edersiniz, Allah duanızı kabul etmez. Öyleyse nerede görevimizi yapmıyorsak orada mutlaka bir negatif olayla karşı karşıya kalıyoruz. Görevimizin, bir hakkın yapılması lazım. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an. Her Amut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, maaseraba. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Hep Kur'an-ı Kerim okunur ama insanlar hiç işitmezler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i hikmet sahibi alimden değil, emaniye denilen el yazması kitapları yüklenenlerden öğreniyorlar ve onlar Kur'an'ı öğrenmiyor. Onlar insanların el yazması kitapları emaniyeyi öğreniyorlar. Eğer kitabı okuyan insan Allah'ın ilimden habersizse ne kendisi kitabın ne söylediğini bilecektir ne de dinleyen insanlar. Kur'an-ı Kerim müminleri hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. İnsanların kusuru Kur'an-ı Kerim'i bilmemek, sahabenin yaşadığı hayatı bilmemek, hedef araştırması yapmamak, bu hastaları hedef zannetmektir. Üçüncü sual, dinin ayakta tutulması için hedef...

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her mutlulukta bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutlu olmanın formülü. Birinci sual, Allah hepimize hedef gösterdiği mutluluğa nasıl ulaşabiliriz? Gerçekten Allah bütün insanların kendisine dost olmasını istiyor, kul olmasını istiyor ve mutlu olmasını istiyor. Her şeyden evvel bir insanın olarak yaratıldığımız için hepimizin hakkı. Ama mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. Muhterem Efendimiz, her zaman mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir ve tekkeyi bekleyen çorba içer. İşte o bedeli ödemeden mutluluğa adım atmamız mümkün değil. Nedir mutluluğun bedeli? Mutluluğun bedeli bir dilektir. Mutluluğu dilemektir. Demek ki Muhterem Efendimiz'in söylediği mal herkes için mutluluk. Mutluluk dileyenlerin hakkıdır. Ve bedeli bir dilektir. Mutlu olmak bir dilektir, dileyene dilin dernektir. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Hiç kimse Allah devreye girmese mutlu olamaz. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Öyleyse bir kere daha üstüne basa basa söylemek, altını çizerek söylemek gerekir. Mal alıcıya satılır. Mutluluk almak isteyenlerin hakkı. Ama her şeyin bedeli peşin ödenir. Mutluluğun da bir bedeli var. Bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Yani mutlaka kişinin mürşidine tabi olması lazım. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz insanların Allah'ın mutluluk çetesinden haberdar olmadığını söylenebilir mi? Evet, tüm kutsal kitaplar bir mutluluk davetisidir. Bir mutluluk reçetesidir ve garantisidir. Bütün peygamberler onların olmadığı dönemlerde devrin imam vekaleten devrin imamları, onlar nefs hastalıkların doktorlarıdır. Gerçekten de kişi yaratılıştan doğuştan 19 afetten mali olan bir hasta nefsin sahibidir. ve herkes nefs açısından hasta. Yaratılışa baktığımız zaman Allah herkesi bir fizik bedenle, bu fizik bedenimiz bu dünya alemine ait insanın kalıbı, et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde bir de nefsimiz var. Şemsiyede belirtine ve nefsin ama sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte 19 afetle mağlul olan bir nefsimiz, hasta bir nefsin sahibiyiz. Kilme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rütbe, şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Doktorlar, tıp fakültelerinden mezun olan doktorlar, fizik gücü üzerinden ihtisas sahibidirler. Ama nefsin hastalık üzerinden Allah'ın tayin ettiği doktorlar Allah'ın peygamberleri, veli resulleri, mürşitleridir. İşte günümüz insanların Allah'ın mutluluk çetesine haberdar olmadığı söylenebilir mi? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa mürşidine tabi olamaz. 10 ayet gelince delalette kalır ve bunlar reçeteden haberdar değillerdir. Türkiye'de son 2 yıldır en fazla randevu talep edilen branş psikoloji olmuştur. Yani bir bedensel hastalıklar var, biyolojik hastalıklar, bir de nefsani hastalıklar, psikolojik hastalıklar var. Bizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar Allah tarafından bize teslim edilmiştir. Evvela kendimizi tanıyalım. Mutsuzluğumuzun kökeninde olan şey nefsimizin afetleridir. Afetler içimizde durduğu sürece devamlı huzursuz, mutsuz oluruz, yanlışlıklar yaparız. Allah'ın hedefi nedir? Nefsin afetlerini devre dışı bırakmak. İşte Kur'an-ı Kerim nasıl mutlu olacağımızı öğreten kainatın en mükemmel kitabıdır. Allah tayin ettiği Resuller o kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için Allah tarafından görevlendirilmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi, saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayet bulmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Başlangıçta herkes delalette. Öyleyse delalette olan insanlardan hidayete kavuşmak isteyen, 7 ayet-i kerimede gelince delaletten isteyen Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'ın kendisi için taati müşride tabi olacak ve delaletten kurtulup hidayete erecek. Mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, şehit olmak isteyen, mutlu olmak isteyen herkes Kur'an'ı ders alacak. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Kur'an şeytana karşı koruyan bir kalkandır. Kur'an amel terazisini ağırlaştırandır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi öyle cennetlik amel yapar ki kendisiyle cennet arasında bir mesafe kalır. Aşırı mesafe kalır ve derken Kitabın hükmü, Kur'an hükmü devreye girer ve o kimse bu sefer cehennemlik ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. İşte davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o zaman cehennemlik amel işlemeye başlıyorlar ve cehenneme giriyorlar. Ama öyle insanlar var ki cehennemlik ehlinin amellerini işliyor. Hiçbir cennetlik ameli yok. Derken kitabın hükmü devreye girer. Davet kendisine ulaşır ve daveti kabul eder. Allah'a ulaşmayı diler. Ve artık o noktadan itibaren kişi cennetlik ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete girer. İşte amel terazisini ağırlaştıran Rahman'ın kelamı, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter ve amel terazisini ağırlaştırır, cennete gider. Ama kişi eğer cennetlik amel işler de Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman da amelleri boşa gider. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Şeytan insanı ne yapıyor? Zikirden alıkoyuyor. İşte şeytana karşı korunabilmek ancak Kur'an-ı Kerim'in öğretisiyle mümkün. Üçüncü sual, kesintisiz mutluluk diye bir şey mümkün müdür? Evet. Üç cephede kesintisiz sürpesükün haline ulaşmak mümkündür. İnsanlar bir olaya sevdiğinde mutlu olduğunu söyleyebilir. Ama arkadan onu üzen bir olay cereyan ettiğinde mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mesela kişi kirada ise ev sahibi olması halinde mutlu olacağını sanır. Eşiyle kavgalı ise eşi kendisine itaat ettiğine zaman mutlu olacağını sanır. Fakir ise zengin olduğu zaman mutlu olacağını sanır. Hayır, bunlar geçici zevklerdir, sevinçlerdir. Ama mutluluk böyle değildir. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutlak saadete ulaşmanın yolu irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmaktır. Mutlaka çok dik bir yokuşu aşmak gerekir. Bu dik yokuş daimi zikir yokuşudur. Yani fizik vücut teslimi. Dünyamızı cennet haline getirecek olan reçete daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi üç cephede de kesintisiz bir mutluluğu yaşar, sıf ve sükun halini yaşar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşması, birinci safhada kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince namaz, Kur'an, ibadet.
3: Bir güler yüz bile Allah'a ulaşmanın bir yoludur. Onun dışında işte namaz kılmak, oruç tutmak, bunlar hep Allah'a ulaşmanın yollarıdır.
1: Sizce ibadetleri yaparak Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Biz Allah'a ulaşmak için yani namazımızı, ibadetlerimizi yapıyoruz. Onun kalanını Allah bilir, bilemiyorum yani.
1: Sizce insan namaz kılarak Allah'a ulaşabilir mi?
4: Evet. Zaten cennetin kapısının anahtarı namazdır. İlk başta namaz uygulanacak.
5: Ancak bu Allah'ın gösterdiği yolla mümkündür. Yani o yolda nereden geçer? Kur'an-ı Kerim'den geçer. Peygamber Efendimiz'in sünnetinden geçer. Peygamber Efendimiz'in sünnetine, hadislerine, Kur'an-ı Kerim'e herhalde sıkı sıkı sarılırsak Allah'a ulaşabiliriz.
6: Kur'an'ı tefsiriyle dinlemek. Ben mesela Türkçe daha iyi anlayacağımız için Türkçeyi daha çok öne sürüyorum.
5: Sonsuz olanı bulmak sadece sonsuz olanla mümkün. Sonsuz olan da Allah-u Teala. Allah-u Teala'ya ulaşabilirsek sonsuz mutluluğa ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım.
3: Ölmeden önce.
4: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Hazreti Rabia gibi.
3: Hazreti Mevlana gibi dostlarından olmayı diliyorum.
5: Beni de dostlarının arasına al ya Rabbi. Amin.
0: Misafirimiz cennetin kapısının anahtarı namazdır. İlk başta namaz sorgulanacak dedi. İnsanların cennete ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur namaz mıdır? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse rahmetin bize ulaşabilmesi bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Boğazı ancak dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmaktır. Cemaat rahmettir. Tevhid, tefrika azaptır. Dinde fırkalara ayrılmak. Allah Teala kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Yusuf 53 وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Ama rahim esmasıyla tecelli olan nefsler müstesna. Allah kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. İşte Allah Teala Hud suresinin 118-119. ayet-i kerimesinde ne diyor? Lev şa'a rabbuke lec'alennâse ümmeten vahideten. Allah hepinizi tevhidde tek cemaat kılardı. Eğer Allah dileseydi. La yezalune muhtalifun. 119'da ama Rabbinin rahmet ettiği rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği kimseler ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar tek cemaat içinde yer alırlar. Öyleyse insanları cennet ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur namaz değil, bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da rahim esmasıyla tecelli ettiği kişilerdir. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. Cem olmanın adresi hidayettir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayeti dilerse, Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Cennet saadetini verdiğim şey aslında bizim tek bir talebimize bağlı. Reçeteyi Allah-u Teala net olarak veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Cennetin anahtarı, cehennemin kilidi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Cennet saadeti bir dilektir. Müminin 102'de kimin hasenat tartıları ağır gelirse, kimin hasenat tartıları ağır gelir? Enfal 29'a göre günahları örtülen, takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen. Rum 31'e göre de şirkten kurtulan. Kimin amelleri boşa gider? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amelleri boşa giden. Yunus 7-8 Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gider ve günahları sebebiyle gideceği yer cehennem. İşte Zümer 65 وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ Eşrik koşarsan, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilemezsen, takva sahibi olmazsan لَيَبَتَّنَّ عَمَالُكَ amelin boşa gider وَلَتَكُمْ مِنَ الْخَاسِنِ وَجَهَنَّمِكَرْدَنْ olursun. Öyleyse cennet saadeti bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre mutluluğun ikinci özelliği devamlılıktır. Yani kesintisiz olmasıdır. Sizce kesintisiz mutluluk var mıdır?

0: istersen, eğer yokluktaysan zikir çek, muhtaçsan zikir çek.
1: İnsanı ferahlatıyor yani. Allah'a yalvarmak ne demek? Tabii ki mutluluk veriyor. İçin rahatlıyor, ferahlıyorsun.
0: Ya bir insan çok boş kaldığı zaman insan psikoloji olarak da hani kötü oluyor. Zikretmek ya da başka şeylerle uğraşmak. Kur'an'da da var aslında, Allah hani boş durmayı istemiyor. Hani bir şeylerle uğraşın diyor ki iyi şeyler yapın diyor.
2: Yani zikir sadece oturup da tesbihat çekmek ya da tesbih çekmekle de olmaz. Bu benim şahsi görüşüm.
1: Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra ben çok mutlu oluyorum mesela. Mutluluk sonsuzdur Kur'an okuduktan sonra.
3: Zikri sadece lafız olarak, söylem olarak değil, çalışmak bir zikirdir, namaz kılmak bir zikirdir, ahireti düşünmek bir zikirdir. Bunu sürekli böyle düşünürsen mutlu olursun.
4: Bir misafirimiz Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra ben çok mutlu oluyorum. Kur'an okuduktan sonra mutluluk sonsuzdur dedi. Sonsuz mutluluğun yolu Kur'an-ı Kerim'i okumaktan mı geçiyor? Kur'an-ı Kerim'i okumak da bir zikirdir. Ama fıtratımız gereği hiç kimse daimi Kur'an okuyamaz. Ama namaz kılmak da bir zikirdir. Daimi namaz da söz konusu değil. 7 vakit namaz ve daha ötesi, ama daimi namaz da var, yok. Ama asıl bizi mutlu kılan Ankebut 45'te zikredilen ve le zikrullahu ekber, daimi Allah ismini tekrar edebiliriz. Ayaktayken zikredebiliriz. Otururken zikredebiliriz. Yan üstü yatarken, uykudayken zikredebiliriz. İşte bu Allah isminin tekrarıdır. Allah Teala Müzzemmil 8'de Rabbin ismini zikret. Ashab 41'de Rabbin ismi çok zikret. 13 saat zikir. Nisa 103'te Rabbin ismi daim zikret. Şu dünya üzerinde her şeyin bir ölçüsü vardır. Allah'ın söylediği ölçü asıldır. Allah'ın emrettiği asgari standartlardan çok daha aşağıda bir şey yerine ikame etmek, çalışmak tefrittir. Allah'ın emrettiği hiçbir iş ölçüyü vurmadan onun çok daha ötesini yapmaya çalışmak da ifrattır. Ölçüleri bilmeyenlerse her devirde ifratla ve tefrit birbirine karıştırırlar. Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmak için sadece zikir ibadetini bir sonsuzluk olarak vermiş. Daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Diğer ibadetlere baktığımız zaman bunların hep kısıntılı olduğunu görüyoruz. Öyleyse İfratın mümkün olmayacağı ibadet şekli var mıdır? Evet, vardır. Adı zikirdir. Yani her şeyde ifrat ve tefrit vardır, ama zikirde tefrit vardır, ifrat yoktur, çünkü Allah Teala daim zikri farz kılmıştır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Seni çok ama çok severim kalbimden inşallah hocam. Hocam müsaadeniz olursa bir sorularımız olacak. Arz edebilir miyiz inşallah hocam? Kalbinde olmayan bir düşünceyi fiile döken kişi mutlu olabilir mi inşallah hocam? Seni çok ama çok severim kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Kalbinde olmayan bir düşünceyi fiile döken kişi mutlu olabilir mi? Hayır. İnsan var, başkaları başkalarına yardım ediyor desin diye yardım ediyor görünür. Aslında hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarını kendine saydırmaktır. Başka bir ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Mutlu olması lazımdır ama daha çok mutsuzluk duyar. O kişinin dili, ben Allah'a ruhumu ulaştırmayı diledim derken kişi kalben bir böyle bir talepte bulunmamışsa Allah katında bunun bir değeri, kıymeti yoktur. Allah o kişiyi asla kendisine ulaştırmaz. Öyleyse dilinin söylediği kalbinde olmalı. Kalben tasdik, dil ile ikrar asıl. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
0: Allah Teala her devirde insanları mutluluğa davet eden resuller, mürşitler göndermiş ve onlara tabi olanlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşitlere yakın olmak güzel bir şey. Yani insan böyle gerçekten Allah yolunda giden insanları dost edinirse mutluluğu yakalamış olur.
0: Günümüz

0: için mesela insanlar var aslında böyle hani iyi şeyler gösterenlerle hani konuşmak, sohbet etmek falan. Bu da bir şey vesiledir aslında.
1: Ben açıkçası körü körüne bir kanala bağlı olmayı çok doğru bulmuyorum kendi şahsıma. Çünkü bununla ilgili insanların dini inancını kötüye kullanan insanlarla dolu ortalık. Hangisinin tam anlamıyla doğru, hangisinin tam anlamıyla yanlış olduğuna kanaat getiremiyoruz.
2: Mürşit her devirde irşad eden, Allah'a ulaştıran Allah dostları. Siz de hayatınızda onlarla olmak ister miydiniz?
3: Tabii ki isterim. İstemem mi? Mutluluk verir.
2: Onlarla beraber olmak bize neler katar mesela mutluluğumuza?
0: Mesela hani inancımızı biraz daha yükseltir, daha görüş açımızı daha farklılaştırır.
4: Mutluluğun bir yolu da onlara yakın olmak.
2: Allah-u Teala bu korkuları yaşamamamız için hacet namazıyla bulmamızı söylüyor. İster miydiniz hacet namazıyla mürşidinizi bulmayı?
1: Yani tabii Allah nasip ederse isterdim tabii ki. Neden olmasın?
5: Misafirimiz mürşit konusunda mutluluğun bir yolu da onlara yakın olmak. Allah'ın mürşitlerine yakın olmak mutluluğumuzu artırır mı? Elbette. Ali İmran 164'te Allah Teala "Lekad menallahu alel mu'mine izba'se fihim rasulen min enfusihim yetlu aleyhim ayati ve yuzekkihim." Andolsun ki Allah müminlerin üzerine devrin imamının ruhun bir nimet olmak üzere bir Resul bahseder, onlara onun ayetlerini tilavet eder. Onların nefsini tezkiye eder, onlara kitap ve hikmet öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten apaçık bir deraet içindeydiler. Allah Teala insanlık tarihi boyunca bütün insanlara hep aynı şeyi emretmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olmayı. Mürşidimize ulaştığımız gün adım adım hayatımız değişecektir. İslam'ı yaşamaya asıl burada başlayacağız. Dikkat edin kimler için? Mürşitlerine ihsanla tabi olanlar için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz insanların sahibi oldunuz, mürşidinize tabi oldunuz. Bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Her bir sevabınız 700 katına da yükseliyor. Yani bizim için cehennemi imkansız kılıyor mürşide tabiyet. Hadis-i şerifte şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Bu nimet devrin imamın ruhudur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi kalpten çok ama çok seviyorum. Size bir soru arz edecektim inşallah. Bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah hocam.
5: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Hayır. Allah-u Teala'nın insanların mutluluğu için vazettiği evvela ahiret saadeti, daha sonra dünya saadeti. Öyleyse dünyada saadeti yakalayamayan kimse ahiret saadetinin sahibi olmayanlardır. Yani bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, cennetin anahtarı, cehennemin kilidini elde etmeyen kimse mürşidine de ulaşamaz ve dünyada da mutlu olamaz. Ama kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse, kalben dileğin sahibi olan kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Dünya saadeti mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracak ve üç tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala ona hibe edecek. İşte mücrimler bizi dünyaya geri gönder. Ne yapalım? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olalım diyorlar. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan herkesin Şartlar ne olursa olsun gideceği yer cehennem. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyene kadar mutsuz bir insandır. Nefsindeki afetler onu devamlı huzursuz kılacaktır. Böyle bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediğini, diledikten sonra da hiçbir amel yapmadan öldüğünü düşünün. Bu kişi Allah'ın cennetine gidecektir. Öyleyse dünyada mutluluğu hiç yaşamayan bir kişi tam mutluluğa başlayacakken Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse bu kişi dünyada mutsuzken cennette mutluluğu yaşayabilir. Hadis-i şerif, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Görüyoruz ki bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler için doğrudur. Kişi cehennemlik amel işliyor ama Allah'a ulaşmayı dileyip ölürse o birinci kat cennete gidecektir. Bunun için doğrudur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için bu doğru değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Ve kişi kendi ameliyle cennete giremez ancak Allah'ın rahmetiyle. Rahmetin de bize ulaşabilmesi tevhidde olmamıza, sırat-ı müstakim üzerinde olmamıza bağlı. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Ümmetim delalet üzere birleşmez, cem olmaz. O zaman birleşmenin adresi hidayettir, hidayeti dilemek gerekir. Allah razı olsun. Hidayeti dileyenler sırat-ı müstakimde olanlardır. Hidayeti dileyenler cem olanlardır. Hidayeti dileyenler hidayete ereceklerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Ham Mutfuk'un sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Mutlu musunuz?
8: Değilim.
7: Değilim. Mutluyuz.
9: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
7: Neden mutlu değilsiniz?
8: Toplumda mutsuzluğu olunca sirayet ediyor herkese.
9: Hayat pahalılığından.
10: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
8: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
11: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
10: İbadet yüzünden mutluyum, bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
12: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da, para olmayınca da olmuyor.
5: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik. Diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine Başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise Sevgi'yi çağıralım. Ne güzel evimiz Sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine Sevgi'yi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgi'yi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi Başarı ve Zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler, bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma'as-salavat.

Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kutsal kitaplara göre Dünya Barışı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama başlamadan evvel benden sonraki konuşmacı kardeşimizin Christian Fingerli ile bugün kutsal kitaplar konusunda yapacağım konuşmanın dünya barışına katkıda bulunmasını Rabbimizden, Efendimizin nimetiyle diliyorum. Ve hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatını yaşayan Allah'ın yarattığı binlerce mahluk var. Ama Allah Teala en üst noktada insanı yaratmış. İnsan Allah'ın yarattığı meleklerden üstün, cinlerden üstün, her şeyden üstün olarak yaratılmış. Kısacası Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsan, Allah ile diğer varlıklar arasında bir köprü durumunda. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey, dünya hayatında barış, huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatını yaşamaları, ölüm sonrası hayatta da Allah'ın insanlar için hazırladığı sonsuz ahiret saadetini yaşandığı cennete gitmeleri. Ama şu an dünyanın manzarasına baktığımız zaman hiç de öyle değil. Dünya her cümerç içerisinde, inananlar arasında bir düşmanlık, bir kavga, ayrılıklar söz konusu. Neden böyle? Bize göre Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitapların bilinmemesi ve yaşanmamasından kaynaklanıyor. Allah'ın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde aslında herkesin kutsal kitaplara uyması halinde bu dünyanın kesin bir cennet olacağını Allah garanti ediyor. Ama insanlık tarihi boyunca konuyu incelediğimiz zaman her devirde insanlar arasında, inananlar arasında hep çatışmalar ve harpler olmuştur. Evvela insanlar yaratılışlarını bilmiyorlar. Yaratılış gayelerinin farkında değiller. Kutsal kitapları incelemedikleri, Allah'ın kanunlarını öğrenmedikleri takdirde de huzurlu, mutlu bir dünya hayatı
hiç kimse için mümkün olamaz. Biz elimizdeki mevcut kutsal kitapları inceledik. Allah insanı bu kutsal kitaplarda nasıl tarif ediyor? Ayetler ışığında size anlatmak istiyorum. Kutsal kitaplara göre, Tevrat'a göre, İncil'e göre, Kur'an'a göre Allah bay ve bayan bütün insanları bir fizik bedenle yaratmış. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Tevrat'a göre, İncil'e göre ve Kur'an'a göre bir fizik beden. Öyleyse şuradan da anlıyoruz ki bütün kutsal kitaplar en şerefli mahluk olan insanı en güzel biçimde tarif etmiş. Devam ediyoruz. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a göre Allah bütün insanları bir nefsle dizayn etmiş. Nefsle dizayn edilen muhtevaya baktığımız zaman işte Tevrat, işte İncil ve işte Kur'an. Bu nefs muhtevasında şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık söz konusu. Sonradan geleceğim. Ama Allah Teala'nın barış ve huzur içinde yaşamasını istediği insanın bir üçüncü vücudu daha var. Ruhu. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. İşte Tevrat'a göre, işte İncil'e göre, işte Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın zatından üfürülen ruh. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışı açısından kutsal kitapları incelediğim zaman bir fark yok. Tevrat da, İncil de, Kur'an da insanın üç vücutla yaratıldığını buyuruyor. Üç vücuda sahip olan insandan başka bir varlık yok. Sadece insan var. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. İnsanı meleklerden üstün kılan, insanları cinlerden, bütün mahluktan üstün kılan olay Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve ruh kainatın her noktasında fizik ve fizik ötesi olabilir. Allah kainatı üç asıl ve üç de karşıt olmak üzere altı alemden yaratmıştır. İşte zahiri alemde şu anda biz insanlar yaşıyoruz. Karşı zahiri alemde nefslerimiz yaşıyor. Gayb aleminde cinler var. Karşıt gayb aleminde cinlerin nefisleri. Emr aleminde melekler. Karşıt emr aleminde şeytan ve tayfası var. Ama dikkat edin, bunlar varlıklar aleminde Allah'ın yarattığı alemleri ifade ediyoruz. Fakat insan ruhu Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Allah ise alemlerden münezzehtir. Hiçbir mekana, zamana ihtiyacı yoktur. Alemler yoktu. Kainat yoktu.
Allah vardı. Ve Allah Teala kainatı yarattı ve bütün varlıkların tepesinde kendisine temsilci olarak seçtiği insanı tayin etti. Meleklere ve cinlere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife olarak yeryüzünde yaratılan varlık insan. O zaman insan bu kadar üstün, bu kadar Allah'a yakın, bu kadar şerefli yaratılmış olmasına rağmen insanı karşı karşıya getiren, onları birbirine düşman eden sebep ne? Neden mutlu huzurlu bir dünya hayatı değil de devamlı kavgalar, çatışmalar, ayrılıklar hüküm sürmektedir? İşte muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize verdiği nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bakın şimdi Tevrat'a göre, İncil'e göre ve Kur'an'a göre insan nefsinde mevcut olan 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve secde emrine isyan eden insanların baş düşmanı şeytan, bu 19 tane hastalığa %100 tesir ediyor. İşte insanların şeytanın dış tesiriyle karşı karşıya gelmeleri, birbirine düşman olmaları, dinde fırkalara ayrılmaları, tamamen şeytanın insanlara kurduğu bir tuzak. Şeytan denilen mahluk, insanların bu dünyada birbiriyle kavga etmesini, dünyada harplerin olmasını, huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatını insanlar için istiyor. Ama bizi yaratan Allah da biz insanların bu dünya hayatında huzur ve mutluluk içerisinde, barış içerisinde bir dünyada huzurlu bir hayatı yaşamamızı istiyor. Allah'ın insanlar için talebiyle şeytanın insanlar için talebi taban tabana zıt. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar dünyada var olan çatışmaların, harplerin arkasında daima şeytan var. Şeytan Allah katında zülmanil nedeni ilmi öğrenen ve bu ilmine güvenerek Allah'a isyan eden bir varlık. Ben elçim, halifem olarak insanı yarattığım zaman, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman, ey melekler ve cinler secde edin. Bu emre karşı gelen, isyan eden tek varlık o şeytan. Ve şu anda slaytımızda da gördüğünüz gibi şeytan devamlı olarak insanların yanı başında nefslerin afetlerine tesir etmek suretiyle insanları birbirine düşman kılıyor. Evvela bu düşmanlığı insanın içinde gerçekleştiriyor.
Sonra bu düşmanlık ailede devam ediyor. Bugün dünyada mevcut olan aileleri incelediğimiz zaman başlangıçta sevgi, huzur ve mutluluk içerisinde evlenen insanlar bir müddet sonra şeytanın nefslerine tesir etmek suretiyle %50'den fazlası boşanıyor. Yetmez, bu karı koca arasındaki kavgalar sebebiyle çocuklar travma geçiriyor. Nesil alabildiğine sakat bir vaziyette hayatını idame ettiriyor. Ne olabilirdi? Madem ki kutsal kitaplar Allah tarafından bize indirilmiş, bir davetiye, bir reçete ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman bizlerin bu kitaplardaki kanunları öğrenmesi, hayatına tatbik etmesi gerekir. Allah bizden bunu istiyor. Bir kere daha ifade edeyim. Herkesin nefsinde Tevrat ayetlerine göre, İncil ayetlerine göre ve Kur'an ayetlerine göre şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Dağılımlar farklı. Bakın Tevrat, İncil ve Kur'an. Ve bu afetlerin geçtiği ayetler de ayet sırasına göre dizilmiş vaziyette. Konferansımız kutsal kitaplardaki dünya barışı. Af barışın anahtarıdır. Öyleyse hayatımıza affı düstur edinmemiz, kılavuz edinmemiz lazım. Her an şeytan insanları karşı karşıya getirebilir. Ama Allah'ın kutsal kitaplarda bize emrettiği affedici olmayı kendimize benimsersek, kılavuz edinirsek, o zaman onun tuzağına düşmeyiz, kavgayı körüklemeyiz, kavgayı oluşturmayız. Af, affetmek. Son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf 199'da şöyle buyuruyor. Huzul avfe ve'amr bil urfi ve'anet ene cahalin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevirir. Affın anahtarı ne? Affın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve nefs tezkiyesi. Tasavvufa girdikten sonra mürşidimizin bize anlattığı bir kısa var. Mürşid kendisine tabi olan önünde tövbe eden kişiye diyor ki evladım şimdi imtihanın başladı. Birinci odadaki kutsal kitapları okuyan kişinin ensesine bir tokat at. Ve gel bana anlat. Gerçekten birinci odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor, aşk ve şevkle ona tokat atıyor. Ve mürşidini anlatıyor. Tamam diyor evladım, şimdi git ikinci odadaki şahsın ensesine tokat at. İkinci odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman o ayağa kalkıyor, gülümsüyor
ve tokat atmıyor. Affediyor. Affediyor. Şimdi diyor, üçüncü odadaki şahsın Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı okuyan üçüncü odadaki şahsın ensesine bir tokat at. Ve gel bana anlat. Ona da tokat atıyor. O da İncil'de Luka 27-29'da zikredilen ensesine tokat atılan kişi öbür yanağını çeviriyor. Diyor ki ensem senin elini acıttı. Senden özür diliyorum. Acaba ben kendimi sana nasıl affettirebilirim? Ve Allah beni seni mutlu etmek için yarattı. Seninle kavga etmek için değil. İşte aynı şahıs kutsal kitapları okuyan üç ayrı odadaki kişiler ama kutsal kitaplardaki algıladıkları muhtevaya göre davranış biçimleri. Birinci odadaki şahıs henüz nefs tezkiyesini yapmamış. Ve nefs tezkiyesini yapmadığı için şeytanın 19 afete tesir etmek suretiyle onu karşı tarafa karşı kışkırtıyor ve ona kısa tokat atmasını sağlıyor. Ama ikinci odadaki şahıs affın anahtarı olan nefs tezkiyesini yapmış. Tokat aynı kişi atıyor ama nefs tezkiyesini yaptığı için o affediyor. Af devreye girdiği zaman söylemiştik, af barışın anahtarıdır. İster sosyal hayatta iki kişi arasında olsun, ister aile fertleri arasında olsun, ister gruplar arasındaki ilişkide olsun, taraflardan bir tanesi affedebiliyorsa kavga oluşmaz. Kavganın olabilmesi için, harbin, savaşın olabilmesi için iki tarafın da şeytanın tesiri altında birbirine düşmanca davranması lazım. Belki diyeceksin ki hocam affetmek o kadar kolay değil. Biraz sonra anlatacağım. Allah'ın yardımıyla çok kolay olduğunu siz de kesin anlayacaksınız. Affetmek kadar kolay bir şey yok. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman bütün mesele biz affetmek istiyorsak Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a sığınmamız lazım. Allah Teala bu şekilde insana öğüt veriyor. O zaman dünya barışı için birinci adım affetmeyi benimsemek, affetmeyi öğrenmek, affetmeyi yaşamak, affetmeyi hayatımızda mutlak surette kalbimize nakşetmek gerekir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bir gün anlayacaksınız, göreceksiniz. Allah biz insanları birbirimize düşman olalım diye yaratmadı. Aksine tam tersi,
Allah'a kul olalım, Allah'a dost olalım ve Allah için birbirimize yardımcı olalım diye yarattı. Allah'ın başka bir gayesi yok. Ama ne yazık ki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği o üst seviyedeki yaratılışı kıymetin farkında değiller. Allah bizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki ben %100 eminim. Eğer insanlar Allah'ın kendilerini ne kadar sevdiğini idrak edebilselerdi, bu dünya şu saniye itibariyle anında cennet olur. Çünkü muhterem misafirler, insanlar akıllarıyla idare olunurlar. Aklın hükmü de belli bir kapasitesi var. Ama siz idareyi Allah'a bırakırsanız, Allah'a teslim olursanız, o zaman Allah her yerde sizinle beraber. Ve sizin bütün taleplerinize en güzel şekilde cevap verir. Mesela şu anda salondaki kardeşlerimiz, günlük hayatta hepinizin talepleri, istekleri var. Geceleyin uyumazsınız, düşünürsünüz ben yarın bu işimi nasıl yapacağım? O zordur, şunu yapamam, bunu yapamam diye devamlı uykusuz geceler geçirirsiniz. Halbuki Allah'a tevekkül ederseniz, işi Allah'a bırakırsanız, Allah sizin istediğiniz biçimde o kadar en güzel çözüme ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ama insanlar dünyaya çok önem verdikleri, hayatlarını dünyaya harcadıkları, dünyevileşmiş bir hayatı tercih ettikleri için Allah'a diyor ki dur bakalım Rabbim, evvela ben dünya işimi yapayım, sonra senin işini yapacağım. Allah da onlara diyor ki ey kulum, sen bana yönel, ben senin işini yapayım. Ne dersiniz, hangisi daha kolay? Ne diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Her işte. En basitinden en üst noktadaki planlamaya kadar. Yıllar evvelinden mürşidimizin bir akrabası vardı. Çok güzel kahve yapardı. Biz de dedik acaba nasıl yapıyorsun, bize bir tarif eder misin? Çok enteresan bir cevap geldi. Ben dedi suyu ve kahveyi koyuyorum. Ya Rabbim tadını da sen koy. Ne diyorsunuz? Önemli olan nasıl olduğu değil. Önemli olan o kahveyi içenin ağız tadıyla zevk içerisinde içmesidir. Ona da o tadı koyan Allah'sa Allah her şeye kadirdir. En basit olay. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, o her zaman bizimle beraber, yeter ki yaratılış gayemize uygun olarak ona dost olalım, ona kul olalım, onunla birlikte bir hayatı yaşayalım. Bir Allah dostu diyor ki, insanı yaşat ki toplum yaşasın. Çünkü toplum fertlerden oluşuyor. Toplumu teşkil eden fertler mutlu ise o toplum mutlu, huzurlu bir toplumdur. Ama toplumu teşkil eden fertler
mutsuzsa ne yazık ki onlar arasında hep kavga, huzursuzluk ve mutsuzluk söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, şu an yaşamakta olduğumuz dünyada ne yazık ki insanlar iç dünyalarında kavga ve huzursuzluk içindeler. Hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Aralarında alabildiğine kavgalar var. Sebep, kutsal kitaplardaki barışın anahtarını bilmemeleri. Barışın anahtarı ne? Barışın anahtarı hidayet. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar farklı zaman dilimlerinde Allah peygamberler vazifeli kılmış. Onlara insanların huzur ve mutluluğu meyanında kutsal kitaplar indirmiş. İşte Hazreti Nuh, ona verilen şeriat kitabı. İşte Hazreti İbrahim, ona verilen şeriat kitabı. İşte Hazreti Musa, ona verilen Tevrat. İşte Hazreti İsa, verilen İncil. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, verilen Kur'an-ı Kerim. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biz bu kitapları inceledik. Ve dikkat edin, yaptığımız bütün konferanslarda tek Kur'an'dan hareket etmiyoruz. Elimizdeki mevcut olan bu dört kitaba göre konuşuyoruz. Dört kitaptaki din aynı din. Ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça dili İslam. Şimdi kısaca hemen bu noktayı nazarından size sunmak istiyorum. Kutsal kitaplara göre din hedeflerden oluşuyor ve vasıtalardan oluşuyor. Şimdi Tevrat'a göre, İncil'e göre, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın barış ve huzur içerisinde insanın yaşaması için insanın yerine getirmesi gereken hedefleri nasıl ayetlerde tarif etmiş onu görelim. Birinci safa Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Nedir birinci safa? Allah'a ulaşmayı dilemek. Neden öyle? Çünkü dikkat edin, Allah kainatı insan için yaratmış. Ama insanı kendisi için yaratmış. Öyleyse bütün insanlar için Allah en üst seviyedeki hedef. Evvela bu hedefe ulaşmak var. Sonra o hedefi yaşamak var. Bu konferansı size misal getirmek istiyorum. Ben buraya Aschaffenburg'dan geldim. İlk hedefim buraya ulaşmak, bu salona ulaşmak. İkinci hedef de bu salonda konferansı icra etmek. Tıpkı bunun gibi her insanın da evvela hedefine ulaşması, Allah'a ulaşması, sonra Allah'ın zatını görmesi söz konusu. Bütün insanlar, yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun, Allah'ın insanlar için vaz ettiği hedef Allah. Evvela ulaşmak, sonra Allah'ın zatını görmek. Hatırlayın bakalım Hazreti Musa, "Ya Rabbim ben seni görmek istiyorum." "Ya Musa, baş gözüyle beni göremezsin." dedi. "Eğer görmek istersen şimdi şu dağa tecelli edeceğim.
daha tecelli edince tuz buz oldu. Çünkü bu beş duyu organı ile Allah'ın zatının görülmesi hiç kimse için mümkün değil. Ama Allah'ın zatı görülemez mi? Elbette. Neyle görülebilir? Kalp gözüyle. Neyle görülebilir? Ruhun baş gözüyle. Öyleyse kalp gözüyle bizim Allah'ı görebilmemiz için orayı afetlerden temizlememiz lazım. Bir Allah dostu diyor ki, hane mamur olmadan, yani kalp temizlenmeden o kalp aynasında Allah görülmez. O zaman siz Allah'ı görmek istiyorsanız kalbinizi temizlemeniz lazım. O temizliğe sahip olduğunuz an Allah mutlaka irade tesliminden sonra zatını size gösterir. Başka hangi gözle görülebilir? Ruhun baş gözüyle. İşte şu anda Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın huzurunda. Allah'ı görüyor. Ama neyle görüyor? Ruhun baş gözüyle. Neden öyle diyoruz, emin konuşuyoruz? Çünkü Allah Hazreti İsa Aleyhisselam'ı yanına alırken ruhu vücuduna örtü oldu. Üç vücudun sahibi ama ruh fizik vücuda örtü olunca ruhun kanunlarına tabi olarak yukarıya çıktı. Ve şu anda huzur-i ilahide ruhun baş gözüyle Allah'ı görüyor. Tıpkı İdris Aleyhisselam gibi, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Her şeyin size de bize de güzel olabilmesi neye bağlı? Bizim dışımızdaki insanlar için yaşamamıza bağlı. Göreceksiniz ki bir gün Allah muhteşem bir hayat bahşetmiş. Bu dünya bir cennet. Ama gelin görün ki bir cennet olmasına rağmen insanlar bunun farkında değiller. Olmamasının arkasında Allah'ın kutsal kitaplardaki kanunlarını bilmemeleri sebebiyle. Bilseler çok şey değişebilir. İkinci safa, rüşide tabiyet. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Üçüncü safa. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun Allah'a teslimi. İşte Tevrat ayeti, işte İncil ayeti, işte Kur'an ayeti. Öyleyse ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın bütün insanlar için ilk emri ruhun Allah'a teslim emridir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, şu zahiri alemde bir yerden bir yere giderken vasıta kullanırsınız. Ama Allah'a giden yolda vasıtamız kalptir. Kalp ayağıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Bütün Allah dostları, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tabiinleri, havariler, sahabenin hepsi ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıran, teslim edenlerdir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den zikredilen bir hadis. Benden önceki her peygambere, onun sünnetine uyan, onun emrini yerine getiren, havarileri, arkadaşları vardı. Dikkat edin.
peygamberin sünnetine uyan, emrini yerine getiren havarileri, arkadaşları var. Ama onlardan sonra onların yerine geçenler, yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapanlar geldi. İşte insanları şeytana teslim eden bunlar. Bunlarla kim eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim diliyle mücadele ederse mümindir. Kim kalbiyle mücadele ederse mümindir. Diğer insanlarda iman yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son Peygamber Efendimiz'e gelene kadar kutsal kitapların kendisine indirildiği peygamberler, onlar ve onlara tabi olan havarileri, arkadaşları Allah'ın kutsal kitaplardaki dini yaşadılar. Örneğin cahiliye adetini yaşayan Arap Bedeviler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte Kur'an'ı öğrenip yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Hazreti İsa aleyhisselam ve ona tabi havariler İncil'i yaşayarak huzur ve mutluluğu yaşadılar. Hazreti Musa aleyhisselam ona tabi olanlar Tevrat'ta 7 sıfayı yaşayarak huzur ve mutluluğa ulaştılar. O zaman reçete belli, gayet açık ortada, bakın dikkat edin. Reçete belli, ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken onları örnek alıp onlar gibi kutsal kitapları öğrenip yaşamamız lazım. Bugün de Hz. Musa'ya iman edenler,

insanların %90'dan fazlası dinden sapmış durumda. Kutsal kitaplardaki dini yaşayamıyorlar. Amerika'da mürşidimin yanında bulunurken biz kiliseleri dolaşıyorduk ziyaret üzere. Bir kilisenin başında mermer levha üzerinde bir yazı çok dikkatimi çekmişti. Şöyle yazıyordu: sakın İncil'i kendine göre değiştirme. Sen İncil'e göre değiş. İşte şu anda insanların %90'dan fazlası kutsal kitapları kendilerine göre değiştirenler, zanlarına tabi olanlar, yorumlayanlar. Bu %90'ın içerisinde %10'dan azı da insanları birbirine düşman edenler. Ama sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum, yaratılış gayemiz birbirimize düşman olalım diye değil. Evvela birbirimizi sevelim. Birbirimize kardeş olalım. El ele, gönül gönüle yardımlaşalım diye Allah bizi yarattı. Martin Luther King'in çok enteresan bir sözü. Diyor ki, biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama kardeş olmayı öğrenemedik. Çok mu zor? Kardeş olmak bir dilek. Tek bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, hepiniz kalbiniz üzerinden Allah'a iletişim halindesiniz. Allah sizinle konuşuyor, sadece siz anlayamıyorsunuz. Ama bir gün kalp hattını siz de tesis ederseniz, kalp üzerinden Allah'la konuşmaya başlarsanız, göreceksiniz ki her noktada sadece Allah sizin yardımcınızdır. Ve sevgili kardeşlerim, kullar için imkansız ama Allah için çok kolay. Öyleyse daima hayata Allah'ın gözlükleriyle bakalım. Din tek, ikinci bir din yok. Allah bir tek din vücuda getirmiş. Fakat farklı dinlerin olmasının arkasında kutsal kitapları kendine göre yorumlayan, değiştiren, faydasız ilmin sahiplerinin insanları birbirine düşman etmesi söz konusu. Tekrar ediyorum, biz insanız, insan. Hazreti Ali'nin deyimiyle ya insan kardeşiyiz, ya din kardeşiyiz. Dinimiz tek. İşte İncil'i inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Hazreti İsa'ya vermiş, açıklamış. İşte Tevrat'ı inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Hazreti Musa'ya vermiş, açıklamış. İşte Kur'an'ı inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Peygamber Efendimiz'e vermiş. Bunları biz ezbere konuşmuyoruz. Ayetlerle size gösteriyoruz. İşte az evvelki kutsal kitaplarda insanın tarifi. Öyle farklı dinler yok. Hepimiz aynı dini mensubuyuz, din kardeşiyiz. Hepimiz insanız, insan kardeşiyiz. Öyleyse bir Allah dostunun ifade ettiği gibi, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Herkesin ana lisanı farklı. Ama herkesin evrensel lisanı aynı. Bu evrensel lisan nedir derseniz, sevgi. Hiç birbirinizin dilini bilmeyebilirsiniz. Ama yan yana geldiğiniz an gülücüklerle, tebessümlerle karşılaşırsınız.

0: açtığınız an, ha işte bu beni seviyor. Bu kadar basit. Hatta nasıl güzel davrandı ya, bakın. Tebessümle en güzel şekilde beni karşıladı. Yani demek ki evrensel bir lisanı Allah bize teslim etmiş. Sevgi. Ve bütün kutsal kitapların dili sevgidir. İşte İncil'de en çok beni tesir altına alan, ilgilendiren Luka galiba 27-29'da Allah Teala buyuruyor ki düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atan öbür yanağınızı çevirin. Mintanınızı sizden isteyene abanızı esirgemeyin. O zaman görüyoruz ki kötülüğe karşı iyilik. Ama aynı muhteva Kur'an'da da anlatılmış. İşte altına eğer Al-İmran 119'u eklerseniz orada da Allah şöyle buyuruyor. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Yani siz düşmanlarınızı seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, kitabın tamamına iman edenler, bir de kitabı kendilerine göre değiştirip kısaltanlar. Mesela şu anda İslam alemi. İslam alemi kitabın tamamını bir kenara atmış. Sadece İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Sevmü, selat, hacü, zekat, kelime-i şehadet. Bunun içinde hedeflerin hiçbirisi yok. Allah da kutsal kitaplarda özellikle hedefleri bildirmiş. İslam'da niyet amelden üstün. İslam'ın 5 şartı ameldir, vasıtalardır. Ama bu 5 tane vasıtanın içerisinde hedef yok. Niyet yok. Ve niyet amelden üstün olması hasebiyle kıyıya bağlı bir kayın küreklerini devamlı çekiyorlar. Ama birbiriyle kavgadan bir türlü kurtulamıyorlar. İslam alemine bir bakın bakalım. Her tarafta kavga, her tarafta huzursuzluk. Halbuki tek bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisini Allah garanti ediyor. Söz vermiş. Allah'ın verdiği sözü değiştirmesi mümkün değil. Kaf suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah katında söz değiştirilmez. Öyleyse görüyorsunuz ki din tek, Allah tek ve bu dinin şeriatı da tek. Nereden biliyoruz? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Nuh'un şeriatı, İbrahim'in şeriatı, Musa'nın şeriatı, İsa'nın şeriatını sana da şeriat kıldık. Yani muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah demiş oluyor ki Nuh Aleyhisselam döneminde biz Nuh'a bu şeriatı verdik. Gemiye binenler bununla amel ettiler. İbrahim Aleyhisselam döneminde aynı şeriatı verdik. İbrahim Aleyhisselam ona tabi olanlar bununla amel ettiler, mutluluğa ulaştılar. Musa Aleyhisselam döneminde yaşayan insanlar bu şeriatla amel ettiler ve mutluluğa ulaştılar. Havariler bu şeriatı tatbik ettiler ve mutluluğa ulaştılar. Sahabe bu şeriatı tatbik etti ve asr-ı saadete ulaştı. O zaman görüyorsunuz ki şeriatlar arasında bir fark yok. İblis bu Allah'ın bize bahşettiği kolaylığı, huzuru ve mutluluğu unutturmuş. Hidayeti unutturmuş ve insanları kutsal kitaplarda yer almayan dine girmiş olan bidatlerle, faydasız ilimle meşgul ettiriyor ve bu üç safayı insanlara unutturmuş. Nedir bu? Bir kere daha izah edeyim. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide tabiyet unutulmuş. Ruhun Allah'a teslimi unutulmuş. Ve bu sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Mesela şu anda salonda muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kalbiniz var. Kalpten ona ulaşmayı dileyin. Çünkü bundan %100 emin olun şu anda Allah kalbinize bakıyor. %100 emin olun bu talep kalbinizde Allah gördüğü zaman işitir, bilir ve görürse mutlak surette Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Benim kazancım ne olacak diyeceksiniz. Kazancın şu olacak sevgili kardeşlerim. Allah'ın senin ruhunu kendisine ulaştırabilmesi, şeytanın pençelerini geçirebildiği nefsin manevi kalbindeki %51 karanlığı temizlemesine bağlı. Bunun manası ne? Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki hadisinde, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolunun daraltılması tek bir dilekle %51. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah kalbinizdeki %51 karanlığı nura dönüştürecek. Kendisi mutlaka yapar. 1 ay, 2 ay, 3 ay, maksimum 7 ay. 7 ay içerisinde kalbinizdeki karanlıkların %51'ini nura dönüştürmek Allah'ın garantisinde. Herkes için. O zaman sevgili kardeşlerim, bu dünyada insanların birbiriyle kavga etmesi mi kolay? Yoksa barış ve huzur içerisinde bir hayat yaşamaları mı? Ne diyorsunuz? Bana öyle geliyor ki barış ve huzur içerisinde yaşamak çok kolay. Çünkü bu kolaylığının garantisi vekili Allah'tır. Ve o devamı bizimle beraber. O zaman tekrar dönelim. Bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a giden yol sevgiden geçer. Ve şeytanın bize unutturduğu bu üç safayı bir kere daha tekrar edelim. Ne yapın yapın. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın sizin için tayin ettiği 7 safayı yaşayan mürşidinize tabi olun. 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kalbinizin, şeytanın pençelerini geçirebildiği nefsinizin kalbinin %51'inin nurlanmasını Allah garanti ediyor. Geri kalan %49. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz %100 nurdan müteşekkil. Nefsiniz %100 karanlık. 200'ü karanlık, 100'ü aydınlık. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bunun yerine ilaveten %51 nuru daha ilave ediyor. Bunun manası ne? 200'de 151 nurun sahibisiniz. Sadece %49 karanlık var. O zaman siz etrafınızdaki birisi nefsine uyarak, şeytana uyarak bilmeden size bir zulmederse %51 nurun sahibi olan siz kolaylıkla affedebiliyorsunuz. Devam ederseniz, bir gün fizik vücut teslimine ulaşırsanız, o zaman kesinlikle bir gün her olayda öfkenizi yutarsınız. Anlarsınız ki muhatabınız evet bir insan gibi görünüyor ama Allah onu Allah'ın mesajını anlayabilmen için karşına çıkartmış. Onun için tasavvuf ehlinin üzerinde durduğu iş şey var. Onunla sözümü bitireyim. Çünkü burada galiba bana ayrılan süreyi çok aştım. Özür diliyorum sizden. Tabii konuları kolaylıkla anlatmak mümkün değil. %51 nurun sahibi olmak mutlak surette hidayeti ve hidayetin yaşanmasını öğrenmek ki kutsal kitaplar bir hidayet rehberidir. Bize düşen istisnasız ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran Allah dostları gibi ulaşmayı dilemek, tabiyeti gerçekleştirmek ve huzurlu mutlu bir hayatı yaşamak. Din tek, şeriat tek, Rabbimiz tek ve bizden istediği huzurlu, mutlu bir toplum oluşturmak. Hepinizin huzurlu ve mutlu günlerde kavgasız, gürültüsüz, elle gönül gönüle, kutsal kitapların bütününü yaşayarak mutlu bir dünya hayatı, peşinden huzurlu bir cennet hayatı yaşamanızı Efendimiz nimetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, ey Ademoğulları bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'a bunun Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde öyle nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahsalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, bugünkü İslam öğretisinde İslam'ın dört kaynağı vardır. Bunlar Kur'an, hadis, yani sünnet, icma ve kıyastır deniyor. Acaba bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu maddeler doğru ve yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın emirleri var. Bu emirleri yerine getirenler mükafatı, yerine getirmeyenlerin cezası ve sahabenin bunları yerine getirdiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de bu Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı, yaşaması olan İslam. Veya başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet veriyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı, ehli beytim. İster hayrikum en teallemel Kur'an desin, ve'allemehu. İster iki emanet bırakıyorum, Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı, ehli beytim. Bunu kesinlikle anlıyoruz ki, Kur'an-ı Kerim dinin birincil kaynağı, dinin teorisi, kanunlarını içeriyor. İkincisi de bu kanunların hayata tatbiki yaşaması olan Resulullah'ın sünneti ve Ehl-i Beyt'in hayatı. Yani sahabenin hayatı. Onun dışında kıyas, onun dışında icma, o onların bileceği bir iş. Ama hakikat o ki, Kur'an-ı Kerim iki kaynak bize söylüyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beyt, Allah'ın tayin ettiği mürşid. Bu iki kaynakla teslimleri gerçekleştirerek tevhidi yaşayabiliriz. Dinin de üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, teslim ve tevhid. Vahdet akidesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Bu ümmana mütalik olan kesimi içeriyor. Teslim, ruhun, veşin, nefsin ve iraden Allah'a teslimi. Ve tevhid, bu teslimleri gerçekleştirenlerin vücuda getirdiği tek topluluk. İşte bu topluluk 14 asır evvel muhacirin ve ensardan oluşan sahabeydi. Bugün de aynı hayatı yaşayan birileri olabilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim Hicr 9'da zikredildiği gibi اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ. Bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın muhafazası altında olduğunu bilmemiz ve Allah'ın haccet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmamız gerekir. İster mürşide tabi olmak, ister Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, her ikisinde de o kaynağa ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onlara evvela mürşitlerine ve mürşit üzerinden de Kur'an öğretisiyle teslimlere götürür. Allah razı olsun. Bursa'dan birkaç muhterem hocam, bütün dünyada İslam deyince İslam'ın 5 şartı akla gelir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren her insan Allah'a teslim olur mu, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı sadece vasıta emirlerden oluşuyor. İslam'ın 5 şartının içerisinde hedef emirler yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman öncelikle hedef emirler var. Sonra bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler var. Hedef emirlerin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Hedef emirlerin ikincisi Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Biri diğerinin sağlaması. Kalben ulaşmayı dilemeyen bir insan devrin imamına tabi olsa dahi o tabiyet ona bir fayda sağlamaz. Ama herhangi bir kişiye tabi olsa dahi kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlak surette Allah-u Teala onu asli mürşide ulaştırır. Ondan sonra teslimler ve bu teslimlerin neticesi olan tek topluluk. Al-İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabe için "Kuntum hayrin ümmetin uhricet lin-nas." Siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. "Te'amelûne bil-ma'rifi ve tenâvûne l-münker ve tu'minûne billah." Yani ma'ruf emrin münkerden nehyeden. Öyleyse 7 sabah 4 teslimi yaşayanların görevi ma'ruf emrin münkerden nehyetmek. Ama bu ma'ruf emrin münkerden nehyetmek bir tek ümmeti oluşturuyor. Allah razı olsun. İslam'ın 5 şartı Sevmü Selat, Hacü Zekat ve Kelime-i Şehadet. Bunların hiçbirisi bizi bir hedefe ulaştırmıyor. İslam'da hedef emirler vasıta emirlerden büyük hedefler, niyeti vasıtalarda ameli ifade ediyor ki niyet yoksa amelin hiç kimseye faydası yok. Bu meyanda şu söyleyeyim, ilimsiz amel hiçliktir. Kişinin ilmi yok, habire amel işliyor, ameller boşa gidiyor. Ama amelsiz ilim de delilik, her ikisi de negativiteyi ifade ediyor ki bunun doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayinli mürşide ulaşıp tabi olmak. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Hazreti Meryem'in filmini izliyordum. Orada Hazreti Meryem mabede çalıştığı dönemde herkes el birliğiyle eziyet edip cezalandırıyorlar. Ben de doktorluk mesleğim boyunca herkes tarafından ilk günden dışlanmış ve beni aşırı cezalandırıp küçük düşürdüler. Gecelerce gözyaşı döktüm. Bu durum Hazreti Meryem annemizdeki gibi Allah'ın manevi terbiye etme sistemi midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yine müminlerin tekrarladığı kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah'ın lütuflarına şükretmek, Allah Teala'nın musibetlerine sabretmek. İşte bu Allah-u Teala'nın mümin kullarının iki halini ifade ediyor. Meryem annemiz de mabede girip de onların bu davranışlarına sabrettiyse, o zaman sabrın sonu selamet, o güzel makama elbette onunla manevi terbiye, onunla ulaşmış durumda. Sabırda Allah-u Teala'nın en üst noktada bize örnek gösterdiği Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Şükürde Allah'ın bize örnek gösterdiği Süleyman Aleyhisselam. Hap noktasında Allah'ın bize örnek gösterdiği Nebine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse hamd edeceğiz, şükredeceğiz ve sabredeceğiz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, En'am suresi 52. ayette sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma buyuruyor. Bu ayeti açıklayabilir misiniz? La تَدْرُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّا بِالْغَدَاتِ وَاَشِيرُ دِنَ وَشَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَدْرُوْدُوهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ Sabah akşam Rablerinin zatını dinleyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. En'am 105'in tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada Allah-u Teala'nın bir izahı söz konusudur. Bu ayet-i kerimede sabah akşam günün her vaktinde Allah'ın veçini, zatını dileyenlerden bahsetmektedir. Allah'a ulaşmak yoktur. Ruhun Allah'a ulaşması mümkün olamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı an ölürsünüz. Safsatasına Allah-u Teala burada cevap vermektedir. Allah-u Teala bu ayette yürüdüğünü ve şevur. Kullanmış Allah'ın zatını dileyerek dua edenler. Ra'd suresinin 22. ayetinde وَالَّذ۪ينَ سَبْرُوا تَعْوَشَ رَبَّمْ Onlar sabırla Rabbinin zatını dilerlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatına iftika ederler. İsterler, dilerler. Yürüdüğüne aynı şeyi ifade eder. Dilemek, irade etmek, iftika, dilemek, istemek anlamına gelir. Üstelik Allah-u Teala veşi dileme demekle çok büyük bir ölçüyü devreye almıştır. Evvela Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ama Allah'ın zatını görmek deyince bu 28. basamağın 5. 6. 7. mertebelerin işaretidir. İnsan, insanı kamil yapan, kemaletin en üst noktasına ulaştıran bir özellik taşır. Kişiyi an cennetinin sahibi yapar. Allah-u Teala burada her iki standardı da ifade etmektedir. Allah'ın zatını dilemekle yani Allah'ın zatına irade etmek, Rad 22'de hem zata ulaşmayı hem de zatı görmeyi dilemek istikametinde kullanmıştır. En'am suresi 52. ayet-i kerimesi ise Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi, 23. ayet-i kerimesi paralel bir anlam taşımaktadır. Hem Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi hem En'am suresinin 52. ayet-i kerimesi aynı muhtemayı وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَادَاتِ وَالْعَشِيرُ الْجِنَ وَشَهُمْ مَلَا تَدْعُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُورِدُ زُنَيَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُتُو مَا اَخْفَنَّ قَلْبُهُ اَنْ زِكْرِنَا Görüyorsunuz ki insanların ruh insana hayat ve ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kur'an ayetlerine mukayese edildiği zaman bir safsata, bir hürafe olduğu ortaya çıkıyor. sahabenin hepsi Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cafer Hocam. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzniniz olsa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözünü açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözü ne demektir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Araplardan muhalefun geride kalanlar sana mallarımız ailemizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Hayır öyle değil. Allah yaptığın şeylerden haberdardır. Yani şimdi burada kişi mallarımız, ailelerimizi meşgul etti. Bizim için mağfiret dile diyecekler. Yani tövbe ediyorlar. Ama Allah da bu tövbe edenler diyor ki onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani yalan söylüyorlar diyor. Evet, yalan söylüyorlar. Bunun gibi dilin söylediği kalbinde olmayan bir slaytımız var. Onu da devreye alırsak başka ayetler de var. O zaman Tövbe Suresinin 11. ayet-i kerimesinde sadece diliyle tövbe istiğfar etmek Allah-u Teala bu dilin söylediği kalbinde yok ve onlar yalan söylüyorlar diyor. Maide 41. Ey Resul ağızları iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar. Yine burada da قَالُوا اَمَنَّا بِاَفْوَاهِمْ وَلَنْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ Onlar ağızları iman ettiriyor ama kalpleri iman etmemiş. Hücret 14. Araplar der ki biz müminiz. Kullem tu'minu. Halbuki mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü iman kalbinize girmedi. Fetih 11, münafıkun 1. Bütün bu ayetler bize dilinin söylediği kalbinde olmayanların söylediği söz yalandır. Allah'a göre yalan. Ama dilinin söylediği kalbinde olanlar yani kalben tasdik, dille ikrar edenler. Onlar hakikati söylüyorlar. Allah-u Teala da bunu ifade etmiş oluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, ihlasın kademelerinden olan talepsizlik ve muhatabın ortadan kaldırılması gibi özellikleri açıklar mısınız? Bu kademeye gelmeden de bu özellikleri yaşayabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Muhatabın ortadan kaldırılması, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında insanlardan gelebilecek her türlü eza ve cefa, zulüm kişinin üzerine bıraktığı negatif tesir, tortuyu sıfırlayabilmek o noktada kişi muhatabını ortadan kaldırmıştır. Yani onun yerine Allah'ı koymuştur ve Allah'ı zikrediyor. Negatif tesirin sıfırlanabilmesi her olayın arkasında Allah'ın hükmünü icra edildiğini idrak etmemiz gerekir. talepsizlik noktasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Ben talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşırsak Allah biliyor ve Allah'ın en üst seviyedeki kanun, liyakat, mükafat kanunu talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Kimdir talep etmeyen? İradesini teslim eden kişi. O zaman irademizi her teslim ettiğimiz noktada Allah Teala çok daha fazlasını verir bize. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, dinde yeminler mi önce geliyor, itaat mi önde geliyor? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer kalu bela gününe gidecek olursa, Allah-u Teala Adem-i İsa'nın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz, Arap 172'de Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela, şehitna, ruh ve fizik vücutta şahit olurum. Kıyamet günü kimse bundan haberimiz diyemez. Ama Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi de şöyle: وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاكُمْ اَلَّذ۪ينَ وَسَاكُمْ بِي اسْقُلْتُمْ سَمِيْنَ وَاَتَانَ. Hem işittik ve hem de itaat ettik demiştiniz. İşte topluyor Allah-u Teala, bana yeminler verin, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Yani Allah Teala, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyoruz. Neyse, kalu bela diyen, beni Rab olarak kabul edenlerden, beni sözlerimi işittiniz, eşittik diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a itaat ediyor, misak veriyor. Fizik gücümüz Allah-u Teala'ya itaat ediyor, ahd veriyor. Nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin veriyor. Yani ruhumuz misak veriyor, itaat ediyor, bana yeminler verin. Öyleyse kardeşimizin suali, yemin mi önce gelir, İtaat mi? Burada misak vermek suretiyle önce yemin, sonra itaat. Misak veriyor, itaat ediyor ruh. Ahd veriyor, itaat ediyor. Yemin veriyor, itaat ediyor. Bu ölçü içerisinde olay gerçekleşiyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Kabe'nin tavaf edilmesinde Allah'ın hikmeti nedir? Bu ibadet diğer inançlardan insanlara da Allah'ın bir emri midir? Birlik ve beraberlik açısından bir önemi var mıdır? Elbette dinimiz farklı din değil yani. Allah'ın insanlar için ezeli ve ebedi tayin ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanifliğini, Arapça adıyla yani Kabe'nin temellerini Hazreti İsmail ve babası Hazreti İbrahim yükseltiyorlar. Bakara suresinin 127, 128 ve 129. ayetlerine bakacak olursak ne diyor 127'de? İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam beytin Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı. Şöyle dua etti: Rabbimiz bizden bunu kabul buyur, muhakkak ki sen en iyi işiten ve bilensin. 28, Rabbimiz bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Zürriyetimizden sana teslim olanları ümmet kıl. Hac ibadetinin yerlerini ve kuralını göster, tövbemizi kabul et. وَاَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Rabbena vec'alni müslümeyni leke, ikimizi sana teslim olardan kıl. Ve min zürriyetine, ve zürriyetimizden de ümmeten bir, sana teslim olan bir ümmet kıl. Ve erina menasikena. Ve bize hac ibadetin yerlerini, kurallarını göster. Metub aleyna ente tevabur rahim. 129. Rabbena ve abuz fihim rasulen minhum yettu aleyhim ayatina ve alimul kitabe ve hikmete ve yüzekihim inneke entel azizul hakim. Bu ayetler bize bu evrensel kanunun var olduğunu gösteriyor. Ali İmran suresinin 96. ayet-i kerimesinde de Kabe'nin ezeli bir mabet olduğunu Allah ifade ediyor. اِنَّ اَوَلَ الْبَيْتِ الْمُعْدِعَ لِلنَّاسِ اَلَّذ۪ي بِبَكَّةِ مُبَارَكًا مَهُدًا لِلْعَالَمِينَ. Hem mübarek bir yer hem de bütün alemler için hidayet merkezi. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam Tövbe suresi 103. ayetindeki sadaka kelimesini bir olarak düşünebilir miyiz? Bu ayet zekat ve birin nefs tezkiyesindeki önemini anlatıyor diyebilir miyiz? Evet. Tövbe 103'te her namaz Allah'a dua etmek için bir kapıdır. Namazın arkasında ellerimizi kaldırarak ve kendimizi Allah'a vererek Yüce Rabbimize dua ederiz. Burada Allah-u Teala salat, salli kelimesini kullanıyor. Allah-u Teala namaz kılmanın neticesini bizlere bildiriyor. Dua etmek, namaz kılmak kişiyi mutlak surette derecat kazandıran bir ameldir. Ama salat tek başına nefs tezkiyesini gerçekleştirmez. Nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafından nurları toplanmasına sebebiyet vermez. Namazın ve duanın netice, tabi neticesi olarak Allah'a sekineti indirir ve onlar bu sebeple sükunete ulaşırlar. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve Muhterem Hocam. Efendimiz ümmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum hocam. Bizlere karşı düşmanca tavırlar alan, öfkeli ve dargın olan insanlara karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bize karşı düşmanca tavırları olan insanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalı? Bunu en güzel biçimde İncil'de Luka 27-29'da görüyoruz. Davranış biçimimizin nasıl olması gerektiğini. Ne diyor 29-31? Evet. 27-29 İncil Luka. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edene iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanınıza tokat atın, öbür yanınızı da çevirin. Abanızı alandan mitanınızı esirgemeyin. Yani sevgili kardeşlerim hep veren taraf olun. Düşmanlarımız nefretle bize ulaşıyorlar ama biz o nefrete karşı sevgiyi. Sizden nefret edene iyilik yapın. Onlar belki düşmanca tavırlar sergiliyor ama biz onlara kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiz. Lanet edenler için iyilik dileyeceğiz, dua edeceğiz. Hakaret edenler için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Allah beni beddua için değil, dua için gönderdi. Allah beni zorlayıcı değil, tebliğci olarak gönderdi. Bunlardan hareketle daima kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemiz neticesine ulaşıyoruz. Allah razı olsun. kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir kere daha bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a
0: öğrenilmesi önemli midir? %100 gereklidir, farzdır.
3: Ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikir ve nefs tezkiye kademeleri. Birinci sual, zikir deyince ne anlamalı? Aslında zikir deyince Allah'ın isminin ard arda tekrarını anlamalıyız. Çünkü Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: "Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi

örnek olması Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği mutluluk hedefine ancak zikirle ulaşmamız söz konusu. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit zikir tarif edilmiş. Cehri zikirde Allah isminin sesli olarak ard arda tekrarı söz konusu. Hafi zikirde sessiz olarak Allah isminin tekrarı söz konusu ki Allah Teala bunu Araf suresinin 205. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Veskur Rabbeke fi nefsike tedervan ve hifeten bidunul cahli minel kavli bil guduvi vel asal ve la tekunu minel gafilin. Sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayan ile zikret. Gafillerden olma. Gerçekten de zikrin Allah ismiyle olduğunu Allah Teala başka bir ismi Rabbike. Rabbinin ismini zikret. İşte az zikir bu ayet-i kerimede farz kılınmış. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Çok zikir, Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu zkurullaha zikren kesire. Daimi zikir, Nisa 103. Ve izâ kadeytumus salâte feskenunallâhe kıyâme kûlen velâ cunûbî. Otururken, ayaktayken, yani üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Şimdi sevgili kardeşlerim, günümüzde bu zikirlerin hiçbirisi yok. Ne az zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah'a ulaşma dileği yok. Ne kalmış geride? İslam'ın beş şartı. İslam'ın beş şartı vasıta emirleri içeriyor ve insanlar namaz sırası yapılan tesbihatı zikir olarak kabul ediyorlar. Halbuki öyle değil. Allah'a ulaşma dileği ama arkasından da mutlaka zikir gelmesi lazım. Allah'ın indinde üç tane zikir müessesi vardır ifade ettik. Namazın, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve zikrullah'ın beraberce mütalaa edildiği Ankebut 45'i söyledik. Bu kainatta en hayırlı, en çok derecat kazandıran, en temiz ibadet zikirdir. Çünkü manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir. Onun ötesinde her şey zikre yardımcıdır. Allah-u Teala'nın farzı sadece ara sıra zikir yapmak değildir. Daimi zikri farz kılmıştır. İşte Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'in size amellerinizin en iyisini hadisinde buyuruyor ki en iyisini, en temizini, Rabbinizin huzurunda en temizini ve derecenizi en fazla yükselten, hatta altın ve gümüş infakın daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyin mi? Bunu Allah-u Teala'yı zikretmektir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben size Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Düşmandan kaçan kişi nasıl bir korunaklı kalenin içerisine sığınırsa, emin olursa, kişi ancak zikrullahla Allah'ın azabını

0: zararından kurtulabilir, emin olabilir. Alimlerin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır buyuruyor. İkinci sual, zikir kavramı ile nefs kademeleri arasında ilişki nedir? İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan bir fizik vücudun, bu fizik vücut nefs ve ruh için bir mekan, Şems-i 7'de dizayn edilen bir nefsin ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibi. Ruh, Allah'ın bizdeki emaneti, 19 sene Hazreti Mücehez ve Allah-u Teala bize üfürdüğü ruh emanetini geri istiyor. İstemesi yine bizim mutluluğumuz içindir. Allah-u Teala insanı çok seviyor ve en sevdiği insanın sadece mutlu olmasını istiyor. İşte onun mutluluğu meyanında duvar doğma zatından üfürdüğü ruhu tekrar siz bana geri verin. Ama ruhun tekrar Allah'a dönebilmesi nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin 7 kademedeki tezkiyesi de fizik vücudun yaptığı zikirlerle mümkün. İşte slaytta gösterebilirsek 15 bin zikirle ruhumuz birinci gök katında. Zikri yapan fizik vücut ama Allah'ın katından gelen fazıl rahmet ve selavat kalpteki aydınlanmayı husula getiriyor şekilde gibi. 17 bin zikirle ruh ikinci gök katında. Nefs-i levame. Nefs-i mülheme 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katında. Nefs-i mutmaine 21 bin zikir ruh dördüncü gök katında. Nefsteki nurlanma artıyor %35. 23 bin zikirle %35 ruh beşinci gök katında. Nefsin manevi kalbi %35 nurlanmış. 25 bin zikirle ruh altıncı gök katında nefsin manevi kalbi %2 nurlanmış. Ve 33 bin zikirle ruh yedinci gök katında nefsin manevi kalbi %49'la 9 fazılla 7 kademede nefs tezkiye oluyor. Ruh da 7. gök katında 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte zikir kavramı ile nefs kademeleri arasında ilişki var mı? Var tabii. Allah-u Teala ezelde nefsten yemin almış 7 kademede tezkiye olacağına dair. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimelerinde kullu nefsi mimâ kesebet rahînetun illâ ashabil yemin fi cennet. Nefsler kazandığı derecelere karşı rehinedirler. Ama yemin sahipleri müstesna. Yemin sahibi 7 kademedeki nefsi tezkiye eden kişidir. Nefs tezkiyesinin başlanabilmesi için mutlaka 7 kalp şartı ve 7 nimetin var olması lazım. Zikrin vücuda getireceği sonuçların en muhteşemi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbine Allah'ın fazlalarının gelmesi ve yerleşmesi işlemine denir. Zikir arttıkça nefsin kalbine yerleşen fazlalar miktarı %77 artarak devam eder. Bu artışla birlikte nefsimizin bütün negatif faktörleri yavaş yavaş yok olacaktır. Oraya ulaşabilmek mutlaka tasavvufa dahil olmakla gerçekleşir. Allah'ın nefsimizin kalbinde bir birikim vücuda getirebilmesi, getirebilmesi 7 kalp şartı ve 7 nimete sahip olmakla mümkündür. Mürşide ulaşmak nefs tezkiyesinin temel vasıtasıdır. Mürşidsiz nefs tezkiyesi yapılabilir. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Hiç kimse mürşidsiz nefsini tezkiye edemez. Üçüncü sual, zikirle nefs kademelerini geçmek neden önemlidir? Allah-u Teala hepimizi mutluluğun en üst boyutlarına yaşamamızı, ulaştırarak yaşamamızı istiyor. Bu hedefe layık olmak için ödememiz lazım gelen bedel zikirdir. Ölçüler hep zikre dayalıdır. Zikir yapan bir insan, zikir yaptığı sürece Allah'ın ön plana almıştır ve kendisi ikinci plandadır. Dünya mutluluğunun yaşanması nefs tezkiyesine bağlıdır. Daha hızlı cennete girmek istiyorsanız yine nefs tezkiyesi %100 şarttır. Zikrimizi arttırabilmektir. Allah'ın en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın da en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde buyuruyor ki, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalbin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle ulaşırlar. Öyleyse görüyorsunuz ki, göğüslerin selameti, göğüsteki hastalıkların tezkiye ve tasfiye ile tamamen temizlenmesine bağlıdır. O halde zikir eşittir teslim, o da eşittir sulh ve sükûne ulaşmak. Sahabe asr-ı saadete bu zikirle ulaştı. Allah razı olsun. Konumuza ilgili hakkımıza sorular yönelttik. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ibadetler arasında birinci sırada gelen ve dinin temeli olan en büyük ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın insana etkileri nelerdir?
2: Çok fazla etkisi var zaten. Tasavvufi bakımdan zikir çok önemli bir şeydir. Hem Allah-u Teala'ya daha yaklaşma yönünden güzel.
3: Huzur verir, ondan sonra sağlık verir. Hiç evin boş kalmaz. Her işin yolu paranda olur. Her şey rızk, Allah rızk verir.
2: Bir merkebin de en az zikri yani günde 60 tane de 64 tane yanlış değilse zikir çekermiş Allah-u Teala'ya. Yani bir insanın da çok zikir çekmesi lazım aslında. Yani.
4: İnsanları böyle sıkıntılı anlarında rahatlatır. Allah'a daha çok yaklaştırdığını düşünüyorum Allah-u Teala'ya ve zikir yaptığı zaman insanların iç manevi huzuruna kavuştuğuna inanan birisiyim.
1: Peki sizce zikir yapan bir insanla yapmayan bir insanı ayırt edebilir miyiz?
2: Mesela zikir çeken insanlara kalbi daha yumuşak oluyor. Daha kalbi yani zengin oluyor. Her şey bakımından daha böyle geniş bir pencereden bakıyorlar. Ama mesela zikir çekmeyen bir insan da yani tabi bilmediği için tasavvufi bir eğitim görmediği için yani tam bilmiyor yani. Onu da öğrenmesi icap eder.
4: Tabii ki insanları hani konuşmalarından böyle yaşam tarzlarından şöyle baktığımız zaman işte sosyal yaşantılarına baktığımız zaman ben ayırt edebileceğimizi düşünüyorum.
3: Zikretenden zikretmeyen biri olur mu yavrum? Ona az verir, öbürüne daha çok verir her şeyi. Bak belayı da ona verir, zulmedi de ona verir.
0: Bir sahabinin zikir çekmeyen bir insan tasavvufi eğitim görmediği için tam bilmiyor. Zikrin önemi günümüzde yeterince biliniyor mu? Ne yazık ki hayır. Sadece İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. Ama İslam'ın 5 şartının içerisinde 32 farzın içerisinde 54 farzın içinde zikir farziyetine hiç rastlanmıyor. Zikir olmayınca nefs tezkiyesi mümkün değil. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız mümkün değil. Fizik ucunu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul edilmesi mümkün değil. Yani kısacası zikir yoksa kurtuluşa ulaştıracak olan reçetenin bütün maddeleri 14 asırda tamamıyla yok olmuş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Onun için Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde men yahru'an zikr-rahmanin nukayit lehu şeytanin. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Sanki Allah-u Teala görülmüşsünüz gibi yani. Hem Allah-u Teala bize yardım ediyor her işlerinden, her şeyde. Kim Allah-u Teala'ya talep ederse yani ondan yardım isterse tabii ki Allah Teala bizim elimizi boş bırakmaz.
3: Allah'a ulaşmak için dua ediyoruz. Her zaman duamızı Allah'tan elimizi açıyoruz. Dua ediyoruz. Her zaman dua.
4: Ya onu gerçekten kalben, madden, manen her türlü yani sevmek.
1: Bütün Allah dostlarının yapmış olduğu ortak Allah'a ulaşma duası var. Bu tür dualarda bulunuyor musunuz?
2: Tabii ki de inşallah yani o makamı daha tam elde edemiyoruz yani. Veli zatlar daha çok yani onlar çokça ilimleri var yani. Bizim ilmimiz yani onlar kadar yani hiçbir zerre miktarı kadar. Yani tabii ki herkes ulaşmak ister de yani ama çok ama elde etmemiz yani daha çok çaba elde etmemiz lazım yani.
3: İsteriz tabii. Niye istemeyeyim? Ay istemez miyim? Benim gözlerim doldu şimdi. İstemez miyim?
4: Tabii ki. Tabii ki kim istemez ki? İnsan yaradanına kavuşmak, yaradanıyla birlikte olmak istemez mi?
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de bütün ermiş evliyaların gibi.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Beni de sana ulaştır Allah'ım.
0: Tabii biz Allah'a ulaşmak konusunda o makamı daha tam elde edemiyoruz. Beni zattanın çokça ilimleri var. Bizim ilmimiz zerre miktarı kadar onların olamaz. Allah'a ulaşanlar ilmi çok olanlar mıdır? Hayır. Yani bir tek dilektir Allah'a ulaşmak. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kimdir bilenler? En alt seviyede Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Allah'a yönel, Rabbinize yönelin, ruhunuzun Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun, ruhunuzu, beşenizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Ama bu dileğin sahibi olmayanlar, onlar nefslerin hava hevesine uyanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus 7-8. Onlar hangi ayeti görseler iman etmeyen, irşad yolunu tutmayanlardır. Arap 146-147 ve Câsiye 23'te hevasına tabi olan hasaları engelli olan insanlar. Ötesi de var mı? Var tabi. Haç 8'de Bilen nâsi men yekûlâ menâ ve minen nâsi men yücadili fillâhi ve gayri ilmin ve lâ hüden ve lâ kitâbin minir. İnsanların Allah yolunda tecrid edilmeleri Allah'ın verdiği ilimle gerçekleşir. Ama cehalet ilim sahibi olmak arasında köprü kesinlikle bir dilektir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğimiz anda Allah Teala derhal kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Vallahi Teala bir taraftan o kişi ilmi tecrid ederken öbür taraftan da onun iç dünyasında, dış dünyasında onu Allah'a ulaştıracak olan bütün şartları gerçekleştirir. Bu kişinin devamlı ilminin artması ancak ve ancak zikrin artışına bağlıdır. Allah Resulü faydasız ilimden Allah'a sığınırım buyuruyor. Kimdir bu faydası ilmin sahipleri? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, hevasına tabi olanlar. Onun için Allah Teala ayet-i kerimede وَمِنِ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ يَلْمِنْ Allah'la mücadele eder. İlmi yok. İlmi olmadığına rağmen Allah'la mücadele eder. وَلَا هُدَنْ bir hidayetçisi tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مِنْ ve nurlu bir kitaba, mukaddes bir kitaba, Allah'tan gelen bir kitaba dayanmadan sadece zanıyla Allah'a karşı mücadele ediyor. O يَتَعُونَ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ O inatçı şeytana tabi olan birisidir. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte deniyoruz. Allah razı olsun.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Hocam benim sorum Esma-ül Hüsna çekerken yapmış olduğumuz zikrin nefsin temizlenmesine faydası var mıdır? Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar Muhterem Hocam.
0: Evet vardır. Çünkü Esma-ül Hüsna da bir zikirdir. Ama Allah isminin ard arda tekrarı bütün nefsin afetlerine %100 tesir ederken, diğer esmalar ait olduğu alan içerisinde sadece geçerli. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın 99 tane esması geçer. Allah-u Teala Araf suresinin 180. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. En güzel isimler Allah'ındır. Ona onunla dua ediniz. Allah'ın isimlerini saptırmayı terk et. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala devam ediyor. Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak o esma ile alakalı olan nefs afeti hangisi ise sadece onda değişme olur. Örneğin sabırsızlık afeti es-sabır esmasını çekiyoruz. Fazilet o zaman sabırsızlık afetimizi azaltır. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temelini bu kelime teşkil eder. Bu isim nefsimizdeki 19 afetin hepsine birden tesir etmek etkisinin sahibidir. Hepsinde azaltmalar vücuda getirecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala yapılan zikrin kalpte kalıcı olabilmesi ve bizi huzursuz eden ve mutsuz eden nefsimizi gün be gün temizleyebilmesi için Allah'ın tayin etmiş olduğu bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yolumun lideri, yani Allah-u Teala zaten o bizim ilahımızdır. Hani peygamberlerden sonra zaten veli zatlar geliyor. Hani bizim de hani bir mürşide bağlanmamız lazım.
4: Yani mürşit Allah-u Teala'nın yolundan gider. Onun ilmine, işte onun söylediklerini yapıp söylemediklerinden uzak duran insan.
2: Bütün evliyalar hepsi aynıdır ama tabii ki insanın muhabbeti hangisini, hangi evliyaya daha çoksa ona bağlanması lazım yani.
1: Ya günümüzde de var mıdır?
3: Vardır tabii. Olmaz hacı, olmaz olur mu? Her tarafta var.
4: Bu kadar kötü olan bu dünyada bu iyiler olmasa, hep denir ya, dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine ayakta diye. Allah-u Teala da zannediyorum ki dünyayı o iyilerin yüzü suyu hürmetine ayakta tutuyor.
1: Onları sizce nasıl bulabiliriz?
2: Ziyaret ederek, rabıta şeklinde de bulabiliriz aslında.
4: Her şeyi dost doğru yaparsak eğer mutlaka ulaşacağımızı düşünüyorum. Bir şekilde ulaşırız. Rüyamızda görürüz en azından.
1: Biz eğer hacet namazını kılıp Rabbimizden kendi mürşidimizi sorarsak bize göstereceğini açıklıyor.
3: Evde sorunlarım olmasa niye yapmayayım ben?
4: Onları görebiliyorsak, Rabbim onları bize görmeyi nasip ediyorsa zaten bizde de bir şeyler var demektir.
0: Bir misafirimizin mürşid konusunda Rabbim onları bize görmeyi nasip ediyorsa zaten bizde de bir şeyler var demektir. Allah'ın mürşidlerini herkes mürşid olarak göremez mi? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mürşidin görülmesi imkansız. Allah-u Teala, وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ Sabır ve namazda yardım isteyiniz. اَنَّ عَلَى كَب۪يرَتٍ Ama o zordur. Kimler için zor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. اِلَّا عَلَى الْخَافِينَ Ama huşu sahipleri için değil. İşte huşu sahipleri kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler, onlar işitenlerdir. Ulaşmayı dilemeyen birinin Allah'a açılması gereken bütün kapıları kapalıdır. Gözler kördür, kulaklar sağırdır, kalpler dilsizdir. İrşad makamına baktıkları zaman ulumlu alanede bir insan olarak görürler, onu müşrit olarak kabul etmezler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun da işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esması ile tecelliye başlar. Baş gözü mürşidi herhangi bir insan olarak değil, mürşid olarak görmeye başlıyor. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlıyor. Ve bütün Allah'a açılan sistemler açılıyor. Kişi mürşidi mürşid olarak idrak ediyor. Öyle olunca da Araf suresinin 198. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz Araf 198'de? اِنْ تَدْعِيُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُ Onları hidayete Allah'a ulaşmaya çağırsanız işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili Cappur Hocam, hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappur Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Zikir yapan bir insanın nefsine uyması mümkün olabilir mi? Cevabınız için Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselamun rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Zikir yapan bir insanın nefsine uyması mümkün olabilir mi? Başlangıçta nefs afetlerle dolu olduğu sürece şeytanla devamlı işbirliği halindedir. Şeytanın telkinleri altında yanlışları yapmanız her zaman mümkündür. Şeytan karanlıkları nefsinin kalbinde iman kelimesinin çekim gücünü azaltabilecek olan bir etkinin sahibidir. Ama eğer zikrederseniz nefsinizdeki afetler azaldıkça yerlerini Allah'ın nurları olacaktır. Ama henüz nurlanmayan kalbin öbür kısmı mutlaka şeytana açık olacaktır. Zikir devam ettiği süre içerisinde şeytan nefsinizin kalbine bir damla bile karanlık gönderemez. Allah'tan inen rahmet, fazl ve selavatla nurları nefsinizin kalbinizi bütünüyle doldurur. Ama zikri bıraktığınız zaman, ki onun için Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Daimi zikirde şeytanın kapısı zikirle kilitlidir. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, tezkiye için şeytanın vücuda giriş yoluna daraltınız ve tasfiye için şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İşte şeytanın kapısının zikirle kilitlenebilmesi daimi zikirle mümkündür. Kişi daimi zikre ulaşmadan zikir yaptığı zaman tabii ki olmaz. Ama zikir bıraktığı zaman tekrar mühür Allah'ın kapısını kapatır, şeytanın kapısı açık ve kalbin nurlanmayan, fazıllarla dolmayan kısmına şeytan yine tevzi eder. Yine tekrar kişi günah işlemeye başlar. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaşana kadar. Sadece daimi zikre ulaştığı an artık 24 saat şeytanın kapısı kapalıdır. Artık şeytan o kişiye asla tesir edemez. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mağazları var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir, Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.
7: Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Hamd eder, şükür ederiz. İster pazar sohbetleri, ister her an Kur'an, her an mutluluk olsun, konferanslarımız olsun. Tek bir hedef var. Allah'ın ayetleriyle Allah'tan bahsetmek, insanları Allah'a davet etmek ve bu davetin neticesinde de bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin tanıtılması, bilinmesi ve nefsimizin tezkiye ve tasfiye ile en zirve noktada mutluluğu yaşamak hepimizin şiarı, temel hedefi olması lazım. Hepimiz bu gaye ile beraberiz. Bu gayeyle pazar sohbeti ve diğer sohbetlere iştirak ediyoruz. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisini zikretmeden evvel Allah-u Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِي أَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةُ اللّٰهِ. Ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım! Ey çok günah işleyen kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Bütün günahlarınızı Allah Teala mağfiret etmeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta ayet-i kerimede Allah'ın rahmeti söz konusu, diğer tarafta da nefsimize uyarak İşlediğimiz günahlar söz konusu. Şeytan bu noktada ne yapıyor? Geliyor bize günahları göstermek suretiyle, bu kadar günah işleyen kişi artık senin için kurtuluş ümidi yok. Sen bittin. Şeytan bize daima işin karanlık tarafını gösteriyor ve bizi kendisiyle birlikte cehenneme götürmeye çalışıyor. Ama Allah Teala da buyuruyor ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Mesela bir insan ne kadar günah işleyebilir? Kainat kadar. Hepimiz kainatın bir küçük kopyasıyız ve kainat kadar günah işlediğimizi düşünelim. Ama Allah'ın rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır. Yani günah mı büyük, onun işlediği günah mı büyük, yoksa o günahı tamamen temizleyen Allah'ın rahmeti mi daha büyük? Allah'ın rahmeti ne diyor? Benim rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor. Yani Allah'ın kanunu bu. Öyleyse insanlar hangi günahı işlese işlesin, kesinlikle hiç kimsenin Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi lazım. Mesela bugün çok kardeşimiz şeytandan korkuyorlar, cinlerden korkuyorlar vesaire. Halbuki bu mukayesede korkulması gereken varlık kim? Şeytan mı, biz mi? Şeytanın bizden korkması gerekir. Çünkü Allah bizimle beraber ve Allah bizimle beraberse kesinlikle Allah bizden yana. O zaman Allah bizden yanaysa şeytan bize galip gelebilir mi? İmkansız. İşte Allah Teala bizden ne istiyor? Kendisine güvenmemizi, tevekkül etmemizi istiyor ki bu noktada şeytan ne yaparsa yapsın asla. Mesela birçok kardeşimiz doğal olarak Allah fizik ötesini onlara gösteriyor. Şimdi şu anda eğer bir gözlük size verseydik, bu gözlükle siz insanların bu dünyadaki halini, röntgenini çekebilseydiniz, çeşit çeşit insan görecektiniz. Belki size kötülük yapmak kastıyla sana gelen insanı da görecektin ama şu anda göremiyorsun. Allah onu örtmüştür. O içinde sana karşı o kötülüğü saklıyor. Fakat fizik ötesine geçtiğiniz an şeytanı da görebilirsiniz. Şeytanın uşakları olan cinleri de görebilirsiniz. Her türlü şey görebilirsiniz. Ama bu görüntü size illa üstünüze geliyorsa zarar verecek manasında değil. Şu anda yoldan geçen birisi. Diyelim ki Allah onun durumunu bize gösterdi. Hakikaten hain birisi. Öyle kabul ederim. Fakat yoldan geçiyor. Bana ne şey var yani. O geçiyor. Kendi bir hedefe doğru gitmişti vaziyette. Ama kardeşlerimiz görünce ne oluyorlar? Korkuyorlar. Korkuyorlar. Yani aslında normal görüntü. Dolayısıyla ben kardeşlerimize şunu söylüyorum. Fizik ötesi negatif görüntüler, film seyrettiğiniz an filmde gördüğünüz bir kobra yılandan kaçar mısınız? Koltuğunuzu terk edip kapıya yönelir misiniz? Hayır. Sadece seyrediyorsunuz. Hatta onu da kardeşlerimize şunu söylüyorum. Onunla da meşgul olmayın. Yani ne yapın? Sizin konsantre olmanız gereken tek bir şey var, zikir. Şeytanı da görseniz Allah Allah Allah, cini de görseniz Allah Allah Allah, ağacı da görseniz Allah Allah, fizik ötesini fizikliğe ne düşünürseniz düşünün, ne demeniz lazım? Allah Allah Allah Allah, yani çünkü Allah Teala bize bu görevi vermiş. Bu görevi verdiğine göre bizim vazifemiz bu. Bizim vazifemiz Allah Teala gidin onları seyredin, bak sizin halinizde ne yapıyor, ne ediyor. Veya bu şekilde bir görev biz edinmedik. Sadece beni zikredin, geri kalan kısmının size ait değil. Mesela kul diyor ki, ya Rabbim diyor, ben işimi yapayım şu dünyada. Ondan sonra senin işine geleceğim. Allah Teala diyor ki, sen benim işimi yaparsan ben senin işini yapacağım. Şimdi hangisi daha şey? Allah diyor, Allah'ın işini yapmak ne demek? Allah'ı zikretmek demek. Allah'a deyin bakalım. Allah diyeyim bakalım.
1: Allah.
0: İşte siz buna konsantre olduğunuz an, devamlı bu zikri yaptığınız an, sizinle alakalı ihtiyacınız olan ne varsa Allah Teala gerekli sistemleri gerçekleştiriyor otomatik olarak. Öyleyse işimiz çok mu kolay yoksa bana mı öyle geliyor? Efendimiz ne diyor? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimeye paralel Peygamber Efendimiz'in buyurduğu hadis-i şerif şöyle. Kafir olan Allah'ın rahmetini tam olarak kavrayabilseydi. Yani kafir, günahkar, mücrim olan kişi. Eğer Allah'ın rahmetini tam olarak kavrayabilseydi, asla Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdi. Onun cennetinden asla ümidini kesmezdi. Neden öyle? Çünkü cennete neyle girilir? Allah'ın rahmetiyle. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse cennete giriş neyledir? Allah'ın rahmetiyledir. Ve kafir Allah'ın rahmetinin nasıl bütün kainatı kuşattığını bilseydi hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden ne yapmazdı? Ümidini kesmezdi. Dolayısıyla günahınız ne olursa olsun. Mesela bir misal veriyor Allah Resulü ki biz de idrak edelim, hayatımıza tatbik edelim. 99 kişinin katili. Yani Allah Teala ayetlerde diyor ki kim bir başkasını haksız yere öldürürse cezası cehennem. Bu değil bir kişiye öldürmüş 99 kişinin katili. Ama bir şey daha biliyor bu. Kur'an'daki ayet-i kerimede kim Allah'a ulaşmayı dilerse kesinlikle işlediği bütün günahları Allah-u Teala ne yapıyor? Örtüyor. Bu kanunu da biliyor. Dolayısıyla bu dileğin sahibi olan kişinin ilk uğraması gereken yer ne? Tövbe kapısı. Onu da biliyor çünkü. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi etrafındaki ya diyor ben 99 kişinin katiliyim. Ben tövbe edersem Allah benim tövbemi kabul eder mi? Bir tane emaniyeci diyor ki ya sen bitmişsin sen. Sen daha ne? Senin kurtuluşun imkansız. Onu da orada öldürüyor. Yüze tamamlıyor. Ve devam ediyor Ayşe. Ben diyor tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bütün bunlarla tabii anlatıyoruz. Siz gidin adam öldürün diye değil yani. Egzecere misal olarak anlatıyoruz. Allah'ın kanunları nasıl işliyor? Onu idrak edebilmek için. Ve devam ediyor. Bir başka Allah dostuna gidiyor. Diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bu kişi tövbenin farkında. Yani 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin etmişin önünde tövbe ettiği takdirde Allah mutlak surette onun bütün günahları ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Ya sevgili kardeşlerim, doğan insan tamam hiç günahı da yok, sevabı da yok. Ama mürşid önünde tövbe eden insan günahları sıfır. Fakat o güne kadar işlediği günahlar ve sevaplar miktarınca neyi var? Sevapları var yani. Aradaki fark bu. Ve kafir olan Allah'ın rahmetini idrak edebilseydi kesinlikle Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdi. Yani cennetten ümidini kesmezdi. Cennete giriş o kadar kolay ki sadece ve sadece bir dilek. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz başka hadisinde ne diyor? Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Lanet, kişiyi işlediği günahı yüklendiği gibi başkasının delaletine sebep olduğu insanların günahlarını da yüklüyor lanet. Mesela şeytan lanetliklerden. Şeytan sadece nefsine uyduğu için kendi günahları yok. Yoldan saptırdığı, Allah'ın yolundan saptırdığı bütün insanların da günahını şeytan yüklenmiş mi? Evet, bu sebeple şeytan hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin. En günahkar kul kimdir? Şeytandır. Ne kadar cehenneme giden kişi varsa o cehenneme giden kişilerin hepsinin günahları ne yapmıştır? Yüklenmiştir. Onların günahları da var. Yani şeytan devrede değilse mesela Allah'a ulaşmayı dilediniz. Henüz nefsinizin afette %98 nedir? Karanlıklar içerisinde. Ama Allah Teala diyor ki şeytanın sizin üzerinizde bir sultanlığı yok. Afetler var, sultanlığı yok. Çünkü Allah Teala şeytanın üzerimizdeki tesirini sıfırlıyor. Sıfırladığı an kesinlikle afetler bir şey yapamıyorlar. Var ama yapamıyorlar. Öyleyse nerede şu zahiri alemde bir yanlış içerisindeysek burada bizi aktif hale getiren kimdir? Şeytan. Onun için İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Allah hep doğruyu söyledi. Ben de vaat ettim size ama ben hep yalan söyledim size. Yani sevgili kardeşlerim, iki tane durum söz konusu. Bir Allah'ın doğruları, bunlar kutsal kitaplarda Allah'ın sözüdür. Bir de insanların yalanları. İnsanların yalanları, insanların zanları. Yani siz Kur'an-ı Kerim'e hangi noktada tabi değilseniz, neye tabisiniz? Zanna tabisiniz. Allah Teala ayet-i kerimede 7 tane ayet-i kerimede onlar zanlarına tabirler. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Mesela zancılar kimlerdir? Diliyle alim, kalbiyle cahil olan insanlar. Bunlar da konuşuyorlar din adına. Ama bunlar farkında değil, zanlarına tabi oldukları için insanları ateşe davet ediyorlar. Ancak ne zaman farkına varacaklar? Ölünce. Ölünce her şey ayan beyan olacak. Öyleyse Allah'a çok hamd edip şükretmemiz lazım. Günahımızın büyüklüğü ne olursa olsun. Biz Allah'ın emrine itaat ettiğimiz takdirde Allah bana diyor ki ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz an yerlerle gökler arası kadar günahınız dahi olsa Allah Teala bütün o günahları örtmeye hazır mı? Evet, kanunu şu. Enfal 29. Ya eyyühellezine amenü intettekullaha, eğer takva sahibi olursanız yecallekum furkanen. Size furkanlar verir ve yukafe ankum seyyatikum ve bütün günahlarınızı örter. Kainat kadar günahınız olsun. Tamam. Ama siz Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğunuz an Allah'ın verdiği söz o günahların hepsinin miktarı kadar size sevap vermek ve böylece günahlarınızı sıfırlamak. E zaten insanı cehenneme götüren şey ne? Günahları sebebiyle. Günahlar sıfırlandığına göre tek bir dilekle herkese Allah Teala cenneti garanti veriyor. İşte Allah Teala Ankebut 5'te bu sebeple garantiyi veriyor. Kur'an insanlar için bir mutluluk davetesi. Gelip hidayetçi bizi Allah'a davet ediyor. Daveti dilememiz halinde mutlak surette cennet bizim. Kur'an bir saadet reçetesi. Reçeteyi kimden alıyor insanlar? Doktorundan. Mürşitlerin hepsi bizim için Allah'tan tayin edilen nefs hastalıklarının doktoru mu? Evet. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi herkese 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor mu? Evet. Saadet davetisi, saadet reçetesi ve saadet garantisi. Ve şimdi Allah Teala En'am 160'ta bir kul İslam'a girer, bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah lehine yazar. Yani öyle kanunlar da hep kulların lehine. İşlemiş olduğu bütün şerleri de affeder, örter. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür. Yaptığı her hayır için en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazdırır. İşleri her bir şer içinde Allah affetmediği takdirde sadece bir günah yazdırır. Öyleyse kanun ne kadar muhteşem. Şerler için daima birebir, şerlerde artım yok. Ama kim ki henüz Allah'a ulaşmayı dilemiş ama müşriklere tabi değil. Bir hayır işlediği zaman nasıl işlem görüyor o kişinin hayrı? 1'e 10. Ama mürşidine tabi oldu. O zaman ondan 100, 200, 300, 400 ve 700'e kadar Allah Teala istisnasız derecat artırımında bulunuyor. Yani Allah Teala vaaz ettik kanunlar lehine. Hatta şunu söylüyor Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in hadislerinde. Kul şerre niyet etti. Ama yapmadı. Allah Teala ona kesinlikle derecat kaybı yazmaz. Yani Allah'ın indinde düşünce suçu yok. Niyet etmiş. Ama işlememiş. Kulum kötü bir amel yapmak isteyince şu anda ekranda görüyorsunuz. Onu yapmadıkça yazmayın. Meleklere Allah'ın emri bu. Yapınca onun aleyhine sadece bir günah olarak yazın. Ama benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu, onun lehine bir sevap yazın. Yani düşündü ve tabi sonunda yapmadı ve de benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince yapmasa bile onun lehine bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazın. Daha sonrası daha 700'ün üstünde. Daha sonra daimi zikre ulaştığı zaman hesapsız. İhlasa ulaştığı zaman sonsuz. Salaha ulaştığı zaman ecrün azim. Yani her şey kulun lehine. Sevgili kardeşlerim, hepimiz dünya hayatında Allah'ın üniversitesinde hayatımızı sürdürüyoruz. Ben Allah'ın okuluna devam etmiyorum, ben istemiyorum diye bir lüksümüz yok. Kesinlikle dünya hayatına gelen herkes kaydını nerede görüyor? Allah'ın üniversitesinde. Ama Allah'ın üniversitesinin de ne diyor mesela bazen işte okul öncesi dönem çocuklar için. Bizim için de okul öncesi dönem çocuklar için ne zamana kadar var? 15 yaşına kadar o dönemi yaşıyoruz. Ve bu dönemde biz yaptığımız her iyiliği Allah Teala lehimize yazıyor. Şerleri ise dikkate almıyor. Ama ondan sonra da işte bu devre giriyor, üşülmeme devreye giriyor. Biz bir şer düşündük. Ama yapmadık. Derecat kaybı yok. Şer düşündük, yapmadık. Bir de Allah'ın rızasını düşünerek terk ettik. O zaman Allah Teala bize yine derecat yazıyor. Ama eğer bir hayır düşündüysek en az mutlaka yazıyor derecat. Yaparsak 1'e 10 ve daha sonra 1'e 700. Allah'ın üniversitesinin not sistemi böyle. Allah Teala bu şekilde insanları amel defterinde değerlendiriyor, notlandırıyor. Böyle düşününce aslında insan idrak ederse sınıfta kalmak olabilir mi? Hiç mümkün değil. Bir kere her şeyden evvel ilk 15 yıl Allah Teala devamı bizi hazırlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki ilk 7 yaşında 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. 7 ile 14 yaş arasında da onlarla birlikte yapınız. İnsanoğlu neden etkilenir? Toplumun tesirinde kalabilir. Anne baba tesirinde kalabilir. Arkadaş tesirinde kalabilir. Vesaire. Bütün bunlar hepsi o kişiyi etki eden faktörler. Ama bütün bunların hepsinin negatif olduğunu düşünelim. Yani toplum öyle bir toplum ki bütün Allah'ın emirlerine isyan ediyor. Yasak olan fiilleri işliyor. Böyle olunca akıl doğal olarak neyi kabul edecektir? Nefsin taleplerini. Anne baba öyle düşünün ki şirkte. İşte çocuk diyor ki ya Rabbim diyor annem babam şirkte, annem babamın günahları sebebiyle beni telef mi edeceksin? Hayır, bu da yok, mümkün değil. Arkadaş keza öyle. Sonunda Allah-u Teala burada da kesinlikle insanlara öyle bir güzellik ayarlamış ki ne olursa olsun tek başına toplumun hepsi negatif olsun, anne baba tamamen kişiyi şirkte bıraksın ve arkadaş çevresi kötü olsun. Bulaşmayı dilediği takdirde bütün bu negatiflerin içerisinden Allah onu kurtarıyor mu? Kesinlikle. Sadece bir dilek. Allah'a dileyecek. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah şöyle buyuruyor, diyor ki bana güvenin. Bu kainatı yoktan var eden benim. Bu kainatın sahibi de benim. Ve nerede olursanız olun, ben sizinle beraberim. Siz sadece bana yönelin, benden isteyin. Göreceksiniz ki mutlak surette bu dünya hayatını ben size cennet kılarım. İşte bu açıdan Allah'ın kanunlarını bilmek hepimize bir farz görev olarak düşüyor. Çünkü biz eğer Allah'ın kanununa göre hayatımızı yaşamazsak, devam ettirmesek, kendi kafamıza göre bir hayat yaşasak bizim kurtuluşumuz mümkün değil. Kurtuluşumuz Allah'ın vahiyledir. Zanlarla değil. Onun için zancılardan önce öğrenin. Şimdi sevgili kardeşlerim, kişi ne zaman bu yaptığı yanlışların farkına varabilir? Cevabı gayet açık. Nerede, hangi ayette yazıyor? Secde 11 ve 12'de. Secde 11'de vazifeli ölüm melekleri gelip bizi öldürüyorlar. Ölümle olay nedir? Ülümle Allah'ın zatından üfrelen ruh bizden ayrılıyor. Vazifeli melekler yedeğini alarak Allah'a götürüyorlar. Geri kalan fizik bedenimiz ve nefsimiz. Fizik bedende ne oluyor? Toprağa, tapudun içerisine gidiyor. Nefsimiz öyle bir yapı ki burada bizimle beraber, kabirde de bizimle beraber, cennet cehennem hayatında bizimle beraber. Yani nefsimizin bizi bıraktığı bir durum yok. Muhterem Efendimizin söylediği, nefsimizin bizden ayrıldığı nokta bayılma hali, uyku hali ve ölüm hali. Bu hallerde nefs bizden ayrılıyor. Ve bütün işlediğimiz sıkıntıların, mutsuzlukların arkasında ne var? Nefsimiz var. Nefsi de ayartan, nefsi de kötü yönde kullanan kim? Şeytan. İşte Allah-u Teala bu açıdan dinde bize nefsimizi tezkiye ve tasfiye etme görevini vermiş. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani nefs evvela tezkiyede kontrol altına alınıyor. Tasfiyede tamamen temizleniyor. 19 tane faziletin sahibi oluyor. İşte ölüm melekleri gelip mütevaffa kıldıkları zaman kişi Allah katında nasıl bir durumda olduğunu anlıyor. İdrak ediyor. O zaman ne diyor? Allah'a diyor ki ben çok şey kaybettim. Beni tekrar dünyaya geri gönder. 7 ayet-i kerime bunu söylüyor. Bakın ayetlerde kafir olanlar, ulaşmayı dilemeyenler kayıplarını ölüm sırasında anlıyorlar. Allah Resulü kabir ya cennetten bir bahçe ya cehennemden bir çukur. Her halde kişi anlıyor. İşte Enam 77'de o zaman keşke biz geri döndürülseydik. Kim diyor bunu? ulaşmayı dilemeyenler. Araf 53'te veya dünyaya döndürmüş olsaydık yapmış olduklarımızdan daha başkasını yapardık. İbrahim 44'te Rabbimiz bizi yakın bir şeye kadar, süreye kadar ertele, öldürme. Biz senin davetine icabet edelim ve Resullerine tabi olalım. Allah'ın davetine Allah'a ulaşmayı dileme. Resul ne? Resul de Resul'e tabi olma. Bakın ayetler gayet açık. Müminin 99 ve 100. Rabbim beni geri gönder.

başlarını eğerek Rabbimiz biz gördük, işittik, dünyaya geri gönder bizi. Demek ki ölüm sırasında gözünden perde kaldırıldığı zaman kayıplarını anlıyorlar mı? Evet. Rabbena ebsirna, gördük, semeyna, işittik, fercina, bizi tekrar dünyaya geri gönder. Dünyaya niçin gelmek istiyorlar? Ni'mel salihan, salih amel işlemek üzere. Secde 12'de onu söylüyor. Salih amel yapalım. Fatır 37'de onlar orada feryat ederler. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Cehennemdeler bunlar. Bunlar cehenneme girmişler. Buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Bakın ölen insanların hepsinin pişman olduğu şey nedir? Salih amel. Ve Mümin 11 keza öyle. Bu dünyaya gelip de pişman olmayan kimse var mı? Hayır. Herkes pişman oluyor. Kötülük işleyen kişi neye pişman oluyor? Vazgeçmediğine. İyilik işleyen kişi neye pişman oluyor? Arttırmadığına. Dikkat edin. İyiler de aynı şekilde. Bizi dünyaya geri gönder, ne yapalım? Salih amel işleyelim. İyiliklerimizi arttıralım. Arttıralım, arttıralım. Öbürleri de bizi dünyaya geri gönder. Kötülüğümüzden vazgeçelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim, davete icabet edelim ve Resulüne tabi olalım. Yani herkes pişman oluyor. O zaman olay şu anda bizim bu sohbetlerde, pazar sohbetleri ve diğer sohbetlerde beraber olmamız, Allah'ın ayetini açıklamamız %100 gerekli mi? Evet, %100 gerekli. Herkes Allah'ın ayetlerini idrak edemiyor, henüz mürşide ulaşmamış ama bizim gibi mürşidine ulaşan, Allah'ın ilmini idrak edip de hayatına tatbik eden, yaşayan kişinin o zaman amellerinin artışını istiyorsa etrafındaki insanları da Allah yolunda tecrid etmesi lazım ki çok daha fazla kazansın. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali diyor ki, ya Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için dünyanın hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Bir tarafta iki dünyayı birisine verin, öbür tarafta bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olun. Hangisi ağır gelir? Hidayetine vesile olmak daha ağır gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yani bugün davete icabet etmeyen dünyanın peşinden koşan. Şimdi dünyanın peşinden koşan nedir mesela? Bir ülkenin, ben isim vermeyeyim, en kodaman zengini. Şu anda en zengin ülke Amerika. Amerika'daki en üst seviyede zengin olan kişi. Ulaşmayı dilemiyor. Ulaşmayı dilemiyor ve sahip olduğu şey belli. Fakat Allah Teala ötesinde de geçiyor. Diyor ki, sadece onun sahip oldukları değil, bir dünya ve bir dünya daha onun olsa, o kişi fidye olarak verecek, kendisini neden kurtarmak için? Cehennemden kurtarmak için. Ama Allah kabul eder mi? Hayır. Halbuki bu dünyadayken ona Resul gelip ne demişti? Ulaşmayı dile, o sonsuz cennet hayatını Allah sana garanti etsin. Yani bütün insanlar için Allah'a ulaşma dileği bir saadet davetisi, bir cennet bedeli, saadet reçetesi ve saadet garantisi. İşte Bakara 167'de Allah Teala diyor ki, o 167 burada var mı mesela? Bizi dünyaya geri gönder. 7 ayet-i kerimenin içerisinde var mı? Ona bakalım. Tekrar. Evet. Yoksa bunu da ilave ederim inşallah. Bakara 167. Ne diyor Bakara 167'de? Allah'tan başkasına tabi olanlar. Dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Ne yapmışlar bunlar? Putlara tapmışlar. Şeytanın adımlarına tapmışlar. Böylece Allah onların amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek ve onlar ateşten çıkacak değiller. Enam 40'ta ise Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müşriklere de ki, müşrikler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Siz kendinizi gördünüz mü? Halini

0: Sizi gördünüz mü? Aclınızı anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Demek ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Sevgili kardeşlerim, kimdir Allah'ın ayetlerini inkar edenler? Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Hicr 56'ya göre delalette olanlar. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Ankebut 23'e göre Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Kehf 105'e göre ameli boşa gidenler. Gayet açık. İşte Allah'ın rahmetine ümit kesenler. 4 tane ayet-i kerime. Hicr 56, Ankebut 23, Kehf 105, Rad 27. Yani bunlar Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Ama Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler kimlerdir? Onlar da kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Zümer 53'e göre. 54'e göre de mürşitlerine tabi olanlar, yönelenlerdir. Enam 12'ye göre, Enam 54'e göre Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır. Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenler. Böylece görüyorsunuz ki iki grup insan var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler değil, Allah'ın rahmetine ümit var olanlarsınız. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve Enfal 29'a göre Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek hepinizi 7 Furkan'ı sahibi kıldı. Kapalı olan sistemlerinizi Allah açtı. Başlangıç noktasında herkes dünyaya göre diri, ahirete göre ölü. Ama dünyaya göre diri olanın ahirete göre diri olabilmesi için mutlak surete ne olması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın da gözlerindeki icabın müstüreyi vesaire alması lazım. Ama eğer almıyorsa o kişi mürşide baktığı zaman mesela Araf 179'da kalbi var fıkıh etmiyor. Kalbi var ama fıkıh etmemesinin arkasında ne var? Kalbinde icabın ekinet var. Ekinet varsa bir kişinin kalbinde kalbi olmasına rağmen fıkıh edemez. Gözleri var görmüyor. Gözlerinde hicabın mesure var. Kulakları var işitmiyor. Kulaklarında ne var? Vakra var. O zaman kalbiniz varsa, fıkıh edebilmek istiyorsanız, mürşidi mürşid olarak görmek istiyorsanız, onun sözlerinin manasına varmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım ki Allah-u Teala da sizin için Rahim esmasıyla tecelli ederek bu kapalı sistemleri açsın ve siz de İdrak eden birisi olun. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra insanoğlu için en büyük ibadet nedir? Zikir. Allah'a ulaşma dileği hedef emirlerin de ilkidir. Allah'a ulaşma dileği vasıta emirlerin de ilkidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kesinlikle ondan sonraki vasıta emirine akla geliyor? Allah'ın ismini zikretmek. İşte Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde. Evvela Bakara 151'i size söyleyeyim. Hatta 150'den başlayalım. Bakara 150'de Allah-u Teala وَلَا تَخْشَنُمْ وَخْشَمْنِ Onlardan korkmayın, benden korkun. لِعُوتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki siz hidayete erersiniz. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti. Şimdi burada da li utime nimeti aleykum. Üzerinizdeki nimetin tamamlayayım. Böylece hidayet erersiniz. Maide 3'te ise el yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün dininizi tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti. Ve nimetimi de tamamladım. Ve redestu lekum İslam'a dinen. Ve sizin için İslam'ı seçtim. Yani iki kaynak, dinin iki kaynağından birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklayan Allah'ın Resulü Hidayet. O zaman bunu size tamamladım diyor. Kesinlikle. Şimdi Bakara 151'de o size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor, o size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini de o size öğretiyor. Her devirde devrin imamlarının görevi nedir? Bu Bakara 151'de açıklanan 5 görev. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, ayetlerin tilaveti 1, tabi olanların nefsini tezkiye etmek 2, yani onlara beraatini vermek, onları temize çıkartmak 2, 3, kitabı öğretmek 3, hikmeti öğretmek 4 ve hikmetin ötesini öğretmek 5. Zaten dinin tamamı bu 5 görevin içerisinde ifade ediliyor. 5 görev. İşte Bakara 152'de de bu 5 görevin nasıl gerçekleşeceğini bize ifade ediyor. Feskurunu eskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Veşkurili ve la tekfurun. Şükredin, küfür edenlerden olmayın. Şimdi bu ayetle örtüşen hadise bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Burası çok önemli. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dininle zikret ki senin rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadeleyle zikret ki seni müşahadeyle zikredeyim. Beni kulca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ey Ademoğlu, beni unutuyor ve başkasını zikrediyorsun. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken kalbiyle başkasıyla meşgul olma. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu, beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla küfretmiş olursun. Öyleyse zikreden kişi nasıl birisidir? Şükreden kişidir. Zikretmeyen kişi nasıl birisidir? Küfreden kişidir. Ey Ademoğlu, zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Yani benimle mutlu ol. Ey Ademoğlu, kulumda benim zikrim galip duruma olunca o bana, ben de ona aşık olurum. Yani zikri öne geçirdiğin zaman Allah o kula, kul da Allah'a aşık oluyor. Ey Ademoğlu, kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstünü veririm. Tekrar edeyim. Kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstün. Birisi istiyor Allah Teala'dan, öbürü zikriyle meşgul. Hangisi Allah'tan daha fazla alıyor? Evet, zikreden kişi. Böylece Efendimizin zikir tanımı da yerine oturuyor. En büyük dua nedir? Zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şeyin başı zikirdir, zikirdir, zikirdir. Zikretmek bizi kurtuluşa ulaştırıyor. Ve Arap suresinin 205. ayet-i kerimesi وَاَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرُّوًا خِيْفَةً. Rabbini nefsinde zikret, gizli aşikar olmayarak, sabah akşam sakın gafillerden olma. Ey Ademoğlu, emri bil maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözler lehine değil aleyhinedir. Evet, Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyi münker ve zikir. Allah ne istiyor? Allah diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Allah ne istiyor? Sakın dilememezlik etme. Allah ne istiyor? Mürşide tabi ol. Sakın başı boş dolaşma. Allah ne istiyor? Ruhunu teslim et. Sakın vuslatı kesme. Allah ne istiyor? Fizik ucunu teslim et. Sakın gafillerden olma. Allah ne istiyor? Daimi zikre ulaşın, hepsini teslim et. Sakın ha sakın şeytanın uşağı olma. Vesaire. Bütün bunları hepsini maruf ve emretim ümkerden nehyetmek suretiyle hep devamlı biz insanlara Allah Teala Resuller vasıtasıyla tebliğ ediyor. en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. O Allah'ın tasarrufundadır. Ama ondan sonra kavim resulleri geliyor. Tasarrufta olan bir insanla belli resuller arasındaki fark, sevgili kardeşlerim, devrin imamı aklını da Allah'a teslim etmiştir. O kişi aklıyla yapmıyor. Allah ona kumanda ediyor, yaptırıyor. Ama veli resul de olsan kesinlikle mutlak surette aldığın emirleri aklın standartları içerisinde bedenine tatbik ediyorsun. Akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Dolayısıyla emri alıyorsun ve ona göre hayatına, vücuduna tatbik ediyorsun. Ama emir bin ma'ruf nehyil münker ve de zikrin dışında her şey Ademoğlunun lehine değil aleyhine. O zaman sevgili kardeşlerim, ulaşmayı dilediğiniz sizin için en büyük ibadet nedir? Zikirdir. Ama bir hakikat daha var. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi ve zikrediyor. Bu zikrin ona faydası var mı? Hayır. İşte Muhterem Efendimizin tefsirinde Rum 39'da bakın Allah ne buyuruyor. Diyor ki Allah Teala Rum 39'da insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o takdirde Allah'ın katını artmaz. Yani faize verirseniz de malınız artmaz. Ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir de Allah katında bir değeri yoktur. Ama Allah ulaşmayı dilemeyemiz. Evet. Fakat siz Allah'ın veçini Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece Allah onları kat kat artırır. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden verdiği zekatta bir değeri var mı? Yok. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız namazın bir değeri var mı? Yok. Allah'a ulaşmayı dilemeden hangi ibadeti yaparsanız yapın, geçerli değil. Yasaklar cephesinden de yani geçerli değil. Öbür açıdan da geçerli değil. Yani her şey kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek bir sonuca bizi ulaştırıyor. Efendimizin eğer siz bodrum katını inşa ederseniz Allah size 7 katlık bir saray verecektir. Bodrum katının inşası bir dilektir. Ama 7 katlık saray sizin 7 kademedeki tezkiye ve ruhunuzun Allah'a ulaşması ve geri kalan Allah'ın bütün müjdelerine kavuşmanızdır. O zaman Allah'a binlerce şükür ki en azından nasıl Allah'a mukarrep olacağız, nasıl Kur'an ayetleriyle tedbir alacağız, nasıl tefekkür edeceğiz, nasıl tezekkür ehlinden olacağız. Bütün bunlar hepsini Allah Teala bir bir Kur'an ayetleriyle bizlere açıklıyor. Ve devam ediyoruz. Hadis-i şerifte Allah'ı sevmenin alameti nedir? Kim söyleyecek? Allah'ı sevmenin alameti zikir, evet. Bildiniz, 10 puan kazandınız. Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı zikretmeyi sevmektir. Zikri seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Evet. Zikri seviyorsanız Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ı sevmemenin alameti nedir? Allah'ın zikrini sevmemektir. Zikri seviyorsanız Allah'ı seviyorsunuz. Zikri sevmiyorsanız Allah'ı sevmiyorsunuz demektir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek ne manaya geliyor? Zikredenleri Allah için sevmek, yani biz zikrediyoruz ama bir de zikredenleri ne yapıyoruz? Seviyoruz. Zikretmeyenleri ne yapıyoruz? Allah için onları Allah'a davet ediyoruz. Siz de sevin Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işimiz çok kolay. O kadar kolay ki kalü bela gününde Allah Teala ezelde bizlerden yemin, misak ve ahd almış. Hatta başka bir deyimle sırasıyla ifade etmek gerekirse ruhumuzdan misak, fizik vücuttan ahd ve nefsimizden yemin almış. Ve bu dünya hayatını yaşarken Bunları sırasıyla tek tek yerine getirmemizi istiyor. İnsanı en üst seviyede Allah'a yaklaştıran, nasıl zikir insana en büyük faydayı sağlıyorsa, Allah'ın en kıymet verdiği şey nasihat mi, musibet mi, yoksa örnek olmak mı? Efendim, örnek olmak. Evet, gerçekten de Allah kimi bize örnek gösteriyor? Sahabeyi gösteriyor, veli resulleri gösteriyor vesaire. Onları bize örnek gösteriyor. Ama nasihat bir musibet bin nasihatten evladır. Yani mukayese yaptığınız zaman nasihat yaparsanız ama bir tarafta musibet var. Musibet nasihatten daha insan üzerinde etkili olabiliyor. Ama musibetten de daha etkili olan nedir? Örnek olmak. Örnek olmak. İşte kimdir örnek olanlar? Örnek olanlar bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i hayatına tatbik edenler, daimi zikrin sahipleri. Kur'an ehli örnek insanlardır. Allah ehli örnek insandır. Allah'ın has kulları üç grupta örnek insan. Bunlar hepsi şeytana karşı kapıyı kapatmış durumdalar. Kur'an ehli ehli zikirdir. Allah ehli muhlislerdir. Ve Allah'ın has kulları ise salihlerdir. Bunlar hepsi hikmet sahipleridir. Bunlar hepsi sabikundur. Bunlar hepsi hayırlarda ileri geçen, hayırlarda yarışan insanlardır. Önemli olan bu örnek insanlarla birlikte olmak. Allah-u Teala Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki يَا اَيْوَ الَّذ۪ينَ اَمُنِ اتَّقُّ اللّٰهُ وَكُنُّ مَا صَادِقِينَ. Öyleyse ne yapın? Sadıklarla beraber olun. Yani örnek insanlarla beraber olun. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne diyor? اَلْمَرُّ عَلَى د۪ينِ خَل۪يلِ. Kişi arkadaşın dini üzeredir. Yani kendisine örnek seçtiği kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, küfürde yarışan birisi ise o zaman dini olur. Ama kendisine örnek taz ettiği, arkadaş ettiği, ondan ayrılmadığı kişi sadıklardansa o zaman Allah-u Teala onu uygun görüyor, onlarla beraber olun diyor. Ve Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde men yutullah ve resulehu, Allah ve Resulüne itaat edenler fe ulake ma'allezine aleyme annamallahu minen nebiyine ve siddikine ve şuhedai ve salihine. Allah ve Resulüne itaat edenler. Sualim var size. Kimdir Allah ve Resulüne itaat eden? Allah'a ulaşmayı dileyen ve tabiyetini gerçekleştiren. Allah ve Resulüne itaat edenler. Onlar Allah'ın nimetlendirdiği nebilerledirler. Onların Allah'ın nimetlendirdiği sıddıklarladırlar. Onların Allah'ın nimetlendirdiği şehitlerle beraberdirler. Onların Allah'ın nimetlendirdiği salihlerle beraberdirler. Ne güzel arkadaştır. O zaman örnek olan insanlar kimlerdir? Allah'ın peygamberleridir. Allah'ın sıddık kullarıdır. Allah'ın şehit kullarıdır. Allah'ın salih kullarıdır. Bunlar örnek insanlar. Onlarla beraber olmamızı buyuruyor. Öte yandan bunlar aynı zamanda nasihatçıdırlar. Mesela Peygamber Efendimiz Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesine bakın ne diyor? Kul hazi sebili. Furkan 57. Kul ma eselukum aleyhi min ecrin. Ben tebliğ yapıyorum. Size nasihat ediyorum. Ama ben size ücret istemiyorum. Ma eselukum aleyhi min ecrin. İlla men şa'atta kaza ile Rabbi sebebiyle. Ama ben sizden ne istiyorum? Rabbinize giden yol tutmanızı istiyorum. Kimdir Rabbine giden yol tutan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse nasihat ettiğiniz zaman ki hepimiz bugün Allah'a davet ediyoruz, nasihat ediyoruz. Karşı taraftan beklentimiz mal para mı? Hayır, kesinlikle. Ne istiyoruz? Ya siz de Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz Allah'ın garantisi üç kane cennet, dünya saadetinin yarısı sizin olur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'la ilişkilerde kişi cömert oluyor. Ama dünya ile ilgili ilişkilerde siz ne bileyim 1'e 700 kazanç yerine ulaştığınız zaman ya etraftakiler siz de gelin. Siz de kazanın der misiniz? Tam tersi ne yapıyorlar? Bir çit çekiyorlar. Burası benim. Başka kimse gelmesin. Bu da Allah Teala'nın kanunlarının bir gereği. Yani severseniz sevginiz artar. Verirseniz sahip olduğunuz şeyler artar. Hep devamlı. Yani Allah için kullandığınız her şeyin artışı kat be kattır. Ama dünya için olduğunuz an, dünya için olduğunuz an sahip olduklarınız artmaz. Ne olur? Azalır. İşte paranız artsın diye faize veriyorsunuz. Azalır mı, çoğalır mı? Azalır. Yani Allah Teala bu yönüyle de açık açık bize yol gösteriyor. Dolayısıyla nasihat ederken de hep Allah'ın kanunlarını insanlara anlatmalıyız. Onları o istikamete tecrid etmeliyiz Allah'ın izniyle. Ve nasihat, musibet ve de örnek olmak. Kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. İmtihan diyoruz musibetlere. Devamlı nefs var olduğu süre içerisinde neyiz? İmtihandayız. Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Öyleyse herkes kendi imtihanını kendisi yazıyor mu? Evet. Nefsine uymak suretiyle nefsine uyduğu her noktada üzerimizdeki kiramen katibi emekleri ne yapıyorlar? Kaybettiğimiz derecatı yazıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sünnetullah bir termostat gibi çalışıyor. Kainatın her noktasında. Her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor. Kutuplardaki iğne yapraklı ağaçlar var. Ozon tabakasının incelmesi söz konusu olduğu zaman derhal Allah-u Teala o iğne ağaçlı yaprakların üzerinden mevcut olan karı eritmek suretiyle bol bol oksijen üretimine sebebiyet veriyor ve o ozon tabakası belli bir kalınlığına gelinceye kadar. Ama belli bir kalınlığına geldiği zaman da bu sefer karı yağdırıyor. Tekrar o oksijen üretiminde yer alan iğne yapraklı ağaçların üzerine neyle örtüyor? Karla örtüyor ve o olmayınca üretim azalıyor, azalıyor. Yani ozon tabakası belli bir kalınlıkta Allah Teala daima durmasını sağlıyor. İşte hayatın her alanı da aslında böyledir. Mesela küfür ile zulüm. Küfür devam ediyor ama zulüm devam etmiyor. Müdahale ediyor hemen. Allah Teala başkasına zulmettiğini an kesinlikle kul zulmeder, Allah da adalet eder. Allah'ın iki tane esması var. Birisi el-hak, birisi el-ad. El-hak esmasıyla kişinin hak ettiği mükafatı Allah ona veriyor. El-ad esmasıyla de yaptığı zulmü mutlaka ona tattırıyor mu? Kesin evet. O sebeple Allah mutlak adaletin sahibidir. Her saniye, her an Allah adaleti gerçekleştiriyor. Neyle gerçekleştiriyor? 7 ayet-i kerimede Allah seri'ül hisaptır. Her saniye, her an hesabı görüyor. Kim nerede olursa olsun. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melâiketu vel mikâmin kıs la ilahe la azar hazkim inne dîne andallâhi l-islam ve mahtelefel lezîne huzul kitâbe illâ min ba'di mâ câminin benyam beynem ve men yekfir bi ayetillâhi fennallâhe seri'ül hesap ve men yekfir bi ayatillah. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse Allah ne diyor? Ben senin üzerinde hesap görücüyüm. Sen yapabilirsin. Serbest iradenin sahibisin ama ben senin üzerinde hesap görücüyüm. Ben Allah'a seriül hesap. Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. İki esma var devamlı tecellide olan. Birden fazla kul yer aldığı her noktada adalet var. Ama tek başına kulun hak ettiği şey var. Mesela Efendimizin bir kitabı var. Mutluluk senin de hakkın. Sen o hakka sahip olabilmen için ne yapman lazım? Vazifeni yerine getirmen lazım. Hak ve vazife. Sen hakkını istiyorsan o vazifeyi yerine getirir. Çocuk iyi bir karne istiyorsa ne yapması lazım? Ders çalışacak yani. Dolayısıyla ne istiyorsak, Allah'tan o mükafat istiyorsak bizim gereğini yerine getirmemiz lazım. Devamlı olarak Allah Teala seri hesap olarak hakkı adaleti yerine getiriyor. Hakkı hak sahibine teslim ediyor. Câsiye suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala gökler ve yerlerin bunun için kurulduğunu ifade ediyor. Gökler ve yerler niçin vardır? Hak ve adalet için var. İşte ayet-i kerime eğer o varsa hemen Câsiye 23 değil. Câsiye 22. Benim aklımda kalan bu evet. Halakallah semavati vel ard. Allah gökleri ve yerleri yarattı. Bil hakki. Hak ile li tujza kullu nefsin bima kesebet ve hum la yuzlamun. Yani Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Bütün nefslere kazandıkların karşılığı ceza veya mükafat olarak verilsin diye. Öyleyse aksi bir durum söz konusu değil. Herkese hak ettiği ceza da veriliyor. Herkese hak ettiği mükafat da veriliyor. Ya müjdelemek veya uyarmak ceza. O zaman her şey çok güzel. Bize düşen sadece ne yapmak? Allah demek. Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, ulaşmayı dilediğiniz an %2'lik nurla huşu sahibi oluyorsunuz. Allah Teala size mürşidi gösteriyor. Ve mürşide tabi olduğunuz an 4 tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. 22. basamak teslim. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi 25. basamak. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi 26. basamak. Ve iradenin hidayeti, hatta 27 de olabilir. Ve iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 4. kademesinde. Ondan sonra zaten kişinin irşada memur ve mezun kılması. Yani o güne kadar kendisi için, kamil insan olmak için uğraş veren o kişi, o noktadan itibaren Allah-u Teala onu yeni bir noktada vazifeli tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın. O zaman irşada memur ve mezun kılınan herkes için durum nedir? Durum kitabı açıklamak. Nereden biliyoruz? Ali İmran suresinin 187. ayet-i kerimesinde. Bakın Ali İmran 187'de Allah ne diyor? Ali İmran suresinin 187. ayet-i kerimesi. İz ahazallahu misakallezine util kitabe. O kitap elinden misak almıştı. Bu misak neyin misaki? İradenin misaki. Yani iradenin Allah'a teslim olmasının sözü. Litübeyyinehu linnâsi ve lâ tektumine. Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat o misakı arkalarına attılar. Sözlerini tutmadılar. Onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Öyleyse hepimizin irade tesliminden sonra Allah'ın bizden istediği şey ne? Allah'ın bizden istediği şey kesinlikle irademizi de ne yapmak? Allah'a teslim etmek. İradenin tesliminin sağlaması nedir? İradenin tesliminin sağlaması sevgili kardeşlerim kitabı açıklamanız. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Ha entum haulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kulli. Siz müminler öyle kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte kitabın tamamına iman edenler onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlara Allah'ın verdiği görev irşada memur ve mezun kılındın. Bu sefer de kitabın bütününe tabi olan, tebliğ eden ve insanları Allah'a davet eden kişilerdir Allah'ın izniyle. İşte bir mürşitten aldığını nasihat yoluyla insanlara aktarmak, İki kişinin yaşadıkları nefsine uyarak işledikleri günahlar sebebiyle musibete düçar olmak. 3. Örnek olmak suretiyle. Çünkü biz insanları Allah-u Teala birbirine yardımcı kılmış. Biz insanlar birbirimize düşman olalım diye değil, %100 birbirimize yardım edelim diye hayattayız. Eğer bir insan yanı başındaki kişi onun içinden ona kötülük düşünüyorsa, umurdanıyorsa falan şu aslında o kötülüğü kime yapıyor? Kendisine. Yani o sadece bir sebep. O kişi vasıtasıyla içindeki nefs nasıl bir durumda onu ona gösteriyor. Ama sevgili kardeşlerim, musibetler her zaman olabilir. Fakat o musibetlerden kurtulmak neyledir? Kesinlikle Allah'ın zikriyledir. İşte ulaşmayı diledik. Allah-u Teala bizi musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerden ders alanlar kimlerdir? Musibeti, musibet mi iyi, musibetsizlik mi? Evet, zahitler musibeti musibetsize tercih ediyorlar. Zahit kimdir? Zahit 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 13 saat ve daha fazlasını zikire geçiren. Az önceki hadiste zikrettiğim gibi kul beni öyle zikreder ki ben ona aşık olurum, o da bana aşık olur diyor. Yani 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kendine ayırdığı zaman, Allah'a ayırdığı zaman, mukayese edildiği zaman, Allah'a ayırdığı zaman kendisine ayırdığı zamandan daha fazla. O zaman kul bu yönüyle Allah'a aşık oluyor. Allah da ona aşık oluyor, onu seviyor. Ne diyor Allah Teala? Ali İmran 31'de İn kuntum tuhibunallaha. Allah'ı seviyorsun. Kimdir Allah'ı seven kişi? 24 saatlik zaman dilimi içerisinde zamanın en az 13 saatini kime ayırandır? Allah'a ayıran. Eğer siz 13 saatinizi Allah'a ayırmışsanız, Allah'ı seviyorsanız o zaman Allah Resulü bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani ben de Allah da sizi sevenlerden olalım. Allah'ın izniyle. O halde mürşide tabiyetle 4 tane hidayet ve bütün bu engeller her şey neyle aşılır? Zikirle. Namazın hiçbir hükmü yok mudur? Namaz bize derecat kazandırır. Bizi kötü fuhuşiyattan men eder. Hiç zekatın hükmü yok mu? Yine bize derecat kazandırır. Yani zikrin dışındaki bütün vasıta emirler zikir için nedir? Yardımcı hükmünde. Asıl hedefe ulaştırıcı zikirdir. Allah'ın izniyle. Mesela oruç, irade güçlenmesinde yardımcı olur. Zekat, keza öyle. Yani hepsi zikre yardımcıdırlar. Ama asıl hedefe ulaştırıcı olan Allah isminin tekrarı zikirdir. Allah Teala Resulüne şöyle dedi diyor. Gelin ibadetlerin en temizini, en iyisini, en fazla derece altınızı yükseltecek. Altın, gümüş, dağ kadar altın, gümüş infak etmek daha hayırlı. Allah yolunda öldürmek ve şehit olmaktan daha kıymetli bir şey söyleyeyim size. Buyurun ya Resulullah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Zikri ait olduğunuz yerde düşünüyorsunuz. Zakirlerdensiniz. Ve bu zakirlerden olmak aynı zamanda etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Hepimiz bu gayretin içindeyiz. Herkesin Kur'an'ı unuttuğu bir dönemde bizim ibadetlerin sultanı zikirle meşgul olmamız Allah'ın bir lütfu keremi, bir ihsanı. Gazanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Evet, hamd eder şükrederiz. Bu pazar sohbetinin sunuş konuşması burada tamamlanıyor ama sizden gelen sualler var. O sualleri inşallah birlikte beraber cevaplandıran sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam. İslam'ın şartlarını elimden geldiğince yapan birisiyim. Ancak kendimi gerçekten mutlu gibi hissetmiyorum. Yaşadığım mutluluklar hep çok kısa süreli şeyler. İslam'ı yaşayarak bu mutlulukları hayatımıza yaymak mümkün mü? Mutlu olmayı bizlere anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak var ve mutsuz olmak var. Ahirette cennete gitmek var ve cehenneme gitmek var. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman bizi mutsuz kılan şeytan. Bizi bu dünyada mutlu kılan Allah-u Teala. Ahirette bizi kendisi bir cehenneme götüren şeytan. Ahirette ondan kurtulup cennete gitmeyi sağlayan Rabbimiz. Ve Allah-u Teala vaaz ettiği emirlerle 7 safayı yaşamamızı istiyor. Ve 7 safayı yaşamak hep Allah'ın garantisini, sadece bir dilek, geri kalanı Allah'ın garanti etmesiyle 3 alemde kavganın tamamen bittiği sülh ve sükun halini yaşamamız bize mutluluğu tarif ediyor. İç dünyamızdaki kavga nefse ruh arasındaki kavgadır. Diyalektik kavga. Başlangıçta herkes bu her zaman var. 19 afet hep dünyaya dönük bir talebin içerisinde. Ama Allah Teala denge varlığı devreye koymuş. Ruhun da 19 tane hasreti hep Allah'ı diliyor. İşte bütün meselene ruh değişmediğine göre değişmesi gereken nefsimizdir. Nefsimizin de ikinci bir ruh haline getirmek bize görev olarak verilmiş. Ama bu neyle mümkündür? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Fakat nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için ruhun Allah'ın zatına ulaşması lazım. Ruh Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Allah onu mutlaka doktoruna, mürşidine ulaştırıyor. Mürşid kimdir? Nefs hastalıkların doktorudur. Yani nasıl fizik beden hastalandığı zaman bu dünyada gidip doktora danışıyorsanız, o verdiği teşhisle, reçete tatbik ediyorsanız, nefs hastalıklarının doktorları da Allah'ın mürşitleridir. Tabi olduğunuz an reçeteyi size verir ki, bu reçete nedir? İlacı zikir. Zikir dersini veriyor. Hangi oranda zikrederseniz o oranda kalbinizdeki afetler azalır ve faziletler artar. %51 nur, %49 karanlık ruhunuzun Allah'a teslimini sağlıyor. Bu herkes için Allah'ın bir garantisidir. Ve sadece 7-8 aylık süre içerisinde bu mutlaka olur. Ama asıl olan fizik vücudun Allah'a teslimi, dik yokuş. Fizik vücudun bütün istedikleri nerede? Burada. Ama sevgili kardeşlerim, şöyle bir de açıklamayı da unutmamanız lazım. Bütün dünya üzerindeki sıkıntıların hepsini toplayın. Cehennem azabının yanında bir zerre bile değil. Ama bütün bu dünyadaki mutlulukların hepsini toplayın. Cennet mutluluğunun yanında da ne değil? Bir zerre değil. Ama bunları mukayese ettiğimiz zaman bu dünyadaki mutluluk peşin yaşanıyor. Ahiretteki mutluluk en sonda yaşanıyor. Kıyametten sonra. Ama Allah Teala sadece bu dünyada huzursuz olun, ahirete cennete gidin diye değil, her iki cihanda da Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Bu dünyadaki mutluluğumuz zikrimizle paraleldir. Ahiretteki mutluluğumuzla, derecatımızla paraleldir. Ve gerçekten bilirsek, istisnasız, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala örtüyor manasına. Manası bizi birinci kat cennetin sahibi kılmak için günahları örtmekle Allah bunu bize ikram ediyor, hediye ediyor. Mürşidimize ulaştık. İkinci kat cennet. Bu sefer o günahları bir kere daha ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Ruhumuz Allah'a ulaştırıyor. Allah'a ulaştıran kim? Allah. Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Yedi kademe nefsimizi tezkiye ederek. Yani ilk üç tane cennet Allah'ın ikramı. Bunun paralelinde zikri de Allah Teala bize sevdiriyor. Üç saatlik zikri herkese hibe ediyor, hediye ediyor. Yani şöyle söyleyelim. Ruhun Allah'a teslimi şu zahiri alemdeki eğitimle mukayese edecek olursak ne dememiz lazım? Ruhun Allah'a teslimi okul öncesi bir dönem olarak düşün. Çocuklar okula kaydolmadan evvel nasıl bir ön okuldan geçiyorlarsa veya üniversitede Almanca üniversite eğitimini yapan bir kişi eğer ana lisanı Türkçe ise gelip ne diyor? Bir hazırlık sınıfı. Yani ruhun Allah'a teslimini bir hazırlık sınıfı, bir okul öncesi dönem ve Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Marifet ne? Marifet kesinlikle bu dünya hayatına ait olan fizik vücudumuzu Allah'ın emrettiği biçimde Allah'a teslim etmek. Evet, Allah'a teslim etmek. İşte burada fizik vücut tesliminde Allah ne diyor? Diyor ki beni bollukta zikredersen ben de seni ne yaparım? Darlıkta zikrederim. Kardeşlerimizin en çok şikayetine en çok darlıklarında haber veriyorlar. Fakat o darlıktan sıkıntı duyan, şikayet eden kardeşimiz aslında hangi vazifeyi yapmamıştır? Bollukta zikretmemiş ki darlıkta Allah-u Teala imdadına yetişmemiş. Biz de diyoruz ki zikret, zikret, zikret ve o zikri ait olduğu seviyede yapılabilirse mutlak surette o kişi de daimi zikirle üç alemde sonsuz mutlulukları yaşar. Diyalektik kavga biter. Nefsler ruh arasında kavga bittiği için mutludur iş dünyasında. Başka insanlarla olan kavgası da biter. Çünkü kavganın olabilmesi için afetlerin olması lazım. Afetler yok, 19 fazilet var. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya ulaşıyor. Öyleyse hamd eder, şükrederiz. Mutlu olmak herkesin hakkı. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam, kaderle nasip aynı manaya mı geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Evet. Kaderde mutlaka iki taraf var. Nasipte bir kişi var. Ama nasipte siz eğer kadere benzetmek isterseniz onu da iki tane olsun düşünelim. O güne kadar kazandıklarınızın ölçüsü bir ikinci şahıs olarak devreye giriyor. O zaman da kaderle nasip eşdeğer manada. Yani bir şeyin kader olabilmesi için mutlaka sizin iradenizin dışında başka bir iradenin de, iki irade, üç irade hiç önemli değil, birisinin yer alması lazım. O zaman sizin için o kaderdir. Birden fazla iradenin yer aldığı her olay kaderdir. Ama tek iradeniz varsa, o zaman o güne kadarki kazandıklarınız, müktesebatınız da bir ikinci irade gibi devreye giriyor. Müktesebatınız neyse Allah onun karşılığını verir. Mesela 30 kişi sınıftan niyet etmiş, sınıf geçmek üzere. 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. 10 kişinin müktesebatı sınıf geçmeye yeterli değil, çalışmamış. Çalışmış olsa o da geçer mi? Evet, onun için ikili bir sistem orada da. Fakat onun adı nasip. İrade tek ama geçmişi devreye girdiği için, müktesebatı devreye girdiği için ona nasip diyoruz. İnşallah. Kader nasip aynı manaya mı geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Aşağı yukarı. Allah. Ama nasipte kayıp da var, kazanç da var. Fakat kaderde hiç kimsenin kaybetmesi mümkün değil. Kader ya bir fayda ya bir hayırdır. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Ben namazımı kılıyorum ama sohbetinizde gizli şirk diye bir anlatımınızı duydum. Ben namaz kılan birisi olarak böyle bir risk içinde olabilir miyim? Bu konuyu nasıl idrak? Evet sevgili kardeşim. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. İki kişi namaz kılıyor. Birisi Müminin Suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde namazı huşu içinde kılmak var. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namaz kılarlar ama namazlarını ne kılarlar? Huşu içinde kılarlar. Huşu içinde namaz kılan kişi kimdir? Evet, Bakara 46 اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّمْ Yani ben huşu içinde kılıyorum. Senin marifetin ne kardeşim? Ben öyleyim yani. Bu yeterli değil. Mutlak surette karşılığının yerine Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمُ لَاكُ رَبُّهُمْ O zaman kalpten bu dileğin sahibiysen huşu için namaz kılıyorsun. Ama öte yandan birisi daha namaz kılıyor. Ama o namazında sev içinde. اَرَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ Dinin yalanlayanını gördün mü? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُدْعُ الْيَتِيمِ O dini yalanlayan kişi ne yapıyor? Yetimin hakkını vermiyor. Yoksulu doyurmuyor. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُدْعُ الْيَتِيمِ وَلَا يُحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Miskine hakkını vermiyor. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ Yani siz miskinin hakkını vermeyince namaz kılarsanız namaz ne olur? Sev içinde olur. Şimdi sevgili kardeşlerim dikkat edin. Allah Teala namazı hep zekatla anıyor. وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ Yani terazinin bir kefesinde zekat var, terendiyen kefesinde namaz var. Eğer siz zekatınızı vermiyorsanız namaz yerine ulaşıyor mu? Ulaşmıyor. O zaman o kişi namazı kılıyor, namaz sev içinde. Buna dair birçok kıssalar anlatır. Behlül Hüdane bir Allah dostu manavcılık yapıyor. Heybenin bir kefesinde kavunlar var, diğer kefesinde karpuzlar var. Kıyamda dururken sırtında problem yok. Her iki taraf dengede duruyor. Kavunlar heybenin bir kefesinde, kavunlar karpuzlar bir kefesinde. Rükûa giderken de kurtarıyor. Fena değil. Oluyor fena değil ama secdeye gittiği zaman kavun karpuzlar mescide dağılıyor. Bunlar rahatsız duyan cami cemaati var ve Behlül'ü şikayet ediyorlar. Behlül de diyor ki ya gelin bakalım durun. Diyor sizinkiler kavun karpuzlar mescitte yok. Benimkisi ise mescitte dolaşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kavun karpuzları nerede hep? Evet. Dışarıda. Yani hatta bir kısa anlatıyorlar. tartışmaya başlamışlar. Kaç rekat namaz kıldık? Herkes tartışma içerisindeyken birisi diyor ki 3 rekat kıldık. Çünkü ben her rekatta bir kapı kapatıyorum. Yani demek ki aslında namazda neyle meşguldüm? O işlerle. Evet sevgili kardeşlerim, işte böyle. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Bir Kamil Mürşid'e bağlanmak istiyorum. Senelerdir içimde bu istek var. Doğru mürşidi nasıl seçebilirim? Gayet basit sevgili kardeşim. Allah Teala Bakara 45-46'da "Vestahni bi sabri ve salati en hale kebiretin." Yani mürşidinizi Allah'tan isteyin. Ama zordur. Fakat kimler için değil? Huşu sahipler için değil. Allah Resulü hadisinde ne diyor? "Benden sonra nübüvvet yoktur. Mübeşşirat vardır." Sahabe sual soruyor. "Ya Resulallah, mübeşşirat nedir?" "Salih rüya." Kişi hacet namazını mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah mürşidi o rüyada kendisine gösterirse bu nasıl bir rüyadır? Salih rüyadır, mübeşşirattır yani. Allah ona mürşidini müjdeliyor. O kişinin de gidip ne yapması lazım? Tabi olması lazım. Gayet açık ortada. Dolayısıyla hiç öyle ikilemde bir tenakuza düşmek mümkün değil. Kalpten ulaşmayı dileyecek. Dilediği an mutlak surette dileyen kişinin kalbine mürşid sevgisini koyuyor. İstisnasız. O sevgiyle hacet namazı kılması halinde Allah ona mürşidi gösteriyor. Tabi olduğu zaman da bütün hedeflerine bir bir onunla ulaşıyor. Bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Mevlana Hazretleri buyuruyor ki bazı insanlar vardır dinin içine girerler. Bazı insanlar vardır dinin içine girer. Eğer dine girerseniz kılığınız, kıyafetiniz değişir. Ama din içine girerse siz değişirsiniz. Evet sevgili kardeşlerim, Hücurat Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde şu anda iki tür insan yok mudur? Mesela burada adam ecnebi. Ben diyorum Müslüman olmak istiyorum. İmam çağırıyor. İki tane de şahit getiriyor. Diyor ki gel bakalım şimdi kelime-i şehadeti getir. Getiriyor, tamam diyor, sen artık Müslüman oldun. Bu dine girdi. Ama din içine girdi mi? Hayır, gelmedi. Dinin içine girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte Hücurat 14 bunu söylüyor. Kâletel Arabu amennâ. Araplar biz mümin olduk. Kullem tümin. Hayır, siz mümin olmadınız. Velakin mukullu esnemle. İslam dairesine, yani İslam'ın dinin içine girdiniz siz. Ama din sizin içinize girmedi. Velemâ yedhul imâne fî kulûbikum. Ama kalplerinizin içine ne girmedi? İman girmedi. Yani Araplar dine giriyorlar. Ama din onların içine giriyor mu? Hayır. لَمَا يَتْخُلْمَا فِي قُلُوبِكُمْ Kalbinizin içine iman girmedi, din girmedi. Dolayısıyla marifet dinin içimize girmesi. Dinin içimize girdiği zaman biz değişiyoruz. Ama biz dine girdiğimiz zaman ne değişiyor? Kıyafet değişiyor. Dervişlik olsaydı taç ile hırka, biz de alırdık 30'a 40'a. Bugün günümüzde ne var? Günümüzde herkes kıyafetini değiştir. Hatta birçok ecnebi, yani Cat Stevens miydi neydi, bir İngiliz şarkıcı, Müslüman olduktan sonra diyor ki bu Müslümanlara bakarak ben Müslüman olsaydım benim işim yaştı. Ama ben neye göre Müslüman oldum? Kur'an'a göre. Yani belli ki din onun içine girmiş. Girdiği zaman da ki bir Mısırlı alim, ben batıya yöneldim, İslam'ı gördüm ama Müslüman yoktu. Ama ben doğuya yöneldim, Müslümanları gördüm ama İslam yoktu. Anladınız mı ya? Batıya yöneldim, İslam kıyafeti, Müslümanlar yok. Ama İslam'ı yaşıyorlar. Doğuya yöneldim, İslam kıyafeti insanlar var ama İslam yok. O halde marifet ne marifet? Dinin içimize girmesi, kalbimize Allah'a ulaşma dileğini vermemiz. Koca halinde bir kalp sigarayı bırakmayı deniyorum ama bırakamıyorum. Bu durum beni üzüyor. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. Bütün çözümler aynı zamanda Kur'an'da. Şimdi sigarayı bırakmak için Allah bir açıklamada bulunmuş mu? Evet. Nerede yazıyor? Sigara bir kötü alışkanlık. Allah-u Teala kötü alışkanlıklardan Maide 90'da ve 91'de bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu ve ezlamu reşin me'amele şeytan feştenibu la'allekum tuflihun. Ey amenolar, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın pis amelleridir. Yani bunlar kötü alışkanlıklardır. Şarap bir kötü alışkanlık mıdır? Evet. İradeyi azaltıyor. Kumar bir kötü alışkanlık mıdır? Evet. İnsanlar birbirine düşman kılıyor. Putlara tapmak kötü alışkanlık mı? Evet. Fal okları. İnsanlar yön tayini için neye başvururlardı? Fal oklarına. Ama Allah Teala ne yapın? Hacet namazı kılın. Nitekim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, bir tanesi hacet namazı. İstihare namazıyla bilinmeyen bir gaybi bilgiyi Allah'tan öğrenmek istiyorsanız başvurmanız gereken vasıtadır. Ama hacet namazıyla da Allah'tan bir hedefe ulaşmak istediğiniz zaman yardımını Allah Teala size verecektir. Her ikisinde de kesinlikle namazla başvuruyorsunuz. Ama eskiden insanlar bu namazın yerine neye başvuruyorlardı? Fal oklarına. Ok atıyorlardı. Sağa düşerse şu, sola düşerse bu vesaire. İşte Allah Teala o cahili hükmünü kaldırıyor birden. Bunlar kötü alışkanlıklar. E kötü alışkanlıklardan kurtulmak neyledir? Feştenibuhu lealekum tuflihun. Feştenibuhu size neyi hatırlattı? Kim söyleyecek? Efendim? Zümer 17. Çok güzel. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا. Yani her kötü alışkanlığın arkasında bunu yaptıran bize nedir? Bir insan şeytan, cin şeytan. Ondan iştinab edin. E neyle iştinab edecek kişi? Allah'a ulaşmayı dileyerek. وَاَنَابُوا لَاللّٰهَ ulaşmayı dileyerek. O zaman sevgili kardeşim, sigara bırakmak isteyen kardeşim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin zaman Allah Teala sana 7 furkan verecek ve 12 tane insanla sana mürşidi de gösterecektir. Ne diyoruz? Evvela negatif bir şeyi bırakmak için karar alıyorsunuz. Ama mutlaka bu bir hastalıktır. Alışkanlık haline gelmiştir. O alışkanlık haline gelen hastalıktan da kurtulmak bir doktorun sayesinde gidiyorsun mürşide. Mürşid de dua ediyor yani. Mürşidin nimeti devreye giriyor. Sizin talebiniz sigaradan kurtulmak. Mürşidin nimeti o istikamete duasını yapmak. Allah'ın nusratı geliyor. Ve sizi tamamen o negatiften kurtuluyor. Efendimiz eskiden şöyle bir misal verdi bize. Allah bir ağaçtan yaprağın düşünmesini isterse, Allah isterse, evvela o ağacın köküne giden suyu kesiyor. Köküne giden suyu kestiği zaman yaprak ne oluyor? Hayır, sararıyor. İki etaplı bir olaydır. Yaprak sararıyor, yani kökü zayıflıyor. Ama sonbahar mevsiminde ne estiriyor Allah-u Teala? Efendim? Rüzgar. İki etaplı bir olay. Evvela suyu, yani düşmanın ikmal yolu, öyle kabul edin. Suyu kesiyor, arkasından da rüzgarını gönderiyor. Ve iki şekilde siz ondan kurtulun. Nefsin afetleri de böyledir. İstisnasız. Bu şekilde yapmanız halinde Allah-u Teala sizi o kötü alışkanlıktan kurtaracaktır. Ama yaptığınız kararınıza sabit kadem olmadınız. Zikir yapmıyorsunuz vesaire. O zaman tabii bu kötü alışkanlık devam eder. Ve hep üzülürsünüz. Hep sıkılırsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Sunuş konuşması ve sualler böylece tamamlandı. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötronlar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında nötronlar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötronlar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretildi.

tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötronlarla yaratıyor. Nötronlar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötronları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötronlarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötronlar, sağ ve sol spinli karşıt nötronlar, sağ ve sol spinli antinötronlar, sağ ve sol spinli karşıt antinötronlarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşı zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşı gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 da karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Batur programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci

0: Şu an İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, sizin anlattığınız İslam mutluluğu vaat ediyor. Bizim öğrendiğimiz İslam ise dünyada rahat yoktur tezi bütün boyutlara iyileşmiş ve İslam için bu dünyada sadece sıkıntı çekilir. Bu dünyada İslam'ı yaşayanlar için mutluluk asla yaşanmaz. İslam'daki mutluluk sadece cennettedir, sonucuna ulaşılmıştır. Doğru olan hangisidir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, neyin doğru, neyin yanlış olduğunun ölçüsü Kur'an'dır. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın emirleri var. Bir. İki. Bu emirleri yerine getirenlerin mükafatı cennet, bu dünyada mutluluk var. 3. Bu emirleri yerine getirmeyen, isyan edenlerin cehennem ve bu dünyada çektiği sıkıntılar var. 4. Sahabenin hepsi bu emirleri yerine getirmiş. Sahabe bu emirleri yerine getirmeden evvel yaşantıları cahiliye döneminin yaşantısıydı. Herkes birbiriyle kavgalıydı. Herkes birbiriyle savaş halindeydi. Alabildiğine bütün boyutlarıyla İslam yaşanmıyordu. İşte şu anda sahabe ne yapmış? Yerine hangi bidatlar gelmiş yerleşmiş birlikte görüyoruz. Sahabenin hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak üzere birinci hedef emir olan Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün ise onun yerini ruh vücuttan çıkınca çıkarsa kişi ölür. Sahabe hepsi Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etmişler. Mürşidi kabul etmişler ve biat etmişler, tabi olmuşlar. Bugün ise mürşide tabiyet şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. En'am 71. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bugün üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bugün ise bunun yerine dördüncü bidat, İslam'ın beş tane şartı vardır. Ben beş tane şartı gerçekleştiririm. Namazı kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum diyor. Bu bir hürafe. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bunun yerine bugün 5. bidat olarak devreye girmiş. Devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar ulelbaptır. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yetmez. Sahabenin hepsi ihlasa ulaşmışlar. Bugün bunun yerine altıncı bidat, bir şey için içten olursa o ihlaslı olur. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Sahabenin hepsi tövbe yüze göre iradenin Allah'a teslim etmişler. Yedinci bidat, sahabe irşada ulaşmamıştır. İşte yedi safa hedef emrin yer almadığı bir din yaşantısı, bidatlerle yaşanan bir din yaşantısıdır. Öyle olunca da hiç kimseyi ne bu dünyada huzura mutluluğa, ne ölüm sonrası hayata cennete götürür. Öyle olunca minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bu standart içerisinde insanlar bidatleri din edinmişler ama ona kılıf uydurmuşlar. Halbuki bizim söylediğimiz İslam 14 asıl ve sahabe tarafından yaşandı. İslam'dan önceki dönem cahiliye dönemi, huzursuzluğun, mutsuzluğun, kavganın had safhada olduğu bir dönem. Ama sahabe Kur'an'daki bu yedi tane hedefimi yerine getirerek asr-ı saadete ulaştılar. Şimdi sahabe bizim için örnek, asr-ı saadete ulaşmış. Kur'an'daki emirleri yerine getirerek. Eğer bugün insanlar bu dünyada rahatlık yok diyorlarsa, o zaman bunun manası ne? Bunun manası onlar Kur'an'daki emirleri yerine getirmiyorlar. Muhtevasında nefs tezkesi ve tasfiyesi yer almayan bir din tatbikatıyla karşı karşıyayız. Bu da hiç kimseye mutluluk getirmez. Halbuki Allah'ın emirleri herkesin huzur ve saadete ulaşması, ikinci cihan saadetini yaşaması için Kur'an'da yer almış. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Cuma namazında bir hoca, Allah'la kul arasına kimse giremez. Bir insan tek başına Allah'a yaklaşabilir dedi. İnsanların Allah'a ulaşması için başka bir kimseye ihtiyaçları var mıdır? Elbette vardır sevgili kardeşlerim. Allah Teala 7 ayet-i kerimede dinin yaşanabilmesi için mürşidi farz kılıyor. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler, onlar en üst seviyede Allah'ın mürşitleridir. Onların olmadığı dönemde ardı arkası kesilmeksizin gönderilen veli resuller de Allah'ın mürşitleridir. Onlara tabi olan, yedi safayı yaşayan veli mürşitler de Allah'ın resulleridir. Ve Kur'an-ı Kerim'de hepimiz için farz olan Kur'an-ı Kerim'de 19 tane ayrı isimle Allah mürşidi açıklıyor. Geçtiği ayetleri de gösteriyoruz. Nebi kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir mürşidin ismidir. İmam kelimesi yine mürşidin bir ismidir. Halife mürşidin bir ismi. Veli Resul mürşidin bir ismi. Müjdeleyici, uyarıcı mürşidin bir ismi. Hidayetçi, keza öyle. Ehli zikir mürşidin bir ismi. Münadi mürşidin bir ismi. Sadık mürşidin bir ismi. Salih, sultan, hikmet sahibi, alim. Ve velinin diğer türevleriyle tam 19 tane isim söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala bu isimle adlandırdığı mürşidi boşuna koymamış, herkesin mürşide tabi olmasını farz kılmış. Hatta Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne, gizli şirk. Gizli şirkten kurtulmak için mutlaka mürşid farz. Mürşidsiz hiç kimse gizli şirkten kurtulamaz. Öyleyse insanların kendi zanları ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Münafıkların 3 alametinden bir tanesi yalan söylemek, verdiği sözü yerine getirmemek, ahde vefa etmemek ve emanete ihanet etmek. Şimdi kimdir yalan söyleyen? Zanlarına tabi olan. İki tür insan var. Bir, zanlarına tabi olanlar, bunlar yalan söylüyorlar. Öyleyse zanlarına tabi olan yalan söyleyenler, onlar münafıklardır. İşte münafığın 3 alameti konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman da sözünde durmaz. Buhari'den nakledilen bir hadiste. Halbuki yalan söylememek için Kur'an'la konuşmak lazım. اَنَّا اَسْتَقُلْ حَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ الْهَادِ هَادِ مُحَمَّدْ وَكُلُوا مُتَسِتِمْ بِدَا. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabı ve en üst seviyedeki hidayetçi Nebi'yle Sultan-ı Peygamber Efendimiz, işlerin en şerleri sonunda icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delaletin sonu da nar-ı cehennem. Bunlar zanlarına tabi olanlar. Ama hidayetçi ise vahye tabi olan Allah'ın farz kıldığı mürşittir. Şimdi Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu insanın kendi zannı, yalanı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enbiya 73'te ve cealnahum eymeten yahtune bi emrina. Onların hepsini emrimizle hidayet eden imamlar kıldık. Bütün peygamberler hidayete erdiren imamlardır. Onların olmadığı zamanlarda veli resullerden bir tanesini seçiyor ve Allah Teala secde 24'e göre ve cealna minhum eymeten yahtune bi emrina. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Devrin imamı hayatta ve en üst seviyedeki mürşidi ifade ediyor. Diğer mürşitlerin hepsi vesiledirler ve devrin imamını temsil ediyorlar. Ve tabiyet farz. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, tabi olan ama büyük günah işleyen ama bununla birlikte mürşitten şüphe etmeyen ve bir dini de terk etmeyen bir müridin Allah'ın katında durumu nedir? Bu konuda ne yapmalıdır? Günah işliyorsa günahından kurtulması lazım. Zikrini bırakmaması lazım. Zaman içerisinde kalbindeki karanlıkların azalması, afetlerin direncinin azalmasıyla paralel yavaş yavaş o işleri büyük günahlardan da kurtulacaktır Allah'ın izniyle. Bundan şüphesi olmasın. Nitekim kemalat da tedirici basamaklar içerisindedir. Kişinin yozlaşması da negatif tedirici basamaklar içerisindedir. Dolayısıyla yozlaşma birdenbire olan bir hadise değil. Zaman içerisinde kişi bütün cephelerde yozlaşmaya başlar. Ama zaman içerisinde de kemalata. İşte burada seçim kişiye bırakılmış. İrşad nuru seçenler tedirici basamaklar içerisinde kemalata, gay yolunu tercih edenler ise tedirici basamaklar içerisinde yozlaşmaya doğru gitmek eğili içerisindedirler. Dördüncü sual, İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, başkaları için yaptığımız uzun süreli duaların kabul olmadığını görüyoruz. Burada kendisi için dua ettiğimiz kişilerin taleplerinin olmamasından mı yoksa bizim yüzümüzden mi bu dualar kabul olmuyor? Sevgili kardeşim, duanın kabulü o kişinin davete icabet etmesiyle noktalanıyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Bakara 186, Allah vaat ediyor. Kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Demek ki suallerimizi kime sormamız lazım? Ehli zikre. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Ama bir şartla onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah Teala herkesi kendi zatına davet ediyor. Benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. O zaman kişinin duasının kabulü, o kişinin Allah'ın davetinin kabulüyle mümkündür. Nitekim burada kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani münafıkların alameti, farikası, münafıklar verdiği sözü yerine getirmeyenler, emanete ihanet edenler ve söz verdiği zaman cayanlar. Cayanlar. Üç tane özellik söz konusu. Öyleyse sözünden caymayan kişi ezelde Allah'a verdiği ahdi yerine getiriyor. Ama yerine getirdiği zaman zanda emanete ihanet etmiyor. Ruh yükselerek Allah'a ulaşıyor. O zaman duası da kabul oluyor. Çünkü o dua kişinin kalbinden olan bir talebi ifade ediyor. Bu talep nedir? Bu talep ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Evet, bu Ebu Hüreyre'den nakleden başka bir hadiste münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Oruç tutsa da, namaz kılsa da, kendini mümin zannetse de. Evet. Demek ki olay onunla noktalanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle mübarek gül kokulu ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum muhterem hocam. İnsan ruhunun sıkılmasının sebebi nedir? Ruhumuzun hiçbir şey yokken sıkılması şeytandan mıdır? Bunu bize açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsan ruhunun sıkılması değil de nefsin işlediği hata sebebiyle, ruhumuzun nefse yaptığı azap sebebiyle sıkıntı oluşur. Yetmez. Bu noktada Allah-u Teala da fizik bedene azap eder. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var ve şeytan da bu afetleri tetiklemek suretiyle devamlı aklın nefsin taleplerini yerine getirmesini istiyor. Nefs aklı ikna ederse fizik vücut şer işler ve şer bir derecat kaybıdır. Kaybettiği derecat miktarı kadar Allah fizik bedene azap eder. Aynı zamanda ruh da nefse azap eder. Sıkıntı ve huzursuzluğu duyar. Aklın dizaynı içerisinde kişi tövbe edebilir ama nefs de mütevasındaki afetler sebebiyle devamlı bu tövbeyi bozar. Ama ne zaman bu tövbe kabul olur? Kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an. Şeytan insanların baş düşmanı. Kişinin şeytanın telkinlerinden korunabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilediği takdirde Allah-u Teala'nın 4 ayet-i kerimede verdiği söz, senin sultanlığın Allah'a tevekkül edenlere, senin sultanın kulların üzerine, senin sultanın mümin kulların üzerine bir etkisi yok. E kimdir kul olan? Başlangıçta herkes şeytanın kulu ve dostu durumunda ama Allah'a davet olun zaman daveti kabul ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilek sahibi kişi kendisini şeytana kolmaktan, şeytana dost olmaktan kurtarıyor. Ve öyle olunca da Allah-u Teala onun üzerine devrin imamının ruhunu bir koruyucu kalkan olarak gönderiyor. Önden arkadan sağdan soldan Allah-u Teala o kişiyi şeytanın telkinlerine karşı koruyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Ümit Hocam, yaşadığımız imtihanlar esnasında nasıl bir aksiyon içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, nefsin aklı ikna ettiği her talep şerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir imtihandır. Dilemeyenler için delalette olan ve gay yolunu tercih edenler için de bir azaptır. İşte imtihanlardan Allah'ın muradı ne? Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse Allah'ın muradı kişinin tövbe ederek zikre başlaması. Ama kişinin tövbe ederek zikre başlaması için mutlaka o kişinin ders alması, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Herkes mi böyle? Hayır, herkes öyle değil. Allah-u Teala Bakara 155, 156, 157'de şöyle buyuruyor. وَاَيْنَبْلُوَكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسِمْ اَمْوَالِ وَاَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشَرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Seni mutlaka korkuyla, açlıkla, mal ve can ve ün eksikliğine imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَنَّا اِلَى رَاجُونَ Musibet ki kulağa bir musibet gelmez, hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kul yazmayınca. Musibetler bizim yaptığımız şeylerin bir sonucudur. Yani musibetlerle karşılaştığımız zaman o kişi ben Allah içinim ve mutlaka önümle Allah'a döneceğim. Yani ben Allah içinim diyen kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Ölümle de bir kere daha ruhu Allah'a ulaşır. Böyle diyen kişilerin Ulaike aleyhisselam semaatim Rabbim mürşitlerine tabidirler ve rahmetün onların üzerine selavat ve rahmet var ve onlar hidayete ermiş olanlardır. Allah razı olsun. Öyleyse yaşadığımız imtihanlar esnasında nasıl bir aksiyon içinde olmamız lazım? İmtihanlardan ders çıkartarak Allah'a ulaşmayı dilememiz ve zikre başlamamız gerekir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, henüz daimi zikre ulaşmadığımız için bazı olaylarda kararsız kalıyoruz. Ve nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu kararsız durumlarda Allah bizi yönlendirecek midir? Ulelbab, İhlas ve Selah makamlarında Allah'ın emir ve kumandası değişir mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmadığınız her noktada daimi zikirde mürşidiniz var. Nerede bir itiraf söz konusuysa ona ulaşıp sormanız lazım. İtaatle Allah'ın yardımına mazhar olabiliriz. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah ve Resulüne itaat edin, nizâ etmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz, kuvvetiniz elden gider. Sabredin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. İşte burada Resul'e muhalif olanlar nizâ edenlerdir. Öyle olunca da o zaman yardım elden gidiyor. Allah razı olsun. Evet, bir kere daha suali tekrar edecek olursak, henüz daimi zikre ulaşmadığımız için bazı olaylarda kararsız kalıyoruz. Nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu kararsız durumlarda Allah-u Teala bizi yönlendirecek midir? İşte bu karar noktasında Allah-u Teala'ya soracaksınız ve cevabı Allah'tan alacaksınız. Ama henüz daimi zikre ulaşmayanlar da aynı suali bağlı oldukları müşritten soracaklardır. Ulema İhlas ve Selah makamlarında Allah'ın emir ve kumandası değişir mi? Değişmez ama kişi artık kalbi yedi kademeli müzeyyen olduğu için bu müzeyyen olma noktasından bakarsak kişi ehli hayırdır. Ehli hüküm hikmettir ve ehli tezekkürdür. Bilmediklerini Allah-u Teala'ya sormak suretiyle cevabını alabilir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, uyku afetimizi nasıl yenebilir? Üzerimizdeki ağırlığı nasıl atabiliriz? Eski evliyalar şöyle demişler. Az yemek, az uyumak ve az konuşmak. Gerçekten de çok yiyen insanlar hemen peşinden o yediklerini sindirebilmek için akıl, beyni devre dışı tutuyor ve dinlenmeyi alıyor. Enerjisini o aldığı besinlerin sindirilebilmesi için harcıyor. Öyle olunca fizik vücudu uykuya geçiriyor. Ama az yerseniz, ki nitekim Efendimizin ölçüsü şu, tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın. O zaman ölçüyle bunu aldığınız zaman az uyursunuz, az uyumanın da mutlaka bir bedeli vardır. Zikir. İşte iki ayet-i kerimede, bir secde 16, iki Zariyat suresinin 17. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman Allah-u Teala onları yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yani üstü yatarken kalkarlar. Rablerini ümit ve korkuyla zikrederler. Zariyat 17, onlar geceden uydukları şey az. Demek ki az yemek ve az uyumak, bunun neticesi az konuşmak. Burada Resulullah'ın ölçüsüne ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Öyleyse onun bunun kıymetini yapmak istemiyorsak konuşmalarımız hep Kur'an'la olmalı. Kur'an dışında da konuşmamalıyız mümkün olduğu kadar. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Enam 87'ye göre peygamberlerin zürriyetinden gelecek nesillerden bir kısmını seçerek sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar Resuller mi yoksa Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar mıdır? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar, mürşitlerine tabi olanlar. مَمِنَا وَاَمُ زَرَيْتُمْ اَخْوَانِمْ وَاشْتَبَيْنَا وَهَدَيْنَا مُلْيَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Allah-u Teala Resullerini sırat-ı müstakim üzerinde vazifeli kılıyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine ulaşırsa o zaman Allah-u Teala onu da sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Nasıl? Mürşide tabi olduğumuz an yedi nimetten bir tanesi ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması. Ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması buradaki fiziki bir sırat-ı müstakim. Yani ruhu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim o fizikidir. Ama müşride tabi olduğumuz noktadan devri imamın ana dergahına gelene kadar olan sırat-ı müstakimin birinci bölümü yatay bir seviye oluşturuyor ve sanaldır, fizik değildir. Ondan sonrakiler de fizik değil. Sadece fiziki sırat-ı müstakim emr aleminden ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala seçtiklerinin mürşide tabi olmaları halinde ruhları vücuttan ayrılıp o emr alemindeki fiziki yola sırat-ı müstakim ulaşacağını Allah-u Teala beyan ediyor, açıklıyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. İnsanın yaratılıştan gelen özellikleri nelerdir? Ve bu özellikleri nasıl kullanması gerekir? Lütfen açıklar mısınız? Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cabbar Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Selamun Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanın yaratılıştan gelen özellikleri yaratılışta Allah-u Teala'nın bize verdiği ruhumuzdur, fizik vücudumuzdur, nefsimizdir, irademizdir ve aklımız. Bunlarla Allah bizi mücehaz kılmış. Allah-u Teala herkesi bir fizik vücutta yaratıyor. Hicr 26'da. Allah Teala herkesi bir nefse dizayn ediyor Şems 7'de. Allah Teala herkese zatından ruhu fırıyor Secde 9'da. Allah Teala herkese serbest hidayet veriyor Bakara 256'da. Allah Teala herkesi akıl sahibi, düşünce sahibi kılıyor. Şimdi bunları nasıl kullanmamız lazım? Bunları nasıl kullanmamız lazımın ölçüsü beyanı Kalü Bela gününde şekilleniyor. Kalü Bela gününde Allah-u Teala halk arasında en zamanda beni Müslümansınız denilen hepimizin cevabı Kalü Bela günü. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor. Ve şöyle hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz Kalü Bela diyoruz. Fizik vücut ve ruh da şehitna ve kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktur diyemez. Maide suresinin 7. ayet kelimesiyle bu ayet arasında, Araf 172 arasında bir illet rabıtası var. وَذْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Maide 7. وَمِسَاكُ مَنْ لَزِينَ وَسَاكُمْ مِسْكُلْتُمْ سَمَيْنَ وَاَتَانَ Ve o misak ki sizi onunla bağlamıştı, işittik ve itaat et demiştiniz. Şimdi Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz قَالُوا بَلَا Evet sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala Resulü beni Rab olarak kabul eden, beni sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz itaat ediyor, misak veriyor Allah-u Teala'ya. Hidayete ereceğine dair. Fizik vücut itaat ediyor hidayete ereceğine dair. Nefs itaat ediyor hidayete ereceğine dair. Ve ruhun verdiği misak dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak. Fizik vücudun verdiği ad şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefsin Allah'a verdiği yemin 7 kademede tezkiye ve tasfiye olmak. İşte bunların kullanılması bu ayetlerin beyanıyla sabittir. Bunları yerine getirdiğimiz an o zaman ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimiyle iradenin teslimi de noktalanıyor. Kim bu üç emaneti teslim ederse irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. E nefs Allah'a teslim olmuşsa o zaman otomatikmen irade de Allah'a teslim oluyor. İradenin Allah'a teslim olduğu noktayı belirleyen Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu en güzel bir şekilde dile getirmiş inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutlun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eşdeğeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, kesimiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Sırat-ı Müstakim. Birinci sual halk arasında söylendiği gibi Sırat-ı Müstakim için doğru yol demek yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet ile sırat-ı müstakim birbiriyle çakışıyor. Çünkü sırat-ı müstakim nedir diye bir sual sorulduğunda bunun cevabı Allah Teala Enam 87-88'de veriyor. Ve min avâhum zürretum ve ahvânum ve iştebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırat-ı müstakim. Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik. Demek ki sırat-ı müstakim, ruhu Allah'a ulaştıran yol. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması Allah'ın hidayetidir. Kullardan dilediğini onunla hidayet erdirir sırat-ı müstakimle. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şey heva olup giderdi. Neden öyle? Çünkü Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَّ اَعْمَالُكَ وَلَتَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Andolsun ki sana ve senden öncekilere gerçekten eğer şirk koşarsan Allah'a ulaşmayı dilemezse. Yani ulaşmayı dilemeyen hepsi gizli şirkte amellerin mutlaka heba olur ve hüsrana düşenlerden olursun. İnsanların cehenneme gitmesinin arkasında amellerin heba olması var. Amellerin heba olmasının arkasında gizli şirk var. Gizli şirkin arkasında da kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi var. Allah-u Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sırat, yol demektir. Müstakim, istikamet üzere olan demek. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sırat-ı müstakimin tarifini istikametlenmiş yol olarak veriyor. Ama Nisa 175'te ise فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَبُوا بِهِ فَيَسْتَلْكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدْلٍ Allah'a amin olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri, ona Allah'a saranları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir. Demek ki Allah zikredildiği zaman rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet kalbe sızıyor ama fazıllar içeri girmiyor. Ve kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşidini gösteriyor. Mürşid de o kişi sırat-ı müstakim oluşur. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek, doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hürafeye inanmanın standardını içeriyor. Kur'an'daki sırat-ı müstakim kavramı ne yazık ki asli mecrandan saptırılmış bir anlamda bir hürafe olarak din tatbikatına girmiştir. Halbuki Hicr 41'de işte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim. Şimdi Türkiye'de 23 tane mahallede hep doğru yol olarak, dost doğru yol olarak tarif edilmiş. İster doğru yol desin, ister dost doğru yol desin. Sadra şifa vermeyen bir mana içerisinde kullanılıyor. Çünkü doğru yol hiçbir hedefe ulaştırmayan bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki 7 safa sırat-ı müstakime baktığımız zaman, 7 safa davete baktığımız zaman davetin sırat-ı müstakimle çakışlarını görüyoruz. Ve Allah Teala herkesi kendi zatına davet ediyor. Yani sırat-ı müstakime davet ediyor. İşte Allah'a davete baktığımız zaman sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. Bu davetin birinci kısmında ne var? Birinci kısmında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması var. Ama nasıl Allah'a yedi safa davet varsa yedi tane de sırat-ı müstakim var. Sırat-ı müstakimle Allah'a davet arasında %100 paralel bir ilişki söz konusu. Ayetleri yerli yerine oturttuğunuz zaman o zaman tek başına sırat-ı müstakime doğru yol demek sadece şifa vermiyor. İkinci sual, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak önemli midir? Evet. Dinimizin 3 esası var. Vahdet, tevhid ve teslim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç, 72'si cehenneme gidecek. O zaman sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o fırkayı nacı kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamı Hatemül Enbiya Allah'ın tasarrufunda ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar ona tabi olanlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar hep Allah'a davet ediyorlar. Yusuf 108'e baktığımız zaman ve her ikisi de sırat-ı müstakimdedirler. Yani dinin üç esasından tevhid sırat-ı müstakimde olmaktır. Teslim de teslim yüküyle Allah-u Teala'nın ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İşte teslim yüküyle Allah'a teslim olan asaleten devrin imamı ve ona tabi olan sahabe ikisi de sırat-ı müstakimde. Tevhid ve teslim standartlarını muhtevasına alıyor. Onlar sırat-ı müstakimde, onlar tevhidde, onlar teslimde ve onlar dinde fırkalara ayrılmayanlar. Allah-u Teala Sebe hatta Rum 31'de Allah'a yönelik takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın. O müşrikler ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Öyleyse vahdet, tevhid ve teslim esaslarını muhtevasına alan dizayn o sırat-ı müstakim üzerinde olmak olarak tarif ediyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak Allah'a göre son derece önemli bir konudur. Çünkü bu yol insanların kurtuluşunu şirkten kurtulan şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, hüsrandan kurtulanlar, delaletten kurtulanlar, bütün negatif faktörlerden kurtulanlar hepsi sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Sadece sırat-ı müstakim üzerinde olanlar mümindir. Allah'a kul olmamız da mutlaka sırat-ı müstakime ulaşmamız da mümkündür. Bunları bilen iblis insanların sırat-ı müstakimlerine oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar da gayesi budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Daha sonra sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da onlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yanlışlar nedir? Doğrular nedir? Doğrular Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın taahhüt ettiği müşride 12 tane insana tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama yanlışlar da ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. Müşride tabi olmak şirktir. Ruh ölümle ancak Allah'a ulaşır. Hayatta ruhun Allah'a ulaşması yok ve bunun benzeri, bunların zıtları da yanlışlardır. İşte olay buysa, o zaman başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. 19 negatif özellik, en son 3 tane özelliğinden bahsedecek bunlar. Amelleri boşa gidenler, hüsranda olanlar ve gideceği yer cehennem olanlar, takva sahibi değiller, mümin değiller ve hidayete değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ve bütün negatif faktörler bunlar için. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, birbirine düşmandırlar vesaire. Üçüncü sual, sırat-ı müstakime nasıl ulaşılır? Yunus suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala vallahu yed'u ila dar-ı selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَحْمِلَ الْعَرْشَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوا بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ تَبِعُوا سَبِيلَكَ senin yoluna tabi olanları. Allah'ın yolu, irşat yolu, yani irşat yoluna tabi olanları. Tövbe edip irşat yoluna tabi olanları Allah-u Teala kurtuluşa erdiriyor. İblis de onların irşat yoluna ulaşmaması için her türlü negatif şeyleri onlara ulaştırıyor. Bakara 120'de hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu, Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu yalanların işte zikrediliyor. Sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için mutlaka bir nimetin kişinin başının üzerine olması lazımdır. Bir başka ifadeyle sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için bir mürşide ulaşıp tövbe etmek asli unsurdur. Mürşidine ulaşamayan kişi tarih ehli değildir, yol ehli değildir. Tarih-i müstakimin zemin kattan başlayan Allah'ın katına kadar ulaşan, 7 katı aşan yolların bütün gök katlarını aşan bölümüdür. Sırat-ı müstakim dinin omurgasıdır. 7 gök katı tarik-i müstakimle aşılır. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Hepsinde konunun merkezinde bir nimet olan devrin imamının ruhu var. Davud Aleyhisselam da Ya Rabbim senden senin sevgini diliyorum. Seni sevenin sevgisini diliyorum. Ve senin sevgine vesile olacak ameli diliyorum. Davud Aleyhisselam duasından birisi şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine beni ulaştıracak olan amelleri dilerim. Allah'ım senin sevgini nefsimden, çoluk çocuğumdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala istiyor ki tüm insanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dilesinler ve kendilerini Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakim yolunda olsunlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vahdet-i vücut diye bize anlatırlardı. Tek bir bedenden değil de ruhtan ibaret olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince Fatiha'yı suresini, Sırat-ı Mustakim'e bizi doğru yola ilet Rabbim, sapıkların yoluna değil.
1: Sırat-ı Müstakim nedir peki?
3: Sırat-ı Mustakim Allah'ın yolu.
1: Peki bu yola nasıl ulaşabiliriz? Yani Allah'ım ben de sırat-ı müstakim üzerinde olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştır şeklinde böyle bir taleple ulaşabilir miyiz?
3: Tabii mümkündür. Her şeyden önce canından, evladından, malından, mülkünden önce Allah Resulü'nü sevmekten geçer bu işler. Resulullah'ı seversen Allah'a ulaşmak çok kolaydır. Ve onun da varisleri vardır. Allah Resulü'nün. O varislerini bulacaksın. Bulduğun zaman da huzura kavuşursun.
4: Sırat-ı müstakime keşke hepimiz ulaşabilsek. Öyle o kadar iyi niyetli biri olması gerekiyor ki, o kadar temiz. Allah'a inancı, zikri, namazı o kadar temiz olması gerekiyor ki ona ulaşabilmesi için. Ki ben insanlarda inanın yani %90 ulaşabileceğini sanmıyorum buna.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum.
4: Ben de ruhumu sana yaşarken ulaştırmak istiyorum.
2: Yaşarken ruhumu sana vasıl etmek istiyorum.
4: Dostların arasına beni de kat Allah'ım.
0: Misafirimize Allah'a ulaşabilmek için o kadar temiz olmak gerekiyor ki ben insanların %90'ının ulaşabileceğini sanmıyorum. Allah'a ulaşmak isteyen bir insan kendini nasıl temiz tutabilir? Allah Teala Allah'a giden yolun giriş kapısının bir dilek olduğunu buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilemek

0: temizlemesine bağlıdır. Fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olması yine nefsimizin tezkiyesine, terbiyesine bağlıdır. Her yüzdelik, yüzde yedilik fazıl birikiminde ruhumuz yedi tane gök katının bir tanesi yükselir. Nefsin kalbine evvelce girmiş olan yüzde ikilik rahmet ile yüzde 49 fazıl, toplam yüzde 51 nur birikiminde ruhumuz Allah'a ulaşır. Anahtar sadece zikirdir. Bu hedefe ulaşabilmek zikirle mümkündür. Zikirsiz gidemeyiz. Onun için zikir Kur'an-ı Kerim'in en üst seviye ibadetini ifade eder. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Ceza amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infaktan daha kıymetli, Allah yolunda öldürmek ve ölmekten daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Öyleyse gerçekten zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara sırat-ı müstakime davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz döneminde de hani sahabelerden tutun da büyük ermiş insanlara kadar yayabiliriz bunu.
3: Mürşit Resulullah'ın varisleridir.
4: Kamil insan. Her şeyden arınmış, özellikle ilmi ve Allah'ı tanıyan, durmadan zikreden, namazını kılan, kötü yoldan uzak olan, insanları doğru yola sürükleyen insan.
2: Bugün günümüzde insanlar korkar oldu. Aslında güzel olan şeyi dinimizin emrettiği, mesela mürşitler veya ermişler, erenlerden kaçmamamız gerektiğini insanlar bu dönemin pisliğiyle önüne perde çekmiş oldu. Ve keşke hani bunu ayırt edebileceğimiz hani bir limit, bir sınır olsa, hani biz de kimin peşinden gideceğiz, kimin gitmeyeceğiz onu bilebilsek.
3: Günümüzde mürşit var tabi. Aramak lazım. Yunus Emre gibi. Rabbimize müracaat ettik bu konuda. Yani bu son devrin mürşidi kim olduğunu, istişareler yaparak, istihare namazı kılarak.
1: Mürşidinizi bulduğunuzda davranış biçimleriniz ne anlamda değişti?
3: Mesela bir hata işleyeceğimiz zaman aklımıza Rabbimiz geliyor. Ondan sonra bağlı olduğumuz mürşidi kamilimiz geliyor. Gelir gelmez onların yüzüne nasıl bakacağız? Biz bu yola girdik, bu yolun yolcusu olduk. Biz bunlara nasıl talep olacağız diyerek yapacağımız kötülüklerden ayağımızı geri çekiyor.
0: Misafirimiz mürşit konusunda aslında insanlar bu dönemin pisliğiyle dinimizin emrettiği şeyin önüne perde çekmiş oldu. Günümüzde mürşit kavramı unutulmuş mudur? Evet. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim asılları unutulmuş. Yerine 19 tane hürafe bidat yerleşmiş durumda. Ve bu 19 tane bidat tamamen insanları Allah'tan uzaklaştırıyor. Allah Teala Maide 35'te Ya vellezine amenu ittakullaha ve ebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Furkan 70'te tövbe edip de mürşidine tabi olanların o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Yetmez Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz her asırda, her yüz asırda bir müceddit, dini yenileyen, bidatlerden temizleyen, Allah'ın tasarrufunda olan vekaleten devrin imamı hep gelecektir. Şüphesiz ki her yüzyılın başında bu ümmetin dini işlerini yenileyecek bir müceddit, devrin imamı, vekaleten devrin imamını Allah Teala gönderecektir. Resulullah'ın müceddit dediği vekaleten devrin imamı. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bir daha Nebi gelmeyecek. Ama velayet, risalet kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu veli resullerin arasından Allah-u Teala'nın seçtiği, tayin ettiği bir vekaleten devrin imamı vardır. Onu Allah-u Teala vazifeye kılıyor ve o dini asırlarla insanlara yaşattırıyor. Hürafeleri de dinden temizliyor. Mürşit Kur'an'da mevcut olduğu halde İslam'da unutulmuş olan, olmasa da olur diye düşünülen bir kavram haline getirmiş. Mürşide tabi olmak farziyeti artık dini yaşadıklarını insanların %90